0: Sen ne ararsın burada?
1: Ölmek istemezsin değil mi? Ulu Ece.

0: Thomas. Şimdi o kulaklarını aç. Beni çok iyi dinle. Ulu yargı yeniden toplandığında ne yapıp edip Kaya'nın benim aleyhimde karar vermesini engelleyeceksin. Zaten bunu yapmazsan Kaya seni kendi elleriyle öldürecek. Gebe olmadığını bilirim.
1: Ben...
0: Boşuna inkar etme. Kaya bunu öğrendiğinde ne yapar çok iyi bilirsin. Ya Kaya'nın kılıcıyla öl... ya bu hançerle kendini öldür. Kurtulman için tek çare benim yanımda olmak. Ol ki ikimiz de kazanalım.

Yüce Ubar, eğer izin verirseniz Rus Varek elçisi sizinle görüşmek ister.

0: Arakların yüce liderine esenlik dilerim. Rus Barak Kinezi'den size hediyeler getirdim. Kinezimiz Batı Gök Yapkulluğu'nun Barak Hanlığı olmasını tanımıştır. Türklere karşı vereceğiniz savaşta yanınızda olduğumuzu ve her türlü desteği vereceğimizi söylemiştir.
1: Kinezine söyle, benim dostluğumu isteyip Türkleri yok etmek arzusundaysa bana armağan edeceği tek şey kızıdır.

0: Hacım nerede? Kim almış?
1: Bir düşman. Ama dost gibi görünen bir düşman.
0: Bu topraklarda düşmanımız çoktur. Ama dostumuz yoktur. Bize dost gibi görünen bir düşmanımız var.

0: Gökobar. Gök Ordan'ın hanı Kaya sizinle konuşmak ister. İtbaraklar emrinizi yerine getirmek için obanın girişinde bekletir.
1: Kaya. Biraz oyalayın. Alpagu'yu getirin. Obarla oyun oynamak neymiş? Görürsün Kaya.

0: Yok benden!
1: Burada yakalanırsa gerçeği biter.
2: Çek! Çek!
0: Buradan asla çıkamayacaksınız.
3: Frank! Ne beklersin bizi öldürmek için?
4: Misafirimi.
5: Bizi öldürmediğiniz her an, aldığınız her solukla ölüme daha da çok yaklaşacaksınız.
4: Atın şunları içeri. Ağızlarında bağlayın, sesleri çıkmasın.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım.

0: mağdur olmaz.
1: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
2: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
3: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Ahbap ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Malumunuz sınavlara az bir zaman kaldı. Biz de bu bölümümüzde sınavları konuşacağız. Çalışma stratejileri, kariyer hedefi, bu konuları konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci Celil Vardar ve klinik psikolog doktor Bahar Akoğlu bizlerle birlikte olacak.

0: Bahar Hocam, Celil Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sağ olun.
0: Hocam sizinle başlayalım isterseniz. Şimdi üniversite sınavında az bir zaman kaldı. 20 Haziran'da zannediyorum TYT, AYT 21 Haziran'da.
1: Evet.
0: Şimdi bu kısa zamanı öğrenciler nasıl değerlendirmeli? Doğru planı nasıl yapmaları gerekiyor? Hangi hatalardan uzak durmaları gerekiyor öğrenciler?
1: Çok soru sordunuz ama toparlamaya çalışayım. bu hazırlık bugün başlamadı.
0: Evet.
1: En kötüsü son 12. sınıftaki arkadaşlarımız 12. sınıfta başlamışlarsa Ağustos'ta başladılar. Ve 12. sınıfta ister okulda tek başına sadece okulda hazırlık yapsın, ister okul dışında başka kurumlarda da destek almış olsun, mutlaka en az 30-40 tane deneme sınavına girdiler.
0: Evet.
1: Kendilerini sınadılar, denediler, hedeflerini belirlediler. Bu hedefe hangi ölçüde yaklaştıklarını, hedefin neresinde olduklarını, hangi konularda eksikler olduğunu belirlediler. Ve şu anda artık bir durum tespiti yapmaları gerekiyor. Zaman azaldı. Büyük bir ihtimalle okullarda 12. sınıf konuları da bitmeye başladı. Dolayısıyla arkadaşlarımızın bir durum tespiti yapması lazım. Ben hedefimin neresindeyim? Hangi yanlışları yapıyorum? Hangi derste iyiyim? Hangi konularda iyiyim? Hangi konularda, hangi dersten destek almalıyım? Bu konularda bir fizibilite, bir ne diyeyim ona, değerlendirme yapması lazım. Bu değerlendirmeden sonra da eğer hedefe yakınsa, hedefe ulaşma konusunda doğru yoldaysa tempoyu düşürmeden devam etmesi lazım arkadaşımızın. Bugüne kadar istediği sonuçları alabilen bir arkadaşımızsa eğer bu, biraz daha kıpırdayarak, daha yüksek puanlar alarak daha iyi sonuçlar da alabilir. Ama hedefin biraz uzağındaysa arkadaşlarımız, o zaman yapılacak şey var.
0: Evet.
1: Yapılacak çok şey var. Yani bugünden yarına da değiştirilecek bir sürü şey var. Örneğin hedef küçültebilirler. Hedeften çok uzaksalar, hedefi de tekrar gözden geçirebilirler, hedef değiştirebilirler. Veya o hedefe ille de ısrar ediyorlarsa, o hedefin gerektirdiği davranışları göstermek için hata kalkmaları gerekiyor. Yani şimdiye kadar o kendi konfor alanları içerisinde yaşamışlarsa, o konfor alanından çıkıp biraz daha ciddi çalışma saatlerini arttırarak, çalışma düzenini tekrar gözden geçirerek yeni bir döneme girmiş olmaları gerekiyor. Ancak böyle olursa istedikleri hedefe ulaşabilirler diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki. Hocam sizinle devam edelim. Bu süreçte aslında stresle yaşıyorlar öğrenciler. Tamamen stresin olmamasından bahsetmiyoruz tabii. Yani stresin aslında kontrol edilebilir bir seviyede, daha doğrusu stresle mücadele edilebilir bir edebilecek bir durumda, psikolojide olmaları gerekiyor öğrencilerin şu süreçte.

0: Öğrencilerde sınav kaygısı ne zaman normal bir heyecan olmaktan çıkıp onlara sorun oluşturacak bir kavram haline geliyor?
1: Bedensel belirtiler varsa, evet. işte ellerinin titremesi gibi, 5-10 dakika geçti hala çok yoğun düzeyde o duyguyu hissediyor. Bu artık yönetilemeyen bir strestir. Bir miktar stres dikkatini açacak zaten. O iyi ve motive de edici. O stresle zaten hareket ediyor. Ama eğer bedensel belirti, semptom, işte mide bulantısı, kusma gibi son gün bize çok gelirler. Sınava bir gün kala yoğun ateş de gelir mesela öğrenciler. Orada artık yönetilemeyen bir stresten bahsedebiliriz. Son iki ay kala zaten öğrencilerin stresleri artıyor. Yani zaman daraldıkça bu baskıyı hissediyorlar. Şey yapalım mı Ahmet Hocam? Buraya hemen bir kilit o zaman şey açalım.
0: Buyurun.
1: Eğer stresleri çok yoğunsa artık son 40-45 güne kaldı. 10 üzerinden 6-7'lere vardıysa her gün 40 dakika ağır egzersiz yapsınlar. Yani duygu çok yoğun olduğunda bedene çok ağırlık vermek gerekir. Mesela hani 3-4 puanlık bir stres yürürsünüz geçer.
0: Fiziksel egzersizden bahsediyorum.
1: Evet, bedensel egzersiz. Evet. Ama eğer duygu çok yoğunsa sizin günlük 40-45 dakika ağır egzersiz yapmanız lazım. Ki böyle durumlarda kendimden örnek vereyim. Ben hep koşuya çıkardım önemli sınavlardan önce ya da bisiklet sürerdim. 30 dakika 40 dakika. Bu bayağı bir yönetilmesini sağlar. Diğer tarafta da şöyle bir şey var. Bu 40 gün sonrasını imajine etmek, hayal etmek de çok işe yarar. Yani sınav gününü hayal etmek. Anne babalar birlikte, çocuklarıyla birlikte de bunu hayal edebilirler. Son güne kala ya da son bir hafta öncesinden itibaren işte okulu hayal edebilir, kıyafeti, vedalaşma sahnesini, neyi giyeceğini vesaire. Bu da çocuğun adım adım o gün yaşananlara duyarsızlaşmasını sağlar. Oldukça işe yarar. Yani %90 sonuç alınır diyebilirim. Hani o stres o gün olmaz. Çünkü bunu sen defalarca kez, en az 10-15 kez hayal ettin. Ve bu hayal sonucunda buna duyarsız oldun.
0: Hocam stres niçin yönetilemez? Yani öğrenciler neden stresi yönetemez?
1: Çok önem verdiğimiz şeyler bizde stres yaratır. Aslında stres bize sen bunu çok önemsiyorsun diyor. Bunu çok önemsediğinde de tehdit gibi hissedebiliyorsun. O yüzden yönetilemiyor. Birazcık daha buna çok anlam yüklediğimizde, çevre baskısı, beklenti çok yüksek olduğunda mesela stres yine yönetilemez. Çok hareketsiz olanlar, çok kendini dışa vurmayanlar yine stresi yönetemezler. Hata toleransı olmayan çocuklar streslerini yönetemezler. Çünkü mükemmel olmak isterler, kontrol etmek isterler. Belirsizlik belli seviyede hepimizde kaygı yaratır. Ama geleceği sürekli düşünmek yerine zihni sürekli şimdi ve buradaya çekmek gerekir. Yani şu anda bugün benim programım nedir? Hani hocamız dedi ya işte bırakmasınlar, hızlı hızlı çalışmaya devam etsinler hedeften uzaklarsa. Bunun içinde yapılacak tek şey sınav gününü, belirsizliği düşünmek yerine, hani nereye gireceğim, ne olacak, ne bitecek yerine. Zihni buraya çek, sen bugün ne yapacaksın? Nasıl yönetiyorsun? Bugün nasıl yönetiyorsun?
2: Elinden gelen en iyisini yapma konusunda tavrını ortaya koyması lazım.
1: Tabii. Yapabileceği
2: neyse en iyisi yapmaya çalışması
0: ama
2: lazım.
0: Ama bu kusursuzluk değil. Tabii ki yani.
1: Bir önceki güne göre bugün neredeyim diye gitseler daha yumuşak olur. Kimseyle kıyaslamadan. Dün neredeydim, bugün neredeyim, bugün neyi öğrendim?
2: Başkalarıyla kıyaslamadan, kendi dünüyle, kendi geçimi bir ay öncesiyle, 10 gün öncesiyle, 15 gün öncesiyle. Zaten ellerinde şu anda en az 20-30 tane deneme sınavının sonucu var. Nereden başlamışlar? Hangi hataları yapmışlar? Şimdi artık böyle çocuklara analizli karneler de veriliyor. Hangi dersin, hangi konusunda, hangi sınavda nasıl bir başarı göstermiş? O aynı konu daha sonraki sınavlarda başarısızlıkları var mı? O konuyu iyi öğrenmediğini gösterir bu. Dolayısıyla çocukların rehber öğretmenleriyle birlikte, danışman öğretmenleriyle birlikte bu perspektifi gözden geçirip gerçekten neye ihtiyaçları var? Nasıl bir program yapılması lazım? O programı nasıl uygulaması lazım? Dışarıdan destek alması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bununla ilgili bir durum değerlendirmesi yapıp yola devam etmesi lazım. Siz dediğiniz gibi bedenen rahatlamak için spor yapması, yürüyüş yapması ya da ne bileyim iyi ama bizim de korktuğumuz bir şey var. Son dönemlerde bu stresi atacağım diye futbol oynuyorlar. Ne bileyim işte birbirine çarpıyorlar, kolunu kırıyor, bacağını kırıyor, Allah göstermesin bu durumda. Biraz efendice yapsınlar sporlarını diyorum ben.
0: Evet. Hocam şimdi birçok farklı öğrenci var. farklı karakterde, farklı yapıda, çok stres yapan, çok heyecan yapan, stresi başarısının önüne geçen, yani strese mücadele edemeyen veya işte çok rahat, gamsız diyebiliriz herhalde öğrenciler var. Bir eğitimci olarak kaç tip öğrenci var? Siz kaça ayırıyorsunuz?
2: Vallahi bana göre kabaca 3'e ayırabiliriz.
0: Evet.
2: Birinci grup öğrenciler, sınav da neymiş? Sınav benim umurumda değil deyip yan gelip yatan çocuklar. Bunların sınav diye bir derdi yok. İkinci grup öğrenciler, sürekli tırnaklarını yiyen, sürekli kaygı içinde yaşayan,
0: stres yapan,
2: ya yapamazsam ya olmazsa kaygısı içinde yaşayan. Bir de üçüncü grup öğrenciler var. Yola çıkarken kendini doğru tahlil etmiş, ne yapacağını, nasıl yapacağını, ne zaman yapacağını belirlemiş ve o programı çatı çatır uygulayan ve her aşamada da geliştiğini görerek çok daha kendini motive eden öğrenciler. Üç grup öğrenci diye söyleyebiliriz. Şimdi birinci grup öğrenci zaten ciddiye almıyor olayı. Onun için öyle bir derdi yok. İkinci grup öğrenciler işte biraz önce hocamın da ifade ettiği gibi kaygılı, stresli öğrenciler. Üçüncü grup öğrenci de hiç stres yok. Kendini yönetiyor. Şimdi sınav aynı sınav. Belki de aynı okulda bu üç çocuk. Aynı okulun öğrencileri. Ama üçünün sınav karşısındaki tavırları çok da farklı.
0: Evet.
2: Dolayısıyla bu biraz önce hocamın ifade ettiği gibi sınava nasıl bir anlam yüklenmesiyle bağlantılı bir şey elbette. Birisi sınavı ciddiye almıyor. Ne var diyor ya, geçen sene baktım ben diyor, yok atlasa 5 nette diyor, adam lisansa girmiş. Hiç çalışmaya gerek yok diyor şimdi. Evet. Bir grup da var, ben şu okulu kazanmalıyım, şu üniversiteyi kazanmalıyım kaygısı içerisinde ve bir yanlış yaptığında abartıyor bunu, yapamayacağım galiba kaygısına düşüyor.
0: Evet.
2: Halbuki çalıştıkça kademe kademe artacak. Önemli olan ya yapamazsam diye düşünmek yerine bunu nasıl çözebilirim, bu yanlışı bir daha sefer yapmamak için ne yapmalıyım biçimde düşünerek kendini rahatlatması gerekiyor.
0: Evet.
2: Öbür grup zaten onlara diyecek bir şeyimiz yok, onlar sağlıkla ilgili bir sorun yaşamazlarsa alıp götürüyorlar işi. Onların içinden çok iyi, çok başarılı çocuklar çıkıyor zaten. Ve model alıyorlar tabii ki arkadaşlarına da. Bu anlamda işte ben dördüncü grup var. Hiç alakası olmayan ve millete dalga geçen tipler var. Onlara da 3,5 ya da 4. grup diyebiliriz onlar.
0: O birinci grup gibi oluyor.
2: Evet. Onlar da şey, ya abi diyor şu kodlama işi var ya diyor, kodlamayı bir hallettim bitti iş diyor.
1: Hem umursamayıp hem küçümseyenler diyor yani.
0: Peki hocam, başvurulara baktığımızda geçen yıla evet, göre nasıl bir fark var?
2: Ben son 10 yılı veri aldım. Malum 2022'de barajlar kalktı. Ondan önceki 5 yıla baktım. Ondan sonraki 5 yıla baktım. Enteresan sonuçlar var. Bu konuda barajların artması, kaldırılmasıyla birlikte, 2020'de kaldırılmasıyla birlikte bir önceki yıla göre bir patlama olmuş başvurularda. Örneğin 2 milyon 607 bin iken 2021'de, 2022'de 3 milyon 243 bine çıkmış. Yani 650 bine yakın bir artış var. Sonraki yıl, tabii buradaki psikoloji şu, barajlar kalktı, üniversiteli olabiliriz, hurra, bu konuda son sınıf öğrencilerin dışındaki gruplar da büyük bir hevesle sınava giriyorlar ama sınav sonuçları ortaya çıktıktan sonra bakıyorlar çok da fazla bir değişen bir şey yok. İkinci yıl biraz azalmış,
0: evet,
2: bir önceki yıla göre, ama gene de 2023'te zirve yapmış.
0: Zaten belli bir kontenjan var, evet, ve sıralama, evet, evet, diye bir şey var yani.
2: 2024'te bir önceki yıla göre 400 bin kişilik azalma var.
0: Evet.
2: Yani artık yavaş yavaş böyle taşlar yerine oturmaya başlamış sanki. 2025'te bir önceki yıla göre 560 bin kişilik azalma var. 2026'da geçen seneye göre 135 bin kişilik azalma var. Yani giderek yavaş yavaş azalıyor. Yani bu işin çok kolay olduğu biçimdeki anlayış yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yani adam gibi çalışmak lazım anlayışı egemen olduğu için. O bedavadan üniversite, tırnak içinde bedavadan üniversite olmak isteyenler geri çekmeye başlıyorlar. Amiyana tabirle. TYT'ye 2 milyon 425 560 kişi girecek. AYT'ye 1 milyon 628 200 kişi girecek. Hı hı. Yabancı dil testine de 203 bin kişi girecek. Tabi burada 200 bin, 3 bin kişinin açılımı da şöyle. İngilizce'ye 195 bin kişi giriyor. Arapçaya 4181 kişi giriyor. Hı hı. Almanca'ya 2552 kişi giriyor. Fransızca 919 kişi giriyor sadece. Rusça'ya da 940 kişi giriyor. Topladığın zaman işte 195 bin kişi giriyor.

0: 2020'deki, 22'deki işte bu TYT ve AYT'deki barajlar kaldırıldıktan sonraki süreçte bu zikzaklar devam etmiş. Ama son 2-3 yıldan beri artık yavaş yavaş böyle yerine oturmaya başlamış diyebiliriz taşlar. Ondan önceki dönemlerde mesela 3 milyonu hiç geçmemiş. En son 2021'de 2 milyon 600 bin kişi olmuş. Ondan önce 2400'müş, 2500'müş. O aralarda dolaşmış ama 3 binlere 2022'de çıktı. Ve yeni şimdi 2025 ve 26'da 2,5 milyonun civarına düşmeye başladı gene.
1: Evet. Peki. Hocam sizinle devam edelim. Biraz güven konusunu konuşalım. Yani az önce stresi ve kaygıyı konuştuk, heyecanı konuştuk. Güvenle başarı arasındaki veya işte stres arasında veya kaygı arasındaki ilişkiyi biraz detaylandıralım.
2: Çok güzel. Evet, kendine inanan, yapabileceğine inanan kişi bir şekilde başarılı oluyor ve o bedensel tepkileri de yönetebiliyor. Yani duyguyu belli bir miktarda tutabiliyor. Biz bunun bir araştırmasını yaptık geçen ay. 432 kişiyle çalıştık. Kendini çok eleştiren ve özgüveni düşük olan bireylerin kaygı oranlarının %42 oranında arttığını tespit ettik. Depresyon oranlarında %25. Evet, yani kendini ne kadar eleştirirsen, ne kadar inanmazsan başarabileceğini, bu sende %42 oranında bir kaygıya yol açıyor. Kendine inanan, dayanabilen, yönetebilen kişiler kendilerini ara ara eleştirseler bile kaygı oranları %10 civarında çıktı.

0: yeterliyim ve yapabilirimle ben yetersizim ve yapamam ya da ben sadece başarırsam değerli olurum algısı çocukların şeyini, motivasyonunu düşürmeye başlıyor Ahmet Bey. O yüzden hani kendimize güveneceksek bunun bir sırrı, bir yolu var mı? Kendine ne söylediğine bak. Kendine nasıl yaklaştığına bak. Yani oturup bu sınav niye böyle, sistem niye böyle, bunları kurcalama. Yönetebileceğin tek şey kendine karşı kullandığın dil. Biz hep şey diyoruz, niçin bunlar başıma geldi? Niye böyle bir şey yaşıyorum? Soru yanlış zaten. Nasıl yaşantılıyorum? Kendime nasıl davranıyorum? Nasıl ilişki kuruyorum kendimle? Kendi inancımın önüne ben nasıl bir engel koyuyorum aslında? Buraya bakabilmemiz lazım.
1: Yani yeterliliği sadece başarı mefhumuyla bağdaştırmamak gerekiyor. Gerekli.
0: Evet, sabah ben bir görüşme yaptım. Öğrenciden mesela şey istedim. Yeterli hissettiğin anılarını topla. Kendini güvende hissettin, yeterli hissettin, anılarını topla, bir dahaki görüşmede bunu konuşalım dedim. 15 tane anı bulacak mesela.
1: Evet.
0: Şeye bakabiliriz belki. Şimdi hepimizin bir takım olumsuz düşünceleri var. İşte sınavda başarılı olamayacağım diyelim. Bir otomatik düşünce. Biz yetişkinler için daha farklı, işte işte başarılı olamayacağım. İşte ya annemi kaybedersem gibi böyle korkunç düşüncelerimiz var. Şimdi evet. Böyle bir düşüncemiz geldi. Olumsuz bir düşüncemiz geldi. Bu düşünceyi bir nesneyle temsil etsin kişiler. Ama günlük yaşamın içinde kullanabilecekleri bir şey. Benim bu düşüncemi, sınavı başaramayacağım gibi olumsuz düşüncemi, ben yapamayacağım. Bu bardak temsil etsin mesela, ya da bir kalem. Sabahki öğrencimiz için tesbihti. Şimdi bir nesne bulun, düşüncenizi temsil eden. Ve bu düşünceden kaçmayın. Bu düşünceyi de beslemeyin. Bu düşünceyi sadece izleyin. 7 gün boyunca her gün o nesne sizinle olsun. Benimki boş bardaktı mesela. Çantanın içinde bile boş bardak taşıyordum bir dönem. Masada seninle olsun, şifon yerde seninle olsun, ders çalışırken seninle olsun, çantanın içinde seninle olsun. Ara ara bak. Olumsuz düşünceni temsil eden o nesneye simgeleştirme yapıyoruz. Çünkü aklımın içindeyse müdahale edemem. Dışarıya çıkıp somutlaştırırsam kontrol edebilirim. Onunla biraz temas et. 7 günün sonunda o düşüncenin artık eskisi gibi yoğun olmadığını, kendi kendine o kadar güvenini azaltacak şeyler söylemediğini fark edeceksin. Ve bedensel tepkilerin de azaldığını fark edeceksin. Yani duyarsızlaşacaksın. Hani şunu demiyorum. Kötü bir şey düşündün, hayır tam aksini pozitif düşün. İptal gibi bir şey demiyorum yani. Düşüncenden kurtulmaya çalışma. Bu saplantıya sonra yol açar.
1: Evet.
0: Düşünceni izle, gözlemle, ona yer aç. Neden? Çünkü sınavda da o düşünce seninle olacak. Ama sen zaten öncesinde bir hafta boyunca onu taşıyıp temas ettiğin için, ona maruz kaldığın ve izlediğin için sınav günü buna duyarsız olacaksın. Kabul ve kararlılık terapisinin, İbrahim Bilgen hocamızın bir yoludur bu. Ve çok güçlü sonuçlar alırız biz bununla.
1: Evet. Ben de telefonu seçtim.
0: Tamam.
1: Hocam, aileler de bu dönemde tabii farkında olmadan hatalar yapabiliyorlar. Yani çocukları başarılı olsun diye, sınavdan iyi bir puan alsın diye farkında olmadan çocuklar üzerine baskı kurabiliyorlar. En sık yapılan hatalar nedir?
0: Çocuğun başarısını sadece bir sınava indirgemek olabilir belki. Çocuğun değerini başarıyla ölçmek olabilir. Çünkü ailenin dış sesi daha sonrasında çocuğun iç sesi olacak. İşte o öz eleştiri zaten böyle başlıyor. Anne baba çocuğun aynası. Zaten onlar ne söylerse çocuk kendini öyle algılıyor ve hissediyor. Yani ayna benlik kuramı diye bir şey var. Diğerleri seni nasıl görüyorsa, senin hakkında ne düşünüyorsa, sen de kendini öyle algılayıp hissediyorsun. Ailelerde katı ve sert olduklarında bu baskının içerisinde çocukta ciddi bir psikolojik yük oluşuyor. Ne yapabilirler? Tabii ki biraz takibini yapacağız çocuklarımızı. Yani çok gevşek bırakmamak lazım. Ama hani nasıl gidiyor? Kaç soru çözdün değil de nasıl gidiyor? Bir şeye ihtiyacın var mı gibi şeklinde yaklaşmamız lazım. Eğer ebeveynin yüzü birazcık sakin ve güvende olursa çocuk da o yüzü aynı nöronlar sayesinde alacak ve kendisini sakin ve güvende hissedecek.
1: Hocam, öğretmenlerin baskısı oluyor mu peki çocuklara? Yani aileleri hep konuşuyoruz ama en çok tabii ailelerin baskı yaptığını biliyoruz. Öğretmenler de baskı yapıyor mu çocuklara?
2: Öğretmenler yani okula bağlı olarak bu mümkün olabilir. Bazı iddialı okullarda iddialı öğrencilerle ilgili çalışma yapılırken bu mümkün olabilir.
1: Yani öğretmenin baskısı ailenin yaptığı baskı kadar etkili olabilir mi? Veya böyle sorayım.
2: Arkadaş grubu içerisinde belki daha etkili olabilir.
1: Yani, aileden aileye de değişir herhalde.
2: Aileden aileye değişebilir. Öğretmene göre değişebilir. Ortama göre değişebilir. Ben size hocam araştırmadan bahsetti. Ben de bir araştırma yaptım.
1: Buyurun.
2: Sınava hazırlanan öğrencilerle ilgili. Onlara iki tane soru sorduk. Birincisi, kendini başarılı hissetmiyorsan sence neden başarılı değilsin?

0: nedenlerini kendisinden istedik. İkincisi, başarılı olmak için ne yapman gerekiyor? Ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi enteresan. Kendini başarılı hissetmeyenlerin verdikleri cevaplara bakın. Bir, niçin çalıştığımı bilmiyorum ya da unutuyorum. Başarı için bir yol haritam yok. Sosyal etkinlikler, sosyal ilişkiler yaşamda daha öne çıktı. Öncelikle belirlenmemiş bir yaşam tarzım var. Programsız çalışıyorum. Çalışmaya nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çok fazla birikmiş test, ödev var. Bunun yükün altında eziliyorum. Onun için geri çekiliyorum. Çalışma isteğim düşük. Kendimi yorgun hissediyorum. Dersler ve konular ilgimi çekmiyor. Sürekli başka şeylerle oyalanıyorum. Dersin başına oturamıyorum. Kararsızlık içindeyim. Çabuk sıkılıyorum. Biraz sonra diyerek çalışmayı erteliyorum. Dikkatimi toplayamıyorum. Dalıp gidiyorum. Çalışmaya uygun olmayan ortamlarda ve zamanlarda ders çalışıyorum. Birileri beni kontrol etsin istiyorum. Derslere ve konulara karşı ön yargılıyım. Kendime, kendi gücüme inanmıyorum. Ne yaparsan yapayım boşuna duygusu yaşıyorum. Başarılı olmayınca sorumluluk almak istemiyorum. Sorular zordu. Öğretmeni iyi anlatamıyordu zaten. Sınavlar üst üste geldi. Kendimi yeteneksiz olarak görüyorum gibi bahaneler uyduruyorum diyor. En son Allah yetenek vermemiş, ne yapayım diyor.
1: Şimdi bu karamsarlık, çocuk, güvensizlik, her şey var değil mi?
0: Bu, evet. Şimdi bu çocukların verdikleri cevaplara bakıyoruz. Neyle ilgili bu cevaplar? Birincisi, hedef doğru belirlenmemiş bir defa. Hedef için yeterli istek ve motivasyonu yok. Üçüncüsü, başaracağına dair inancını kaybetmiş.
2: Evet, inancı
0: çünkü
2: yok.
0: İnanç olmayınca olmuyor çünkü. Denemez bile. Ve programı çalışmıyor. Şimdi ikinci soru, nasıl başarılı olabilirsin?
2: Ya da başarısızlığına ne yaparak katkı sağlıyorsun?
0: Evet. Bu da olabilir. Şimdi başarılı olması için bütün programlarımızda hep konuşmuştuk bunları. Birkaç ön koşul var. Birincisi, çocuğun hedefinin olması gerekiyor. Hedefine ulaşacağına inanması gerekiyor. Hedefin somut bir hedef olması gerekiyor. Ulaşılabilir bir hedef olması gerekiyor. Hedef ulaşılabilir olmazsa, yani birileri tarafından empoze edilmiş bir hedef olursa, annesi babası tarafından, öğretmenler tarafından, çevresi tarafından, o hedef onun için üzerinde emek harcanacak, çalışılacak bir hedef olmaktan çıkıyor.
2: Kendi hedefi. Orada mi? Hedef anne babanın onayı oluyor çünkü.
0: Evet.
1: Ona ne cevap verdiler hocam?
0: Hedef doğru belirlenmezse beyne bir mesaj gidiyor zaten. Beyin diyor ki, boşa enerjini harcama, geri çekil.
1: Evet.
0: Bunun için önerimiz, hedefi gözden geçirmesi gerekiyor. Şu andaki verilerle ulaşabileceği yeni hedef belirleyebiliyorsa, önceden belirlediğin hedefe ulaşabilmek için yeni bir çalışma düzeni kur veya yeni hedef için yeni bir düzen kur. Ondan sonra ikinci soruya bakalım. Evet. Neredeydi ikinci soru? Evet. Nasıl başarılı olabilirim? Hedefle ilişki tempoyu belirliyor çünkü onun yetenekleriyle, evet, becerileriyle hedefe olan ilişkisi.
1: Onlar bunun farkında mı peki?
0: Tabii farkında. Yani
1: öyle cevaplar verdiler yani.
0: Öyle cevaplar veriyorlar. Özetliyorum yani, evet, zamandan tasarruf, hı-hı, etmek için. İnsanlar eğer hedefleri kendi becerilerinin biraz üstündeyse, ona ulaşabilecekleri konusunda inançları olur. Ben bunu yapabilirim dersin.
1: Evet.
0: Ama hedef çok yüksekse, şöyle aşağıdan bakıyor, ooo diyor, ben bunu yapamam. O zaman öğrenim çaresizliği başlıyor. Ve geri çekiliyor. Ya da anne baba, arkadaş çevresi bazen işte daha becerilerinin altında bir hedef önerebiliyor. O zaman diyor ki, ben bununla uğraşacağım ya. Vazgeçiyorum ondan. Dolayısıyla hedefle kişinin beceriler arasındaki ilişkiyi kurması gerekiyor.
2: Ve davranışlarını, evet, da o hedef ki gibi, evet, yani tabii, sadece istemek, hedeflemek yetmiyor. Davranışlarını
1: ona kendini bilmesi olur gerekiyor aslında.
2: Kendini tanımak aslında, evet. Aynen, kendini, evet, doğru tahlil etmesi, tabii, bilmesi, yeteneğini iyi bilmesi lazım. Orada gerçek benle ideal ben arasında bir uçurum olduğunda, çünkü ciddi ruhsal rahatsızlıklar olur. Yani kişinin ideal beni, kendisiyle ilgili hayal ettiği yerle şu anki benlik algısı arasında çok büyük uçurum olmaması lazım.
1: Evet. Hocam, çocuklar üzerinde çocukların baskı hissetmeleri konusunda aslında biraz daha çocuklar kırılgan bir yapıya sahip diyebilir miyiz yetişkinlere nazaran? Yani işte anne babaların "biz sana güveniyoruz" cümlesi bile
2: rahatsız edebilir.
1: onlar üzerinde belki bir baskı oluşturabilir değil mi?
2: Olabilir. Eğer yapısı kırılgan

0: Asla, biraz daha kız çocuklarda özellikle. Ya. Bunu bile çocuk tölere etmeye.
1: Nasıl bir dil kullanmalı aileler?
0: Yanındayım. İyi de olsa.
1: Genel olarak bu mesajı var.
0: Evet, iyi olmasa da. Yeterince iyi olması için çalış. Ben şey demiştim LGS sürecinde. Elinden geldiğince puan toplamaya çalış dedim. Mario gibi düşün dedim. Hani bu kabaşı vurup puan topluyorsan da öyle olmaya çalış dedim. Ne kadar toplarsan bizim için kârdır diye düşündüm. Sınavı önemsemiyorum ama seni önemsiyorum. Senin bir basamağı geçebilmeni önemsiyorum şeklinde yaklaştım.
1: Hocam hadi bir yerde okudum. Hadi kelimesi bile çocuklar üzerine bir baskı oluşturabiliyormuş.
0: Evet.
1: Geçen gün abimle konuşuyorum. Dedi ki bana Emirhan'a sabah hadi demesem işe gecikeceğim dedi. Yani bunu dediğim için daha hızlı hareket ediyor. Emirhan benim yeğenim. Daha hızlı hareket ediyoruz diyor ama bunu demek zorundayım diyor yani. Bunu konuşmuştuk da geçen gün. Yani nasıl bir dil kullanmaları gerekiyor?
0: Hayır, bu bence çocuktan çocuğa değişir. Buyur. Bazı çocuklara hadi demek gerekir. Evet, İtici bir güç ister bazı çocuklar. Bunu ararlar. Bazı çocuklarda da ona gerek yoktur.
1: Yani sabah evden çıkarken onu kreşe götürecekler çünkü. O kadar yavaş hareket ediyormuş ki. Yani sürekli bunu söylüyorum diyor. Başka bir şey söylemiyorum diyor. Sürekli bu kelimeyi kullanıyorum diyor.
0: Evet, belki şöyle yapabilir mi? Uzakta diğer bir odadan hadi demek yerine yanına gidip gözlerine bakarak. Şimdi seni bekliyorum. Bir dakika süremiz kaldı. Daha işe yarayabilir. Sadece işitsel olarak almıyor olabilir yönergeyi. Yakın temasla belki gözüne bakılarak daha hızlı olur.
1: İleteceğim bunu. Peki. Hocam sizinle devam edelim. Şimdi her şeyin dönüştüğü bir çağdayız ve çok kısa zamanda dönüştüğü bir çağdayız. Bu anlamda öğrenciler tabii ki bir hedef belirlemeli ancak şu an istedikleri mesleği en az 5-6 yıl sonra icra edecekler. 5-6 yıl sonra her şey değişebilir. Hatta 1 yıl sonra, 2 yıl sonra da değişebilir. Öyle bir dönemden geçiyoruz artık. Öngörülebilirlik de yok. Nasıl hedef belirleyecekler? Yani tek hedef değil, çok yönlü olmaları gerekiyor artık değil mi?
2: Şimdi daha önceki programlarda da gündeme geldi, konuştuk. Yıldız Kızgın Hoca'nın bir küçücük pasajını nakledeyim size. Diyor ki, üniversitenin 3 tane görevi vardır. Birinci görevi bilim üretmek, bilim insanı yetiştirmektir. İkinci görevi bir mesleğin donanımını kazandırarak o mesleğin icra edilebilmesine imkan sağlamaktır. Ama üçüncü bir görevi daha var diyor. Üniversite kültürü kazandırmaktır. Dolayısıyla artık günümüzde hangi bölümden mezun olursa olsun, hangi işi yaparsa yapsın insanların önce alt kültürün, üniversite kültürünün olması gerekiyor. Evet. Eğer üniversite kültürüne sahipse, nereden mezun olursa olsun o insanlar aç kalmıyor, o insanlar işsiz kalmıyorlar. Onun için üniversite kültürü meselesinin üzerine durmak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Üniversite kültürü biraz da üniversiteyle de ilgili bir şey.
2: Üniversiteyle de ilgili, yaşadığın bölgeyle ilgili, senin oturduğun evle, haneyle ilgili, mahalleyle ilgili, kentle ilgili, üniversitenin bulunduğu bölgeyle ilgili, oranın kültürüyle ilgili, her şeyle ilgili. Ama özetle şunu söylemek lazım. Artık sizin de ifade ettiğiniz gibi bilim ve teknoloji sayesinde bir yerlere ulaşmak çok kolay.
1: Evet.
2: Ya mesela ben duyuyorum, bizim yaşıtlarımızdan işte öğretim üyesi olan arkadaşlarımız var. İstanbul'da ikamet ediyor kendisi. Bir üniversitede çalışıyor ama örneğin Van Üniversitesi ile anlaşma yapmış. Haftanın iki günü oraya gidiyor. Dolayısıyla artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Evet. Ya da ne bileyim, buradaki hocalardan birisi atıyorum işte İTÜ'de ders anlatan bir hocayı işte Konya'daki, Kayseri'deki öğrenciler izleyebiliyorlar dijital yollarla, işte ne bileyim internet yoluyla falan. Yani o bakımdan
0: erişim mümkün artık, evet.
2: Bilgiye ulaşım çok kolay. Onun için hem çocuklarımızın hem ailelerin bir konuda kendilerine bir ayar vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben. İlle de falan üniversite mi? İlle de falan şehir mi? Konusunun biraz tartışılması gerekiyor. Çünkü artık üniversiteler birbirine benzer programlar uyguluyorlar. Birbirine benzer şekilde eğitimler yapıyorlar. Ama işte bulunduğu kentin kültürüyle, bölgesiyle falan filan ilişkisi olmakla birlikte aldığı altyapı, o akademik altyapı çok da fazla bir değişikliğe uğramıyor.
1: İş dünyası da nereden mezun olduğuna bakmıyor artık.
2: Artık eskiden bakıyorlar.
1: Eskiden bakıyorlar.
2: Şimdi bakmıyorlar.
0: 20 yıl önce.
2: Birey olarak senin becerilerin neler, yetkinliklerin neler, onu inceliyor artık bilim işverenler. Evet. Dolayısıyla bu konuda hedeflerin belirlenmesinde, hedeflerin güncellenmesinde bu bakış açısının da gözden geçirilmesine yarar var diye düşünüyorum ben. Onun dışında şunu söyleyebilirim gençlere. Bu sınavda karşımıza çıkacak olan soruların

0: çok zor soru değil. Bütün testleri TYT'nin Türkçesini, TYT'nin matematiğini, TYT'nin sosyalini, fenini tek tek ele aldığımız zaman evet. her bir testin içinde soruların %40'ı normal bir öğrencinin çözebileceği düzeyde. Yani 12 sene okula gelmiş gitmiş bir öğrencinin çözebileceği düzeyde sorular var. %10'u çok kolay, %20'si kolay sorular. %10'u çok zor, %20'si de zor sorular. Yani böyle kendini sınav karşısında biraz işte zor durumda hisseden arkadaşlarımız için söylüyorum bunu. Çok zor ve zor soruları atalım. Geriye ne kaldı? Geriye %70 kaldı. Ben oturdum. Soruları %70'i çözen bir öğrenci kaç puan alır? Buna baktım. Örneğin Türkçeden %70, 28 soru. Matematikten 28 soru. Fenden ve sosyalden 14'er soru. Bunları çözdüğünde öğrenci 350 puan alıyor. Bunun üzerine ortaokul başarı puanı eklenmediğimiz.
1: Ham puan.
0: Ha, tabii. Evet. Sınav puanı bu. Bunun üzerine bir de ortaokul başarı puanı katkısı ekleniyor. Dolayısıyla 380 almıştı. Üstüne 40 puan daha ortaokul başarı puanından gelse 420 puan yapar. 420 puanla da iyi bir lisansa girmek mümkün. Evet. Onun için arkadaşlarımızın daha önceki programlarda hep gündeme getirdiğimiz sınav sistemini çok iyi tanımaları gerekiyor. Mesela bir öğrenci eğiliminden bahsedeyim. Sayısalcı eğilimi. Adam Türkçe çalışıyor idareten işte. Matematiği feni tabii ki çalışıyor ama sosyal çalışmıyor. Oysa TYT'de hangi sorular var? İşte tarih sorusu var, coğrafya sorusu var, din kültürü sorusu var, felsefe sorusu var. Bir din kültürü sorusunun getirdiği puanla geçen seneki verilerde bir matematik sorusunun getirdiği puan aynı.
1: Oradan fark oluşturacak sonuçta.
0: Tabii ki yani.
2: Tabii. Onun için, yapabilirsek
0: o, evet. Onun için akıllı adamlar TYT'de özellikle soru ve test farkı gözetmemesi lazım. Evet. Yani şunu yaparım bunu yapmam diye düşünmemesi lazım. Öyle sorular var ki mesela sosyal soruların içerisinde sadece okumak yetiyor. Ama lütfedip okumuyorlar bile. Basit karşılaştırma soruları var mesela. Oysa bu yani kendine ihanet ettiğim bir şey bana göre yani. Onun için arkadaşlarımızın TYT'de test ayrımı yapmaksızın olabildiğince çok sayıda doğru yapmaya çalışmaları gerekiyor. Neden yapmaları gerekiyor? İkinci sebebini de söyleyeyim. Çünkü TYT netleri AYT puanlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. 500 tam puan olduğunu varsayarsak AYT puanının, bunun 300 puan AYT netlerinden geliyor, 200 puan da TYT netlerinden geliyor. Onun için TYT'de başarılı olmak, yüksek netler çıkarmak AYT için de bir avantaj olacaktır. Bunu da dikkate alması gerekiyor arkadaşlarımızın. Yani şimdiden bile yaptıkları yanlış söyleyeyim, sayısalcı şimdi deneme sınavlarında hiç sosyal çözmüyor.
1: Evet.
0: Sınavda çözeriz ya diyor. Ama şimdi kendini bir zaman alıştırıyor. Matematik testi için bir kadar bir zaman ayarlaması yapıyor. Fen testi için bir zaman ayarlaması yapıyor. Türkçe testi için zaman ayarlaması yapıyor. Sosyale zaman yok bu şu andaki çalışması içerisinde. Sınavda yaparım dediği zaman ya matematikten kasıyor, ya fenden kasıyor, azaltıyor ya da Türkçeden azaltıyor. Azalttığı zaman şimdiye kadar aldığı sonuçları alamıyor sınavda.
1: Evet. Hocam
0: %70 alıştırmamış oluyor yani.
1: Evet. Şimdi %70'ini çözse tamamını doğru bir şekilde çözse orta öğretimin başarı puanıyla birlikte 400'ün üzerine 420 puanı kazanıyor dediniz ve o %30'u hızlı bir şekilde elemesi için de sınavda herhalde turlama tekniğiyle soruları çözmesi gerekiyor değil mi?
0: Yani bir testin içerisindeki zor soruyla kolay soru arasında getirdiği puan bakımında hiç fark yok. Onun için matematik
1: takılı kalmayacak diyor
0: soruda. Takılı kalmayacak. Evet. Bir soruya gereğinden fazla zaman ayırmayacak.
1: Evet.
0: Eğer soruları bir kere turladıktan sonra zor soruları işaretleyip ayırdıktan sonra geri dönüp o zorlandığı sorulara bir daha bakabilir. Bir de şöyle zihnin şöyle bir enteresan özelliği var. Bir soruya bakıyorsun. Mesela 341 ile başlayan bir sayı çarpacak. 341 ile 314 yazıyor. O sınav heyecanıyla.
1: Evet.
0: Ama aynı yanlışı da yapmaya devam ettiği için sonuç bir türlü çıkmıyor. Bırak o zaman git birkaç tane soru çöz ondan sonra geri gel.
2: Çok doğru. Beyni yani, bir reset at yani.
0: Evet. Beyni dinlendirmesi gerekiyor. Başka bir alana kaydırması gerekiyor yani. O konuda da arkadaşlarımızın inat etmemeleri gerekiyor. Soruları didişmemeleri gerekiyor. İnat etmezse eğer, turlama tekniğini uygularsa, bildiği soruları önce çözüp ondan sonra ikinci yılda kalan zamanda çözebileceği sorular üzerinde durursa çok karlı çıkacaklardır diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam sizinle devam edelim. Sınav başarısı ile hayat başarısı arasındaki ilişkiyi konuşalım. Yani okulda veya işte sınavlarda başarılı olmayan ama hayatta çok başarılı olup iş hayatında çok başarılı olan insanlar da var. Belki şu an bu durum biraz değişmiş olabilir. Sosyal olmayan özellikle biri hayatta ne kadar başarılı olabilir?
2: İlişki, evet, olmazsa olmaz insan ihtiyacı.
1: Evet.
2: Yani çok zeki olan, sınavda çok başarılı olan insanların sosyal becerileri olmadığında maalesef tam da hayatta başarılı olamıyorlar. Bu sadece bir akademik başarı olarak kalabilir. Ama hani demin dedik ya, sınav bir temas meselesidir. Kendine temas etmek. Kendine teması, çevreye teması, ilişki sistemleri iyi olan insanlar her türlü, her işte, yani ticari ya da akademik bir işte başarılı olurlar. Bu hayat başarısı için tek yol değil. Evet, onlardan biri. Ama sadece bir tanesi aslında Ahmet Hocam. Biraz kendini tanımak, çok yönlü olmak, risk almak, bağlantı kurmak. Çünkü bağlantılar da hepimize inanılmaz kapılar açıyor. Özgüvenli durmak, dik durmak, hemen eğilip bükülmemek, hemen karamsarlığa kapılmamak, güzel imgelemek oldukça önemli.
1: Network yoksa veya işte ne bileyim ekip çalışmasına yatkın değilse istediği kadar bireysel olarak başarılı olsun bir sonuç elde edemeyecek.
2: Yok, olmaz.
1: İş dünyasında.
2: Evet. Yani bizi bile buraya çıkaran iletişim becerimiz değil mi? Evet. Akademik başarımız bir yana, iletişim becerimiz iyi olduğu için burada sizin karşınızdayız. Demek ki diğer yetenekler de gerekiyor ki kaygımızı yönetebilmemiz gerekiyor bu yayında. Evet. Stresimizi yönetebilmemiz gerekiyor. Dilimizi güzel kullanabilmemiz gerekiyor. Evet. Sizinle beden dili ve göz teması kurabilmemiz gerekiyor. Sırayla birbirimizi bekleyebilmemiz gerekiyor. Bunlar sosyal beceriler. Akademik beceri bilgisi yok.
1: Ya hep sınavları konuşurken işte okul başarısı veya işte akademik başarısından ziyade işte bu psikoloji durumu veya işte ne bileyim sosyal faaliyetler en az akademik başarı çok kadar önemli kavramlar aslında.
2: Evet. Yani çünkü günlük yaşamın içerisinde sizin diplomanızdan ziyade donuk olup olmadığınıza bakarlar.
1: Evet.
2: Ne kadar canlı, ne kadar dinamik, ne kadar iş bitirici olup olmadığımıza bakarlar.
1: O yüzden yüz yüze oluyor mülakatlar.
2: Yoksa mail,
1: yollayabilir zaten personelde.
0: Birlikte yaşama kültürü denilen bir şey var.
1: Evet.
0: Bilmiyorum daha önceki gündeme getirdik mi? Yıldız Kenter'in Ben Anadolu diye bir oyunu vardı. Onu izleme şansına ermiştik biz o zamanlar. Kibele'nin ağzından bir söz söylüyor. Kibele Anadolu'nun en eski tanrıçalarından biri. Diyor ki, birlikte yaşamayı becerebilselerdi, bütün evlatlarıma yeterdi bereketli memelerimde küsüt. Ne kadar geniş bir bakış açısı. Şimdi iş hayatında ekip çalışmasından, takım çalışmasından falan bahsediliyor. Aslında çocukların takım çalışmasıyla ilgili ilk yaşadıkları şeyler anaokulundaki birlikte oyun kurmalardır. Bir şeyi beraber tutmalar, ucundan tutmalar, koşmalar falan. İşte okulun farkına varmadan çocuklara kazandırmaya çalıştığı bir sürü şey var işte. Öğretmen, Türkçe öğretmen diyelim ki ya da matematik öğretmeni bir ödev veriyor. Birlikte oturun, beraber çözün, araştırın. Sen şunu yap, sen şunu yap. Birlikte bir şey ortaya çıkarıyorlar. Dolayısıyla birlikte iş yapma kültürü 21. yüzyılın zaten en önemli beceriler arasında sayılıyor. İletişimle birlikte. Hayatta başarılı olabilmek için başka insanlarla kurduğun ilişkiler çok önemli. Kendi becerilerin dışında, kendi kazandığın becerilerin dışında başka insanlarla kurduğun ilişkiler de çok önemli.
2: İşte o ilişki de kendimizle ilişkimizle başlıyor hocam. Evet, kendimizle olan ahengimizle başlıyor aslında.
1: Evet. Peki hocam, az bir zamanımız kaldı. Sınav sabahı öğrencilerin ve ailelerin özellikle dikkat etmesi gerekenler nedir? Rutinler devam etmeli mi?
0: Sınav sabahından önceki bir iki günden başlayarak aslında anne babaların olağanüstü davranmamaları gerekiyor. Aslında biraz önce çocukların kaygısından bahsettik ama bu sınav yaklaştıkça evde anne babanın da kaygısı artmaya başlıyor.
2: Ama onlar da çocukla birlikte imajine etseler olmayacak ki akşam 15 dakika hayal edip ne giyeceğim, ne yapacağız, nasıl çıkacak hayal kursalar onlar da yetişecek.
0: Evet. İşte onun için bir kere sınavda götürülecek evraklar varsa, götürülmesi gereken şeyler varsa ondan hazır olması gerekiyor.
2: Kamp sandalyeleri okullarda kalacak.
0: Yani
2: Ben çok ayakta bekledim hocam.
0: Uzaktaysa eğer gidecekleri, sınava girecekleri okul, onun ulaşımını hesaba katmaları gerekiyor.
1: Daha da bekleyeceksiniz bu arada. Değil mi?
2: Buyurun hocam. Aldım duruyor hocam.
0: Çocuğun evden çıkarken, sınava girerken bir şeyi iyi bilmesi lazım. Benim sonucum ne olursa olsun eve döndüğümde annem babam beni kucaklayacak. Eğer bu duygu çocukta varsa o çocuğun başarısı yüksek olur. Ama
1: sonuçtan bağımsız
0: bir şekilde. Sözde söylenmese de davranışlarla, bakışlarla, beklenti konusunda bir şeyler hissettiriliyorsa çocuğa, o rahatsızlık onu sınavda da etkileyecektir ve ya yapamazsam, Allah kahretsin, mağlup olacağım gibi düşüncelerle performansı düşecektir. Onun için anne babanın doğal olması gerekiyor. Olağanüstü davranı olması gerekiyor. Oğlum sen elinden gelenin en iyisini yaptın. Biz sana inanıyoruz. Yapabildiğin kadar yap. Olmasa canın sağ olsun, seneye bir daha denersin. Biz senin arkandayız demesi, verdikleri güven çocuğun başarısını arttıracaktır diye düşünüyorum.
1: Yani o anne babanın yanlış davranışları hatalı söylemlerinden daha güçlü bir baskı mı oluşturur çocuk üzerinde? Öyle söyleyebilir miyiz?
2: Aslında o gün çıkmaz. Sınavda çok çıkmaz. Sınavdan sonra çıkar anne babanın hatalı söylemi. Özellikle sınavdan birkaç ay sonra çıkar. Evet. Yani oranın bedelini sonbaharda almaya başlıyorlar. Sınav sürecindeki o eleştirel sert dilin bedelini sınav bittikten sonra alırlar. Bu bize geri döner yani.
1: Evet. Peki hocam, toparlayalım. Yani genel tavsiyeleriniz neler öğrenciler ve aileler için?
2: Tamam, şimdi son 40 güne girdik. Ben 2 yıl önce sizin programınızda bazı şeyler önerdim. Bana çok dua eden insanlar oldu ve bayağı yüksek sınav başarısı olan öğrencilerimiz oldu. Neyi önermiştim? Bilinçli farkındalık egzersizi. Her akşam bilinçli farkındalık, Google'dan bakabilirler. Yoga, meditasyon önermiştim. Bunlarla birlikte artı 4 puanın daha artacağını söylemiştim. Onu yapsınlar, meditasyon yapsınlar, imajinasyonlarını yapsınlar. Sabah saatlerinde zor dersleri mutlaka çalışsınlar. Öğle yemeğinden bir saat sonra deneme çözsünler. Ve günlük bir saatlerini de yanlış çıkan sorularına ayırsınlar. Yani çok iyi bir neden yanlış yaptım analizi gerekli bize. Bilgi eksikliğinden mi, başka bir şeyden dolayı mı? Çıkmış soruları tekrar çözsünler. Ben ebeveynleri de çok iyi anlıyorum. Onlar da şu an çok kırılgan ve çok hassas çocuklarıyla ilgili. Aslında çocukların incinmesini istemiyorlar başarıdan ziyade. Emeğinin karşılık bulmasını istiyorlar. Onlar içeri girsin. Sonra siz kamp sandalyenizde gerekli duygu boşaltımını yaparsınız. Biraz dayanalım. Her şeyi kontrol edemeyiz. Sınav şansı diye bir şey vardır. Ben de yıllar evvel Boğaziçi Üniversitesi'nin 32 puan üzerindeydim. Ve %100 Boğaziçi diyordum. Ama olmadı. İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Bu da ne demek? Başarı sırası var, orayı talep eden insan sayısı var, sınav şansı var. O yüzden de her şeyi kontrol edemeyeceğimizi lütfen bilelim. Bol bol yoga yapalım, egzersiz yapalım, ağır gıdalar almayalım, çok fazla kahve tüketmeyelim. Masa başında çok çalışmak tükenmişlik getirir. 10 dakika bir kalkalım, mola verelim. Sınav günü beden dilimize çok dikkat edelim. Dik duralım, doğru nefes verelim. Ayak tabanlarımızı mutlaka yere vuralım ve doğru hayal edelim.
1: Peki hocam, sizden de bir kapanış cümlesi alalım.
0: Aslında sınavdan ne sorulacağı, nasıl sorulacağı belli ve bir sürü örnek var ortada. Sınavdan önce yapılması gereken en güzel şey geçmiş yılların sınav sorularını çözmek, havaya girmek için. Eğer sınav soruları için o ayırdıkları dönemi iyi değerlendirirlerse görecekler ki zor sorularla yapılan deneme sınavlarında başaramadıkları, ulaşamadıkları kimi seviyeler orada ulaşacaklar. Yani şimdi çıtayı yükseltmek için deneme sınavından çok zor sorulabilir ama gerçekte o kadar zor soru çıkmayacak. Evet. Onun için sınav sorularını çözerek kendilerine güven kazansınlar.
1: Peki Celil Hocam, Bahar Hocam, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
2: Biz teşekkür
0: ederiz. Teşekkür ediyoruz.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Sınavları konuştuk, çalışma stratejileri, kariyer hedefi, bu konuları konuştuk. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci Celil Vardar, klinik psikolog Doktor Bahar Akoğlu bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından

anlamazdın, Zehir gibi aşkın var ve Nixar'ın fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dickman henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokal

ile şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

takvimde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamı

Kaan Tuval, Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan kastım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Baburan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a,

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

ve yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam etti.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğendi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Gel ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem sevdiğim.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 gelemem. Yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Evcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Kocaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor.

adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş,

aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir.

0: özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Seans önce

0: hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ahmara'da.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Genel izleyici için uygundur.

aloe vera çok yıllık, etli ve dikenli yaprakları olan ve 400'e yakın farklı çeşidi bulunan bir çöl bitkisidir. Anavatanı Afrika olan bu bitki sarı sabır olarak da bilinir. Sukulent ailesinden olan aloe vera, süs bitkisi olarak yaygın şekilde yetiştirilir. Aloe vera'nın içinde jelimsi kıvamda bulunan bitkinin öz suyu, doğal yağışların düşük olduğu bölgelerde bitkinin hayata tutunmasını sağlar. Soğuğa dayanıklı olan aloe vera, hem tohumdan hem de fideden yetiştirilebilir. Yalnız tohumdan yetiştirmek uzun sürdüğü için genellikle fideden yetiştirilmesi ve çoğaltılması tercih edilir. Aloe vera mineral ve organik açıdan zengin, humuslu, aynı zamanda geçirgen toprakları sever. Zengin bir içeriğe sahip olan aloe vera bitkisi, sağlık, kozmetik, gıda alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çöl bitkisi olan aloe vera az su isteyen bir bitkidir. Yetiştirilmesi için ideal yerler Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege, İç Anadolu ve Marmara'dır. Ancak ideal olan yetişme ortamı kışların ılık geçtiği bölgelerdir. Normalde ihtiyaç duyulan sıcaklık 15-28 santigrat derece arasıdır. -4 santigrat derece soğuğa kadar dayanıklı olmasına karşın bu sıcaklıklar yetişmesini yavaşlatmaktadır. Aloe vera kumlu ve tınlı toprakları tercih eder. Toprağının drenajının ise çok iyi olması gerekmektedir. Besin maddesince zengin topraklar bitkinin verimini artırmaktadır. Aloe vera fidesinin dikimi yapıldıktan sonra bir hafta su verilmemelidir. Bir hafta geçtikten sonra haftada bir ya da sıcaklık durumuna göre haftada iki defa olacak şekilde aloe vera bitkisini sulamaya başlayabilirsiniz. Bu süreçte sulama yaparken toprağı elinizle kontrol ederek toprakta yeterli nem varsa sulama yapılmamalıdır. Kış aylarında uykuya geçen aloe vera uyku döneminde kök vermek için çalışır. Sonbahar kış aylarında sulamayı azaltıp iki haftada bir sulama yapılması bitki için yeterli olacaktır. Dış katman, iç deri, jel ve lateks olmak üzere dört kısımdan oluşan aloe vera bitkisinin ilk katmanı olan dış katmanının zehirli olma ihtimali yüksektir. Çevreden gelen toz, kir ve bakteri barındırır. Aynı zamanda acı bir tadı vardır. Lateks adı verilen ikinci katmanı ise müsil ilacı yapımında kullanılan malzemeleri içerir. Bu nedenle yenilmesi, baş ağrısı, bulantı ve kusmaya yol açabilir. Dış katmanla deri arasında yer alan sarı sıvı olan lateksin fazla tüketilmesi ise ölümlere dahi neden olabilir. Aloe vera bitkisinin jel katmanı ise özellikle saç ve cilt bakımında kozmetik sektöründe kullanılır.

bitkilerinden biridir ve yemeklik kalitesi yönünden tercih edilen bitkisel yağlar arasında ilk sırayı alır. Adeta bir görsel şölen sunan sapsarı tarlalar. Bereketleriyle de çiftçilerimizin yüzünü güldüren ayçiçeği, Türkiye'deki bitkisel yağ üretiminin yaklaşık %46'sını karşılamaktadır. Dünyada birçok ülkede ekonomik düzeyde tarımı yapılan ayçiçeğinin yurdumuzda da yıllara göre değişmekle beraber yaklaşık 550 ile 600 bin hektar arasında ekimi gerçekleştirilmektedir. Türkiye'deki ayçiçeği ekim alanlarının %73'ü Trakya Marmara, %13'ü İç Anadolu, %19'u Karadeniz, %3'ü Ege ve %1'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. Hem sıvı yağ hem de bitkisel margarin yapımında kullanılan ayçiçeğinin küspesi ise hayvan yemi ve yakacak olarak tercih edilebiliyor. Seliroz endüstrisinin ana maddelerinden olan ayçiçeğinin taneleri çerez olarak da tüketiliyor. Ayçiçeği ekimi çok geniş bir zaman periyodu içinde yapılabilmektedir. Ancak birinci ürün ekim zamanını hava sıcaklığı ve toprak tabı belirlemektedir. Mart ortalarından Temmuz ortalarına kadar ana ve ikinci ürün ayçiçeği ekimi yapılabilmektedir. Ekim, Ege, Güney ve Güneydoğu bölgelerinde Mart-Nisan, Marmara, Orta Anadolu, Karadeniz bölgelerinde Nisan, Doğu Anadolu bölgesinde Mayıs ayında yapılmaktadır. İyi bir ekim için tohum yatağı yeterli rutubete sahip iyi işlenmiş olmalı. Fazla kabarık ve gevşek olmamalı. Anız artıkları ve yabancı otlar temizlenmiş olmalıdır. Bu durumda en uygun ekim derinliği 3-4 cm'dir. Toprak tava açısından gerekli olduğunda 7-8 cm derinliğinde bile ekim yapılabilir. Ancak gerekenden derin yapılan ekimlerde topraktan çıkış zamanında olmayacağı gibi dalgalı ve bozuk olur. Ayçiçeği ekiminin serpme, pulluk çizilerine, ocak usulü yapıldığı bilinse de iyi hazırlanmış bir tarlada ekim makinesiyle yapılacak ekim en uygun olanıdır. Ayçiçeğinde sulama yönteminin ekilişi olan toprakta yeterince rutubet yoksa bir çıkış sulaması yapılması öncelik gerektiriyor. Sulama sırasında suyun kök derinliğine kadar ulaşıp ulaşmadığının demir bir çubukta kontrolü sağlaması öneriliyor. Erken gelişme döneminde topraktaki faydalı su azaldığında solgunluk belirtisi görülebiliyor ve bu durumda 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez sulama yapılabiliyor. Ülkemizde genellikle kuru koşullarda ayçiçek tarımı gerçekleştiriliyor. Kuvvetli ve derine ulaşan kök sistemi olan bitki kuruluğa büyük oranda dayanıyor. Oysa bitki yeterli su ile yetiştirildiğinde, toprağın nemi kontrol edilerek desteklendiğinde %100'e kadar verim artışı olabiliyor. Ayçiçeği üreticisinin sertifikalı tohum kullanması ayrıca en önemli başlıklardan bir tanesi. Çiftçiler, bölgelerine uyan yüksek verimli tohumluklarını gerek kamu ve gerekse özel sektör tohumculuk kuruluşlarından temin ederek ekilişleri gerçekleştirmeleri ayçiçeği tarımının sürdürülebilirliği için önem arz ediyor.

0: Bankası sundu.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik. Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla. Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Gün ortasındayız. Saat 12. Ben Sema Ertekin. Değişim Zamanı'na hoş geldiniz. Stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Çok da kıymetli bir konuyu konuşacağız. Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak. Hoş geldiniz diyeyim.
1: Hoş bulduk.
0: Dünya hızla değişiyor. Ekonomi, üretim, teknoloji ve hatta günlük hayatın ritmi bile yeniden yazılıyor. Ama bu değişimin en güçlü tarafı sadece büyük sektörler değil, bireylerin hayatı da dönüşüyor. Bugün bir yanda sanayi ve üretimin geleceğini konuşacağız. Diğer yanda da hayatın en temel yerinden, evin içinden başlayan bir dönüşümü. Çünkü değişim bazen bir fabrikada başlıyor, bazen de bir annenin elinde şekilleniyor. Ve çoğu zaman o değişimin görünmeyen mimarları var, anneler. Sadece bir günü değil, bir ömrü inşa eden, üreten, dönüştüren, yoktan var eden bir güç. Bugün artık annelik sadece bir rol değil, aynı zamanda üretmenin, kendi alanını yaratmanın ve ekonomik bağımsızlığında bir ifadesi. Evin içinde başlayan o küçük üretim bugün bir markaya, bir tasarıma, hatta bir girişime dönüşebiliyor. Bu hikayenin merkezinde yıllardır üretimi, emeği ve yaratıcılığı destekleyen güçlü bir marka var, Singer. Dikişten tasarıma, hobiden girişimciliğe uzanan bir yolculukta kadınların yanında olan bir ekosistem var. Bugün bu dönüşümü, bu vizyonu ve kadınların üretim gücünü bir araya getiren çok özel bir hikayeyle başlayalım. Konuğum Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sohbete başlamadan önce anneler günü öncesinde anne olan olmayan, evladı olan olmayan tüm anneler, annelerin, kadınların anneler gününü şimdiden kutlayalım istiyorum. Ve o temasla da devam edelim anneler günüyle. Sadece bir kutlama değil, aslında görünmeyen bir emeğin de hatırlanması olarak bakmak gerekiyor. Nasıl konumlandırıyorsunuz anneler gününü?
1: Anneler Günü bizim markamız adına da gerçekten çok özel bir dönem diyelim. Sadece bir gün olarak biz de değerlendirmiyoruz. Çünkü burada bir paylaşım da var ve sürdürülebilirlik de var. Özellikle çocukla beraber annenin aslında dikiş dikerek de paylaşımları çok paha biçilmez olabiliyor. Dolayısıyla hem çok özel bir hediye olarak konumlanabiliyor. Hem de evladiyelik yıllardır hepimizin evinde, köşede bir tane işte dikiş makinesi vardır ve annelerimizden, anneannelerimizden kalmıştır. Onun hatırası, paylaşımı tabii bambaşka bir noktadadır. Bugün de aynı şekilde dolayısıyla beraber üretmenin ve paylaşmanın keyfini dikiş makinesiyle yaşayabiliyorlar.
0: Bir marka olarak bir annenin hayatına nasıl değer katıyorsunuz? Orayı nasıl şekillendiriyorsunuz? O açıdan stratejinizi merak ediyorum.
1: Açıkçası hani özellikle anneye özel bir strateji kurmak değil ama biz kalplere dokunmayı daha çok önemsiyoruz. Yani çünkü dikiş bir aslında sevda işi. İnsanoğlu var olduğundan itibaren olmuş ve olmaya da devam edecek bir araç diyeyim. Ve burada bambaşka hayatlara dokunabiliyorsunuz. Gerek ekonomiyle alakalı olarak da burada maddi gücü daha düşük olan seviyede birisinden de bahsedebiliriz. Tabii. Çok ileri seviyeden de bahsedebiliriz. Burada amaç beraber bambaşka bir şey dönüştürmek, yaratmak. Orada yaratıcılığı kullanmak. Anne olarak da evin her alanına dokunuyorsunuz. Dolayısıyla da makinayla da yapabileceğinizin sınırı yok. Evet. Biz de bunları göstermeye çalışıyoruz. Burada sınırları olmadığını, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, yol çizmeye çalışıyoruz. Hayatlarını kolaylaştırmak için daha pratik, daha hızlı ya da ev içerisinde de kullanılabilecek onlara özel bir takım dokunuşlar yapıyoruz. Çünkü günümüzde elektroniğin, çağın işte hızlanmasıyla beraber makineler de gerçekten çok ciddi bir adaptasyon yaşadı ve dönüşüme uğradı.
0: Müthiş bir dönüşüm içinde değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Burada da işte o pratikliği, o hızlılığı hayatımıza getirebilecek dokunuşları, özellikle işte anneler gününe özel objeler vesaire evet. diye düşündüğünüzde oradan seçebileceğiniz desenler, kişiselleştirmeler, isimler, çocuğunuzun fotoğrafını bile nakışa dönüştürebilme işlemeler. Gerçekten artık sınır tanımıyor dikiş.
0: Çok özel bir yetenek tabii, dikebilmek, tasarlayabilmek, hayal edebilmek. Bu anlamda eğitimler de verdiğinizi biliyorum. Evet. O alanda çok değerli gerçekten. Ücretsiz eğitimler olduğunu da biliyorum. Detaylıca o kısmı anlatır mısınız?
1: Biz şirket olarak Türkiye'ye geldiğimizden beri, Cumhuriyet öncesi bir dönemden bahsediyorum. Zaten misyonumuz hep eğitim üzerine kurulmuştu. Dağ köylerine kadar gidilip orada eğitimler veriliyordu. Muhtarlıklar aracılığıyla bütün köylüleri toplayarak. Bugün de aslında bunu modernize edilmiş halini yapmaya devam ediyoruz. Yine belediyelerle, devletin bütün kuruluşlarıyla işbirliği halindeyiz. Aynı zamanda işte okullar, halk eğitim merkezleri. Ama bunların da dışında Türkiye'de yer alan bizim de eğitim kadromuz. Hem geziyorlar, hem online eğitim verebiliyorlar, hem birebir eğitimler verebiliyorlar. Hem de workshoplar düzenliyoruz ücretsiz. Buraya da katılım isteyenler önceden kayıt yaptırıyorlar, katılıyorlar ve makinayla deneyim alanı onlara yaratıyoruz. Hiç bilmeyen birisi 10-15 dakika içerisinde ya bir çanta dikiyor ya bir portföy dikiyor ve bunu evet ben yaptım diyerek kişiselleştirebiliyor.
0: Öğretmenin hazzını kesinlikle değil mi? Yaşıyor.
1: Bunu yapabildiğini görünce de gerçekten ona ilham katmaya başlıyor ve bir ileri aşamaya da gitmek istiyor. Çünkü günümüz koşullarında özellikle Covid'den sonra insanlar eve kapanınca hep bir hobi arayışı içerisine girdiler ve en güzel hobi arayışının da dikiş olduğunu yeni nesilde keşfetti. Bundan da çok gurur duyuyoruz.
0: Bu alan tabii sadece hobi olarak değil, bir kadın için de özgürlük alanı. Kesinlikle. Öyle değil mi? Maddi kesinlikle açıdan da düşündüğümüzde çok ciddi bir boyut kazandırmıyor mu?
1: Kesinlikle. Açıkçası bu anlamda da çalışmalarımız var. Çünkü bir dikiş makinesiyle hayatı değişen o kadar çok kadın var, evet, ki bununla ilgili bizim daha önce hayat hikayelerinden alınmış kitaplarımız da çıktı. Yine Kadınlar Günü'nde o hikayeleri direkt o kişilerin ağızlarından da dinlettik. Bir makineyle evinde tasarıma, çalışmaya başlayıp bugün işte gelinlik atölyeleri olan, ihracata başlayan birçok kadınımız var. Bu gerçekten paha biçilmez bir şey. Bugün sosyal medyanın da ve aynı zamanda işte bir takım online satış kanallarının da gündeme gelmesiyle beraber evde bir tane makineyle farklı bir ürünü dönüştürerek artık size bir gelir kapısı açılıyor ve bunu kullanan gerçekten birçok tüketicimiz var.
0: Peki şimdi önümüzde Anneler Günü olduğu için Anneler Günü'nden yürüyerek devam ediyorum. Bu dönemde tüketici davranışlarında bir değişim gözlemliyor musunuz?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Nasıl bir değişim gözlemliyoruz? Anneler Günü bizim hem okulların açıldığı dönem, en peak yaptığımız sezondur. Bir de Anneler Günü açıkçası en önemli sezonlardan biridir. Çünkü annelere alınabilecek en özel hediyelerden biri olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu yıllardır aslında gördük, deneyimledik de. Çünkü İnsanlar hem kalıcı bir hediye almak istiyorlar, hem farklı bir hediye, hem de birlikte vakit geçirebilecekleri ve katma değer katabilecekleri bir hediye almak istedikleri için dikiş makinesi tercih ediyorlar. Ve bugün artık hani çok basit bir makineden bambaşka, inanın cep telefonunuzdan yönetebileceğiniz, size sınırlar tanımayacak.
0: Oraya işte, geldi mi o
1: geldi,
0: teknoloji?
1: Geldi, geldi. Hatta birkaç yıl önce geldi. Direkt bir fotoğraf çekiyorsunuz ve onun akışa çevirebiliyorsunuz. Siz bugün iş yerinizdesiniz. Direkt makinanıza komut veriyorsunuz. Ben gelene kadar şu nakışı bitir. Geldiğinizde de siz mesela kenarlarını dikip tamamlıyorsunuz gibi. Hatta bambaşka bir makine de çıktı. Dikişle beraber de kullanılabilecek, hiç dikiş makinesi kullanmayı bilmeyen kişilerin de üretime katkı sağlayabilecekleri Momento bir kesim makinesi adı altında bir makine getirdik. Geçen sene lansmanını yaptık. Mesela bu makineyle de yine bambaşka şeyler yaratabiliyorsunuz. Vinil malzemeler var. Bunlar ısıya da dayanıklı olabiliyor. Kumaşı da kesebiliyorsunuz çok hızlı. Bugün bir vitrin tasarımı da yapabiliyorsunuz. Ya da kullandığımız bardakların üzerindeki tasarımları tabakların üzerine tamamen kişiselleştirilmiş ya da sürdürülebilirlikle alakalı sınırsız projeler yaratabileceğiniz farklı alternatifler de doğdu.
0: Kişiselleştirilmiş ürünler var bir de. Son kesinlikle dönemde o kişiselleştirmeye talep çok fazla.
1: Çok.
0: Nasıl bakıyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Tabloya baktığınızda ne görüyorsunuz?
1: Açıkçası biz yıllardır bunun üzerine çalışıyorduk. Hem farklı markalarda, tekstil markalarla da işbirliği yaparak. Şimdi artık bu Momento ile beraber yeri geliyor işte cam malzemeyle ya da seramik malzemeyle, aklınıza gelebilecek her türlü malzemeyle de çalışabilecek markalarla çalışabiliyoruz. Dolayısıyla insanlar artık farklı, özel, kendisine ait ürünler tercih ediyorlar. Bunun için de kişiselleştirmez olmazsa olmaz. İster ismi

0: bu makinalarla kişiye özel tasarımlar yapıp bunu kazanca çevirebiliyorlar. Ev ekonomisine çok ciddi anlamda
1: tabii,
0: bir katkı
1: orası
0: oluyor.
1: Orası çok önemli. O kendine özgüven alanının da yaratılması açısından çok kıymetli. Şimdi hız ve pratiklik çok önemli. Özellikle günümüz kadını için. Tabii burada cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Erkek ve kadın için aynı şekilde ama bu hız ve pratiklik açısından ürün geliştirirken orayı nasıl yakalıyorsunuz?
0: Ya şöyle hatta o kadar güzel bir noktaya değindiniz ki bu sene bizim lansmanını yapacağımız ürünlerin ana noktası bu. Hız ve pratiklik. Makinenin hızı normal şartlar altında işte dakikada 600 dikiş dikebiliyorsa 800'e çıkabilecek bir performansta. Dolayısıyla siz işte aynı arabanın pedalına bastığınız gibi makinenin de pedalına bastığınız zaman o akıp gidiyor. Dolayısıyla gerçekten çok daha hızlı sonuç alabileceğiniz makineler üretiliyor. Aynı zamanda daha döküm, daha dayanıklı makineler üretiyoruz. Ve pratiklik anlamında da sadece dokunmatik tuşlarla mesela ilik açacaksınız ya da düğme dikeceksiniz. O tuşa basıyorsunuz ve onu yapabiliyorsunuz. Direkt uygulamaya geçebiliyorsunuz. Sizin hayatınıza bu tarz pratiklikler katıyor. Bunlar hep zamandan kazandıran şeyler. Siz de daha fazla yaratıcılığınızı kullanabilecek zamana sahip olmuş oluyorsunuz.
1: Dijitalleşmeyi konuşalım bu noktada. O kadınların üretim gücüne nasıl dokunuyor dijitalleşme?
0: Dijitalleşme şöyle, onlar için gerçekten tüketiciye ulaşmak için çok kolaylık sağlayan bir kapı açtı aslına bakarsanız. Buradan artık binlerce satın alacak kitleye ulaşabiliyorlar. Sadece onlar ürünlerini tasarlıyorlar ve oradan sergiliyorlar. Bu şekilde talep toplayabiliyorlar. Bu onlara oturdukları yerden dünyaları açabildi aslında. Sadece Türkiye için konuşmuyorum. Gerçekten global dünyada da yer alabilecekleri bir noktaya gelmiş oluyor. Biz gerçekten çok güzel feedbackler alıyoruz ve hayatları değişen bu anlamda birçok kadın kullanıcımız gerçekten çok ciddi anlamda istihdamlar sağladı.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Singer'in yarattığı bu ekosistem kimleri kapsıyor? Hedef ne? Strateji nasıl ilerliyor?
0: Aslında bu ekosistem genç kızlardan ya da kadın erkek ayrımı yapmayalım demiştik.
1: Yapmayalım.
0: Çünkü dikiş makinesi dediğimiz zaman bu arada daha çok kullanıcılarımız profesyonel anlamda da erkek. Çünkü en iyi terziler, modacılar hep erkek olarak çıkıyor. Kadına atfedilmiş bir şey ama gençlerden başlıyoruz. Artık bu ilkokul seviyesine indi. Yurt dışında bunun çok ciddi modellemeleri de var. Eskiden bizde de hatırlarsınız ev ekonomisi dersi adı altında aslında dikişte ya da tamiratta her şey gösterilirdi. Biz yeniden aynı şeyleri projelendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada 6-7 yaşından sonra bir çocuk da makine kullanabilir. Aynı zamanda genç bir birey de kullanabilir. Ya da artık hobi amaçlı evinde bir köşede tamirat amaçlı kullanımda söz konusu olabileceği gibi tamamen üretime dayanıklı kişiler de bu makineyi kullanabilir. Çünkü herkese özel uygun makineler mevcut.
1: Ağustos ayındaki bir festivalden bahsettiniz.
0: Evet.
1: Çok kıymetli orası. Siz de katılacaksınız.
0: Evet.
1: Aynı zamanda devamında da online eğitimlerinizle ilgili izleyenler için, katılmak isteyenler için önemli bilgilerin altını çizer misiniz?
0: Tabii ki. Şöyle, Ağustos ayında 15 gün süreli İstanbul'da büyük bir festival var. Orada biz de yine yer alıyor olacağız. Geçen sene de yer almıştık. 300-400 bin kişi bizim standımızda dikiş dikme deneyimini yaşadı. Gerçekten çok keyifli oluyor. İstanbul'da yaşayan ya da dışarıdan konserler için gelmek isteyen herkese biz de standımıza bekleriz. O anlamda eğitim desteği verdiğimizde göreceksiniz. Direkt bu deneyimi yaşamak isteyenleri bekleriz. Onun dışında biz Türkiye genelinde eğitimlerimizi ve workshoplarımızı yapmaya devam ediyoruz. Kendi sosyal medya platformumuzdan bunun duyurularını haftalık olarak yayınlıyoruz. Katılmak isteyenler birebir canlı da katılabilir.
1: Sürekli devam eden bir eğitim
0: tabii,
1: değil mi? Kesintisiz
0: sürekli,
1: bir eğitim.
0: Kesintisiz
1: nereden
0: bir eğitim.
1: Yakalarsa isteyen oradan
0: katılabiliyor.
1: Katılabiliyor.
0: Bazı derneklerle de yapıyoruz, hastanelerle de yapıyoruz. yapıyoruz. Sosyal yine böyle yardımlaşma kulüplerle de yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek her alanla dokunmaya çalışıyoruz.
1: Sadece İstanbul'da mı?
0: Yok, bütün Türkiye'de.
1: Bütün Türkiye'de.

0: Türkiye genelinde yapıyoruz. Türkiye'de her noktada öğretmenlerimiz var. Aynı zamanda teknik servislerimiz var. Biz bu hizmeti sunuyoruz. Gelemeyecek olanlar da online olarak eğitimlere de katılabiliyorlar. En azından hani makineyle neler yapabileceklerini deneyimlemek adına online eğitimine de katılıp bir fikir sahibi olabilirler.
1: Kendi işini kurmak isteyen kadınlara ne tavsiye edersiniz? Çünkü o hobilerin üretime dönüşme, onun bir maddi gelir sağlama kısmı da çok lezzetli bir kısımdır mutlaka. Hı hı. Kendi işini kurmak isteyen ve şu an sizi dinleyen birine tavsiyeniz ne olur?
0: Öncelikle korkmamalarını tavsiye ederim. Çünkü zaten o üretim safhasına geçmişler. Daha sonra artık bu alanda hizmet veren sosyal medya platformlarından biriyle çalışmalarını ve ufak ufak o ürünleri sergilemeye başlamalarını ve devamlılıklarını onlara tavsiye ederim. Çünkü bu iş bir devamlılık işi. Siz sürekli oraya yeni bir takım ürünler koydukça insanlar da sizi fark edip o satın alma artık gerçeğe dönüşüp sizin için de bir farklı bir ekmek kapısı olacaktır.
1: Çok güzel anlattınız. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz ve şimdiden Anneler Günü'nüzü kutlarım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun. Değişim Zamanı birazdan yeni konuğumla devam edecek.

0: Bireysel üretimden sanayinin kalbine doğru ilerleyelim. Çünkü değişim sadece evin içinde değil, üretim hatlarında da hızla sürüyor. Türkiye'nin rekabet gücünü belirleyen en kritik alanlardan biri de makine sanayi. Ve bu dönüşümün merkezinde değerli bir isimle konuşacağız. Konuğum Makine İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İrek. Yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk.
0: 2025 yılını konuşarak başlamak istiyorum. Makine sektörü için nasıl geçti 2025? Nasıl tamamladık?
1: Efendim, öncelikle bendeniz de şu an icatın içinden Saha Expo Fuarı'ndan bu kıymetli platformda sizlerle bulunmaktan ve burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle bir ön konukla başlamak da çok güzel oldu. Hepimizin hayatında olan çok iyi bildiğimiz bir makinedir, dikiş makinesi. Ve o yüzden de alışmışızdır ama çalışma prensibi muazzamdır. Her türlü makinenin hayatımıza getirdiği kolaylık gibi ona da çok alışmışızdır. O yüzden makine konuşmak programımızda böyle toplanmış oldu. Burası Türkiye'nin değil, tüm dünyanın dikkatle izlediği bir savunma havacılık ve yüksek teknoloji vitrini halinde. Ben de bu fuardaki firma standımızdan canlı bağlanmış bulunuyorum. Sanayimizde temkinli bir tablo görüyoruz 2025 itibariyle sonundaki değerlere bakarsak. Fakat savunma ve havacılık sanayimizin ortaya koyduğu müthiş performans, mühendislik kabiliyeti ve yerleştirme başarısı gerçekten dünyanın merceğinde. Kökeninde Türk makine sektörünün yer aldığı bu başarı aslında Türkiye'nin üretme, tasarlama ve yüksek katma değerli ürün geliştirme potansiyelini net gösteriyor. Biz Makine İmalatçıları Birliği olarak da bu ekosistemin önemli bir parçasıyız. Birliğimiz 200'ü aşkın üye ile Türkiye'de üretim yapan, teknoloji geliştiren, istihdam sağlayan ve ihracat yapan değerli makine imalatçılarımızı temsil eden köklü bir birliktir. Yönetim kurulumuz Türk sanayisine uzun yıllar emek vermiş duayen isimlerden oluşan yüksek istişare kurulumuzla birlikte sektörümüzün gelişme için çalışıyoruz. 2025 yılı makine sanayimiz açısından kolay bir yıl olmadı. Sektörümüzün dayanıklılığı, köklü altyapısı ile mücadele devam etmekte, çarkları çevirmeye çalışıyoruz. Serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatımız %1.9 artışla 28.7 milyar dolara yükselmiş durumda. Buna karşılık tonajda %6.3'lük bir daralma yaşadık. Yani sektörümüz hacimle değil, değerle ayakta kaldı. Kilogram başına ortalama ihracat fiyatı 8.1 dolara çıktı. Türk makinacılarının mühendislik ve katma değer ürettiğini gösteren bir değer olarak belirlendi. Almanya ihracatımız 3.2 milyar dolar, ABD ihracatımız ise 2 milyar dolara yaklaşan bir seviye.

0: yükseldi. Makine ithalatımız ise 45.6 milyar dolar seviyesinde. Yani ihracatın ithalatı karşılama oranı %62.6. İhracatta dirençliyiz ama iç pazarda ithalat baskısı çok düşük. Bunu Avrupa'daki tabloyla birlikte okumak lazım. MİP olarak üyesi bulunduğumuz Sesimo'nun son değerlendirmelerine göre Avrupa takım tezgahları üretimi 2025'te %7,5 geriledi. Sipariş tarafında ise ancak %1,7'lik sınırlı bir toparlanma gördük. Yani ana pazarımız olan, ana müşterimiz olan Avrupa'da da güçlü bir yatırım iştahı yoktu. Keza Avrupa dünya savaşlarından beri gördüğü en büyük durgunluğun içerisinde. Rusya-Ukrayna savaşı ile büyük bir darbe yedi. Üzerine İsrail, İran ve ABD gelişmeleri de buna eklendi. 2025'te zayıf dış talebe rağmen kalite ve ürün karmasıyla sanayicimizin kar fedakarlıkları ile direnilen bir yıl olarak tanımlıyoruz.
1: Peki Türk makine sanayinin o küresel rekabetteki yeri nedir?
0: Onu şöyle 2026'nın gidişatıyla birlikte değerlendirelim. Bu ilk çeyrek verilerine göre aynı eğilim sürüyor. Makine ihracatımız 6.6 milyar dolar oldu. Sınırlı bir artış gösterdi. Buna karşılık miktar bazında biraz geriledi. Kilogram başına ortalama ihracat fiyatımız 8.7 dolar olarak belirlendi ilk çeyrekte. Yani makine sektörümüz az miktarlarda değer üretmeye çalışmaya devam ediyor. Almanya'ya ihracatımız ilk çeyrekte 10.9 artışla 833 milyon dolar. ABD ihracatımız ise 35.2 artışla 540 milyon dolara çıktı. İtalya'da artış var. Buna karşılık Irak, Rusya ve Polonya gibi pazarlarda %30'un üzerinde bir daralma yaşıyoruz. Ürün gruplarımıza baktığımızda seçici bir tablo var. Makine sektörümüz bu değerleri içten yağmalı motor ve aksamları ile lider götürüyor. 638 milyon dolarla ilk sırada. İnşaat ve madencilik makineleri 439 milyon dolar. Pompa ve kompresörler 378 milyon dolar seviyesinde. Traktörler, tarım ve ormancılık makinelerinde 17.3'lük artış var. Yıkama ve kurutma makinelerinde ise 17.9'luk bir gerileme yaşanıyor. Yani sektörümüz daha çok motor, akışkan teknolojileri, tarım ve belirli ağır makine segmentleri gibi katma değerli ürünler üzerinden yol almakta.
1: Şunu da merak ediyorum. Türkiye'nin en güçlü olduğu alanlar hangileri?
0: Ülkemizin enerjiden sonraki en büyük üretim kalemi makinenin genel durumuna bakarsak. İş makineleri, az önce saydığım gibi pek çok dalda üretimimiz var. Orta ve yüksek teknolojideyiz. Bu sayede de Avrupa'daki en büyük dördüncü makine imalat ülkesiyiz. Yani Sesimo ülkeleri arasında 4 numarayız. Almanya, İtalya ve İsviçre'den sonra geliyoruz. İspanya ve Avusturya'nın önündeyiz. Güçlü yanlarımızı böyle gösterebilirim. Yıllarca köklü bir şekilde oluşmuş servis ağını, Batı ile temasını, entegrasyonunu tamamlamış bir sektörüz. Çok büyük bir rekabet altındayız tabii. Bunlara biraz ikinci kısımda değinmek istiyorum. Uzak Doğu makine üretiminin büyük bir baskısı var şu anda agresif fiyat politikalarıyla. Ama bizim üretim kalitemiz, sektörle, Batı ile entegrasyonumuz çok daha yüksek bir seviyede.
1: Peki Win Eurasia gibi fuarların sektöre katkılarını nasıl özetlersiniz?
0: Efendim şimdi Win Eurasia çok önemli bir fuar. Makine imalatçıları birliği olarak uzun yıllardan beri destek vermekte olduğumuz bu fuarı düzenleyen Deutsche Messe Hannover Fuarcı Türkiye firması da sektörümüzün çok önemli bir kurumudur. Türkiye'yi makine ve üretim teknolojileri ekosisteminin bölgesel vitrinidir. Bu yılda 10-13 Haziran 2026 tarihlerinde şu an içinde bulunmuş olduğum İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Sanayinin dönüşümünü sadece izleyen değil doğrudan şekillendiren bir platform. Çok güzel rakamları var. Yani 55 bin metrekarelik alanda, 6 salonda 40 bin aşkın ziyaretçi ağırlayan bir fuar. Yani sadece gezilen bir fuar değil, doğrudan iş, yatırım ve uluslararası temasların kurulduğu.

0: Ticaret Bakanlığı'nın prestijli fuarlar listesinde yer alan bir fuar. Bu nedenle MİT üyesi, Türkiye'nin en önde gelen firmalarının yeni pazarlara açılması ve teknolojik dönüşümünü görünür kılması bakımından çok önemli bulduğumuz bir fuardır.
1: Çok teşekkürler. Yayına katkılarınız çok kıymetli. Size de kolaylıklar. Hem keyifli hem de kazançlı bir gün olsun sizin için de.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere...

0: Sanayinin kalbinden şimdi doğrudan tüketiciye, yani pazarın nabzına gidelim. Çünkü üretim kadar önemli olan bir şey varsa o da talep. Ve otomotiv sektörü bu değişimin en net okunduğu alanlardan biri. Değişim zamanında konuğum Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. 2026'nın ilk çeyreği için tablo nasıl? Nasıl yorumluyorsunuz sektörel açıdan?
1: Şimdi tabii her şeye rağmen Türkiye'de otomobil talebi gün geçtikçe artıyor. Yaklaşık 10,5 milyon ikinci el araçta alım satım devir işlemleri yapılmış. Yine sıfır otomobilde de yaklaşık 1 milyon 350 bin civarını yakalamış durumdayız. Etrafımızdaki yaşanan savaşlar, olumsuzluklar, krediye ulaşımdaki zorluklara rağmen bu sayılar bu adetleri bulmuş. Eğer demek ki biraz daha krediye ulaşımda ya da diğer sıkıntılar olmamış olsa demek ki talep daha da artacak diye düşünüyoruz.
0: Peki genel pazarda nasıl bir tablo var? Satışların 100 binin üzerinde olmasını nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi tabii konuşmamın başında da söyledim. Genel pazarı ilk başta anlattık. Yılda yaklaşık 10 milyon 500 bin aracın Türkiye'de el değiştirmesi, satılması ciddi bir rakam. Bunun yanında da sıfır otomobil satışı da 1 milyon 350 bin. Dünya artık biliyorsunuz içten yanmalı motorlar değil de artık elektrikli ve hibrit araçlara yönelmeye başladı. Ülkemizde de ilk çeyreğe baktığınızda diğer araçlarda daralma, satıştaki talebe baktığınızda talepte düşme var. Ama elektrikli araçlarda bir artış var. %18'ler rakamına ulaşmışız. Tahminim bu yıl sonuna doğru bu sayının %25'lere falan ulaşacağını düşünüyoruz. Dünya artık biliyorsunuz daha çok çevreci, daha çok çevreye daha az zarar veren, daha çok çevreci araçlara yönelmeye başladı. Bu da elektrikli ve hibrit olan araçların talebini artırmaya başladı. Ülkemizde yerli ve milli otomobilin üretilmesi, TOGG'un üretilmesi de insanları kafasındaki soru işaretini azalttı ve çok ciddi bir TOGG'la beraber elektrikli araç talebi çoğalmaya başladı.
0: Peki elektrikli araç talepteki artış ne kadar kalıcı, ne dersiniz?
1: Tabii önceden elektrikli araçların bataryasıyla alakalı, şarj istasyonlarıyla ilgili altyapı eksikliğimiz vardı. Gün geçtikçe artık insanlar şehirler arası yollarda bunun azaldığını görüyorlar ve bir dinlenme, bir kahve molası verdiğinde ya da bir şeyler atıştırmalık için durduğunda hızlı şarj istasyonlarımız var. Araçlarının kolaylıkla şarj edildiğini, artık yollarda kalmayacağı inancını insanlar artık kafalarında bunu yer edince talep artmaya başladı. Ve gün geçtikçe de artacağını düşünüyoruz. Çünkü dünyada da artık içten yanmalı motor üretimini fabrikalar bırakmaya başladı. Tamamen elektrikli ve hibrit araçlara dönmeye başladı. Hem çevreci olma yönünden hem de dünyada biliyorsunuz petrol fiyatları çok arttı. Savaşla beraber bu da biraz daha tetikliyor. Bakıyorsunuz elektrikli aracın yakıtla içten yanmalı mazotlu veya benzinli aracın yakıtı da insanları bu işte

0: uzaklaştırıyor haliyle elektrikliye ve hibrit araçlara yönlendiriyor.
1: Peki elektrikli araçlara yönelimin en temel nedeni ne? Şimdi bir tarafta hemen kıyımızda devam eden o Amerika-İran savaşında petrol fiyatlarının nereye geldiğini izledik. Petrol de önemli bir etken mi?
0: Tabii, kesinlikle önemli bir etken. Ülkemizde biliyorsunuz her petrol fiyatı yükseldiğinde ister istemez günlük haberlerde de duyuyoruz. Bugün işte benzine şu kadar zam geldi, mazota bu kadar zam geldi diye duyuyoruz. İnsanlar artık otomobil bir lükslükten çıktı, zorunlu ihtiyaç haline döndü. Biliyorsunuz bu pandemiden sonra artık ferdileşme ve insanlar toplu taşıma aracını tercih etmektense ferdi araç tercih etmeye başladı. Hem sağlık yönünden daha huzurlu diye. Bu da yakıt da ister istemez herkesin cebine dokunuyor. Bundan dolayı da elektrikli araç tercih ediliyor. Diğer bir taraftan da bugün benzinli ya da mazotlu bir aracın her 10 bin kilometrede bakımının yapılması, ama diğer taraftan elektrikli araçların ihtiyaç olmadığı sürece neredeyse servise gitmeyeceksiniz. Sıfır aldığınız bir aracın dahi en sıradan servise gittiğinizde bir yağını değiştireyim, bir filtresi değişsin, bunun için minimum 25-30 bin TL gibi bir bedel ödüyorsunuz. Ama elektrikli araçlarda bu ortadan kalkıyor. İster istemez insanların yakıt ve masraf tercih söz konusu oluyor elektrikli ve hibrit araçlar.
1: İkinci el piyasasında da elektrikli araçların alanı büyüyor mu?
0: Kesinlikle. Daha önceden insanlarda bir tedirginlik vardı. Ya işte acaba aracı alırım satamaz mıyım? Acaba bu elimde mi kalır? Şu anki baktığımız verilere göre çok ciddi piyasalarda ikinci el elektrikli araç da satılmaya başladı. Konuşmamda da belirttim. Yerli ve milli aracımızın üretilmesi, TOGG'un üretilmesi de İnsanların kafasındaki soru işaretlerini kaldırdı. Acaba biz bu arabada sıkıntı mı yaşarız vesaire filan, elektrikli araçlarda bir problem yaşanır mı düşüncesi ortadan kalktı.
1: Tabii yerli üretim algıyı çok güçlü bir şekilde de değiştirdi. Siz TOGG'dan evet. bahsettiniz, oradan biraz daha devam edelim. Neleri değiştirdi yerli üretim algıda?
0: Tabii insanlar acaba elektrikli aracı aldığımda ikinci elde ben bunu satabilir miyim? Arıza verir mi? Bataryasında bir sıkıntı yaşanır mı? İstediğim yerde şarj yapabilecek miyim? Şehirler arası yolculuklarda sıkıntı yaşar mıyım? Yerli ve milli TOGG'un üretilmesi bu soru işaretlerini de ortadan kaldırdı. Tabii şu anki araçların bir de yapılan mesafeler biraz daha düşük. Tahminimiz bu teknolojiyle beraber biraz daha ileri seviyelere geleceğine inanıyoruz. O zaman insanlar gönül rahatlığıyla bir şarjla belki buradan İstanbul'a ya da Van'a gönül rahatlığıyla gidebilecek. İlk baştaki tabii kafalardaki soru işareti buydu, ama altyapıyla beraber de bu soru işaretleri de kalktı. Şu anda gönül rahatlığıyla uzun yollara gidebiliyor insanlar. Önceden de rezerv şarj istasyonlarını ayarlıyorlar. Orada bir kahve içene kadar, bir yemek yiyene kadar, bir şeyler atıştırana kadar arabası da şarj olmuş oluyor. Bu soru işaretleri de ortadan kalktı.
1: Batarya ekspertizi, tabii sizin de az önce bahsettiğiniz gibi servis altyapısı ve istasyonlar, şarj edebileceğimiz istasyonlar yeterli mi? Nasıl görüyorsunuz?
0: Şu anda tabii yeterli mi yeterli, ama gün geçtikçe adetler çoğaldıkça bu yeterli olmayacak haliyle, buna göre de şarj istasyonlarının sayısı da artıyor. İnsanlarda şöyle biraz bilinç eksikliği vardı: acaba arabamı aldım, bataryası arıza yaparsa, bunun bataryası çok pahalı, ben bunu değiştirmeye kalktığında gücüm yeter mi diye. Burada da yanlış bir anlaşılma vardı. Bunun içinde gözenekler var. Arıza yapan bölümü değiştirme şansları var. Tamamen batarya değişmiyor. İnsanlar elektrikli araç alırken de bu soru işaretleriyle karşı karşıya kalıyorlardı. Bunun da olmadığını gördüler. Şu anda gönül rahatlığıyla tabii normal araçlar

0: ekspertizi yapıldığı gibi de yeni yönetmelikle beraber elektrikli araçların da ekspertizleri yapılmaya başladı. Götürüldüğünde aracın ne kadar bir bataryasının ömrü var, ne kadar kısa sürede mi, uzun sürede mi buradan sıkıntı yaşarım, bunun da bilgisini alıyorlar. Tabii burada önemli olan TSE standartlarındaki ekspertizlere araçlarını götürmeleri, göstermeleri. Bu ister elektrikli araçlar için söylensin, isterse ikinci el diğer araçlar için de ısrarla bunu söylüyoruz. Çünkü maalesef merdiven altı dediğimiz ekspertiz sayıları Türkiye'de çoğaldı. Bu konuyla ilgili de Ticaret Bakanlığımız güzel bir çalışma yapıyor. Aynı zamanda TSE de güzel bir çalışma yapıyor. Bu yapılan ekspertizlerin de garantili olmasıyla alakalı vatandaşımız daha gönül rahatlığıyla ekspertizlerini yaptırabilecekler.
1: Önümüzdeki dönem için herhangi bir risk görüyor musunuz bu alanda?
0: Hiçbir risk görmüyoruz. Artık dünya tamamen buna dönüyor. Bugün Avrupa'da gelişmiş ülkelerde elektrikli araç sayıları %75'leri bulan ülkeler var. Bizim ülkemizde de gün geçtikçe de sayı çoğalıyor. Konuşmam başında da belirttim. %18 oranını bu yıl sonunda %25'lere kadar yükseleceğini düşünüyoruz. Elektrikli araç kullananların sayısı ve satışın daha da artacağını düşünüyoruz.
1: Peki tüketiciyi bugün için al mı dersiniz yoksa bekle mi?
0: İhtiyaca göre almalarını tavsiye ederim. Tabii maddi durumu iyi olanlar ikinci bir araç olarak da düşünüyor. Evinde iki tane araç varsa birini elektrikli, birisini benzinli ya da dizel diye tercih edebiliyor. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla aracı alabilirler.
1: Otonom sürüşü de konuşmak isterim. Nasıl
0: Evet.
1: değerlendiriyorsunuz?
0: Bunun için tabii ülkemizin daha altyapısı müsait değil. Dünyada bakıyorsunuz artık yeni yollar, trendler araç yolda giderken şarjını yapıyor.
1: Evet.
0: Bunu yapmaya başladı çoğu ülkelerde. Otonom araç olarak da bizim ülkemizde daha bunun erken olduğunu düşünüyorum. Ama zamanla tabii teknoloji değişiyor. Artık 5G, 6G'lere geçiyoruz. Tabii ister istemez otonom araçlar da ülkemizde de zamanı geldi mi kullanılacak.
1: Geleneksel tarafa o zaman geçelim şimdi de en
0: Evet.
1: başa. Orada tablo nasıl? Satışlarda, sıfırda, ikinci elde nasıl veriler var?
0: Ya tabii ülkemizde maalesef savaştan en çok etkilenen ülkeler arasında. Diğer bir taraftan insanlar şu anda
1: Yine de
0: faiz oranına çok
1: dirençli
0: alışmış.
1: durduğumuz piyasaların
0: Evet.
1: aslına bakarsanız küreselden daha az etkilendiği bir durumdayız.
0: Şimdi Sema Hanım tabii üzülerekten söylüyoruz. Türkiye'nin yanında bir başka ülke olsaydı şimdi çok farklı sıkıntılar yaşardı. Biz ülkemizde bu kadar peş peşe gelen pandemiyle, depremle, savaşla Allah'a şükürler olsun insanlar yine araç alıyor, yine ev alıyor. Ekonomi gayet rayında gidiyor. Burada sıkıntımız nedir? Biraz finansa ulaşımdaki sıkıntılarımız oluyor. Siz araç alacaksınız. Daha önceden araç alırken bir birikiminiz vardı. Bu 1 milyon TL'lik bir aracı almak için 800 bin TL'sini banka kredi veriyordu ve uzun süreli veriyordu bunu. 12 ay gibi değil de 24 ay, 36 ay, 48 ay, 60 ay gibi vadeli bir araç alma şansınız vardı. Bir de faiz oranı düşüktü. Şimdi bankaya gittiğinizde aracı almak için alacağınız aracın 1 milyonsa değeri 200 bin TL'sini banka kredi olarak zor veriyor. Bir de faiz oranları yüksek. İster istemez tabii bu da piyasaları daraltıyor. Her şeye rağmen bu biraz evvelki saydığım konulara rağmen ve faiz oranlarının yüksekliğine, kredi ulaşımdaki zorluklara rağmen 1 milyon 350 bin sıfır araç, 10 milyon 500 bin ikinci el araç alınıp satılmış. Bu ciddi bir rakam yani.
1: Segment tercihleri açısından ilgi gören, talep olan segmentler en çok bu aralar hangileri?
0: Ya genelde tabii insanların gücünün yettiği araçlar tercih ediliyor. Zorunlu olarak alınacak araçlar, işte motor hacmi 1600'ü geçmeyen otomatik vites araçlar. Bunlar biraz daha tercih ediliyor. Sonra gönül rahatlığıyla ulaşabilecekleri, alabilecekleri araçlar olduğu için

0: Bunları tercih ediyorlar. 1 milyon TL'nin üzerindeki araçlarda biraz satışlarda düşüş var tabii. Bu 500 bin ile 1 milyon TL arasındaki araçlar satılıyor şu anda.
1: İkinci el araç alırken izleyicilerimize ne tavsiye edersiniz? Neye dikkat etsinler en çok?
0: Şimdi insanlarımız ömrünü veriyor, yıllarını verdikleri birikimlerini gönül rahatlığıyla ticaret yapabilecekleri ticaret merkezlerinden yapsınlar. Ucuz diye sahte ilanlara inanmasınlar. Ucuz olan kesinlikle bir sıkıntılıdır. Kurumsal yerlerden alışveriş yaparlarsa yetkili bayilerden, kurumsal otomobil ticaret merkezlerinden, çünkü orada bir muhatap olur karşısında. Aldatılma, kandırılma olduğunda arkasında durulabilecek bir kurum olur. Bu yüzden sahte ilanlara, ilan sitelerindeki görmedikleri araçlara rağbet etmesinler. Elleriyle dokunsunlar, gözleriyle görsünler, görmeden aracı da almasınlar.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli, çok teşekkürler. Size de kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Değişim zamanının sonuna geldik. Değişim bir seçenek değil, bir zorunluluk. Bugün bir annenin üretiminden sanayinin dönüşümüne, oradan otomotivdeki büyük değişime kadar büyük resmi konuştuk. Ortak nokta ise çok net. Değişimi doğru okuyanlar geleceği şekillendirecekler. Değişim zamanında da biz bu dönüşümün izini sürmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Bir zamanlar uzaya çıkmak yalnızca bir hayaldi. İnsanlık yüzyıllarca gökyüzüne baktı ve oraya ulaşmanın yollarını aradı. 20. yüzyılda roketler sahneye çıktı. İnsanlar aya adım attı, uydularını yörüngeye yerleştirdi. Ama her seferinde roketlerin yüksek maliyeti ve riskleri engel oldu. Şimdi ise çok daha cesur bir fikir gündemde. Karşımızda uzay asansörü. Bir asansör düşünün. Ama bu asansör gökdelenlerin çatısına değil, dünya yörüngesine ulaşıyor. Yüzlerce kilometre yüksekliğe, hatta uzayın derinliklerine doğru yolculuk. Teknolojinin kalbinde son derece sağlam bir kablo var. Nanokarbon liflerden üretilen bu kablo, dünyadan uzaya uzanıyor ve bir uydunun ağırlığıyla geriliyor. Böylece yeryüzünden uzaya kesintisiz bir hat oluşuyor. Roketlerin yerine elektrikle çalışan tırmanıcı kapsüller, yolcuları, uyduları, malzemeleri yörüngeye çok daha düşük maliyetle taşıyor. Hiçbir patlama, hiçbir dev yakıt tankı yok. Sessiz, temiz ve güvenli bir yolculuk.

Uzay asansörü sadece ulaşımı değil, ekonomiyi de değiştirecek. Uydular çok daha ucuza fırlatılacak. Uzay madenciliği geçerli olacak. Hatta Mars'a gidecek gemilerin yükleri buradan yola çıkacak. Elbette zorluklar var. Dünyanın dönüşü, atmosferin hareketleri, meteor çarpmaları ve devasa mühendislik hesapları. Ama bilim ilerliyor, teknoloji gelişiyor ve insanlığın hayali giderek gerçeğe yaklaşıyor.

Düşünün, bir gün tatil için uzaya çıkmak, bir asansöre binmek kadar kolay olabilecek. Uzay asansörü, Dünya ile evren arasında bir köprü olmaya hazırlanıyor. Geçmişte gemiler kıtaları birleştirdi, uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise uzay asansörü insanlığı evrenle buluşturmaya geliyor. Gelecek artık gökyüzünün ötesinde.

Bilim tarihinin en büyük dehalarından biri. Astronomiden coğrafyaya, matematikten tıbba binlerce yıldır dünyayı etkileyen çağların ötesinde bir akıl.

Bu bölümde Doğu'nun dahi çocuğu olarak anılan El Biruni'yi tanıyoruz. ...1973 yılında bugünkü Özbekistan topraklarında dünyaya geldi. Daha çocuk yaşlarda matematik, coğrafya ve astronomiye karşı derin bir ilgi gösterdi. Genç yaşta yazdığı eserleriyle bilim dünyasında dahi olarak tanınmaya başladı. Biruni sadece teoriyle yetinmeyen, gözlemi ve deneyi ön planda tutan bir bilim insanıydı. Onu çağdaşlarından ayıran da bu yaklaşım oldu.

En çok tanınan çalışmalarından biri, yeryüzünün şekli ve hareketleri üzerine yaptığı araştırmalardır. Dünyanın küresel yapıda olduğunu yüzyıllar önce hassas ölçümlerle ortaya koydu. Dahası yalnızca kuramsal değil, deneysel bir yöntemle dünyanın çapını bugünkü değerlere çok yakın bir doğrulukta hesapladı. Astronomide güneş tutulmalarını ve ayın hareketlerini büyük bir hassasiyetle gözlemledi. Onun gözlemleri yalnızca İslam dünyasında değil, Avrupa bilim geleneğinde de yüzyıllar sonra yankı buldu.

biruni coğrafyaya da damgasını vurdu. Hint alt kıtasına gitti, orada yıllarca yaşadı ve yerel kültürü derinlemesine inceledi. Hint Kitabı adlı eserinde sadece Hint felsefesini değil, dinini, coğrafyasını, bilimini ve toplum yapısını anlattı. O modern anlamda karşılaştırmalı kültür araştırmalarının ilk öncülerinden biriydi.

Brioni'nin merakı sınır tanımıyordu. Tıbba da eğildi. Bitkilerin ve minerallerin şifasını inceledi. Kimya, matematik ve optik alanlarında da çok sayıda yazı kaleme aldı. Toplamda 150'nin üzerinde eser yazdı.

bu eserlerin çoğu yüzyıllar boyunca kaynak niteliğini korudu. Onun yazdıklarında dikkat çeken bir noktada yöntem anlayışıydı. Biruni, kabul edilmiş otoriteleri sorguladı. Gözlemleriyle uyuşmayan her teoriyi eleştirdi. Deney ve ölçümü teorinin önüne koydu. Bu yaklaşım, modern bilimsel yöntemin temelleriyle büyük bir paralellik taşıyor. En büyük eserlerinden biri Kanunül Mesudi'ydi. Bu eserde astronomiden matematiğe, coğrafyadan mekaniğe kadar çok geniş bir bilgi yelpazesi sundu. Eserinde yerin hareketlerini, gök cisimlerinin konumunu ve zaman hesaplarını inceledi. Biruni yaşadığı çağa çok aşmıştı. Yer çekimine dair fikirleri, gökyüzünün düzenine bakışı ve doğaya yaklaşımı yüzyıllar sonra Kepler'in, Newton'un yaptıklarıyla benzerlik gösteriyordu. 1048 yılında hayata veda ettiğinde arkasında sadece kitaplar değil, bilimin evrensel bir dil olduğunun kanıtını bıraktı.

Biruni, bilimin sınır tanımadığını, insan aklının evreni anlamada en büyük araç olduğunu gösterdi. Bugünün uzay teknolojilerinden coğrafi haritalamaya, kültürler arası araştırmalardan modern bilimsel yöntemlere kadar pek çok alanda onun izlerini görebiliyoruz. Bin yıl önce Horasan'dan yükselen bir ses bugüne ulaştı. El-Biruni sadece çağına değil, geleceğe de yön verdi.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda

Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller, arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor. Ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Teknoloji zirvelere tırmandı. Doğayla baş başa bir kaçamak, gücünü kendinden alan bir tırmanış. Ama artık sadece kondisyon yetmiyor. Dağlar, buzullar, sarp kayalıklar ve zirveler. Tüm bu coğrafi zorluklar artık teknolojiyle daha güvenli, daha hesaplı, daha erişilebilir. Gelin dağcılığın dijital dönüşümüne birlikte bakalım. Bir, akıllı dağcılık saatleri ve GPS cihazları. 2. Zirvelerde yolunuzu bulmak için artık yalnız değilsiniz. Akıllı dağcılık saatleri, GPS destekli cihazlar ve navigasyon sistemleri sizi her adımda takip ediyor. Üretilen akıllı saatler, yükseklik, hava basıncı, oksijen seviyesi ve nabız ölçümünü anlık sağlıyor. Bu cihazların bazıları uydu destekli açık arazi haritalaması sunuyor ve rotadan sapma halinde kullanıcıyı titreşimle uyarıyor. Acil durum modlarında konum bilginizi dağcılık merkezine ya da tanımlanmış kişilere anlık gönderebiliyorsunuz. İki, akıllı kamp ekipmanları. Kamp hayatı doğayla bağ kurmaktır. Ama konfor ve güvenlik de önemli. Teknolojik kamp ekipmanları sayesinde çadırınız, tulumunuz, lambanız bile sizinle konuşabiliyor. Akıllı çadırlar güneş panelleriyle enerji üretiyor ve iç ortam ısısını kontrol altına alıyor. USB girişli ısıtmalı uyku tulumları vücut ısısına göre otomatik ayarlanıyor. Hafif, katlanabilir, ısı yalıtımlı bu malzemeler uzun süreli tırmanışlarda vazgeçilmez.

3. Dağcılıkta akıllı ceketler ve botlar. Dağlarda vücut ısısını sabit tutmak sadece konfor değil, hayati bir gereksinim. Bu yüzden giyilebilir teknolojiler artık dağcıların en önemli yardımcısı. Akıllı montlar, termal sensörlerle dış ortam sıcaklığını ölçer ve cihaz üzerinden vücut ısısıyla uyumlu olacak şekilde kendini ayarlar. Isıtıcılı botlar, şarj edilebilir lityum bataryalarıyla -20 derecede bile ayakları sıcak tutar. Bazı modellerde GPS ve yürüyüş verilerini de kaydeder. Sensörler bulunur. Hava koşullarına göre gözenek açıp kapatabilen adaptif tekstil teknolojisi terlemeyi azaltır ve ısıyı korur.

4. Drone destekli keşif ve güvenlik. Sarp yamaçlar, görüş kısıtlı alanlar, rota belirsizlikleri. Artık bir drone uçurarak her şeyi önceden keşfedip planlayabilirsiniz. 4K kameralarla donatılmış dağ droneları hem manzara kayıtları hem de rota analizi için kullanılıyor. Üstten alınan görüntülerle tehlikeli bölgeler tespit edilebiliyor. Beş, akıllı beslenme sistemleri ve su arıtma cihazları. Enerji her şeydir. Dağda sadece manzara değil, enerji ve su da yanınızda olmalı. Akıllı termoslar ve su şişeleri suyun sıcaklığını korurken, taşınabilir su arıtma cihazları dağ kaynaklarından alınan suyu anında mikroplardan arındırabilir. Ultraviyole ışınlı veya filtrasyonlu modeller bulunur. Beslenme konusunda da teknoloji iş başında. Yemekler özel paketlemelerle ısı kaybetmeden uzun süre dayanabiliyor ve akıllı ısıtıcı pedlerle ısıtılabiliyor. Teknoloji dağlardaki yol arkadaşımız. Güvenlik, konfor ve performans için gereken her şey artık çantanızda değil, parmak uçlarınızda. Unutmayın, zirveye ulaşmak tek başına değil, akıllı planlamayla mümkün.

Düşünün, bir odadasınız, karşınızda küçük bir kutu. Ama o kutunun içinden koskoca bir dünya akıyor. Sesler, yüzler, haberler, kahkahalar. Bugün sıradan görünen televizyon aslında insanlık tarihinin en büyük hayallerinden birinin gerçeğe dönüşmüş hali. Her şey 19. yüzyılda başladı. Radyo sesi taşımıştı. Ama ya görüntü sorusu akılları kurcalıyordu? İşte o soruya cevap arayan genç bir Alman öğrencinin adı tarihe geçti. Paul Nipkow. ...1884'te yalnızca 23 yaşındayken delikli bir disk icat etti. Döndükçe görüntüyü satırlara bölüyor, elektrik sinyallerine çeviriyordu. Basitti ama çığır açıcıydı. Bu disk, televizyon denilen hayalin ilk tuğlasıydı. Aradan yıllar geçti. 1920'lerin Londra'sında John Logie Baird bir kuklayı ekrana getirdi. 1926'da dünyaya ilk televizyon gösterisini sundu. İnsanlar gözlerine inanamadı. Artık sadece duymuyor, görüyorduk. O günlerdeki televizyon çok ilkel bir sistemdi. Mekanikti, bozuktu, görüntü bulanık ve titrekti. Gerçek devrim elektroniğin sahneye çıkmasıyla geldi. ...1927'de henüz 21 yaşında bir Amerikalı çiftçi çocuğu Philo Farnsworth, görüntüyü elektronlara dönüştüren Image Dissector adlı cihazı icat etti. Bu, modern televizyonun doğum anıydı. Aynı dönemde Rus asıllı bir mühendis Vladimir Zvolkin, ikonoskop kamera tüpünü geliştirdi. İki mucit arasındaki büyük patent savaşları yıllarca sürdü. Ama bu rekabet televizyonu hızla mükemmelleştirdi. Artık sahne hazırdı. 1936 Berlin Olimpiyatları. Dünyada ilk kez bir spor karşılaşması canlı yayınlandı. İkinci Dünya Savaşı televizyonu bir süre duraklattı. Ama savaş sonrasında 1936

1950'lerde televizyon evlere girmeye başladı. İlk başta siyah beyazdı. Ekranda sadece gölgeler ve tonlar vardı. Ama 1960'lar geldiğinde renk patladı. Artık insanlar dünyanın canlı renklerini salonlarında izleyebiliyordu. ...1969'da Apollo 11 Ay'a indiğinde 600 milyon insan ekran başındaydı. İnsanlık ilk kez evrensel bir anı aynı anda yaşamıştı. Bugün televizyon, dijital platformların, internet yayınlarının, akıllı ekranların gölgesinde yeni biçimler alıyor. Ama unutmamak lazım, hepsi 140 yıl önce bir öğrencinin yaptığı küçük delikli bir diskten doğdu. Bir diskle başlayan serüven bugün milyonlarca insanın hayatına yön veren küresel bir ekrana dönüştü. Televizyon sadece bir icat değil, insanlığın ortak hafızası, kültürlerin aynası, tarihin canlı şahidi oldu.

Geçmişin gizemleri, insanlığın unuttuğu teknolojiler, binlerce yıl önce çağının çok ötesinde buluşlar. Tarih kitaplarında saklı kalan bazı icatlar bugün hala akılları zorluyor. Antik çağın bu esrarengiz teknolojileri geleceğin kapılarını aralar gibi. Gelin zamanda bir yolculuğa çıkalım. Antik çağın gizemli icatlarını birlikte keşfedelim. Bağdat pili. 1930'lu yıllarda Bağdat'ta bulunan bir toprak küp. İçinde bakır bir silindir, demir bir çubuk ve asfalt tapası. İlk bakışta sadece bir kaplama. Ama araştırmalar bu nesnenin 2000 yıllık bir pil olabileceğini ortaya koydu. Sirke ya da asidik bir sıvıyla doldurulduğunda elektrik akımı üretebiliyor. Ama soru şu, antik çağda elektriği ne için kullanıyorlardı? Kimi uzmanlar bu pillerin metal eşyaları altınla kaplamak için kullanıldığını düşünüyor. Kimine göre ise tıbbi amaçlarla ya da tapınak ritüellerinde gizemli bir ışık kaynağı olarak kullanıldı. Bağdat pili hala çözülememiş bir antik teknoloji sırrı olarak duruyor.

Antik bilgisayar, Antikythera düzeni. 1901 yılında Yunanistan'ın Antikythera adası açıklarında batmış bir gemide bulundu. Küçük bir metal kutu içinde çarklar ve dişlilerden oluşan kompleks bir mekanizma, Antikythera düzeni. Bilim insanları onu dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak tanımlıyor. Gökyüzündeki güneş ve ayın hareketlerini, gezegenlerin konumunu hesaplayabiliyor, güneş ve ay tutulmalarını bile yıllar önceden tahmin edebiliyordu. Milattan önce 2. yüzyıla ait bu cihaz zamanın çok ötesinde bir mühendislik eseriydi. Böyle bir mekanizma ancak 18. yüzyıl saat yapım teknolojisinde yeniden görüldü. Arada kayıp 1500 yıl. Peki bu bilgi neden yok oldu?

bir oyuncak ya da tapınak gösterisi olarak kullanıldı. Yine de bu icat, insanlığın gelecekte buhar gücüyle sanayiyi dönüştüreceğinin habercisiydi.

Roma betonu. Roma İmparatorluğu'nun devasa yapıları, Kolezyum, su kemerleri, limanlar. Hepsi yüzyıllardır ayakta. Ortak noktaları Roma betonu. Modern beton 50-100 yılda çatlar, dağılır. Ama Roma betonu 2000 yıldır sapasağlam duruyor. Sırrı volkanik kül ve deniz suyuyla yapılan özel karışımda. Hatta deniz suyuyla temas ettikçe beton daha da güçleniyor. Bugün bilim insanları Roma betonunun formülünü çözmeye çalışıyor. Çünkü geleceğin sürdürülebilir yapılarında onun sırrı saklı. Viking pusulası, güneş taşı. Kutupların soğuk denizlerinde pusula daha ortada yokken Vikinglerin gizli bir seyir aracı vardı. Güneş taşı. Bu kristaller gökyüzü bulutlu olsa bile güneş ışınlarını kırarak yönü gösteriyordu. Böylece Vikingler Atlantik Okyanusu'nu aşarak yeni topraklara ulaşabildi. Basit bir taş gibi görünen bu doğal kristal Orta Çağ'ın en stratejik teknolojilerinden biriydi. Bağdat pili, Antikythera düzeneği, Heron'un buhar makinesi, Roma betonu, Viking pusulası. Her biri antik çağın kayıp teknolojilerini gözler önüne seriyor. Onlar sadece geçmişin merak uyandıran eserleri değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan icatlar. Çünkü teknoloji sadece bugünü ve yarını değil, geçmişi de anlamamızı sağlıyor.

Akıllı şehirler sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir konsept değil artık. Dünya genelinde hızla yaygınlaşan bu kavram, şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli kılmak için teknolojinin tüm gücünü kullanıyor. Peki, akıllı şehirler tam olarak nasıl çalışıyor? Hangi teknolojiler hayatımıza girecek ve bizleri neler bekliyor? Bir şehri akıllı yapan en önemli unsur, veri toplama ve analiz yeteneği. Gelişmiş sensörler, kameralar ve internet bağlantılarıyla donatılan şehir altyapısı, trafik akışından enerji kullanımına, hava kalitesinden kamu güvenliğine kadar pek çok parametreyi gerçek zamanlı izleyebiliyor. Bu veriler yapay zeka algoritmalarıyla işlenerek şehir yönetimine anında geri bildirim sağlıyor ve hızlı karar alınmasını mümkün kılıyor. Örneğin trafik ışıkları araç yoğunluğuna göre otomatik ayarlanıyor. Böylece bekleme süreleri kısalıyor ve yakıt tüketimi azalıyor. Akıllı enerji şebekeleri elektrik kullanımını optimize ederek hem tasarruf sağlıyor hem de çevresel etkileri en aza indiriyor. Atık yönetiminde ise akıllı sensörler sayesinde hangi bölgede çöp kutularının dolduğu anlaşılıyor ve temizlik ekipleri daha etkin organize oluyor.

diyor. Bu nedenle şehirler teknolojiyi insan odaklı ve etik prensiplerle kullanmak zorunda. Peki akıllı şehirlerde hayat nasıl olacak?

Ancak bu teknolojik mucizelerin yanında bazı zorluklar da var. Kişisel verilerin korunması, siber güvenlik riskleri, teknolojiye erişim eşitsizliği ve altyapı yatırımlarının maliyeti akıllı şehirlerin önündeki önemli engeller arasında yer alıyor.

Evlerimiz ve araçlarımız birbirine bağlı, çevre dostu ve enerji verimli olacak. Sağlık hizmetleri, yaşlı ve engelli bireyler için uzaktan izleme sistemleri sayesinde daha erişilebilir hale gelecek. Eğitim ve kültür alanlarında sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle zenginleşen deneyimler sunulacak. Sonuç olarak akıllı şehirler sadece teknolojik yenilikler değil, aynı zamanda insan hayatını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve daha adil bir gelecek vaadi taşıyor. Teknolojiyi doğru kullanabilirsek gerçek anlamda yaşanabilir şehirler inşa etmek mümkün. Gelecek çok yakın ve akıllı şehirler hayatımızın her alanına dokunmaya hazırlanıyor.

bugün nasıl çalışır sorusunda kimliğimizin en özel, en biçimsel hali olan parmak izlerinin cevaplarını arıyoruz. Peki bir telefon, bir kapı ya da bir cihaz nasıl oluyor da sadece parmağımıza bakarak bizi tanıyor? Hep birlikte inceleyelim. Her insanın parmak izi tektir. Dahası iki elinizdeki parmakların bile izleri farklıdır. Bu eşsizlik güvenlik teknolojilerinin en büyük kaynağıdır. Bir parmak izi okuyucu izinizi taramadan önce şunu yapar. Derinizdeki tepeler ve vadileri algılar, mikroalgılamayla cildinizdeki desenleri analiz eder, minüşiye denen 35'in üzerinde noktayı haritalar ve her kişiye özgü bir şablon oluşturur. Optik okuyucular ışıkla tarama yapar, parmağın yüzeyini görsel olarak tarar. Kapasitif okuyucular elektrik yükleriyle derin desenleri ölçer. Ultrasonik okuyucular ses dalgalarıyla cildin alt katmanlarına kadar iz bırakır. Taranan bu veriler yalnızca görüntü olarak kaydedilmez. Yazılımlar parmak izinizin özelliklerini bir matematik modeline dönüştürür. Ve bu model kimliğinizi doğrulamak için her dokunuşta tekrar karşılaştırılır. Peki ya güvenlik? Parmak izi okuyucular bilgiyi kayıt altına alırken gerçek izi değil, kodlanmış bir anahtar modeli saklar. Yani telefonunuzda gerçek parmak iziniz yok, sadece bir şifrelenmiş hali var. Teknoloji geliştikçe bu sistemler artık bankalarda, hastanelerde ve havaalanlarında yüz tanıma ve iris taramayla birleştiriliyor. Bir dokunuşla kapıları açan, telefonları uyandıran, güvenliği sağlayan teknoloji parmak izi okuyucular ve bu sistemin her birinci parçası sizin bedeninizde zaten mevcut.

Bir ilaç hastalığın tam merkezine ulaşıyor. Bir gömlek üzerine dökülen kahveyi emmeden geri itiyor. Bir güneş paneli bulutlu havada bile enerji topluyor. Tüm bunlar gözle görülmeyen bir teknoloji sayesinde mümkün. Nanoteknoloji.

İnsan saç telinin 1/1000'i kadar küçük parçacıklarla büyük değişimler yaratmak mümkün. Nanoteknoloji tıp alanında devrim niteliğinde gelişmelere öncülük ediyor. Artık ilaçlar vücuda girdikten sonra doğrudan hasta hücreleri hedef alabiliyor. Kanser tedavileri bu sayede daha az yan etkiyle daha fazla başarı sağlayabiliyor. Ayrıca nano ölçekte geliştirilen tanı cihazları hastalıkları henüz ilk aşamasında yakalayabiliyor. Güneş enerjisi panellerinin yüzeyine eklenen nano kaplamalar ışığı daha fazla emiyor, verimi artırıyor. Kumaşların leke tutmaması, camların kendini temizleyebilmesi, cep telefonlarının ekranlarının kırılmaya karşı daha dayanıklı olması, tümü nanoteknolojiyle geliştirilen akıllı malzemeler sayesinde. Gözle görülmeyen bu yüzeyler yağmuru, tozu, kirliliği geri itebiliyor. Toprağın nem oranı, bitkinin besin ihtiyacı, zararlı organizmaların hareketleri hepsi nanosensörler sayesinde anında tespit edilebiliyor. Bu teknolojiyle daha az su, daha az gübre ama daha çok verim mümkün. Nanoteknoloji sadece bir bilim alanı değil, bir dönüşümün anahtarı. Geleceğin malzemeleri, geleceğin tedavileri ve geleceğin şehirleri bu görünmez teknolojiyle şekilleniyor.

Sinemanın büyülü dünyası sadece oyuncuların ve senaryoların gücüyle oluşmuyor. Arka planda çağın en gelişmiş teknolojileri rol alıyor. Görüntüler, efektler, ses ve hareket hepsi bir araya geldiğinde gerçeküstü bir deneyime dönüşüyor. İşte sinema sanatının teknolojiyle buluştuğu yerler. Virtual Production. Yeşil perdenin ötesine geçildi. Artık devlet ekranlar üzerine yansıtılan gerçek zamanlı 3D ortamlar kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde oyuncular setteyken çevrelerinde gerçekçi bir evren yaratılıyor.

The Mandalorian gibi diziler bu teknolojiyle çekildi. Bu sayede masraflı yolculuklar yerine tek bir stüdyoda tüm evrenler kurulabiliyor. Yapay zeka destekli görsel efektler. Yapay zeka artık görsel efekt alanında da sahnede. Sadece saatler süren render süreçlerini değil, karakter yüzlerini yaşlandırma, gençleştirme, hatta hayatta olmayan oyuncuları diriltmeyi de üstleniyor. AI destekli derin öğrenme algoritmaları milyonlarca veriden öğrenerek görüntüleri hızla analiz ediyor ve gerçekçi hale getiriyor. Sonuç mu? Gerçekten ayırt edilemeyecek kadar gerçek görüntüler. Hareket yakalama, mocap. Avatar, Planet of the Apes, Lord of the Rings. Bu filmlerin başarısında hareket yakalama teknolojisinin büyük payı var. Oyuncular özel sensörlerle donatılmış kıyafetlerle oynuyor. Bu sensörler en küçük mimik ve beden hareketini kaydediyor. Daha sonra bu hareketler dijital karakterlere aktarılıyor. Böylece sanal karakterler gerçek bir insanın duygularını ve hareketini taşıyor. Yüksek frekanslı görüntü kaydı, FHR ve 4K 8K çekim.

Kare hızıyla kaydedilen görüntüler gözün görebileceği en akıcı deneyimi sunuyor. The Hobbit filmi 48 FPS'te çekilerek bu alanda önce oldu. 4K ve 8K çekimlerse detay seviyesini üst noktalara taşıyor. Bu teknolojiler sadece daha net görüntü değil, aynı zamanda derinlik ve doku hissi de katıyor. Sinema severler sahnelerin içine giriyormuş gibi hissediyor. Sinema, teknolojinin sanatla buluştuğu en güçlü platform. Yeni nesil kameralar, akıllı setler, gerçek zamanlı görseller ve 3 boyutlu seslerle her yeni film bizi geleceğin sinemasına bir adım daha yaklaştırıyor.

bugün nasıl çalışır sorusunda gökyüzündeki en büyük güç kaynağımızla, yani güneşle tanışıyoruz. Peki bu sıcak, uzak yıldız bir çatının üzerinden, bir tarla panelinden nasıl oluyor da elektriğe dönüşüyor? Güneş panellerinin içine bir bakalım. Her güneş paneli birçok fotovoltaik hücreden oluşur. Bu hücreler güneşten gelen ışık parçacıklarını, yani fotonları, doğrudan elektriğe çevirir. Peki bu nasıl oluyor? Işık hücreye çarpar. Hücrenin içindeki yarı iletken maddeler bu ışık enerjisini yakalar ve elektronları hareketlendirir. İşte bu hareket elektrik akımını başlatır. Güneş paneli bir nevi elektron akışını düzenleyen bir fabrika gibidir. Her hücre milyonlarca elektronu kontrollü bir yolculuğa çıkarır. Ancak üretilen elektrik evdeki cihazlar için hemen kullanıma uygun değildir. Çünkü bu elektrik doğru akımdır. Evlerde kullandığımız elektrik ise alternatif akımdır. İşte bu yüzden panelin ürettiği enerji önce invertöre gider. İnvertör doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. Ve artık enerji lambaları yakmaya, buzdolabını çalıştırmaya hazırdır. Güneş parlıyorsa, güneş paneli elektrik üretmeye devam eder. Bulutlu havada bile ışık varsa enerji var. Geceleri ise işi bataryalar devam ettirir. Gündüz toplanan enerji bu akülere dolar, ihtiyaç olduğunda geri verilir. Güneş panelleri artık sadece evlerin değil, fabrikaların, okulların, tarım alanlarının ve birçok şehrin enerji çözümü haline geldi. Elektrik santrali gerekmeden, karbon salınmadan yenilenebilir ve sessiz bir güç. Kaynağı gökyüzünde, masrafı yerde. Ve unutmayın, güneş her gün doğuyorsa geleceğin enerjisi de her gün birikiyor. Güneş panelleri sadece enerji değil, daha temiz bir dünya da vaat ediyor.

Bir zamanlar hafızamız sadece kendimizde sınırlıydı. Anılar, fotoğraflar, kitaplar hepsi zamanla silinir, kaybolur, unutulurdu. Ama artık dijital dünya bu unutkanlığı kaldırdı. Her şey kayıt altında, her şey hafızada ve bir soru giderek daha büyük bir hal alıyor. Unutmak artık mümkün mü? Peki bu hafıza nereye kaydediliyor? Saniyede milyonlarca veri dijital depolama merkezlerine akıyor. Bunlar dünyanın dört bir yanına yayılmış dev sunucu çiftlikleri. Her biri verileri mikron kalınlığındaki manyetik tabakalarda

ya da katal sürücülerinde ışık hızında saklıyor. Bazen bir fotoğraf Kuzey Kutbu'na yakın bir veri merkezinde donmuş halde, bazen de çöl sıcağında çalışan bir sunucuda nefes alıyor. Dijital hafıza artık gezegenin nabzıyla birlikte atıyor. Bir düşünün, çocukluğunuzun her detayı, her tat, her koku, her sosyal medya paylaşımınız, her fotoğrafınız hafızanızda ve sunucularda saklanıyor. Dijital hafıza bir yandan yeni tarihçeler yaratıyor. Bireyler, topluluklar, şirketler, hükümetler hepsi geçmişi kaydediyor, analiz ediyor, öğreniyor. Ama gerçek hafıza sadece kayıt değil, duyguyla, anlayışla, bireyin özel deneyimiyle yaşanıyor. Gelecekte belki de her insanın kendi dijital hafızası olacak. Bilgisayarlar, görseller, sesler ve dijital kayıtlar hafızanın yerini alacak. Ama bir soru kafa karıştırıcı. Dijital hafıza bize her şeyi sunuyor. Ama aynı zamanda hafızanın doğal dengesini bozuyor olabilir mi?

0: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
2: Deflasyon. Genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. Bunun yanında enflasyon durumundan fiyat yükselişini durdurmayı ya da yavaşlatmayı veya enflasyon eğilimi karşısında fiyatları düşürmeyi öngören iktisat siyasetidir.
3: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
4: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
3: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
5: Para bedavadır.
6: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
7: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
3: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
0: Paranın rotası

Günaydın. Bugün 6 Mayıs Çarşamba saat 07. Ben Sema Ertekin. Küresel piyasalar yeni güne de sadece veriyi değil güç mücadelesini fiyatlayarak başlıyor. Hürmüz Boğaz artık bir geçiş noktası değil, bir kontrol alanı. İran Boğaz'dan geçişleri izne bağlayan yeni mekanizmayı devreye alıyor. Amerika ise bir adım geri atıyor. Özgürlük projesi durduruluyor ama abluka devam ediyor. Yani sahada tek bir gerçek var, belirsizlik. Yönetilmiyor, büyüyor ve bu piyasa için net bir durum. Petrol 115 doları gördükten sonra, test ettikten sonra tekrar 110 dolar altına geriledi. Altın ons 4600 doların bir miktar üzerinde, yani güvenli liman talebi tamamen sönmüş değil. Ama yüksek faiz beklentisi yükselişi sınırlıyor. İçeriye döndüğümüzde tablo daha da netleşiyor. Merkez Bankası net enerji kaynaklı şoklar var ama sıkı para politikası duruşu değişmeyecek ve Borsa İstanbul dün yükseldi ama bu bir coşku değil, seçici, temkinli ve hikaye bazlı bir harekette. Özetle bugün piyasalarda fiyatlanan şey riskin kendisi. Ve kritik soru şu, Hürmüz'de kontrol kimde olacak? Çünkü bu sorunun cevabı petrolden enflasyona, faizden borsaya kadar tüm denklemi yeniden yazacak. Bugün de seans öncesinde ekranınızda sadece rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, o verilerin anlattığı büyük resmi izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

6 Mayıs Çarşamba gündem başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Enerjide tedarik sorunumuz yok dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ekonomi gündemine ve Orta Doğu'daki krize ilişkin önemli açıklamalar yaptı bakan. Eşel mobil sistemiyle vatandaşların alım gücünü koruduklarını belirten Bakan Şimşek, Türkiye'nin enerji tedariği konusunda da bir sorununun olmadığını söyledi. Devam edelim. Enerji fiyatlarındaki artış 2 ayda %20'ye yaklaştı. Merkez Bankası Nisan ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Rapora göre Nisan ayında enerji fiyatları Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle %14,40 artarken son 2 aylık yükseliş %20'ye yaklaştı. Yine Nisan'da gıda fiyatları hem işlenmemiş hem de işlenmiş kalemler öncülüğünde bir önceki aya kıyasla ivme kazandı. Devam edelim. Özgürlük projesi de durduruldu. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın ise devam ettiğini söyledi. İran basında Trump'ın özgürlük projesini askıya almasını başarısızlık olarak değerlendirdi. Diğer yandan da Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, destansı öfke operasyonunun bittiğini söyleyerek İran'da savunma pozisyonunda olduklarını iddia etti. Ve Lagarde'dan da Avrupa'ya enerji uyarısı var. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki olası kısıtlamaların ardından artan enerji maliyetlerine dikkat çekti. Avrupa'nın enerji politikasında köklü bir dönüşüm çağrısı yaptı. Lagarde enerji krizinin

0: Avrupa için bir uyarı olduğunu belirtti. Fosil yakıt bağımlılığının azaltılması ve yeşil dönüşümün hızlandırılması gerektiğini de söyledi. Ve gündemin son başlığı Goldman Sachs'tan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için faiz tahmini geldi. Goldman Sachs, Nisan ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 4. çeyreğe kadar sabit tutacağını öngördü. Banka 2026 sonu enflasyon tahminini ise %26 olarak korudu. Baktık hızlıca gündem başlıklarına. Şimdi veriler önemli. Tablolar, rakamlar bize ne söyleyecek? Birlikte bakalım. Petrolle başlayacağız. Brent petrol %2'nin üzerinde geri çekildi. 112 dolardan işlem görüyor. Altın onsla devam edelim. Altın ons tarafında yukarı yönlü hareket var. %2'ye yakın kazancı var altın onsun. 4644 dolardan işlem görüyor. Gümüş tarafına bakalım. 75,5 dolarda %3,7'lik yükselişi var gümüş onsun. Devam edelim. Kıymetli metaller tablosunda platin ve paladyum da yükseliyor. %2,4'lük yükselişi var. Platinin paladyumda %2,5'a yakın yükseldi. 1525 dolardan işlem görüyor. Piyasalardaki son durum diyelim. Bakalım Borsa İstanbul %1'e yakın yükselişle tamamladı. Dün günü 14.495 puandan kapattı. Hafta ortasında bugün güne nasıl başlayacak, haber akışları nasıl etkileyecek Borsa İstanbul'u takip edeceğiz birlikte. Dolar bir miktar geri çekildi. 45.22 den geçiyor. Euro 53 seviyesinde, Euro dolar paritesi 1.17 seviyesinde. Dolar endeksi geri çekildi ve sepet kuru da 49.17 seviyesinde. Devam edelim. Küresel piyasalara bakacağız. Küresel piyasalarda Asya ile başlayalım. Son durum ne? Ve tabii Mehmet Zeyrek Çin'de bizi bekliyor. Son durumu aktarmak üzere. Merhaba, yayına hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Sema Ertekin.
0: Teşekkürler. Hızlıca bakalım rakamlara, sonra son durumu anlatmak üzere sözü sana bırakacağım. Çin Şangay yukarı yönlü hareket etti. 4164 puandan geçiyor. Hindistan'da da yarım puanın üzerinde yükseliş var. Güney Kore'deki yükseliş dikkat çekici. %6,7'lik kazancı var Güney Kore'nin ve yarım puanın üzerinde yükselen bir Hong Kong takip ediyoruz. Sözü sana bırakıyorum. Güney Kore'de çok dikkat çekici bir yükseliş var. Tabii dinamik var o tarafta onun. Söz sende.
1: Sema Ertekin, önceki gün Güney Kore'nin dev konteyner gemisi Orta Doğu'da ateş altına alındığı haberlerine rağmen KOSPI endeksi pazartesiden beri çok güçlü bir yükseliş kaydediyor. Bugün %6'nın üzerinde değer kazandı ve 7000 puan barajını çok kuvvetli bir şekilde kırarak 7400'e kadar da ulaşmış oldu. Bu tarihi yükseliş petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin ve güçlü şirket karlarının yatırımcı duyarlılığının iyileştirmesiyle gerçekleşti. Endeksteki rallinin ana itici gücü hisseleri sırasıyla %8 ve 9'un üzerinde değer kazanan çip devleri Samsung Elektronik ve SK Hynix oldu. Samsung Elektronik'in hisselerinde yaşanan %10'u aşan artış şirketin piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine taşıdı ve yükselişte ayrıca Apple'ın cihazlarında kullanılacak çiplerin Amerika'da üretimi konusunda uzun süredir çalıştığı TSMC'ye alternatif olarak Samsung ve Intel'le ön görüşmeler yaptığına dair haberler oldu. Diğer Asya borsalarında da genel olarak iyimser havayı takip ediyoruz bugün. Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyon elbette yakından izleniyor. Güney Kore acaba Trump'ın çağrısına uyarak bölgedeki özgürlük projesine katılacak mı yönünde beklentiler var. Ancak Kore Cumhurbaşkanlığı şu an için temkinli davranıyor ve diplomatik mesajlardan vazgeçmiyor. Çin-İran arasında diplomatik trafikler var. İran Dışişleri Bakanı Arakçı bugün Pekin'e gelecek ve üst düzey temaslarda bulunacak. Bu ayın ortasında Trump ve Xi Jinping görüşmesi bekleniyor. Bu görüşme öncesinde İran Dışişleri Bakanı'nın Pekin'e gelmesi de oldukça önem arz ediyor. Diğer yandan Çin'in yapay zeka ve stratejisi ve şirketlerin rekabetine ilişkin de önemli gelişmeler var. Ülkedeki yapay zeka yarışında bitiş çizgisi görünmezken DeepSeek, Monshot AI, Alibaba ve Xiaomi gibi firmalar peş peşe yeni yapay zeka modelleri tanıtarak liderlik tablosunda

0: öne geçmeye çalışıyorlar ve bu alandaki şirketler kullanıcı tabanlarını genişletme, gelir yaratma baskısıyla yüzleşirken aynı zamanda devasa araştırma, geliştirme ve donanım maliyetleriyle de mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Çinli yapay zeka firmaları görsel ve metin verilerini tek bir sistemde entegre eden çok modlu yeni modelini piyasaya sürdü ve bu sektördeki liderlik çabaları da ülkedeki teknoloji şirketlerinde yukarı yönlü bir ivmeyi destekliyor. Bugünün şampiyonu yine Güney Kore, çok güçlü bir yükseliş kaydediyor. Diğer ülkelerde de iyimser havayı izliyoruz ve Orta Doğu'daki gelişmeler biraz daha bugün Asya cephesinde kanıksanmış durumda ve risk iştahı oldukça yüksek. Sema Ertekin.
1: Son durumu özetledin. Detaylarıyla çok teşekkürler. Yayına katkıların çok kıymetli Mehmet. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim Amerikan borsalarıyla. Son durum neydi bakalım Amerikan borsalarına hızlıca. Dow Jones yükseldi %0,2 oranında. 49.413 puandan geçti. Nasdaq'ta yarım puanın üzerinde kazanç var. S&P 500'de %0,3 oranında yukarı yönlü hareket etti. Avrupa tarafına bakalım. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın önemli bir uyarısı var. Birazdan tüm detaylarıyla konuşacağız. Londra dün geri çekildi. %1,4 oranında düştü. 10.219 puandan bitirdi günü. %2'ye yakın yükseliş var. Frankfurt'ta 24.401 puandan geçti. %1'lik yükseliş takip ediyoruz. Paris'te 8.062 puandan işlem görüyor ve Madrid'de de %2'ye yakın kazanç var. 17.667 puandan kapattı günü. Şimdi bir tarafta Hürmüz krizi, petrol fiyatları, altın onsun son durumu, altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı da petroldeki yükselişi değerlendirdi. Bakalım.
2: Nereye baktığımızda petrolün aslında her zaman manipülatif ve spekülatiflere açık olduğunu konuşuyoruz. Üretici ülkeler istediği zaman aslında fiyatı yükseltebiliyorlar. Biraz Amerika'nın isteği doğrultusunda giden bir tablonun olduğunu görüyoruz. Çünkü Amerika kendi iç piyasasında oluşan enflasyonu diğer ülkelere aktarmak istediği, ithal etmek istediği bir tablonun içerisindeyiz. Ve savaşın başladığı fiyatlamalara tekrar geri döndük petrolde. Aslında bütün hesap kitap 100 doların altındaki petrol için yapılmıştı ama 100 doların üzerindeki petrol için aslında tüm dünya bu tablonun en kısa zamanda değişmesini bekliyordu. Hem İran cephesi hem de Amerika cephesi aslında deşti çıktı. Savaşın Hürmüz Boğazı açıkken savaş başladı. Yeniden kapanması ve tekrar açılması için mücadele devam ediyor. Neredeyse artık sevkiyatlar ya da oraya ihtiyaç %10 seviyelerine düştü. Savaşın başında %20'leri konuşuyorduk ama Suudi Arabistan'ın bulmuş olduğu alternatif kanallar, o tarafa olan bağımlılığı her ne kadar azalmış olsa da enerji zincirinde ciddi bozulmaların olduğunu görüyoruz. Hala tüm dünya Hürmüz Boğazı'ndan geçen enerji için %10 bile olmuş olsa bağımlı ve tabii ki oradaki huzursuzluk ister istemez petrol fiyatlarını yukarı itiyor. Daha önce daha olumlu, daha ılımlı bir tabloyu konuşuyorduk. Global piyasalardaki fiyatlamaların da etkisini zaten görüyoruz. Aslında savaşın daha hızlı bir şekilde ve Trump da en başlarda 4 hafta ile 6 hafta arasında sürebilecek bir savaştan bahsetmişti. Hala mini bir savaş olarak nitelendiriyor ama savaşın 10. haftasındayız. Artık ülke ekonomilerine de etkilerini hissettirmeye başladı. O yüzden fiyat açısından baktığımızda teknik olarak 120 dolarlar kritik, oralara gelip oralardan gevşemelerinin olduğunu görüyoruz. Tam da 120'lere geldiği zaman olumlu bir haber akışı fiyatları geri itiyor. Ama 120'lerin üzerinde daha istekli, 150-140 dolar bandına doğru hareket eden bir petrol görebiliriz. Ama 100 doların altında ancak daha ılımlı bir piyasa bizi karşılamış olacak. Yani dünyanın rahat bir nefes alabileceği, oh diyebileceği seviyeler aslında 100 dolar ve altında. 100 doların üzerindeki her fiyat seviyesi ekonomileri tehdit etmeye devam edecek.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklama var. Enerjide tedarik sorunumuz yok dedi. Enerji fiyatlarının küresel ekonomide yön belirleyici olduğu bir dönemdeyiz ve Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilim, Hürmüz Boğazı merkezli risk algısı ve arz güvenliğine dair tartışmalar dünya genelinde petrol ve doğalgaz fiyatlarını yukarı iten en kritik başlık olmaya devam ediyor. Böyle bir tabloda Türkiye cephesinden gelen mesaj oldukça net. Enerjide tedarik sorunumuz yok dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bu açıklama yalnızca bir enerji değerlendirmesi değil, aynı zamanda fiyat istikrarı ve enflasyon beklentileri açısından da önemli bir çerçeve sunuyor. Bakan Şimşek, savaşın beklenenden uzun sürerek küresel ölçekte ciddi bir arz şoku yarattığını kabul ederken, Türkiye'nin enerji arz güvenliği tarafında da şu an için bir kırılganlık olmadığını vurguluyor. Ancak burada piyasalar açısından asıl kritik nokta şu: enerji arzı kesintisiz olsa bile fiyatlama kanalı açık. Yani maliyetler küresel tarafta yukarı yönlü baskılanmaya devam ediyor ve bakanlığın dikkat çektiği bir diğer önemli unsur da fiyatlama mekanizması. Akaryakıtta uygulanan destek ve Eşel mobil sistemi sayesinde küresel petrol şokunun iç piyasaya geçişinin sınırlı kaldığı ifade ediliyor. Verilen örnekte dikkat çekici, Eşel mobil olmasaydı motorun fiyatı 89,4 lira seviyesine kadar çıkabilecekti. Bu ifade bize şunu söylüyor: devlet burada fiyatı değil geçişkenliği yönetiyor ve bu tabloyu finansal açıdan okuduğumuzda da 3 başlık öne çıkıyor. Enerji tarafında arz değil fiyat riski yönetiliyor, enflasyonla ana baskı hala maliyet kanalı üzerinden geliyor ve kamu politikası şokları yumuşatma rolünü de üstlenmiş durumda. Oldukça önemli bir açıklamaydı. Şimdi devam edelim. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda küresel gelişmeler, enflasyon görünümü ve para politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'daki gerilimin petrol ve doğalgaz fiyatlarını yükselttiğini belirten Karahan, bu durumun kısa vadede enflasyonist etkiler oluşturmaya devam edeceğini söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı...
4: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda ekonomi ve enflasyon görünümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, küresel ekonomide artan jeopolitik risklerin özellikle enerji fiyatları üzerinden enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini belirterek, Orta Doğu'daki gerilim enerji fiyatlarını yükseltti. Bunun etkilerini enflasyonda net biçimde görüyoruz dedi. Nisan ayı itibariyle yıllık enflasyonun %32,4 seviyesinde olduğunu hatırlatan Karahan, enflasyonda zirve seviyelere göre gerileme yaşansa da fiyat artışlarının halen yüksek seyrettiğini vurguladı. Karahan, enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir yükseliş gözleniyor ifadelerini kullandı. Karahan, gıda ve enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığını belirtirken, hizmet ve temel mal gruplarında ise sıkı para politikasının etkisiyle yavaşlamanın sürdüğünü söyledi. Para politikasına ilişkin net mesaj veren Karahan, sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceğiz. Fiyat istikrarı sağlanana kadar tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz dedi. Küresel ekonomiye de değinen Karahan, 2026 yılında büyümenin belirgin şekilde yavaşlamasının beklendiğini, gelişmiş ülkelerde faiz indirimlerinin ötelenebileceğini ve gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarının arttığını ifade etti. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, talep dengesinin dezenflasyon sürecini desteklediğini, cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini ve rezervlerin güçlü seviyelerini koruduğunu söyledi. Konuşmasını fiyat istikrarı sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için ön koşuldur sözleriyle tamamladı.
3: Politikasını bu amaç doğrultu.
1: İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması enerji piyasasını vurdu. Amerikan Yatırım Bankası Goldman Sachs'ta 101 gün yetecek petrol stoğu kaldığı uyarısında bulundu. Amerikan Başkanı Donald Trump'sa savaş bittiğinde fiyatların hızla gerileceğini iddia ediyor.
5: ABD ve İsrail'in İran saldırısı petrol piyasasını alt üst etti. Brent petrol 120 dolara kadar yükseldi. Belirsizlik fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Hürmüz'ün kapalı olması nedeniyle Kuveyt ilk kez Nisan ayında hiç petrol ihraç edemedi. Yatırım bankası Goldman Sachs'ın tahminleri ise endişeleri daha da artırdı. Bankaya göre arz kesintileri nedeniyle stoklar hızla eriyor ve Hürmüz açılmazsa dünyanın sadece 101 gün yetecek petrol stoku kaldı. Amerikan yönetimi ise petrol konusunda endişeli değil. ABD Başkanı Donald Trump, savaşın bitmesiyle fiyatların hızla gerileyeceğini iddia ediyor.
6: Enerji fiyatlarının 300 doları göreceği iddia edildi. Şu an 100 dolar seviyesinde. Bu iş bittiğinde gerileyecek ve bu da çok hızlı olacak.
5: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da fiyat

0: Ardaki dalgalanmayı geçici olarak tanımladı.
1: Bu durum bana bu çatışmanın diğer tarafındaki petrol fiyatlarının yılın başındaki veya 2025'in herhangi bir noktasındaki fiyatlardan çok daha düşük olacağına dair büyük bir iyimserlik veriyor.
2: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'dan önemli bir uyarı var. Enerji maliyetleri Avrupa için uyarı olmalı dedi Christine Lagarde. Tabii şu soru akla geliyor. Enerji şoku kalıcı mı yoksa geçici mi? Avrupa yeni bir gerçeklikle karşı karşıya diyebiliriz. Enerji artık sadece bir maliyet değil, doğrudan enflasyonun ve faiz politikasının da belirleyicisi. Lagarde'ın mesajı net. Bu bir geçici dalga değil, yapısal bir kırılma diyor aslında. Eğer enerji fiyatları yüksek kalırsa Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirme alanı da daralıyor. Bu da büyüme ile enflasyon arasında zor bir denge anlamına geliyor. Ve kritik soru şu, Avrupa bu şoku yönetebilecek mi yoksa enerji bağımlılığı yeni bir kriz döngüsü yaratacak mı? Devam edelim Trump'la. Özgürlük projesi durduruldu. Hürmüz'deki Trump geri adım attı. Piyasaların kısa süreli rahatladığı senaryo çok uzun sürmedi. Amerika Hürmüz'de başlattığı özgürlük projesini durdurduğunu açıkladı ama burada dikkat edilmesi gereken bir durum var. Abluka hala devam ediyor. Peki bu ne demek? Ticaret akışına yönelik güvence geri çekiliyor ama risk de ortadan kalkmıyor. Yani piyasa için en kritik başlık yeniden masada. Arz kesintisi riski, petrolde gördüğümüz geri çekilme bu nedenle kalıcı olmayabilir. Çünkü jeopolitik denklem yeniden sertleşiyor ve bu tablo bize şunu söylüyor: küresel piyasalarda yön artık veriyle değil sahadan gelen haber akışıyla belirleniyor. Devam edelim. Hürmüz'de de yeni bir düzen var. Geçişler İran iznine bağlandı. Bu adım Hürmüz Boğazı'nda fiili kontrol mücadelesinin yeni bir aşamaya geçtiğini de gösteriyor. İlki İran süreci resmileştiriyor. Artık sadece askeri veya sözlü bir uyarı değil, geçişler için izin mekanizması kuruyor. Bu ne demek? Hürmüz'de geçiş artık serbest değil, yönetilen bir akışa dönüşüyor demek. İkincisi, arz tarafında yeni bir risk katmanı oluşuyor. Gemilerin önceden izin almak zorunda olması, gecikmeler, operasyonel belirsizlik ve sigorta maliyetlerinde de artış anlamına geliyor. Bu da doğrudan petrol arzında fiili daralma etkisi yaratabilir. Üçüncü maddede Amerika ile İran arasındaki güç mücadelesi kurumsallaşıyor. Amerika güvenli geçiş sağlamak istiyor. İran ise kontrolü kendi sistemine bağlamak istiyor. Yani sahada iki farklı düzen kurulmaya çalışılıyor. Bu da piyasa açısından en riskli senaryo. Belirsizlik kalıcı hale mi geliyor? Sonuç petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin kalıcılığı zorlaşabilir. Çünkü artık risk sadece çatışma değil, aynı zamanda bürokratik ve operasyonel olarak görünüyor.

0: Devam edelim. Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez programına ilişkin kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar Türkiye'ye kazandırılmasının önü açılıyor.
1: Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez programına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Yasa dönemiyle birlikte kanunlaşması beklenen teklifle yatırımcılara ve ihracatçılara önemli avantajlar sunuluyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifle Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünde bir üst lige yükseleceğini söyledi.
2: Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ve nihai aşamaya gelen yatırımcı dostu iklimi tahkim eden, üretimi ve ihracatı merkeze alan bu kanun teklifimiz ile Gazi Meclisimizin yasama süreciyle birlikte inşallah kanunlaştırmış olacağız. Bu teklif Türkiye'nin küresel finans ve teknoloji liginde üst sıralara tırmanması için yürütülen kararlı ve stratejik bir hazırlığında ürünü olacaktır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklifle yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar Türkiye'ye kazandırılmasının önü açılıyor. Varlık barışı kapsamında getirilen varlık 5 yıl ve üzerinde herhangi bir tahville sisteme dahil edildiğinde herhangi bir vergiye tabi olmayacak.
2: Yurt dışındaki bulunan para,

0: altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz.
1: Kanun teklifinde İstanbul Finans Merkezi'nin de rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Güler burada kurumlar vergisi indirim süresinin 2047 yılına kadar uzatıldığının altını çizdi.
0: İstanbul Finans Merkezi'nin küresel rekabet gücünü korumak için kurumlar vergisi indirim süresini 2047 yılına kadar uzatıyoruz. Finansal faaliyet harç muafiyetini ise 5 yıldan 20 yıla çıkararak yatırımcıya uzun vadeli bir hukuki öngörüle birlikte sağlamış oluyoruz.
1: Türkiye'nin küresel firmaların operasyon merkezi haline getirilmesi de önemli başlıklar arasında. Güler, en az 3 farklı ülkede aktif faaliyetleri bulunan küresel gruplara yönelik nitelikli hizmet merkezlerinin kurulmasına olanak sağlandığını belirtti.
2: Türkiye 2025 yılında yüzlerce uluslararası yatırım projesi çekti. Toplam yatırım büyüklüğü 21 milyar dolara aşarken on binlerce kişiye de istihdam kapısı açılması bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin yayınladığı Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Projeleri raporu yatırım performansına ilişkin çarpıcı veriler ortaya koydu. Rapora göre Türkiye 2025 yılında 475 uluslararası doğrudan yatırım projesine ev sahipliği yaptı. Bu projelerin toplam büyüklüğü 21.1 milyar dolar olarak hesaplanırken yaklaşık 47 bin kişilik istihdam oluşturulması öngörülüyor.
3: Dünyada bu uluslararası şirketlerin organizasyonel yapılarında da güncellemeler oluyor. Hem İstanbul Finans Merkezi'nde olabilecek projeler hem de onun dışındaki alanlarda da, çünkü uluslararası şirketlerin artık bölgeye hizmet verdiği, bölgesel hizmet merkezi dedikleri, nitelikli hizmet merkezi dedikleri, işte paylaşımlı hizmet merkezi dedikleri, farklı isimler verdikleri yapıları oluyor. Ve bunlarla şirket içi faturalaşmalarla aslında o diğer ülkelerdeki kardeş şirketlerine veya iştiraklerine hizmet verdikleri bir yapı var. Burada özellikle yani yüksek istihdam sağlayan projeler olabiliyor bunlar.
1: Raporda dikkat çeken bir diğer unsursa analiz yönetimindeki değişim oldu. Geleneksel yatırım verilerinin ötesine geçilerek proje odaklı bir yaklaşım benimsendi. Bu sayede yalnızca gerçekleşen yatırımlar değil, duyurusu yapılan projeler de kapsam altına alındı. Veriler yatırımcıların özellikle yeşil enerji, dijitalleşme ve yüksek teknoloji alanlarına yöneldiğini gösteriyor. Bu eğilim Türkiye'nin küresel ekonomideki konumunu güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
2: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum Gökhan Uzun, Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü ve Portföy Yöneticisi bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
4: Günaydınlar, hoş buldum. İyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Son haber akışlarına bakalım istiyorum. Dün de petrolün 115 dolar seviyesini test ettiğini gördük. Şimdi özgürlük projesini bitirdi Trump. Son gelen haber akışları öyle ama abluka da devam ediyor. Bu arada İran'dan gelen bir açıklama var. O Hürmüz'den geçişleri izne bağlıyor. Oradaki mekanizmayı değiştirmek istiyor. Kontrol kimde? Bir güç mücadelesi de var şu anda orada ayrıca savaşın dışında. Son tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Petrol fiyatını, altın onsun hareketini ne söylüyor bize?
4: Ya öncelikle ABD'nin, ya Trump'ın son bir ayda, bir buçuk ayda ablukaya aldığı Hürmüz tarafında hem küresel gündemden biraz daha kendini çekmesi, hem İran'ın elini zayıflatması, burada İran'ın en büyük gücü masadaki Hürmüz Boğazı'ydı, buradaki etkisinin yavaşça azaldığına şahit oluyoruz. Geçişlerin özellikle tarafsız ülkelerce eşlik edilmesi, ABD donanmasıyla beraber bunu Güney Kore'deki geçişlerde gördük. İran'ın bu konuda anlaşma detaylarına baktığımız zaman ABD'ye iletti. Özellikle ABD'nin buradaki kademeli geçiş konusunda, güvenliği sağlama konusunda, onun da İran tarafının da özellikle yapıcı konumda olduğunu, devamında mayınların temizlenme fikrine açık olduğunu, kademeli olarak boğazın açılmasına ve buradaki konsorsiyumun uluslararası bir güce devredilmesi, ama donanma ve buradaki stratejik askeri üssün kurulmamasını istediğini görüyoruz. Tabii Çin Trump buluşmasından önce 15 Mayıs öncesinde bugün itibariyle İran Dışişleri Bakanı'nın

0: Çin'e ziyareti de biraz anlamlı. Bu konuda 15 Mayıs öncesinde biraz daha olumlu bir tablo bizleri karşılıyor. Önümüzdeki ayın ortasına kadar bu olumlu tablo devam edeceğini ben öngörüyorum. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma bu döneme özgü ve bundan sonraki dönemde biraz daha sınırlı yükselişi beraberinde getirecek. Olası anlaşmayla beraber oradaki geri çekilmeyi de beraber şahit olacağız. Tabii İran'ın, Trump'ın da özellikle burada kurgulamaya çalıştığı şey, İran'ın stoklarının da artık dolmak üzere oldu. Yaklaşık bir 10 günlük bir süre kaldı. Yerinde raporlar da var. Devamında gerek petrol tarafındaki oradaki maliyetler ve stok tarafının dolu olmasıyla beraber İran'ın buradaki zararı daha da büyüyecek. O yüzden de anlaşma tarafına biraz daha yakın hep konuşuyoruz. İki tarafta kazandık anlayışıyla biraz daha masaya oturmaya çalışıyor ama ilk günlerdeki ya da ilk haftalardaki İran'ın o masadaki güçlü konumu biraz daha zayıflamış gözüküyor. Ama Çin tarafının burada bir bölgesel güç olması, işte masada ben de varım demeye başlaması biraz daha süreci, daha diplomatik sürece taşıyacak gibi duruyor. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin de burada OPEC'ten ayrılışı, oradaki süreci biraz daha savaşa giriyor mu acaba ihtimalini de son İran'ın saldırısından sonra gündeme getirmişti. Ama hani buradaki süreç daha çözüme yakın gibi bir hava şu anda piyasalarda hakim. Korku senaryoları biraz daha geride kaldığını düşünüyorum ben. Ama tabii yeni bir risk olmaması kaidesiyle.
1: Özgürlük projesinin durdurulması petrol fiyatlarında daha sert yukarı yönlü hareketi arttırır mı? Şu anda 110 doların üzerinde bir petrol takip ediyoruz. 110 doların altında.
0: Evet, yani hani burada bence piyasa bundan ziyade görüşmelere odaklanmış durumda. İşte İran ve ABD'nin dışında Çin, Trump, işte Xi Trump görüşmesi bir tık daha ön plana çıktı. Bence şu anda fiyatları tetikleyecek ekstra bir mekanizma yok açıkçası. O yüzden de hani 100 doların altında belki bir bazı seviyeleri görebiliriz gelen haber akışıyla beraber. Ama günün sonunda Hürmüz Boğazı kademeli kontrol altına alınmış gibi bir izlenimi var şu anda gelen haber akışlarıyla beraber.
1: Geçişlerin izne bağlanması ile ilgili İran tarafından yapılan açıklama piyasalarda nasıl fiyatlanır? Çünkü bu izne tabi tutmak demek hem sigorta hem maliyet hem zaman, ne dersiniz?
0: Tabii sigorta maliyetleri ve orada geçiş güvenliği büyük ölçüde asıl riski barındıran tarafta. Geçişlerin kontrol altına alınması, ABD'nin abluka tarafını devam ettirmesi İran'a bu konuda biraz daha çözüm arayışına itmeye başladı. Ama burada çok geçişlerin sınırlı olduğunu görüyoruz. Yani o geçişkenlik ve hız konusunda bu tür önlemler çözümden uzak, biraz daha ateşkese yaklaşma anlamında iki tarafta birbirini deniyor açıkçası. O yüzden de bizim temel olarak bu sorunun üstesinden gelmemiz tamamen Çin, ABD, İran tarafında bir çözüme ulaşması yönünde. İran özellikle uranyum zenginleştirilmesiyle alakalı sürecin biraz daha orada net tavrı olan taraftan biraz daha uzaklaştı. Üçüncü ülkelere sevkiyatının düşünülmesi, 15 senelik bir durdurulma söz konusu, sonra kademeli arttırılma, işte sadece sivil faaliyetlerde kullanılma, Trump biraz daha istediğini alma yönünde daha sağlam adımlarla ilerliyor şu anda ama tabii net çözüm için çok uzun bir süre geçeceğini düşünmüyorum ben. Özellikle 15 Mayıs'a kadar olan süreçte bir ateşkes olma ihtimalinden ziyade bir çözüm arayışının daha sağlam temellere oturtulması özellikle ara seçimden önce Trump'ın buradan bir zaferle ayrılmak isteyeceğini de göz önünde bulundurursak daha yakın diye düşünüyorum ben.
1: Enerji fiyatlarını konuşuyorken aslında içeriye de bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değerlendirmeleri ve açıklamaları da oldukça önemli. Nasıl değerlendirdiniz, nasıl yorumladınız bakandan gelen açıklamaları?
0: Merkez Bankası Başkanı'ndan sonra tabii olumlu açıklamalar bekliyorduk Mehmet Şimşek.

0: biraz daha tercihini enflasyondan yana kullandı. Oradaki vergi gerilerinden feragat ederek enflasyonu biraz daha dizginleyip faiz indirimlerinin alanına ya da zamanlamasını biraz daha kısaltmaya yönelik bir hamle yaptı. Doğru bir hamleydi. Önümüzdeki süreçte yansımalarını daha net göreceğiz. Özellikle Haziran ayından sonraki geçişkenleri, patikadaki aşağı yönlü eğilim biraz daha ön plana çıkacak ama sene sonuna kadar faiz indirimlerinde bir beklenti ya da yönelim şu an için fiyatlara dahil olmuyor. Olumlu gidişat var. Olumsuzdaki fiyatlanma biraz daha piyasada daha kötü fiyatlanmaları, sert fiyatlanmaları barındırmadı açıkçası ama önümüzde büyük bir sorunumuz da var tabii ki. Sürecin daha da uzaması buradaki bizim kontrol alanımızı da Merkez Bankası'nın da o konfor alanında daraltıyor açıkçası. Çünkü %27'nin üzerinde artık Nisan ayından sonra, özellikle Mayıs ayından sonra gelecek datalarda yukarı yönlü bir tırmanış olursa oradaki müdahaleler biraz daha piyasanın baskısı arttırabilir diye düşünüyorum.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın değerlendirmeleri de çok önemli. Özellikle de net olarak enflasyondaki yukarı yönlü hareketi net olarak tanımladı ama burada aslında en kritik olan dezenflasyon zorlaşıyor ama biz gevşemeyeceğiz dedi Merkez Bankası Başkanı.
0: Tabii piyasada gelen datadan sonra bir takım spekülasyonlar da oldu. Hani 4'ün üzerindeki bir datada faiz arttırım döngüsünün kullanılmaması biraz soru işaretlerini balandırdı. Çünkü sene başından beri stopajı da katarsak %17,5 net faiz gelirlerinde reel olarak %3 bir negatif ayrışma söz konusu. Bu da yatırımcıya biraz daha piyasalar tarafına ya da alternatif arayışına sürükledi. Ama buradaki etkinin geçici olduğunu düşünüyor Merkez Bankası. O yüzden piyasa bu tarafta biraz daha Merkez Bankası'na göre konumlanmış durumda. Ama dediğim gibi hani Nisan, Mayıs zaten bu enerji geçişkenliği ve enflasyona katkısı zaten bekleniyordu. Ama burada katılaşan gıda tarafındaki fiyatlama, hizmet tarafının hala çözülememesi hem dezavantaj hem de avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Dezavantajlı olduğu konu enflasyondaki dezenflasyon sürecini biraz daha baltalaması, avantajlı olduğu konu özellikle işsizlik tarafındaki süreci biraz daha normalleştiriyor. Ama hangi taraftan bakarsak bakalım %20-30 arasında sıkışan bir enflasyonun sadece para politikasıyla çözülemeyeceği tarafındaki görüşler biraz daha ağır basmaya başladı. Tabii burada bizim dışımızdaki gelişmeler bu durumu biraz daha tetikledi. Ama burada özellikle Merkez Bankası'nın sıkı duruşu piyasaları biraz daha özgüven veriyor. Ama burada Haziran ayındaki tablo biraz daha ön plana çıkacak. O yüzden de piyasalar biraz daha bekle gör konumunda ve dış haber akışına şu anda endekslenmiş durumda. Bilançolarda bir bozulma yok ama şunu da unutmamak gerekiyor. Stoklardan yazılan karlar var. Yeni ham madde maliyetleriyle bunu fiyatlara yansıtamayacak olan birçok şirketimiz var. O yüzden buradaki daralma ikinci çeyrekte biraz daha hissedilir duruma gelecek. Onun öncesindeki bir çözülme hikayeyi daha olumlu tarafa kaydırabilir. Ama biraz daha burada bir adımları atarken ya da yatırımları yaparken daha spesifik bakmaktan ziyade daha öngörülü bu riskleri de içine alarak portföyleri oluşturmakta yarar var.
1: Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın o bu bir arz çoku, kontrolü zor ama yönetimi mümkün dediği yerden devam etmek istiyorum. O yönetim aracı da belli tabii, sıkı para politikası. Bu aynı zamanda büyüme tarafında da daha temkinli bir döneme de işaret ediyor. Ne dersiniz? Ne kadar baskı yaratabilir büyüme üzerinde bu sıkı duruş?
0: Evet, iki taraflı bakmak lazım burada duruma. Hani net bir para politikası evet uygulanıyor ama hani bunun hissedilen, özellikle dar kesimin hissettiği enflasyonla işte diğer kesimin hissettiği enflasyon, orta üstün hissettiği enflasyon biraz daha farklı. bu büyüklükteki bir faiz oranının enflasyona da katkısı var açıkçası. Biraz burayı da zaman uzadıkça yönetmek bir tık daha zorlaşıyor. Özellikle arz şokunu evet yaşamadık ama bunu kısa vadede fiyatlara yansımasını belli bir ölçüde yönetebildik. Az önce de

0: dediğim gibi işte petrol fiyatlarındaki sübvansiyon oranları, vergideki oradaki indirimler kısa süreli nefes aldırıyor. Ama hani büyüme tarafından feragat etmemize rağmen bence hani sıkı bir geri çekilmede ya da yavaşlamada söz konusu değil. Bu da dezenflasyon sürecini biraz daha yavaşlatıyor. Orada hani nereye değerseniz bir taraf sıkıntı yaşıyor şu son dönemde. O yüzden de hani özellikle para politikasındaki bu sıkı duruş artık dezenflasyon sürecine yeterince katkı sağlamadığı bir süreçten geçiyoruz. Faiz arttırım döngüsü burada işte 3'e yakın bir enflasyon gelseydi aylık olarak biraz daha beklenilebilir ya da anlaşılabilir durumdaydı. Ama hani 4'ün üzerindeki bir enflasyonda faiz arttırma hamlesi kısa süreli orada bir etkiyi içinde baskılayabilir. Ama dediğim gibi hani hizmet ve gıda tarafında çözülemeyen bir şey var. Fiyat artışları var. Burada dengelenmeye ne yazık ki oluşturulamıyor. Bunun da birçok sebebi var. İstenmeyen durumlardan dolayı. Ama hani günün sonuna baktığımız zaman Merkez Bankası'nın rezervleri son 2-3 haftadır tekrardan artış eğiliminde. Buradaki en önemli miktar doların reel olarak hala negatif bölgeye tutulması, bu senaryoda Merkez Bankası'nın ilk yapmaya çalıştığı şey. Ama bu tablo orta uzun vadede o 20'ye yaklaşacak enflasyonu çok desteklemeden uzak. Ama büyüme tarafında da hala %3'ün altına da gelemiyor. Bu da yukarı yönde bir baskı yaratıyor. O yüzden de kısa vadede şu anda çözümden ziyade ateşkesle beraber gelecek enerji fiyatlarındaki aşağı yönde baskı biraz daha elimizi rahatlatacak diye düşünüyorum.
1: 14 Mayıs tarihi önemli, enflasyon raporu gelecek. Tabii şoka nasıl tepki vereceğini de en net yol haritasında görmüş olacağız. Bir ton değişikliği bekliyor musunuz?
0: Ton değişikliğinden ziyade Şahin taraftaki duruş bu toplantıda belirgin bir şekilde zaten aksedildi. Özellikle dediğim gibi yani hani tonlamadaki değişiklikten ziyade bence süreci de takip eden bir Merkez Bankası var. Burada yönlendirmeyi çok ciddi şekilde piyasayla beraber yapıyor. Çok ciddi toplantılar yapılıyor çünkü hem şirketlerle hem bireysel yatırımcılarla. O yüzden hani piyasa burada bir şoktan ziyade beklentilerin önümüzdeki dönemde ne kadar revize edileceğiyle alakalı bir satır arası kovalıyor. O da veri odaklı giden bir Merkez Bankası'nın veri odaklı bir haber akışıyla beraber piyasa da bunu fiyatlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Goldman Sachs'ın Merkez Bankası faizi 4. çeyreğe kadar sabit tutacak öngörüsünü nasıl yorumladınız?
0: Beklenilen bir durumdu zaten. Özellikle 3. 4. çeyreğe kadar herhangi bir faizlerde gevşemeden ziyade sıkı duruşun korunacağı zaten piyasada da hakim. Buradaki tablo gelen verilerle az önce de bahsettiğimiz gibi özellikle gıda ve hizmet tarafında gelen veriler biraz daha belirleyici olacaktır. Çünkü enerji fiyatlarındaki geçişkenlik kısa dönemde enflasyonu yukarı yönlü baskı yaşatsa da orta uzun vadede 100 doların üzerinde bile kalsak arz tarafındaki sıkıntıdan ziyade talepteki kesilmeden dolayı zaten orada bir yavaşlama, hatta enflasyonu aşağı yönlü baskılamayı da göreceğiz biz ikinci çeyrekten sonra. Burada asıl olan durum şu, bunu devlet ne kadar vergilerle sübvansiye edecek enflasyonu baskılamak için, çünkü burada da bir bütçe açığı oluşuyor. O yüzden de süreç biraz zamansallıkla alakalı kendini belli edecek. O yüzden şu anda kısa vadede pek bir risk unsuru artık hani 100 dolar, 120 dolar, 130 dolara bile çıksak büyük bir şok beklemiyorum ben enflasyon tarafında. Bu Nisan-Mayıs ayındaki geçişkenlikten daha fazla bir geçişkenlik olacağını düşünmüyorum.
1: Buradan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamasına temas etmek istiyorum. Bir uyarıda bulundu. Tabii yaşanan şok nedeniyle bundan en çok etkilenen taraf belki de ilk sırada Avrupa var. Nasıl yorumladınız Lagarde'ın mesajını? Enerji şok Avrupa için bir uyarı dedi. Tabii faizde de sıkışıyor bu durumda. Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız? Faiz artırımına gider mi Haziran'da?
0: çok yüksek bir ihtimal olarak görmüyorum ama tabii onların durumu biraz daha kritik. Hem Rus tarafından gaz akışında ve petrol tarafında sıkıntıları var. Hem Amerika tarafından da aynı baskıyı görüyorlar. O yüzden hani çift taraflı bir baskı unsuru var. Hem

0: Almanya'dan, Fransa'dan, hem İspanya'nın, İtalya'nın tek tek bakacak da olsak, hem burada büyüme tarafında hem de enerji tarafındaki riskleri yönetme tarafında sıkıntıları bizden daha büyük. En azından hani bizler hem Rus tarafından hem Azerbaycan'dan petrol tarafında ya da enerji tarafında bir sıkıntı yaşamıyoruz, ama Avrupa bu geçişkenliği hala kurabilmiş değil. O yüzden de oradaki risk unsuru bizi de aslında ilgilendiriyor. Onların büyüme oranları ya da oradaki istihdam bize de yansımaları oluyor orta uzun vadede. Faiz tarafı hani bir silah, ama enflasyondan ziyade bu süreci yönetecek durumların özellikle oluşması gündemde. Rusya tarafında da belli başlı spekülasyonlar var. Putin tarafında bir darbe olma olasılığı yazıp çiziliyor uzakta olsa. Çünkü belirli bir alana sıkışmış bir operasyon var Ukrayna tarafında. Hala ne zaman biteceği ve sürecin ne zaman normalleşeceği göz önünde bulundurulursa, orada ateşkes tarafında Putin'le Avrupa tarafı hala uzak, ama Trump tarafıyla işte Putin tarafının ilişkisinde göz önünde olursak, tekrardan global arz tarafında Rusya'nın talebi ya da üretime tekrar sağlanırsa, Avrupa'nın burada bir temasla bulunma tarafında da artık bulunması gerektiğini de düşünen ya da söylenen bu konudaki cümleler artmaya başladı diye düşünüyorum.
1: Buradan Borsa İstanbul'a bakalım. Pozitif bir kapanış vardı ama tabii baktığımızda seçici ve temkinli bir piyasa yapısına da işaret ediyor. Yani bu bir risk iştahı rallisi gibi de görünmüyor. Nasıl yorumladınız Borsa İstanbul'un son verisini, kapanış verisini?
0: Evet, güçlü durmaya devam ediyoruz. Hatta düşüncemizden ya da beklentilerimizden daha güçlü bir duruş söz konusu. Özellikle gelen enflasyon datasından sonra. Tabii burada endeks mühendisliğini de göz ardı etmemek lazım. Hem savunma sanayi tarafında işte hem faktörlük tarafında gelen alımlar, endekse betası yüksek hisselerle beraber bankalara gelen ciddi satışlara rağmen endeks 14.250 bandına yaklaşsa bile altına inmemeye çalışıyor. Tabii devamında aşırı satışta baskılanan holding ve bankacılık sektörü gelen tepki alışlarıyla beraber dün savunma sanayine gelen satış dar da olsa dahi tekrardan 14.450-14.500 bandına doğru ataklarını kesmedi. Tabii piyasada da ciddi derecede az önce de bahsettik, negatif getiriyle beraber bireysel yatırımcının ve büyük yatırımcının da farklı alternatif arayışlarına girdiği bir dönemi de yaşıyoruz. O yüzden hani piyasa tarafında biraz alışları da buna bağlıyorum. Özellikle en kötü senaryonun geride kaldığını fiyatlayan yatırımcılar da bunun içine girdiği yerde. Artık hani holding tarafında da dün gelen alışlarla beraber biraz burada sanki artık bu bölgeler maliyetlenme açısından diğer tarafta işte sanayi ve savunma tarafındaki o yüksek momentumu ve parabolik gidişle beraber biraz daha portföylere çeşitlendiriliyor gibi bir durum söz konusu. Özellikle iletişim tarafında bunun içine almak lazım. Günün sonunda sanayi tarafında belli başlı seçici hisseler hem Suriye'deki hem İran'daki hikayeyi de içine alarak farklı bir momentuma gidiyor. Demir çelik tarafları. Buradaki hareketin biraz daha yavaşladığı yerde bankalar ve holdinglerle destekleyecek bir durum da söz konusu. Özellikle orta uzun vadede 14.250 çok ciddi bir desteğimiz. Bunun altındaki fiyatlamalar biraz daha kötü senaryoları baskılayacak. Ama hani şu an için mevcut senaryoda biraz daha olumlu senaryo satın alınıyor gibi duruyor. Ama şunu unutmamak lazım. Mayıs ayında borsanın açık olduğu günler daha sınırlı ve kısıtlı. Buradaki takas süreleri, takas avantajları yılın ayın ikinci haftasından itibaren biraz daha hissedilmeye başlayacak. Bu da biraz daha satışları ve volatiliteyi iki yönde arttırabilir diye düşünüyorum. Ama günün sonuna baktığımız zaman gelen bu akşamki bilançolarla beraber endekse katkı edecek ağırlığı olan özellikle Ford tarafında beklentinin biraz altında kaldık. Migros tarafında çok güzel bir bilanço vardı. Keza Efes tarafında da. Bunlar biraz daha dengeleyici unsur olacak bugün de.
1: Bilişim tarafındaki liderliği nasıl yorumladınız? Önemli bir sinyal gibi görünüyor. Çünkü o taraf geleceği fiyatlayan bir sektör. Ne dersiniz? %4'ün üzerinde yükseliş var bilişimin.
0: Tabii gelen enflasyon datasıyla beraber bilişimdeki hareket daha da hissedilir.

0: derecede arttı. Çünkü biliyorsunuz zamlar özellikle Ocak ayında yapılıyor bilişim sektöründe, iletişimde ve bilişimde. O yüzden de yılın geri kalanında enflasyonun yukarı yönlü atakları o tarafta biraz daha avantajlı konuma getirdi sektör olarak. O yüzden de bu atakları ya da momentumu bu dönemde de koruyacağını düşünüyoruz.
1: Peki portföy dağılımında şu anda dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Hisse, tahvil, altın, nakit?
0: Evet, burada hani az önce de belirttim, hisse tarafındaki ağırlık seçici sektörlerde bence istediği derecede fiyatlanmaya başladı. Özellikle hani yine %30-35 minimum miktarda hisse yatırımını, hisse senedi yatırımını doğru buluyorum. %10-15 bandında tekrardan altın yatırım tarafında yine portföylerde olması lazım. Çünkü oradaki momentum azalması ya da yukarı hareketlerin sınırlanması biraz daha merkez bankaları o arz fazlasıyla yaptığı yatırımlardan dolayı, onun kesilmesinden dolayı azaldı. O yüzden momentum yine yukarı olacak altında ama artış hızı biraz daha yılbaşından ki gibi yüksek volatilite de olmayacaktır. Devamında tahvil tarafında süreç biraz daha hani bu durumda bu geçişkenlik ateşkes süreçleri göz önünde bulundurursak biraz daha korunmacı tarafa geçiyor. Mutlaka portföylerde olması lazım. Bir kısımda kalan kısmında nakit tarafında hala ne kadar reel olarak evet, şu anda stopajla beraber altına düşsek de orta uzun vadede riskli evet, durumlarda kademeli alışları da ön plana çıkması için bulundurması gerektiğini düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun sizin için de. Kolaylıklar.
0: İyi günler diliyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Tamam. Piyasa takvimine bakalım. Hızlıca neleri takip edeceğiz? Euro bölgesinde üfe gelecek. Aynı zamanda hizmet PMI'yi Almanya tarafında da ve İngiltere tarafında da hizmet PMI'larını takip ediyor olacağız. Amerika'da da özel sektör istihdam verisini izleyeceğiz. Şimdi seans öncesine bir virgül, saat başında karşınızda olacağım.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen DTS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
2: Fırsat hazır, yerin hazır, DTS ile gel.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Seramik hava durumunu sunar.
5: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 20, Balıkesir 22. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Konya ve Kayseri 16, Nevşehir ve Sivas 13. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Denizli 18, Aydın 25, Muğla 22, Manisa 23. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Mersin ve Kahramanmaraş 21, Adana 22, Hatay 20. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 12. Bolu ve Rize 15, Karabük 18, Samsun 17. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 14, Erzincan 15, Van ve Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 6. Mardin 15, Şanlıurfa 19, Siirt 18 ve Diyarbakır 17 derece.
4: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
6: Deflasyon. Genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. Bunun yanında enflasyon durumundan fiyat yükselişini durdurmayı ya da yavaşlatmayı veya enflasyon eğilimi karşısında fiyatları düşürmeyi öngören iktisat siyasetidir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde sistemden ayrılmak mümkün mü?
2: Katılımcı sistemden çıkabilir. Ödenen tasarruf tutarı belirli prosedürler dahilinde iade edilir. Organizasyon ücretinin iade şartları sözleşmeye bağlıdır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Alışılmadık.

0: İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
2: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
3: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
2: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
2: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
6: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
7: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

ediyor. Küresel piyasalar yeni güne jeopolitik riskle diplomasi arasında sıkışmış bir fiyatlama rejimiyle başlıyor. Bir yanda Amerikan Başkanı Trump'ın İran'la nihai anlaşmada ilerleme mesajı, diğer yanda Hürmüz Boğazı ekseninde hala tamamen çözülmemiş kırılgan ve bir ticaret hattı. Bu ikili tablo piyasaların tek bir eksende hareket etmesini engelliyor ve özellikle güvenli liman talebini yeniden canlı tutuyor. Altın fiyatlamasında gördüğümüz yükseliş de tam olarak buradan besleniyor. Ons altın 4600 doların üzerine doğru hareket ederken bu yükselişin arkasındaki iki temel dinamiğe de bakalım. İlki Trump'ın açıklamaları ile birlikte doların zayıflaması, ikincisi de piyasanın anlaşma var ama garanti değil algısını fiyatlaması. Yani piyasa barış senaryosunu fiyatlıyor gibi görünse de risk birimi tamamen silinmiş değil. Hepsine bakacağız. Tüm tabloları, verileri, rakamları birazdan ekrana getireceğiz. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına hızlıca bakalım. Özgürlük projesi durduruldu. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın da devam ettiğini söyledi. Trump'ın açıklamaları piyasalara yansıdı. Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler yakından izlenirken Trump'ın İran'la nihai bir anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiğini söylemesi piyasaları hareketlendirdi. Altın fiyatları ivme kazanırken petrol düşüşe geçti. Brent petrol %1,8 oranında gerileyerek 108 dolara kadar indi. Ons altın ise %2 yükselişle 4648 doları gördü. Ve İran'dan Hürmüz için yeni birim haberi var. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini düzenlemek amacıyla devreye aldığı yeni mekanizma kapsamında boğazdan geçiş yapmak isteyen tüm gemiler için önceden izin alma zorunluluğunu getirdi. Uygulama çerçevesinde Hürmüz'den geçiş yapmayı planlayan gemilere resmi bir e-posta adresi üzerinden kurallar ve geçiş prosedürleri iletilecek. Bir diğer önemli gündem başlığı da Amerika Hürmüz için Birleşmiş Milletler desteği arıyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Amerika ile müttefik Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin güvenli geçişini sağlamayı amaçlayan bir Birleşmiş Milletler kararı taslağı hazırladı. Taslak, Tahran'ın geri adım atmaması halinde yaptırımlardan askeri seçeneğe kadar geniş bir çerçevede önlem alınmasının da önünü açıyor. Gündem başlıkları böyleydi. Küreye gidelim, son duruma bakalım. Asya ile başlayalım. Asya tarafında yeşil bir görünüm var. Bu sabah Hindistan %0,3 oranında yukarı yönlü hareket etti. Güney Kore'deki yükseliş oldukça dikkat çekici. %6'nın üzerinde kazancı var. Çin'de de %1,2 oranında yukarı yönlü hareket var ve Hong Kong'da %1'e yaklaşan kazanç var. Avrupa tarafında son durum ne? Tabii Avrupa enerji şokundan en çok etkilenen bölge olarak görülüyor. Çünkü enerji bağımlılığı var dışarıya. Christine Lagarde'ın açıklamaları önemliydi. Enerji şoku yapısal bir hale gelebilir Avrupa içinde de. Tabii faiz artırımı da masada şu anda. Son kapanışta ne yaptı Avrupa? Londra yükseldi, geri çekildi sadece tabloda. Madrid, Frankfurt ve Paris yukarı yönlü hareket etti. Amerika tarafına bakalım. Orada da yeşil bir tablo takip ettik. %0,3 oranında yükseldi S&P 500. 7284 puandan geçti. Devam edelim Nasdaq'la. %1'e yakın yükselişi var. 28220 puandan işlem gördü. Dow Jones'ta son durum neydi? O da %0,2 oranında kazanç sağladı. 49405 puandan geçti. Borsa İstanbul'da da pozitif kapanış vardı dün. %1'e yakın yükselişi var. 14.495 puandan kapattı haftanın ikinci işlem gününü. Tabii Mayıs ayında borsanın kapalı olduğu günlerin sayısı fazla olacak. Şimdi kıymetli metaller tablosuna bakalım. 4.653 dolarda şu anda altın ons. %2'nin üzerinde yükselişi var. Gümüş onsta %4'e yakın kazanç var. 75,6 dolardan işlem görüyor.
Platinde %2,3'lük bir yükseliş takip ediyoruz ve Palladium'da da %2,5'a yakın yükseliş var. 1525 dolardan geçiyor. Devam edelim. Enerji emtia tablosuyla petrol geri çekildi. 100 dolarda %2'ye yakın geri çekilme yaşadı. Brent petrolde %1,5'un üzerinde düşüş var. 108 dolara kadar indi. Doğalgaz da 2,7 dolardan işlem görüyor şu anda. Devam edelim piyasalardaki son duruma bakalım. Pozitif kapattı dedik Borsa İstanbul dün günü. Sektörel açıdan sinyaller nelerdi? Alıcı nasıl tercihler yaptı? Birazdan konuşacağız hepsini. Dolar 45.22 seviyesinde, euro yukarı yönlü hareket ediyor. 53.11'den geçiyor. Euro dolar paritesi %0,3 oranında yükseldi. 1.17 seviyesinde. Dolar endeksi geri çekildi. Yarım puanlık bir düşüş var. Ve sepet kurda 49.20 seviyesinden geçiyor. Bankacılık tarafı önemli. Çünkü yükselişin ana lokomotifi bankacılık endeksi. Ama sınırlı bir yükseliş vardı. Genel endeksin dün pozitif kapatmasında %0,1 oranında yükseldi. Bankacılık tarafı 16.503 puandan kapattı günü. Sanayi tarafındaki son durum bize ne söyleyecek? Bakalım yukarı yönlü hareketi %1'in üzerinde sanayi tarafının 18.472 puandan kapattı günü. Şimdi tablolara baktık, rakamları anlattık. Şirket haberleri önemli. İş Bankası 2026'nın ilk çeyreğinde net karını %68 arttırarak 20,46 milyar liraya kadar yükseltti. Migros Ticaret yılın ilk çeyreğinde 1,5 milyar lira net kar elde etti. Tofaş 3 milyar lira net kar açıkladı ve TAP Gıda ikinci çeyrekte 58 yeni restoran açtı. Gazetelere bakacak olursak, ekonomi sayfalarına bakalım hangi haberler öne çıkıyor. Tabii ki sabahla başlayacağız. Vergi ve kamu borçlarına 72 aya kadar taksit diyor gazetedeki haber. AK Parti vergi düzenlemelerini içeren yasa teklifini meclise sundu. Yatırımcıya ciddi kurumlar vergisi indirimleri sağlanacak. Vergi ve kamu borcu olanlara 72 aya kadar taksit imkanı da geliyor. Yurt içi ve yurt dışındaki varlıklarda %5 vergi oranıyla ülkeye getirilecek. 15 maddelik teklif hangi değişiklikleri içeriyor? Hepsini sıralamış. Vergi ödemede kolaylık, Türkiye'ye yerleşmeler teşvik edilecek. 20 yıl vergiden müstesna tutulacaklar var. Nitelikli hizmet merkezi transitte %100 muafiyet gelecek. İhracata 16 puan indirim, matrahtan düşecekler diye bir başlık var ayrıca. Dijital şirket, tekno girişim, personel desteği, varlık barışı teklifte kapsam ve yararlanılacak olanları da listelemiş ve soruşturmada olmayacak kademeli vergi indiriminden de bahsediyor tasarı. Devam edelim şimdi Takvim Gazetesi'ne bakacağız. Takvim Gazetesi'ndeki haberin başlığı İstanbul özel havacılıkta merkez olacak diyor. İGA ile uluslararası alanda özel havacılık ve uçuş destek hizmetleri sunan Dubai merkezli küresel şirket Jetex ile işbirliği hayata. Jetex İGA Genel Havacılık Terminali dün düzenlenen törenle açıldı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu terminalin İstanbul Havalimanı'na özel havacılıkta küresel bir merkeze dönüştürecek stratejik bir yatırım olduğunu belirterek havalimanımızın küresel bağlantı gücünü özel havacılık segmentinde önemli ölçüde arttıracak diye konuştu. İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılığın lideri olduğunu, bu liderliğin yeni yatırımlarla her gün daha da gelişen hizmet çeşitliliğini beraberinde getirdiğini kaydetti. Cumhuriyet tarihimizin en büyük projeleri

İGA İstanbul Havalimanı 42 aylık rekor bir inşaat sürecinin ardından bugün 140'tan fazla ülkeye ve 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılığın merkezi konumuna yükselmiştir ifadesini kullandı. Takvim gazetesinde bir haberimiz daha var. Saha Türkiye'nin diyor haberin başlığı. Dünyanın yakından takip ettiği Saha 2026 120'yi aşkın ülkenin katılımıyla kapılarını açtı. 8 milyar dolarlık imzaların atılacağı sahada yeni milli teknolojiler dikkatleri çekti. Aselsan Kılıç ve Tufan'ı tanıttı. Ayrıca Aselsan Kamikaze otonom su altı aracı Kılıç ve Kamikaze insansız deniz aracı Tufan'ı tanıttı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu insansız deniz araçlarında çok iyi bir konuma geldik dedi. Ayrıca Roketsan'da Sağ 2026'da Neşter, Cirit, Anti-İHA, Cida ve Mini Seyir füzesi olmak üzere 4 ürününü tanıttı diyor. Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezince geliştirilen milli füze Yıldırım Han'ın hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyeti bulunuyor. Kıtalar arası hipersonik balistik füze 6000 kilometre menzile sahip. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Altını dövizi getirene barış var başlığını taşıyor. Kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni bir varlık barışı gündemde. Buna göre para, altın, döviz gibi gelirlerin 31 Temmuz 2027'ye kadar bildirilmesi gerekiyor. Meclise sunulan yasa teklifiyle ödenmemiş vergi borçlarının taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor ve tecil edilebilecek tutar da 1 milyon liraya yükseltiliyor. Milliyet Gazetesi ile devam edeceğiz. Milliyet Gazetesi'ndeki haberin başlığına bakalım. 20 milyonluk tatil hareketi diyor. 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlar hızlandı. Şehir içi turizm, sahil tesisleri, memleket ziyaretleri ve turlar kapsamında 20 milyon kişilik bir turizm hareketi bekleniyor. Bununla birlikte kıyı bölgelerde yerli turist ilk yaz tatiline de hazırlanıyor. Kültür turu rotaları ve memleket ziyaretleri de bu dönemde artış gösterecek. İstanbul'da kalmak isteyenler ve İstanbul'u ziyarete gelmek isteyenlerin de turistik pek çok alanda hareket oluşturacağı görülecek. Bu kapsamda turizmciler yaklaşık 20 milyon kişinin konaklama, şehir içi turizm, turlar, memleket ziyaretleri gibi farklı sebeplerle turizm hareketine katılacağını dile getiriyor ve Antalya'da ilk sırada GAP yine lider diyor ayrıca Milliyet gazetesindeki haber.

0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum stratejist Haluk İzzet Mutlu bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Gelen son açıklamalar önemli. Nihai anlaşmaya çok yakınız diyor. Trump o özgürlük projesini de durdurdu ama abluka devam ediyor. Diğer tarafta İran oradan geçişleri izne tabi olarak yeni bir mekanizma kuruyor o tarafta. Ve tabloda gördüğümüz 110 doların altına gelen bir Brent petrol, 4650 doların üzerine çıkan bir altın ons. Siz nasıl yorumladınız? Satır aralarında neler okuyorsunuz?
1: Şimdi bu testere edişi dediğimiz hareket devam ediyor. Piyasalarda bir volatilite var. Bu volatilite de neden kaynaklı? Savaşın her iki tarafı da, yani Amerika ve İran üzerinden gelen haberlere olan güven sorunu. Maalesef gelen haberler piyasalarda çoğu zaman tam karşılığını almıyor. Ya da ters bir karşılık alıyor. İşte dün olumsuz bir haber akışı varken piyasaların yukarı yönlü hareket etme isteği. Diğer taraftan petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü zorlamalar, altın fiyatlarındaki dalgalanma. Bunların hepsi demin dediğim gibi savaşın taraflarının açıklamalarının piyasalardaki güven sorununun yansıması şeklinde tezahür ediyor. Maalesef bu durum devam edecek. Yani hatırlarsanız bir ay önce bir ateşkes yapılmıştı. Hafta sonu ateşkes tekrar bozuldu. Şu anki görüşmelerin bir ateşkesle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belli değil. Ama en azından kısa vadede, yani

0: gün değerlendirmesi olarak baktığımız zaman pozitif yönde ilerleyen bir haber akışı var Trump'ın açıklamalarının. Bu demek oluyor ki arka tarafta Pakistan ya da belki third party başka ülkeler üzerinden indirekt yollarla Amerika ile İran görüşmeye devam ediyor demek ki. Bunun tabii detaylarını bilmiyoruz. Detaylarını bilmediğimiz için bize yapılan açıklamalar üzerinden tabii ki bu yorumları gerçekleştiriyoruz. Ama şu bir gerçek, özür dilerim. Piyasa gelen her haberi defalarca süzerek, defalarca analiz ederek, doğruluğunu tartışarak fiyatlara yansıtmaya çalışıyor. Yurt içinde de, yurt dışında da. Çünkü bu taraftan gelen, yani savaş bölgesinden gelen haberler şu anda bir tek jeopolitik risk anlamında değil, ekonomik risk anlamında da bütün global ülkeleri zorlamaya başladı. Enflasyon tarafında, para politikaları tarafında ve bunun yansıması olarak tabii ki maliye politikalarında. Yani sonuçta arz güvenliği ve fiyat arasında sıkışan ve bunların makro ekonomi üzerindeki etkilerinin analiz edilmeye çalışıldığı ama diğer taraftan da haber akışına güvenin çok fazla olmadığı volatil bir piyasa içerisinde büyük bir ihtimalle kalmaya devam edeceğiz. Ta ki kalıcı barış anlaşması imzalandı lafını, cümlesini duyana kadar.
1: Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran'ın iznine bağlı olma mekanizması arz tarafında da fiyatlama tarafında da yeni bir baskı yaratır mı?
0: Şimdi bunu zaten çok uzun zamandan beri İran tarafı söylüyordu. Yani Hürmüz Boğazı eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra kontrol bizde, oradaki geçişlerin, oradaki trafiğin yönetilmesi bizim inisiyatifimizde olacak açıklamaları zaten uzun zamandan beri yapılıyordu. Bunlar çok büyük oranda fiyatların içerisinde zaten var. Petrol fiyatları içerisinde var. Burada önemli olan konu dış ablukanın, yani Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nın dışında yaptığı ablukanın yarattığı sonuçlar. Yani petrol fiyatları Brent tarafında 100 doların üzerine oturdu. Bu ne anlama geliyor? Amerika belirli bir süre, sonuçta Amerika en büyük petrol ihracatçı ülkelerinden biri. Yani Amerika fiyat artışından olumsuz etkilendiği gibi enflasyon tarafında ihracat gelirlerini arttırma anlamında da pozitif yönde etkileniyor. Ama Avrupa bölgesine baktığımız zaman hem tedarik tarafında hem fiyat tarafında olumsuz etkileniyor. Uzak Doğu tarafı başta Çin olmak üzere alternatif kanallar üzerinden şu anda arz güvenliğini sağlamış gibi gözüküyor. Ama tabii ki Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olduğunun açıklanması ama diğer taraftan dış ablukanın da Amerika tarafından devam ediyor olması o bölgede risk anlamında hala ortamın gergin olduğunu gösterir. Yani gelebilecek olan ara ara tek cümlelik haberler dahi piyasada anında karşılık bulabilir.
1: Altın onsun hareketiyle ilgili ne öngörürsünüz? Şu an 4.650 doların üzerinde. O yukarı yönlü hareket devam eder mi? Bu hafta ne dersiniz? Geri çekilme bekler misiniz veya?
0: Şimdi şöyle, altın fiyatları biliyorsunuz savaşın ilk başladığı andan itibaren ters bir hareket içerisine girdi. Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketi, petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki yarattığı etki bir noktada altın fiyatlarını yukarı yönlü beslemesi gerekiyordu. Ama orada tabii ki piyasa pozisyonları ve dolardaki o sert yükselişin etkisi altın fiyatlarını geri çekti. Şimdi gelen haberlere bakıyorum. Benim için orada referans nokta 4.580 noktası. 4.580'in üzerinde kaldığı zaman altını biraz farklı değerlendirmek lazım. 4.580'in altına indiği zaman biraz daha farklı değerlendirmek lazım. Ama ortada bir gerçek var. Savaşın uzaması durumunda ya da barış ya da ateşkes anlaşması imzalandığını varsayarak konuşuyorum. Sonuçta petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme hangi noktaya kadar gelir? Bunun enflasyon üzerindeki etkisi ne olur? Bunların çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Şimdi daha önceki bütün yapılan yorumlarda 80 dolar ortalama bir petrol fiyatı Brent tarafında tahmin

0: edilirken şimdi yavaş yavaş bu yukarı yönlü revize ediliyor. Bunun tabii ki enflasyon üzerinde, para politikası üzerinde çok ciddi anlamda etkileri var. Para politikası üzerindeki, faiz üzerindeki etkiler de altını otomatik olarak etkiliyor. Yani faizlerin ya da şöyle söyleyelim, yatırımcının garanti para olarak alabileceği bir getiri varken diğer finansal ürünlerin, bunu altınla dahil, talebinde bir daralma gerçekleşir. Ama şimdi de ikinci bir boyutu var. Yurt dışındaki piyasa profesyonel olarak düşündüğümüz zaman elimizde tuttuğumuz dolar varlıkları var. Fonlar var, hisse senetleri var, tahliller var. Yani dolar türevler var. Şimdi bir noktadan sonra savaş belirsizliği, para politikası belirsizliği, elde tutulan doların hedge edilmesi gerekliliğini ortaya çıkartacak. İşte bu noktada da ben altının o eski güvenli liman, yani hedging tarafındaki rolünün ön plana çıkmaya başlayacağını düşünüyorum. Belki buna biraz daha süre olabilir ama çok uzun vadede değil. Ben altın fiyatlarının, kıymetli madenleri dördünü de birlikte düşünerek söylüyorum ama tabii orada Bayraktar altın yukarı yönlü harekete başlama ihtimalini yılın ikinci yarısından itibaren daha olası görüyorum şu anki haber ortamında.
1: Peki Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın değerlendirmelerinden devam etmek istiyorum. Önemli yorumlar yaptı ve dedi ki evet, savaş enflasyonu baskılıyor ama sıkı duruşta sürecek dedi. Dezenflasyon zorlaşıyor ama biz gevşemeyeceğiz dedi Karahan. Nasıl yorumladınız ve 14 Mayıs'taki o enflasyon raporu aslında kritik olacak yön tayini açısından da?
0: Evet, şimdi Merkez Bankası özür dilerim. Merkez Bankası uzun zamandan beri para politikası tarafında istikrarlı bir duruş gösteriyor. Bu da piyasalara güven veriyor açıkçası. Zaten o güvenin yansımalarını piyasalarda görüyoruz. Bir yandan kaybettiği rezervleri yerine koyuyor. Diğer taraftan siyasi otoriteyle birlikte hareket ederek petrol fiyatlarından kaynaklı enflasyon etkisini minimumda tutmaya çalışıyor ama tabii ki şunu unutmamak lazım. Yani inisiyatif şu anda petrol fiyatları üzerinde, petrol fiyatlarını belirleyen tarafta biz değiliz. O yüzden her halükarda petrol fiyatları Merkez Bankası politikasıyla çok yüksek bir korelasyon içerisinde. Şimdi hatırlarsak Merkez Bankası'nın bir çalışması vardı. %10'luk bir petrol fiyat artışının enflasyon üzerinde yıllık bazda %1'lik bir etkisi olduğu söyleniyordu. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın hedefleri var. Hem ara hedefi var hem de bir bant hedefi var yıllık bazda. Büyük bir ihtimalle enflasyon raporuyla birlikte bu hedeflerde bir revizyona gitme olasılığını yüksek görüyorum ki sıkı para politikası devam edecek cümlesinin arkasında durduğunu piyasaya gösterebilsin. Bakıldığı zaman enflasyon hedeflerinin yukarı yönlü revizesi ilk başta olumsuz gibi algılanabilir ama diğer taraftan realite açısından bakıldığı zaman bu Merkez Bankası açısından bence inandırıcılık ve prestij anlamında pozitif etkisi olacaktır. O yüzden ben önümüzdeki hafta açıklanacak olan enflasyon raporuyla birlikte Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının arkasında duracağız açıklaması ne kadar birbirleriyle tutarlı olacak onu büyük bir ihtimalle piyasa gözlemleyecek.
1: Goldman Sachs'tan da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile ilgili dördüncü çeyreğe kadar sabit tutacak öngörüsü var faizi ve tabi yıl sonu enflasyon beklentisini de korumuş %26 hedefiyle. Nasıl yorumladınız?
0: Evet. Yani ben dedim ya, bu tip raporları çok anlık olarak değerlendiriyorum ama şimdi ortada bir gerçek var. Petrol fiyatları $60'lı fiyatlar üzerinden bakıldığı zaman %50'nin üzerinde değer kazandı. Biz petrol ithal eden bir ülkeyiz. Yani her halükarda bizim para politikamız göbek bağıyla petrol fiyatlarına bağlı. Şimdi son gelen enflasyon rakamına baktığımız zaman bunun

0: Alıcı etkisi ne kadar devam edecek? Tabii ki bunu gözlemleyeceğiz. Ama burada bu işin anahtarı her halükarda İran'la Amerika arasındaki bu çatışma ortamının ne kadar devam edeceğiyle direkt olarak orantılı. Yani bugün itibariyle evet artık ateşkesi yaptık açıklaması gelip de petrol fiyatları yeniden 80 dolarlık fiyatlara doğru bir geri çekilme yaparsa evet üçüncü çeyreğe kadarki süreçte Merkez Bankası en azından faizleri belirli bir seviyede tutabilir. Şu anda bulunduğu seviyede tutabilir. Ama diğer taraftan rezervleri arttırması gerekiyor. Bir eşel mobil sistemimiz var. Şimdi fiyatlar aşağı gelmeye başladığı zaman siyasi otorite bu eşel mobil sistemini kademeli olarak tekrar revize edecek mi? Onların fiyatlar üzerinde bir etkisi, enflasyon üzerinde bir etkisi olacak mı? Şu anda bunları bilmiyoruz. O yüzden ben açıkçası yılın ikinci yarısıyla alakalı tahmin yapmakta zorlanıyorum. Yani hem yurt içi haber kaynaklı hareketler hem de yurt dışından gelen haberlerin uzun vadeli, orta vadeli yorum yapma ihtimalini ben zayıflattığını düşünüyorum. O yüzden birinci yarı yıl bitene kadar yani Haziran ayına kadarki süreçte Merkez Bankası'ndan tabii ki bir aktif bir hareket beklemek zor. Ama ateşkesin gerçekleşmesi, petrol fiyatlarındaki geri çekilme, hükümetin maliye politikasında eşel mobil sisteminde o kaybettiklerini yeniden kademeli olarak yerine koyup koymayacağının ortaya çıkması o zaman bize yılın ikinci yarısı ile ilgili daha net analizler yapma fırsatı verecektir diye düşünüyorum.
1: Enerji şoku açısından da herhalde en çok konuşmamız gereken taraf Avrupa tarafı. Avrupa Merkez
0: Kesinlikle.
1: Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın da önemli bir uyarısı var. Yapısal dedi, yani yapısal hale geliyor
0: Evet.
1: durum dedi. Nasıl değerlendirdiniz? Enerji şoku geçici değil, yapısal. Ayrıca İspanya ile Portekiz örneğini vermesi de aslında yeni bir kanal açtığı anlamına da geliyor tabloda.
0: Şimdi demin haberlerde siz de değindiniz. Türkiye arz tarafında bir arz sıkıntısı yaşamıyor. Fiyat tarafındaki herkesin etkilendiği o fiyat petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin negatif etkisi altındayız. Ama arz tarafında petrol tedariği tarafında, enerji tedariği tarafında herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Tedarikçi çeşitliliği bize orada çok büyük bir avantaj sağladı. Ama Avrupa'ya baktığımız zaman bir tarafta Rusya kaynaklı, bir tarafta LNG'nin çok büyük bir kısmını aldığı Orta Doğu'daki son gelişmeler, Amerika ile yaşadığı siyasi ve ekonomik belirsizlik, Avrupa tarafında, Avrupa Birliği tarafında, enerji tarafından hem fiyat anlamında hem arz tedariği anlamında çok ciddi anlamda negatif etkiliyor. Tabii ki bunun sonuçlarını göreceğiz. Yani oradaki enflasyonda kalıcı bir inatçılık görme ihtimalimiz belirli bir süreliğine en azından mümkün gözüküyor. Bu da belki çok yakın bir tarihte değil ama yaz aylarının ortasına doğruki süreçte Avrupa Birliği'ni bir faiz artırım sürecine götürebilir. Onlar da büyük bir ihtimalle savaşın zamanlaması konusunda, ateşkesin zamanlaması konusunda büyük bir ihtimalle analiz yapmaya çalışıyorlar. O yüzden Avrupa Birliği şu anda bu bölgesel savaştan en çok etkilenen bölge ve etkilerini de büyük bir ihtimalle yazın daha fazla göreceğiz diye düşünüyorum. Hem büyüme üzerindeki olumsuz etkisini hem de enflasyon üzerinde yarattığı baskıyı göreceğiz. Bu da Avrupa Birliği'nin savaş sonrasında bazı radikal kararlar almasına neden olacak büyük bir ihtimalle. Hem arz çeşitliliğini sağlama açısından hem de Avrupa Birliği'nin kendi kendine yetebilir duruma gelebilecek bir ortam yaratma isteğiyle bazı radikal kararlar görebiliriz ateşkesle birlikte. Ama dediğim gibi çok yakın olan toplantılarda değil ama ikinci toplantıdan sonra Avrupa Birliği'nin önümüzdeki faizlerde yukarı yönlü bir hareket bekleme ihtimali artacak gibi gözüküyor.
1: Tabii Fed'i de konuşalım o zaman bu noktada. Fed'in patikasıyla alakalı öngörünüz nedir? Faiz indirmeyeceğini net olarak biliyoruz artık ama evet. Siz faiz artırımı bekliyor musunuz? Zaten Mayıs 15 sonrası da yeni bir başkan dönemi.

0: yoluna devam edecek FED?
1: Evet, şimdi son gelen enflasyona baktığımız zaman çok ciddi anlamda TÜFE tarafında bir yükseliş var. 3.2 yıllığa geldi. Faiz ne? 3.75. Şimdi Trump bundan önceki söylemlerinde, yani Powell'la yaptığı ağız dalaşı döneminde 3.75 ama enflasyonun da 2.5'a yakın olduğu seviyelerde faiz indirimi konusunda baskı yapıyordu. Dikkatinizi çektiyse son dönemde, son bu bir aylık süreçte faiz indirimleriyle alakalı çok fazla konuşmuyor. Şimdi önümüzdeki dönem Fed'in büyük bir ihtimalle bekle gör politikasının ön planda olacağı bir dönem içerisinde olacak. Ben kısa vadede, hatta kısa orta vadede Amerika'nın bir faiz artışı, Fed'in bir faiz artışı yapacağını düşünmüyorum. Ancak enflasyonda kalıcılık, yapışkanlık net bir şekilde ortaya çıkarsa ya da savaşın uzama ihtimali, petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalma isteği daha kalıcı hale gelirse, o zaman Fed'in politikalarıyla alakalı bir değişikliğe gitme ihtimali yükselir diye düşünüyorum. Ama kısa vadede ve orta vadede Fed tarafında faizde bir değişiklik beklemiyorum. Daha çok bir bekle gör büyük bir ihtimalle yapacak. Hatta parasal gevşeme konusunda bazı adımlar atma ihtimalinde yüksek görüyorum açıkçası. Büyüme tarafını da, istihdam tarafını da ayakta tutabilmek adına.
0: Şimdi Türkiye'nin bu küresel şokta duruşu açısından da tabii çok önemli aksiyonlar da alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in aslında son açıklamaları üzerinden de gitmek istiyorum. Yalnızca bir enerji değerlendirmesi değildi tabii bakanın açıklamaları. Aynı zamanda fiyat istikrarı ve enflasyon beklentileri açısından da oldukça önemli bir çerçeve sundu. Siz özellikle Eşel mobil sisteminden bahsetti. Eğer olmasaydı motorun fiyatı 89 liranın üzerinde olacaktı dedi. Bakan Şimşek'in açıklamalarını nasıl yorumladınız, son açıklamalarını?
1: Şimdi baktığımız zaman Türkiye bu savaş ortamında petrol fiyatlarındaki yükselişten kaynaklı olumsuz, her ülke gibi olumsuz bir dönem yaşıyor. Hükümet Merkez Bankası ile birlikte hareket etti. Orada Merkez Bankası'na yardımcı olabilmek adına Eşel mobil sistemiyle petrol fiyatlarındaki artışların direkt olarak fiyatlara aynı oranda yansımasını engelledi. Kendi vergi gelirlerinden feragat ederek. Şimdi burada tabii ki Merkez Bankası ile siyasi otorite arasında bir eş uyum olması gerekir ki hem inandırıcılık anlamında hem de ekonomik etki anlamındaki o pozitif görüntüyü devam ettirebilelim. Şu ana kadarki süreçte bu uyum Merkez Bankası ve Hazine arasında sağlandı. Tabii burada şimdi iki tane önemli konu var. Bu savaş ne kadar devam edecek? Yani gene biz arz tarafında bir sıkıntı yaşamayacağız görüntü olarak ama fiyat tarafında olumsuz etkisi devam edecek. Eşel Mobil'de çok sınırlı bir alanı kaldı hazinenin. Onu da büyük bir ihtimalle bir şoka karşı şu anda elinde tutmaya çalışıyor. Şimdi pozitif senaryoda önümüzdeki dönemde ateşkesin sağlandığını düşünürsek petrol fiyatlarındaki geri çekilme Eşel Mobil sisteminin yeniden devreye alınması ya da devreden çıkartılması ile birlikte yeniden vergiler üzerine konacak mı fiyatların, konmayacak mı bunu bilmiyoruz. O yüzden o taraf birazcık soru işareti yurt içi piyasalar açısından. Bunun soru işareti olmasının nedeni de enflasyon üzerindeki etkisi tabii ki. Ama şu bir gerçek, Türkiye bu savaş sırasında arz güvenliği açısından sınıfını geçen ülkeler arasında çok net bir şekilde. Ama petrol ithalatçısı olan enerji tarafında doğalgaz ve petrol ithalatçısı olan bir ülke olarak tabii ki fiyatlardan olumsuz olarak etkileniyoruz. Bu dediğim gibi bir noktadan sonra artık bu savaşın, ateşkesin sağlanması ne kadar devam edeceğiyle direkt olarak alakalı bir konu. Çünkü Eşel Mobil sisteminden sonra, yani savaşın devam etme ihtimaline karşı, orada büyük bir ihtimalle Hazine ve Merkez Bankası yeni bazı silahlarını ortaya çıkartacak. Para politikasını ve maliye politikasını farklı belki şekillendirmek zorunda kalacak. O yüzden önümüzdeki dönem zor bir dönem olacak. Hem haberleri olan güven ve güvensizliğin ön planda olduğu, petrol fiyatlarında ve diğer finansal enstrümanlardaki volatilitenin arttığı,

0: devam eder mi? O 14.500, 14.600 bandı kırılırsa eğer nasıl devam eder Borsa İstanbul?
1: 14.700, 14.800 bölgesinin şu anda üzerine atmasını açıkçası beklemiyorum. Şundan dolayı beklemiyorum. Yurt içi dinamiklerden ziyade yurt dışındaki gelişmelerin, demin bahsettiğimiz o haberlere olan güven ve güvensizliğin yarattığı bir korkaklık var piyasada. Korkaklık da demeyelim, temkinli duruş var. O yüzden piyasa her haberi aynı oranda fiyatlamıyor açıkçası. Baktığımız zaman bankacılık sektörü çok ciddi anlamda bir satışıyor. Holding sektörü satışıyor ama diğer taraftan sanayi, teknoloji, savunma tarafında yukarı yönlü hareketlerle piyasa pozitif yönde hareket ediyor. Bu seçici hareket önümüzdeki dönem devam edecektir diye düşünüyorum ben. Yani genele yayılan bütün sektörlerin içinde olduğu bir yükselişten ziyade ara ara portföy değişiklikleri yaparak kademeli hareketler göreceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki şunu da unutmamak lazım. Yani piyasa her zaman aynı yönde devamlı hareket etmez. Yani şu andaki içinde bulunduğumuz o pozitif ortam mutlaka bir kar realizasyonu da getirecektir karşımıza. O yüzden yatırımcıların hareket ederken kenarda mutlaka ileride müdahale edebilecekleri bir yedek nakitlerinin bulunması bence çok önemli. Ve her zaman söylediğim gibi klasik kaldıraçlı işlemlerden, türev ürünlerden, vadeli işlemlerden mümkün olduğu kadar küçük yatırımcının uzak durması lazım. Hedging hariç konuşuyorum. Trade amaçlı hareketlerden bahsediyorum. O yüzden önümüzdeki dönem borsa açısından seçici hareketlerin devam ettiği ama ara ara düzeltmelerin de gelebileceğini düşünerek hareket etmenin gerekli olduğu bir piyasa olarak görüyorum.
0: %4'ün üzerinde bir yükseliş var. Liderlik de tesadüf değil gibi görünüyor bilişim tarafı için. Çünkü o taraf geleceği fiyatlayan da bir sektör. Ne dersiniz, piyasa büyüme hisselerine mi dönüyor?
1: Şimdi bildiğiniz gibi global piyasalarda da teknoloji tarafında bir şey var. Özür dilerim.
0: Bir su için lütfen. Evet.
1: Şimdi bakıldığı zaman teknoloji tarafı uzun zamandan beri yurt dışı piyasalarda da hep popüler bir sektör, piyasaları sürükleyen bir sektör. Aynı durum bizim için de geçerli. Şunu unutmamamız lazım. Türkiye teknoloji alanında, bilhassa yazılım tarafında önemli atılımlar yaptı. Savunma sanayinde önemli atılımlar yaptı. Teknolojik anlamda bakıldığı zaman Türkiye global piyasada önemli bir oyuncu, bunu göz ardı edemeyiz. Bunun tabii ki fiyatlara yansımasını da pozitif yönde görmemiz gayet doğal. Ama şunu sakın unutmayalım. Yani piyasalar her zaman belirli bir modayı takip eder. Bir moda çıkar ortaya ve herkes o modanın peşinden gitmeye çalışır. O yüzden yatırımcıların bu portföy değişikliği kararlarını verirken mutlaka profesyonel destek almalarında fayda var. Yani evet, şu anda teknoloji şirketleri bir yukarı yönlü hareket içerisinde ama şunu da unutmayalım. Bizdeki teknoloji şirketleri, borsadaki teknoloji şirketleri bir iki tanesi hariç küçük orta ölçekli şirketler. O yüzden bunların etkilerinin ara ara dalgalanma yaratabileceğini mutlaka düşünmek lazım. Ama işte Aselsan üzerinden bir endeks mühendisliği yapılıyor piyasada. Buna dikkat etmek lazım. Ben önümüzdeki dönemde teknoloji hisse senetlerinin pozitif yönlü hareketinin devam etme olasılığını yüksek görüyorum. Aması var. Aşırı şişmiş, fiyatlamasını gerçekten yapmış olan hisseleri de sektörden ayıklamakta fayda var yatırımcılar açısından.
0: Rakamları, verileri öyle güzel bir potoda eritip de analiz ettiniz ki çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Kolaylıklar, keyifli kazançlı gün olsun.
1: Kolay gelsin size de.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Devam edelim seans öncesinde. Şimdi konuğum Inveo Portföy Yöneticisi Betül Gedik bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Şimdi bu ortamda portföy yönetiminde en kritik değişiklikler neler oldu bu dönemde?
2: Tabii aslında bu

0: Burada yayınlarımızda özellikle sık sık bu dönemde yapılan hatalardan aslında bahsediyoruz. Bu dönemde biraz daha sert yükselişlerin yaşandığı dönemlerde diyelim, biraz daha panik satışlarının ön plana çıktığı dönemlerdeydik. Ve bu anlamda aslında portföy yönetiminde de çoğu yatırımcının aslında enerji sektörü gidiyorsa tamamen bütün portföyü enerji sektöründe dizayn etmek istediğini ve bu anlamda aslında geçen sene aslında altında gördüğümüz gibi altın tarafında bütün portföyünü altın ağırlığını olduğu gibi %90 seviyelerine çıkartmak isteyen yatırımcılar vardı. Şimdi benzer görünümü de aslında enerji tarafında gördük bu dönemde, bu jeopolitik risklerin artış kaydettiği bu dönemde. Şimdi burada genel itibariyle aslında riskleri varsaydığımız zaman yatırımcı tercihlerinin biraz daha bu anlamda portföy çeşitlendirilmesinden ziyade giden sektörlerde ağırlık arttırmak istediğini takip ettiğimiz bir dönemde. Ama burada tabii ki genel itibariyle biraz önce aslında uzmanımızın da ilettiği gibi bu anlamda profesyonel destek almak oldukça kritik. Neden? Portföy çeşitlendirilmesi özellikle bu dönemlerde oldukça kritik diyebiliriz. Bununla birlikte aslında genel itibariyle portföy çeşitlendirilmesiyle birlikte burada yatırımcılarımızın önümüzdeki süreçte aslında hem yatırım kararlarında hem de önümüzdeki süreçte risk alma düzeylerine göre oluşturduğumuz portföylerde daha rasyonel ve aynı zamanda mağdur olmamaması adına dizayn edilmiş portföyler söz konusu. Yatırımcılarımızın aslında bu anlamda artık portföy çeşitlendirilme anlamında daha bilinçlendiği bir dönem önümüzdeki süreçte görmeyi temenni ediyoruz. Ve bu dönemde aslında bazı yatırımcılar da enerji sektörü çok gitti. Altın tarafında geçen sene bu şekilde reaksiyon alan yatırımcılar. Altın tarafında yapılan hata enerji tarafında yapmak istemediğini de takip ettik. Bundan sonraki dönemde aslında umarız bu tarz dönemlerde daha temkinli yaklaşım ön planda olacaktır.
1: Şimdi bilanço döneminde neler öne çıkıyor? Özellikle altını çizmek istediğiniz mesajlar var mı? Bilanço dönemi bize ne söylüyor?
0: Tabii aslında ilk çeyrek bilançoları da alıyoruz ama savaşın gölgesine geçen bir bilanço sezonuydu. Burada fiyatlamalar çok fazla yansımadığını takip ettik. Zaman zaman yansıma söz konusu olsa da aslında burada sektörel anlamda ayrışmalar vardı. Neden bahsediyorum? Aslında yıl içerisinde burada bankacılık sektöründe her ne kadar bilançolar iyi geliyor olsa da banka özelinde aslında bu tarafta bazı bankalar özelinde diyelim bu tarafta fiyatlamaları çok fazla yansımadığını beklentilerle birlikte aslında faiz indirim beklentilerinin ötelenmesiyle birlikte sektörel anlamda satışların hız kazandığı bir dönem. Bu sebeple banka tarafına çok fazla fiyatlamanın yansımadığını, bilanço sezonundan nemalanmadığını takip ettik. Haricinde savunma tarafı zaten biraz önce de bahsettiğimiz gibi aslında burada savunma tarafı yine ön planda kalmaya devam ediyor ve aynı zamanda enerji tarafındaki bu hareketlilik de gıda tarafı, gıda perakende tarafında güzel sonuçlar görüyoruz. Otomatikman gıda perakende, savunma, teknoloji bu anlamda telekomünikasyon sektörü bu anlamda bilançoları da alıyor olacağız zaten. Bu taraftaki genel beklentilere paralel iyi beklentiler var. Bu tarafta hisse anlamında performanslara yansıyabilir. Aynı zamanda sigorta tarafı. Enflasyondaki bir yüksek seyirin bir süre daha devam etmesini beklediğimiz bu ortamda sigorta tarafı da hali hazırda alternatif olma özelliğiyle birlikte ön planda kalmaya devam ediyor diyebilirim.
1: Piyasa şu anda net olarak karlılığı mı fiyatlıyor? Ne dersiniz?
0: Aslında biraz daha şöyle söyleyebiliriz. Burada evet karlılığı her ne kadar fiyatlıyor olsa da burada 14.600 ve burada 14.250 bölgesi arasında konsolide bölgede bir fiyatlamanın yaşandığını takip ediyoruz. Zaman zaman evet burada beklentilerin özellikle fiyatlamalara yansıdığını görsek de özellikle son 3 haftadır 14.250-14.600 seviyesi arasında dar bantta bir fiyatlama var. Yani bu bandın yukarı yönlü kırılması durumunda alım iştahının güç kazandığını görebiliriz ancak buradaki tabii ki dinamikler oldukça önemli ve kritik. Burada genel itibariyle beklentilerde herhangi bir değişim söz konusu olacak olursa burada yukarı yönlü hareketlerde en azından son dönemdeki bu konsolide bölgenin yukarı yönlü kırılması için tabii ki destekleyecek haber akışlarına ihtiyaç var. Evet şu an ikinci çeyrek bilançoların da aslında genel itibariyle beklentilerin oluşması, analiz toplantıları bu anlamda aslında farklılığın oluşması anlamında sektörel anlamda da biraz daha beklentilerin oluşmasında etkisini gösterdi ve bu tarafta aslında ikinci çeyrek bilançolarıyla birlikte de satın alımlar söz konusu. Ancak tabii ki burada 14.600 bölgesinin üzerindeki kapanışlar biraz daha kritik olacak. Jeopolitik riskler halen odağımız Orta Doğu tarafında ve buradaki jeopolitik riskler halen ön planda kalmaya devam ediyor ve endeks tarafında da baskılanmanın devam etmesindeki ana unsurlardan bir tanesi diyebilirim.
1: Bankacılık tarafını da konuşalım. Yükseliyor ama isteksiz de görünüyor. Bu oldukça önemli çünkü şimdi faiz indirimi beklentisi öteleniyor, sıkı para politikası devam ediyor. Net bir hikaye görünmüyor.

0: Değil mi? Siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Kesinlikle aslında burada baktığımız zaman yıl içerisindeki buradaki durumuna bakalım 0.22, yani yıl içerisinde 0.22'lik bir kayıp söz konusu. Burada sert bir geri çekilme vardı. Özellikle bu ötelenen beklentiler aslında dediğiniz gibi zaten enflasyon da enerji fiyatlarının enflasyon cephesinde yarattığı baskı, enflasyon cephesindeki baskıyla birlikte Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin daha geç başlayacağı Eylül ayına, yani özellikle yılın son çeyreğine kalabilme ihtimallerinin söz konusu olması bankacılık sektörü üzerinde baskını yaşanmasını gösterdi. Aslında bundan sonraki dönemde de dediğimiz gibi tabii ki risk alma düzeyi bu anlamda önemli. Burada özellikle takip ettiğimiz, burada beklentilerin pozitif geldiğini de gördük dediğimiz gibi ilk çeyrekte, ancak ötelenen beklentiler bankacılık sektörü üzerine baskı yaratmaya devam ediyor diyebiliriz. Ancak 14.600 bölgesi aşılacak olursa burada bankacılık tarafının da desteği oldukça kritik diyebiliriz. Çünkü ne var? Enflasyon raporu var. Burada genel itibariyle beklentilerde bir revizyon söz konusu olursa piyasanın hoşuna gidebileceği beklentiler söz konusu olabilir ve burada aslında destekleyecek unsurlar olabilir. En azından beklentilerin fiyatlamalara yansımasını görebiliriz bankacılık tarafında.
0: Her şeyi alma değil de doğru sektörü seçme ve tematik ilerleme zamanı mı? Ne dersiniz? Yani piyasayı doğru okuyan ve pozisyon alanın piyasası mı şu anda?
1: Kesinlikle aynı zamanda temkinli yaklaşımla da birlikte var olan portföyünü koruyan bir stratejinin de devamı diyebiliriz. Dediğimiz gibi aslında burada özellikle teknoloji, yazılım ve çip tarafı özellikle ön planda kalmaya devam ediyor küresel taraftan bahsedecek olursak. Gelen bilançolar buradaki yükselişleri destekliyor ve genel itibariyle aslında beklentiler, bilançolar ve burada her ne kadar geri çekimlerden bahsediyorsak da küresel tarafta aslında özellikle zirve seviyelerinin yenilendiği zamanları da gördük diyebilirim. Neden? Biraz daha bilanço sezonunun, yani bilanço fiyatlamasının ön planda olduğu bir momentum söz konusuydu. Ancak dediğimiz gibi biraz daha tematik taraf ön planda kalmaya devam ediyor. Özellikle portföy oluştururken bundan sonra aslında açıklanan bilançolar baz alındığını ve bu bilançolarla birlikte hem sığma tarafı hem de teknoloji tarafının biraz daha ön planda kalmaya devam ettiğini görüyoruz diyebilirim.
0: Riskli varlıklarda pozisyon almak için erken mi şu anda?
1: Aslında şu an için evet, gün be gün haber akışları değişiyor. Bu sebeple riskli varlıklarda halen pozisyon almanın daha bunun için daha erken olduğu görüşündeyiz. Daha sonrasında biraz daha orta vadede daha net beklentilerin daha şekillendiği durumlarda, yani merkez bankalarının dahi şu an bekle gör politikasıyla hareket ettiği bu ortamda riskli varlıklar yatırımların şu an için çok rasyonel olmadığı düşüncesindeyiz. Ama risk almak isteyen yatırımcılarımız ve risk düzeyi farklı olan yatırımcılarımız söz konusu. Biraz daha orta uzun vade düşünen yatırımcılar için buradaki geri çekimler tabii ki fırsat oluşturuyor. Ancak dediğimiz gibi var olan bir savaş var ve bu savaşın bittiğine dair resmi bir açıklama yok. Ulaşımın sağlandığına dair bir açıklama yok. Bu sebeple yani her ne kadar evet pozitif haber akışları, burada ateşkesin sağlanması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden aktif hale getirilmesi, bu konularla ilgili gelişmeler görsek de, piyasayı desteklese de artık bu sürecin sonlandığına dair biraz daha haberlere ihtiyacımız var diyebilirim.
0: Peki tabii portföy pozisyonlanmalarını neredeyse her gün konuşuyoruz. Çünkü değişen bir durum var. Kısaca alayım, nasıl pozisyonlansın yatırımcı?
1: Tabii burada aslında %50'lik tarafı, yani çok riskli olmamak kaydıyla %50'lik tarafı halihazırda %40'da fonlanan bu piyasada para piyasası fonlarında özellikle tutulabilir. Bu anlamda çok likit tarafta tutmanın daha doğru olduğu düşüncesindeyiz. Borsa İstanbul'dan bahsettik. %20'lik kısmı bilançolar geliyor, beklentilerle şekilleniyor. %20'lik kısmı hisse senedi tarafında değerlendirilebilir. %10'lu kısmı değerli metaller aslında portföye eklenebilir. Yani fırsat olarak değerlendirilebilir.
0: Evet.
1: Geri kısmında yabancı hisse senedi fonlarına yatırılabilir.
0: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Seans öncesine noktayı koyalım. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: This place, it stays with me.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi yolda olmak var.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi yolda olmak var.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: Böyle. Otobit'te.
7: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
8: İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor.
9: Senin yanında Akbank.
10: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
11: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.

sunar. İdefix, İdefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bütçe dengesi. Bütçenin gelirleri ile giderleri arasındaki dengeyi ifade eder.

0: Handi Kredi'de.
1: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam 100...

Mobilen %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor.

Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın

Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Önce ekonomiye ilişkin başlıklar diyelim. Dün Hazine Maliye Bakanlığı'ndan açıklamalar karşımıza geldi. Eşer Mobil Sistemi ile ilgili. Eğer bunu devreye almasaydık enflasyon tarafında çok daha yüksek seviyeler olabileceğine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vurgu gerçekleşti ve ilk iki ayda bize bunun maliyetinin 90 milyar lira olduğunu söyledi ve ciddi bir rakam, 2 milyar dolar dedi. Yılın tamamında da benzer durum devam ederse yaklaşık 600 milyar liralıkta bir etki yaratacağını söylüyor. Bugünkü fiyatlarla yaklaşık 13-14 milyar dolara yakınsayan rakamlardan söz ediyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Şimdi dün özellikle ekonomi yönetiminden gelen kararlılık mesajları önemliydi. Fatih Karahan'da savaş bizim kararlılığımızı değiştirmiyor da dezenflasyon sürecine devam ediyoruz diyor. Ve enerji ve ulaştırma hizmetleri tarafındaki fiyat artışlarının enflasyon üzerinde de yukarı yönlü bir eğilim yarattığını yine ifade etti. Nisan ayında enflasyonda yukarı yönlü eğiliminde başladığını ifade ediyor ve önümüzdeki dönemdeki para politikası kararlarını alırken bu unsurları da yine göz önüne alıyoruz dedi ve bir yandan da savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebilir ama biz kararlıyız. Şimdi bir yandan hatırlatacak olursak dün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını paylaşmıştık. Erdoğan da kararlıyız demişti. Yani orada özellikle bu dezenflasyon süreci programında, yani sıkı para politikası programında kararlılık mesajları bir yandan gelmiyor, devam ediyor ki önemli. Şimdi Goldman Sachs diyor ki Nisan ayı enflasyonu 4.18 geldi beklentinin üzerinde. Dolayısıyla son çeyreğe kadar faiz indirimi beklemiyoruz diyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan. Ve bir yandan da özellikle yıl sonundaki 26 olan enflasyon tahminlerinde de bir değişiklik yapmadığını söylüyorlar. Şimdi piyasa katılımcıları anketini hatırlatacak olursak orada 27.5 seviyesi vardı enflasyon beklentilerinde ama kurumlara, yani aracı kurumlarının paylaştığı raporlara baktığımızda orada konsensus 28-29 bandı gibi ama tabii özellikle bundan sonraki süreçte petrolün kalacağı seviye önemli olacak. Dolayısıyla belirsizliğinde yine hala yüksek olduğu bir dönem. Trump'ın malum özgürlük projesi, şimdi oradan bir geri adım geldi. Şöyle bir projesi vardı, işte Hürmüz'den geçin biz size yardım edeceğiz, işte biz sizi koruyacağız, tarafsız ülkeleri tabii bunu demişti. Şimdi burada bir geri adım geliyor. Kısa süreliğine bunu durduruyoruz diyor. Ve İran basını da Trump'ın bu geri adımını, yani yaklaşık zaten bir gün sürdü, bu geri adımını başarısızlık olarak değerlendiriyor ve İran diyor Hürmüz Boğazı'nda kontrol biziz. Biz belirleriz buradaki geçişleri diyor. Şimdi bakalım altına, çünkü Trump'ın açıklamalarıyla birlikte böyle bir miktar yükseliş şabası gerçekleşti. Ve bugüne baktığımızda ilginç olan başlıklardan biri terminalde gördüğümüz fiyatlamalarda sabah dikkatimizi çeken dolar yen paritesinin %1'e yakın böyle keskin bir düşüş kaydetmesi. Tabii akıllara bazı soru işaretleri geliyor. Acaba bir müdahale var mı örneğin? Yani Japonya'dan bir müdahale geldi mi borcudan? Çünkü faiz artırmadılar. Ama yendeki değer kaybının devam etmesi, doların aşağıya gelmesi de ilk sayın ve altının da böyle bir miktar yukarıda yönlü seyrini takip ediyoruz. Ve büyük ilerleme kaydedileceğinin açıklanması, özellikle bu savaşta Trump'ın açıklamaları nihai anlaşmada ilerliyoruz demesi petrolü biraz aşağıya çekiyor. Bakalım fiyatlar nasıl bugün? 111 doların üzerinde dün yeni haftadaki fiyatların devam ettiğini görmüştük. 112 dolarda her ne kadar %3'e yakın geri çekilme olsa da. Peki altın destek buluyor mu petroldeki bu geri çekilmeden? Evet buluyor ama 4700 doların altında, 4664'te %2'likte bir artış var. Bakalım küresel haritaya. Aslında bu hafta bir miktar daha temkinli bir seyrin olduğunu takip etmiştik. Ve dün Avrupa piyasalarına baktığımızda pazartesi günü düşen piyasalarda dün karışık bir görünüm vardı. Örneğin Londra'da %1.4 eksi, Almanya'da ise 1.7'lik artı, Kakaran Paris'te %1 yükseldi. Bugün vadeli işlemlerde Nasdaq 1007 artı da ve ADP özel sektör İstihdam rakamları Amerika'da bugün önemli olacak. İçeride veri akışı daha sakin ama asıl tabii odağımız Cuma günü tarım dışı istihdam rakamları. Bakalım destekleyecek mi faiz indirim ya da pas geçme sürecini? Çünkü artık enflasyonun Amerika'da aylık 0.3'lerde değil 0.9'larda olduğunu görüyoruz. Bir de işte 30 trilyon doların üzerinde bir borçluluk

0: ve 30 yıllık tahvil faizinin %5'lere kadar geldiği, yükseldiği bir süreç olunca, tahvillerde satış olunca tabii bir sarmal döngü, kısır döngü endişeler artıyor Amerika'daki borçluluk düzeyinde ve tüm dünyada aslında. Bugün Asya'ya baktığımızda orada da hareketli bir seyrin olduğunu görüyoruz. Piyasalar zaten tatilde birkaç gündür orada. Ama özellikle Japonya, Güney Kore borsası Kospi'deki hareketlilik tabii son dönemde dikkat çekici olmaya devam ediyor. Gelelim borsamıza. Çok önemli finansal aldık. Dün Migros'un, Tofaş'ın, Anadolu Efes'in sonuçları beklenti üzerinde karlılıklara işaret etti. İş Bankası'nın da yine karlılıkları geldi. Orada da beklentilerin böyle bir miktar üzerinde sonuçlar gerçekleştiğini takip ediyoruz. Ve tahvil faizimiz 42'ye, 41'in üzerine geldi. 42'ye yaklaşan bir seyir olacak mı? Önemli. Ama 39'lara gerilemişti. Dolayısıyla bir faiz artış sinyali veriliyor mu? Bu da yine önemli olacak. Haziran ayı için acaba hani bundan sonraki süreçte ne olabilir diye, ama Karahan'da yine kararlılık mesajlarını paylaşıyor. Ve gelelim borsaya, 14.500'ün üzerindeki seyri gördük gün içinde. Bunun hemen bir miktar altında kapattı. Binde 8'lik bir değer kazancı vardı ama bankalar çok eşlik edemiyor. Gelen rakamlar beklenti üzerinde olsa da tabii net faiz marj toparlanması ikinci çeyrekte nasıl olacak bu? Daha yükselen mevduat toplama maliyetleriyle birlikte oradaki soru işaretlerine devam ettiğini görüyoruz. Ama bankalarda İş Bankası'nda, işte Akbank'ta, Garanti'de böyle 20 milyar liraya yakın sonuçlar gördük. Akbank'ta da öyle. 19 milyar liranın üzerine karlılıklar gördük. 16.503 puandan dün bankaların kapanışı vardı. Tabi zirvesinden %20 aşağıda olan fiyatlamalar yine bankalar tarafında karşımızda olmaya devam ediyor. Şimdi gidelim buradaki değerlendirmelere ilişkin yorumlar almaya. Öncesinde Mehmet Şimşek'in sözlerini bir kez daha hatırlatalım. Çünkü bu kararlılık mesajı önemli bir mesaj dedik. Ve aynı zamanda dün bu mesaj yine Cevdet Yılmaz'dan da geldi ve aynı zamanda Fatih Karahan'dan da geldi. Meclisteydi, milletvekillerinin sorularını yanıtladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı. Ve Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Avrupa ile ilgili söylemleri vardı. Onların bize daha çok ihtiyacı var dedi. Enflasyonla mücadele irademizde bir gerileme yok dedi. Şimdi soralım, bundan sonraki adımlarda acaba neler karşımıza çıkabilir diye gidelim Pusula Portföy'e ve Serdar Pazı ile birlikte değerlendirelim, konuşalım. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Ne dersiniz, ne bekleriz? 4.18'lik enflasyon kararlılık vurguları, para politikasında ne bekliyoruz bundan sonra?
1: Evet, para politikasında bakıldığı zaman hani yılın ilk çeyreğinde, özellikle ilk enflasyon raporunda hani bizlere çizilen resmin çok dışında olduğumuz aşikar. Şubat ayı toplantısında işte sizle biz piyasa ekonomistleri, stratejistleri hep birlikte takip etmiştik ve Merkez Bankası'nın 60 dolar civarında bir 2026 yılı Brent petrol ortalama öngörüsü vardı. Şimdi toplantı Şubat ayının ortasındaydı. Şubat ayının sonunda, yani toplantıdan yaklaşık 2 hafta sonra savaş başladı maalesef ve fiyatlar şu an 60 dolar öngörüsünün 2 katına yaklaştı. Tabii hani anlık olarak yaşanan işte jeopolitik gerilimler, Trump'ın söylemleri, çok ciddi bir oynaklık, yüksek volatilite var. Yani bunu yatsımıyorum ama orta uzun vadeli beklentiler, yani yılın ikinci yarısında, son çeyreğinde petrol fiyatları nerede olabilir ya da vadeli kontratlarda hangi fiyatlardan el değişimi yaşanıyor diye baktığımız zaman orada da ciddi, hani 80-100 dolar arasında değişen bir, yani gerilese de, bu gerilim azalsa da belirli seviyelerin altına kolay kolay gelmeyeceğini bizlere düşündüren. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın petrol tarafındaki tahmininde ciddi yukarı yönde revizyon olması gereken bir durum. Şimdi tabii gıda ve enerji her zaman yumuşak karındır. Yani Merkez Bankası da hani genellikle değerlendirmelerinde, hani para politikası kurulu değerlendirmeleri olsun, enflasyon raporu sunumu olsun, hani gıda enerji hariç işte ana kalemlerde dezenflasyon süreci devam ediyor gibi mesajlar verir. Ama tabii şunu söylemek gerekiyor. Yani gıda ve enerji çok belirleyici. Yani bunların dışında işte ben hani kararlıyım, indireceğim. Hani maalesef biz bu denklemin içinde bazı verileri girdi olarak kabul etmek durumundayız. Hani bizim talebimiz, bizim üretimimiz dünyadaki enerji fiyatlarını belirlemeye yeterlidir. Aynı şekilde hava koşulları da işte yakın zamanda yaşanan, hani Mayıs ayı itibariyle pek görmeye alışık olmadığımız işte kar yağışı vesaire, hani geçen seneki zirai don kadar olmasa da gene gıda fiyatları üzerinde bir etki yaratabilir. Gübre fiyatları, işte İran'ın önemli Hürmüz Boğazı'nın ciddi şekilde belirleyici olması dünyadaki gübre fiyatları üzerinde. Bu da yine bizim kontrolümüz dışında. Dolayısıyla bu faktörler eşliğinde ben ciddi bir enflasyon tahminlerinde ara hedefte yukarı yönde revizyon bekliyorum. Ha, piyasanın beklediği işte ben artık %30'un altına yılın sonuna kadar enflasyonun gelmesinin çok zor olduğunu, yılda 30'un üzerinde bir noktada tamamlayacağımızı düşünüyorum. Merkez Bankası hani biraz daha iyimserlik perdesi çerçevesinde daha aşağıda bir tahmin ara hedef bizlerle paylaşabilir ama mevcut durumda %21'de olan belirsizlik aralığının üst tarafının en azından 25-26'lara doğru revize edilmesini bekliyorum.
0: Bir yandan Borsa İstanbul'da bu ivmenin de devam ettiğini görüyoruz. Tabii bankaların eşlik etmediği bir yükseliş serisi. Böyle belli birkaç hisseyle birlikte bir yükseliş var ama dün de çok önemli finansallar geldi. Bilanço sezonu nasıl geçiyor diye sorayım. Çünkü böyle gıda perakendere daha iyi seyir, bankalarda güçlü karlılıklar ama ikinci çeyreğe ilişkin bir soru işaretleri var. Madem bu yükselişe eşlik etmiyorlarsa nasıl bir bilanço dönemi geçiriyoruz Serdar Bey?
1: Şimdi tabii yani global tarafta da aslında benzer bir aslında dinamik var. Yani bu kadar yaşanan işte gerilim, enerji fiyatlarında yükseliş, işte bu iş nereye doğru evlidir, İran'ın körfez ülkelerine yaptığı saldırılar, işte Rusya'sı Çin'in işin içine girer mi, Amerika'nın askeri müdahalesi şekil değiştirir mi vesaire gibi çok sayıda bilinmeyenin olduğu bir yerde endeksler, yani sırf Borsa İstanbul için değil, sırf S&P 500 Amerika için değil, işte Kospi Uzak Doğu'da mesela Güney Kore adına iyi bir örnek, farklı endeksler tarihi zirvelerde ya da tarihi zirvelere oldukça yakın bir döngü içerisinde, yani biraz daha farklı şeylerin fiyatlandığı ikisiyle temel gelişmelerle piyasa reaksiyonunun, momentumun birebir örtüşmediği bir döngüden geçiyoruz. Şimdi bizde finansallar tabii ki ilk çeyreği yansıtıyor. İlk çeyrekte de işte Şubat ayının sonunda, daha ziyade Mart ayında yaşanan gelişmeler, hani bunların şirket finansallarına yansıması nispeten sınırlı oldu. Dolayısıyla biz hani savaşın etkilerini, talepteki daralmayı, fiyat baskısını daha ziyade ikinci çeyrek finansallarına göreceğiz. Ama tabii bu ister istemez, yani şirket finansalları beklentilerden iyi geliyor. Manşet kar rakamları beklentilerden iyi. İşte fabriklerde, bazı şirketlerde biraz erozyon var ama genelde fabrik kar marjlarının korunduğunu görüyoruz. Tabii sektöre bağlı olarak mesela otomotiv sektöründe işte elektrikli otomobillerin payı arttıkça işte rekabet devreye giriyor. İndirimli kampanyalı fiyatlar vesaire kar marjını o alıyor, götürüyor gibi hani farklı sektörlere has dinamikler var. Bankacılıktan siz çok güzel bir şekilde özetlediniz. Yani kaynak maliyetinin artıyor olması, bankalardaki net faiz marjını baskılayacak beklentisi. Zaten şu endeksin 13.500'den 14.500'e doğru güzel bir yükseliş gerçekleştirdiği, tarihi zirveleri böyle bir yokladığı dönemde X Bank ile BIST 100 arasında böyle negatif korelasyon, böyle negatif bir ayrışma ciddi uzun zamandan beri görmediğimiz bir durum. Hani buranın da ben artık yavaş yavaş gelen banka finansallarıyla sonuna geldiğimizi görüyorum, değerlendiriyorum. Yani öz sermaye karlı olarak işte %30 üzerinde olan şirketlerin, bankaların artık hani satış baskısını bir noktadan sonra hani bir dip oluşum, sonra tepki yükselişi ne çevirme eğiliminde olabileceğini değerlendiriyorum. Ama tabii burada işte finansal açıklayan şirket o gün ya da ertesi gün bir analistlerle bir araya geliyor. İşte şirketin CFO'su, genel müdürü, yatırımcı ilişkileri yöneticisi geleceğe ilişkin planları, projeleri paylaşıyor. Burada tabii ister istemez hani savaşın etkisi masaya yatırılıyor. Yani önümüzdeki çeyreklerde ilk çeyrekteki performans tekrarlanabilecek mi? Talep daralabilecek mi? Yani enflasyon yükseliyor bir taraftan, bir taraftan da bu ister istemez içeride talep üzerinde etkili oluyor. Global hani bizim ihracat pazarımız Avrupa için vesaire durum çok farklı değil. Dolayısıyla hani finansalların dışında bir de geleceğe yönelik beklentiler işin içine girdiğinden ben hani bu finansallarla endeks yeni zirveler test eder ya da işte 13.500-14.500 bandını yukarı kırıp böyle 15.000 ötesine rahatlıkla gider maalesef diyemiyorum. Ama tabii bu kadar yüksek enflasyon ortamında hani nominal bazda yeni zirveler görülmesi, endeksin yılı çok daha iyi yerlerde tamamlaması tabii son derece normal karşılanmalı.
0: Şimdi evet, bir yandan özellikle borsadaki bu seviyeleri konuşurken tabii hani daha böyle selektif seçici olmamız gereken bir dönem ama hani bankalardan zaten söz ettiniz. Burada hani var mı böyle sektör olarak yine daha iyi, daha korumacı, işte petrokimyaya baktık, marjlar iyi. İşte bugün zaten TÜPRAŞ'ın sonuçlarını, Aygaz'ın rakamlarını alacağız. İşte yine haftanın sonunda Koç'un rakamlarını alacağız ama hani böyle enerji tarafında bir miktar daha iyi seyir. Bankalar güçlü olsa da orada biraz zayıf seyir ama gıdanın yine bu zaruri ihtiyaç

0: olduğu dönemde devam ettirdiğin nakit akışı ve satışlar tarafındaki yüksek rakamları, hem böyle sektörel tarafta, yani bundan sonra yine yatırımcı, yani eğer Borsa İstanbul'da yatırım yapıyorsa sektörel tarafta yatırımcıyı koruyabilecek defansif tarafta ne görüyorsunuz, hem de bir de hani bahsettiniz, hani özellikle FAVÖK kaleminde işte iyi olanlar var, baskı altında kalanlar var, ama hangi kalemlere bakalım, işte reel cirosuna bakanlar var, net karda enflasyon muhasebesinin ya da parasal pozisyonun etkisi olabilir, vergiler etkisi olabiliyor. Dolayısıyla ciroya bakalım diyen var. Bir de siz acaba bilançolarda neye bakarsınız önce bu dönemde?
1: Ne tabii sektör olarak bakıldığında aslında hani defansif sektör olarak kabul edilen işte sağlık, sigorta, hani endeksin 14.500'den 12.500'e gerilediği yerde işte bir konjonktür itibariyle ön plana çıkan hani petrokimya, bu şirketlerin stokları, iki işte savunma sanayi başta Aselsan olmak üzere geleceğe ilişkin önemli hani backlog biriktirmesi, farklı ülkelere, farklı coğrafyalara, farklı kıtalara yapmayı planladığı satışlar, ihracatı arttırma hedefiyle savunma sanayi ve petrokimya ciddi şekilde sağlık ve sigortayla birlikte destekledi. Tabii nakit yaratma gücü olan, yani nakit kraldır sözünün yinelendiği bir dönemden geçiyoruz. Faizler, yani Merkez Bankası tarafından bir işte Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası gibi bir yani kuvvetli faiz arttırım döngüsü olması beklenmese de en azından faizlerin yılın başında işte Kasım Aralık'ta bizlerin yıllık rapor yazdığı dönemdeki tahminlere göre, patikaya göre çok daha uzun bir süre yukarıda kalması, yani yukarı gitmesi de yukarıda kalması. Dolayısıyla bir nakit yaratma kapasitesi, kabiliyeti olan şirketlerin ön planda kalmaya devam etti. İşte bunlar ne gıda perakendedir, işte telekomünikasyon tarafıdır. Ama tabii telekomünikasyonda işte 5G vesaire kaynaklı yapılması planlanan yatırımların da yarattığı bir hani operasyonel tarafta sıkıntılar var. O ikisi alt detaylarda boğulmak da işten bile değil. Dolayısıyla serbest nakit akımı ve borçluluk herhalde şu an ortamda odaklanması gereken alt detaylar diye özetleyebilirim.
0: Şimdi evet, bu yılın böyle ilk 4 ayına baktığımızda reel getiri anlamında bu kez Türk lirasında reel bir getiri yoktu uzunca bir süredir. Belki ilk kez %14'lük bir enflasyon aldık çünkü ilk 4 ayda. İşte özellikle %13'lük ve bir de %17.5'lik stopajı olan para piyasası ya da TL mevduat getirisi %13'lük rakam enflasyonun altında. Altında da benzer bir tablodan söz edebiliriz. Dolayısıyla bir alternatifsizlik de acaba var mı? Yani bu dönemde yatırımcı böyle bir belirsizlik ortamında acaba nereye park etmeli kendisini? Yani tahvillere baktığımızda oradaki değer kayıplarını ve tahvil getirilerin ciddi anlamda yükseldiğini de görüyoruz. Yani buradaki alternatifsizlik acaba borsadaki bu ilk 4 aylık %30'luk bu getiriyi de desteklemiş olabilir mi?
1: Evet, tabii kesinlikle, yani bir baz etkisi, yani Borsa İstanbul işte 8-9 binlerde dik yaptığı dönemde hani uzun aylar, hatta işte birkaç yıl neredeyse TL nominal bazda hani aynı yerde kaldı. İşte enflasyonun %30-%40 olduğu bir yerde, hani bu zaten başlı başına bir iskonto anlamına geliyor. Geçen seneki global trendden, pozitif seyirden biz tam olarak nasibimizi alamamıştık. Hani bu yılın ilk çeyreği biraz o açığı kapatma dönemi oldu açıkçası. Ama buradan sonraya bakıldığı zaman hani biraz daha ben hani korumanın, ana parayı, sermayeyi muhafaza etmenin daha önemli olduğu bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Yani tabii ki halen daha enflasyon oranına kıyasla mevduat tarafında, para piyasası fonları tarafında bir getiri var. En azından ana para riski almadan buradan bir getiri üretmek mümkün. Kur tarafında hani hızlı bir hareket beklentisi içinde değilim. Hani Merkez Bankası'nın mevcut rezervleri, işte kurda şu ana kadar gözettikleri dengeyi devam ettirmek adına yeterli gibi gözüküyor. Hane halkı vesaire tarafından da bir yönelimin olmadığı düşünecek olursa, hani kurun, enflasyonun daha altında kaldığı, işte enflasyonun da mevduat faizleri vesaire altında kaldı. Ama tabii dile getirdiğiniz gibi, yani stopajda nereden almış olduğunuza bağlı olarak yüksek oranlar var. Hani bunları düştüğünüzde net reel bir şey kalmıyor olabilir. İşte burada da biraz daha işte ana para riski içeren ürünlere, altın, hisse senedi gibi yönelim yapmak. Ama işte burada da dediğim gibi hani tarihi zirvelere yakınız, hani çok ucuz, çok cazip, hani buradan artık ne alırsan al, zaten çok iyi para kazanırsın döneminde değiliz. Yani o 9000-10000 endeks tarafında geçerli olan bir fenomendi. Şu an hani biraz daha böyle, ancak iyi bir sepet varsa, iyi bir model portföyün

0: film varsa öyle bu alternatif kitlere geçip hani reel anlamda paranın birimisinin önüne geçebilirsin dönemindeyiz. Ben altının hani sıkışmayı biraz daha yukarı yönde devam ettirebileceğini, 4800-4900'lere doğru, gümüşün de 80'e doğru benzer bir seyir yaşayabileceğini düşünüyorum. Hani işte %15-20 civarı bir kur hareketiyle %15-20 civarı bir altın hareketi yine TL mevduata karşı çok fazla altın yatırımcısını üzmez diye yıl genelinde değerlendiriyorum. Ama hani çok büyük getiriler peşinde koşmaktansa biraz daha cephaneyi korumak, muhafaza etmenin ön planda olduğu bir süreçten geçiyoruz diye değerlendiriyorum.
1: Evet, bir yandan tüm bu başlıkları konuşurken hepsini savaşın gölgesinde konuşuyoruz. Yani bilançoları da işte bankacılık sektöründen birçok sektöre kadar borsaları da hep piyasalar en iyimser senaryoyu fiyatladı diye size yayınlarda konuşmuştuk. Bardağın dolu tarafından bakmayı tercih ettikleri için. Şimdi orada acaba durumlar nasıl? Yani işte dünyanın sadece 100 günlük petrol stoğunun kaldığına ilişkin açıklamalar, işte savaş bittiğinde enerji fiyatları hemen eskisine dönecek dedi Amerikan Başkanı ama raporlar öyle söylemiyor. Zarar gören tesisler ve rafineler olduğunu söylüyor. Hani bugün bakıyoruz 112 dolarda petrol ve buna rağmen piyasa bunu olumlu algılıyor. %2, %3 düştü diye ama işte düştüğü noktalara baktığımızda da yani geldiği noktalara baktığımızda da 60 dolarları konuşuyorduk. %80 primli sene başından bu yana. Dolayısıyla bunun yaratacağı enflasyon Merkez Bankası adımları. Ne bekliyoruz bundan sonra? Alıştık mı bir yandan biz bu duruma Serdar Bey?
0: İşte bir yani dile getirdiğiniz açmaz aslında dünya ölçeğinde de çok farklı değil. Yani işte aylık değil mi %1'e yaklaşan enflasyonlar görüyoruz. Avrupa'dan, Amerika'dan hiç alışık oldukları şeyler değil. Bunlara mukabil işte bir devlet tahvili vesaire almaya kalktığınızda işte Almanya'da %3'ün biraz üzeri, işte hadi Amerika'da
1: Petrol
0: %4,
1: versene.
0: 4,5 arası getirirler. Yani bunlar hani enflasyona karşı koruyup portföyü değer kazandıracak seviyeler değil. Dolayısıyla işte orada da bir yüksek teknoloji üreten işte yarı iletkenler, çip üreticileri vesaire o muhteşem geliri ve çevresinde şekillenen şirketler grubuna bir hızlı yönelim. İşte Çin'de, Uzak Doğu'da buna alternatif olabilecek şirketler çok daha makul çarpanlarla, çok daha zayıf çarpanlarla işlem görüyor. Bunlarla bir Amerika arasında convergence, birbirine yakalama, yaklaşma trade olur mu? Onun peşinde koşan yatırımcılar. Tabii dünyada hala global likidite yüksek. Yani dolayısıyla bir getiri arayışında olan yüklü miktarda para var. İşte dünyadaki katalist biraz daha yüksek teknoloji üreten şirketleri, hani geleceği dizayn eden, işte yapay zeka üzerinden bir şekilde bu duruma ilintili olan şirketlere yönelim şeklinde ve o iyimserlikte büyük ölçüde korunmakta. Ha buradan sonra hani bir %5, %10 daha devam mı eder, yoksa hani savaşın riski dile getirdiğiniz gibi yani birkaç aylık petrol stoğundan bahsediyoruz ve hani Amerika'nın stratejik rezervini işte ortaya koyması, işte Uzak Doğu'da benzer şekilde stratejik rezervlerin ortaya konması, hani Avrupa'daki sanayicinin vesaire derdine tam anlamıyla çare olmayabilir. Yani bu çok böyle işte homojen bir dağılım. Dünyada enerji nerede açık varsa oraya hemen işte LNG'ler yetişiyor, beyaz atlı siboriler gibi böyle iyimser bir senaryodan bahsedemiyoruz. Dolayısıyla bu lojistik faktörler ve yani Hürmüz Boğazı açılsa tankerler oradan sorunsuzla geçsin.

Yetişiyor, beyaz atlı süvariler gibi böyle iyimser bir senaryodan bahsedemiyoruz. Dolayısıyla bu lojistik faktörler ve yani Hürmüz Boğazı açılsa, tankerler oradan sorunsuzla geçse bile işte zarar

0: gören Uluslararası Enerji Ajansı'nın dile getirdiği, sizde petrol fiyatı ile işte 5 dolara yaklaşan galon fiyatı Amerika'daki tüketici hane halkı için hani seçimi kazanması.
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
3: Tamam hayatım.
2: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
3: Tamam hayatım.
2: Şimdi Rams Park Ausmaslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams.
2: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
3: Ha, şimdi tam.

0: de bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
2: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
5: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
7: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
8: Canım Cimri.
6: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
9: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım.
8: Bir de böyle. Otobit'te.
10: Ankara-Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
11: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'ta.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
2: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: En paradan %15 nakit iadeli kasko. Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli üstüne bir de %15 nakit iade alın. Vallahi görülmemiş teklif.
2: En para.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Fırsatların büyüğü, Trendyol büyük indirim günlerinde.

Efendim dün TOFAŞ, Fortutasan, İş Bankası, Migros, Anadolu Isı Suru ve TAP Gıda'nın sonuçlarını aldık. Birçok önemli finansal var. Dün beklentileri aşan rakamlarda gördük ki TOFAŞ, Migros ve Anadolu Efes'in rakamları var. Şimdi kurumlardan gelen raporlar var. Deniz Yatırım'la başlayalım. Onlar bugün hem İş Bankası'nı değerlendirdiler hem de yine Migros'tan TOFAŞ'a kadar raporları paylaşıyorlar. İş Bankası için nötr demişler. %74.6 getiri potansiyeli seviyesini paylaşıyorlar ve diyorlar ki net karın beklentilerin üzerinde açıklandığını gördük. Ama 2026 öngörülerinde aşağı yönlü risklerin de ağır basmasıyla mevcut finansal sonuçları nötr değerlendiriyoruz demişler. Ve net faiz gelirlerinde yıllık %218'lik artış olduğunu söylüyorlar. Toplam mevduatlar çeyreklik %5,5 artmış. 3.3 trilyon liraya gelmiş. TL kredi büyümesinde de çeyreklik %7'lik bir artış var. Yabancı para kredi büyümesinde de %3'lük bir artış olduğunu ifade ediyorlar. Gelelim bir sonraki değerlendirmemize, raporumuza. Yine Deniz Yatırım Otokar'ı değerlendiriyor ve diyor ki olumsuz 9,5 milyar liralık bir gelir var ve olumlu okudukları detaylarla başlık

0: giriyor ve diyorlar ki beklentilere paralel sonuçlar var. Al tavsiyesi veriyoruz. 20.3 milyar liralık bir karlılık var demişler ve hisse için nötr değerlendiriyoruz. Eski hedef fiyatları İş Bankası'nda 23 liraydı. Şimdi 21 lira ve piyasa değeri defter değeri 0.7x, FK'sı 3.2x. Öz kaynak karlılığımızı, beklentilerimizi yılbaşındaki beklentilerden aşağıya revize ediyorlar. %26'dan %23'e indirerek. Ve gelen de böyle birçok değerlendirme rapor olduğundan söz ettik. Şimdi bir yandan görüyoruz ki bugün altında, gümüşte böyle hareketlilik var, yükselme eğilimi var. Doların biraz aşağıya gelmesi, petrolde bir miktar hafifleme, özellikle Trump'tan geri adım gelmesi verdiği mesajlar. Bugün dikkat çekici dolar yendi, özellikle %1'lik bir kayıp var. Altında biraz rahatlama, destek görüyoruz ama ne bekliyoruz? Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le birlikteyiz. Günaydın Zafer Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi altındaki nedir bu yükselişin sebebi ve geçen yine bir rapor vardı. Citi 5000 dolar dedi. 5000 dolar dediği seviye 2 ay önceki zirve seviyesinden 600 dolar aşağıda. Doların aşağıya gelmesi mi, petrolün aşağıya gelmesi mi, altındaki yükseliş devam eder mi acaba?
1: Baktığımız zaman aslında Brent petrolde gevşeme olduğunu görüyoruz. Brent petrol tarafındaki gevşeme tüm piyasalarda, kıymetli metaller tarafında da bir miktar alımları desteklediğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda dolar endeksinde de bir miktar kayıpları olduğunu görüyoruz. Aslında Orta Doğu ve ABD İran savaşı ve ateşkes sağlanacak mı, sağlanmayacak mı, nasıl devam edecek? Bütün aslında piyasayı yönlendiren ana konunun bu olduğunu söylememiz mümkün. Özellikle enflasyonist etkiler, merkez bankalarının faiz kararları ki faiz kararlarının da değişebileceğine yönelik endişeler var. Bütün bunlar piyasadaki ana dinamik olmaya devam etmekte, devam edecek gibi de gözükmekte. Bugün itibariyle baktığımız zaman aslında piyasalarda bir miktar iyimserlik olduğunu görüyoruz. Bu iyimserlik genel olarak petrol fiyatlarında hemen satış baskısıyla, ki dün başlamıştı aslında bu iyimserlik. Satış baskısıyla birlikte kıymetli metaller tarafında bir miktar toparlanmaya yol açtı. Hala çok güçlü bir seyir olduğunu söylememiz zor. Bu piyasadaki genel dalgalanmanın devamı diye okuyorum ben. Çünkü net bir trend oluştuğunu da söylemek zor. Zaten böyle bir savaş ortamında bir trend beklemek de çok sağlıklı değil. O yüzden mümkün olduğunca temkinli kalmakta fayda var. Ama bunları genel olarak piyasadaki iyimserliğin altın ve gümüşe yansıması olarak da okuyabiliriz. Tabii gümüşteki tepki çok daha yüksek. Çünkü burada savaşın etkileri aslında gümüşü en fazla etkileyen olgu. O yüzden de gümüşün düşüşlerde veya yükselişlerde çok daha sert tepki verdiğini görüyoruz.
0: Evet, şimdi peki bu gümüşteki bundan sonraki seri iş gün beklentileri, hep sanayi metali diye konuştuk. Dolayısıyla bugün biz resesyonu değil, hatta stagflasyonu konuşuyorsak, ki merkez bankalarının da doğrudan enflasyon üzerinde aşağı yönlü faizle etki edemediği bir alandan, özellikle arz yönlü bir şoktan söz ediyorsak, acaba gümüşü neler bekliyor diyeceğim. Çünkü hani üretim ne kadar artarsa ya da elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji derken, hani orada ne kadar artış olursa gümüşte talep o kadar hızlanır diye konuşmuştuk, ama hemen bunun yanında bir de alüminyum diyeyim. Çünkü orada arz sıkıntıları, böyle hani yükselir diyen kurum raporları da bir miktar haklı çıktı gibi. Biz de yine bu savaş başlangıcında konuşmuştuk acaba alüminyum nasıl etkiler diye. Bazı metallerde de bir ayrışma yarattı. Yani bakır aşağıya, büyüme hisseleri, büyüme emtiyaları aşağıya, ama işte böyle o bölgede arza duyarlı olan alüminyum yukarıda gibi fiyatlama. Orada ne bekliyoruz gümüş ve alüminyum adına?
1: Gümüş tarafında çok pozitif olduğumu söylemek zor. Yani savaşla birlikte tabii orada etki daha fazla oldu. Ama savaş sonrasında, eğer savaş biterse, kalıcı bir anlaşmaya sağlıksa, gümüş gene yukarı yönlü sert tepki verecektir. Yani yukarı yönlü bir sıçrama göreceğiz. Ama bu sıçrama çok güçlü bir trend oluşturacağını düşünmüyorum ben. O ilk tepkiler sonrasında yeniden satış baskısının hakim olmasını beklerim. Çünkü dediğim, enflasyon yüksek, faiz yüksek. Bu da büyümede yavaşlama demek. Bu da talebin daha az olması demek. O yüzden de gümüş tarafında çok pozitif olduğunu söylemem zor. Ama endüstriyel metaller tarafında da gelecek olursa, endüstriyel metaller tarafında da benzer senaryo var. Yani bu resesyon konuşuyoruz işte. Resesyon endişeleri var. Bunun ötesinde büyümede yavaşlama olması bekleniyor. Çünkü faizler yüksek kalacak enflasyondan dolayı. Bütün bunlar da orada endüstriyel metaller tarafında talebi bir miktar dizginleyecektir. Alüminyum tarafında güçlü bir yükseliş görüyoruz. Çünkü alüminyum özellikle Körfez bölgesinde

0: dünya üretiminin %8'ini gerçekleştiriyor. Her ne kadar çok yüksek bir rakam olmasa bile böyle bir ortam içerisinde alüminyum arzının azalmış olması piyasalar için endişe verici noktalardan bir tanesiydi. Bunun fiyatlamasını görüyorduk. Diğer tarafta Çin tarafında özellikle elektrikli araçlar sektör çok güçlü büyüyor. Çok ciddi bir talep var bu tarafta. Yenilenebilir enerji tarafı bir miktar bakır gibi emtiaları destekler nitelikte. Ama alüminyum özelinde burada dünya üretiminin %8'inin bu bölgeden gerçekleşiyor olması, önemli ihracatçı ülkeler olması doğal olarak burayı fiyatların yükselmesinin neden olan noktalardan bir tanesi. Bir diğer nokta da tabii ki burada özellikle alüminyum üretimindeki maliyetlerin ciddi artmış olması. Dolayısıyla buradaki alüminyumu da yukarı çeken unsurlardı. Ama burada ben emtia bazlı ayrışmalar olabileceğini ama genel trendin çok da yukarı yönlü olmasını beklemediğimi söyleyebilirim. Savaş sonrası kalıcı bir anlaşma sağlanırsa, savaş biterse yukarı yönlü bir toparlanma görürüz endüstriyel metallerde. Ama çok hızlı güçlü bir trend görme ihtimalimizin şimdilik yüksek olmadığını söyleyebilirim. Ama ne zaman ki faiz indirimlerini yeniden konuşmaya başlarız, o zaman o tarafta beklentiler yeniden artmaya başlar. Ama resesyonun konuşulduğu bir dönemde iyimser olmak çok da kolay değil endüstriyel metaller tarafında.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii biz emtia grubunu konuştuğumuzda keşke sadece petrole sınırlı kalsaydı. Gübreden üreye amonyağa kadar böyle birçok madde üzerinde yükseliş gördük. Hatta ham maddeler, yani bugün işte bir yandan plastiği de konuşuyoruz. Plastik üretirken oradaki ham maddeleri de konuşuyoruz. Dolayısıyla var mı böyle etkisini beklediğiniz, yani savaş çözülse dahi, petrol aşağıya gelse dahi buradaki etkilerini, örneğin tarım ürünlerinde etkilerini görürüz dediğiniz nokta?
0: Tabii ki, yani şunu net olarak söyleyebilirim. Piyasanın ilk tepkisi petrol ve doğalgaz fiyatlarında oldu. Sonrasında bunun gübre tarafındaki etkilerini gördük. İşte alüminyum tarafını gördük, helyum tarafını gördük, polimer tarafını gördük. Ama işte nafta tarafı da vardı. Ama bunların ötesinde sadece bunlarla sınırlı olduğunu söylemek zor tabii ki. Yani direkt ve dolaylı etkilerin olduğunu söylememiz mümkün. Dolaylı etkileri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Örneğin mısır ve pamuk tarafında bu etkileri gördük. Pamuk tarafında çok daha net olarak gördük. Şimdi izleyiciler hemen soracaklardır. Yani pamukla savaşın veya petrol doğalgaz fiyatlarının alakası nedir diye. Polyester üretiminde petrol ham madde ve petrol fiyatları artınca dolayısıyla polyester fiyatları artıyor. Üreticiler bu sefer polyester çok bağlandığı için pamuk üretimi daha avantajlı hale geliyor ve bir anda pamuk talebinin arttığını görüyoruz. Şu anda piyasada yaşanan noktalardan bir tanesi. Petrol fiyatlarındaki artış mısır fiyatlarında da artışa yol açtı. Gene onu da açıklayalım. Mısırın dünyadaki mısır üretiminin %60'ı endüstriyel alanda kullanılır. Biyodizel üretiminde kullanılır. Petrol fiyatları artınca biyodizel fiyatları artıyor. Dolayısıyla bu mısır talebini artıran unsurlardan bir tanesi, gene burada mısır talebinin arttığını görürüz. Tabii piyasa etkileri anlamakta da bir miktar gecikiyor veya bir miktar daha savaşın beklentilerle fiyatlamasının arasında uyuşmazlık olduğunu görüyoruz. Savaş uzadıkça burada beklenmedik etkiler daha net ortaya çıkmaya başlıyor. Örneğin şeker fiyatlarını gene bu örnekte söyleyebiliriz. Savaşın çok kısa süreceği beklenildiği için şeker fiyatlarında baskı vardı. Çünkü arz fazlası vardı. Ama savaş uzadıkça bu sefer şeker fiyatlarında da artışı gördük petrol fiyatlarına dayalı. Gene hemen onu da açıklayayım. Şeker üreticileri bu şeker üretimi yaparken aynı zamanda etanol üretimi de yapabiliyorlar. Buraya fiyatlara bakıyorlar. Petrol fiyatları çok artarsa, etanol üretimi avantajlı hale gelirse etanol üretmeye başlıyorlar. O zaman şeker arzı azalıyor dünya üretiminde. Özellikle Brezilya tarafında ki dünya üretiminin %60'ını gerçekleştiriyor. Böyle baktığınız zaman bu sefer petrol fiyatları arttı diye şeker fiyatları şimdi artmaya başladı. Çünkü kısa vadeli bir etkisi olması bekleniyor. Kısa vadeli olması bekleniyordu savaşın. Şimdi savaş uzadıkça bu sefer üreticiler etanol üretmeye başladılar. Şeker arzı azalması beklentileri var. Bu da fiyatları yukarı çekiyor. Bütün bunların ötesinde şunu söylememiz mümkün. Savaşın iki tane yanlış etkisi var. Bir dünya küresel ticaretin maliyeti artıyor. İşte navlun fiyatları artıyor, lojistik maliyetleri artıyor, sigortacılık evet. maliyetleri artıyor. Bu küresel ticaretin maliyeti artıyor. Bir de üretim maliyetleri artıyor. İşte bunu tarım emtialarında

0: de görüyoruz. İşte alüminyum üretiminde de görüyoruz. Evet. Bu da piyasalarda maalesef risk unsurları.
1: Teşekkür ediyoruz Zafer Bey. Kolaylıklar dileriz.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Efendim bir yandan dün gelen finansallar Ford, Tofaş, Migros ve bugün Akyatır'ın Ford Otosan için 170 lira tavsiyesi endeks üssü getiri olarak paylaşıyor. Dün gıda perakende de yine önemli sonuçları aldığımız bir gündü. Şimdi Akyatır'ın önce Migros raporu diyelim. Net kar beklentilerinin üzerinde demişler %43 getiri potansiyeli 643.5 lira hedef fiyatla paylaşıyorlar Migros'u. İlk çeyrekte %6.4'lük büyüme var diyorlar gelir büyümesinde. Favök'te yıllık %10'lu ilk çeyrekte artış var. Favök marjında yıllık 10 bas puanlık bir artış var. Endeks üstü getiri diyorlar ve beklentilerin üzerindeki kar performansı 7 milyar lira beklememize rağmen 9 milyar lira geldi. Hisse üzerinde nötr piyasa tepkisi bekliyoruz demişler ve %5 ila %7 reel gelir büyümesi %6-%7 bandı favök marjı beklentisinde koruyor paylaştığı projeksiyonlarda. Şimdi gelelim yine dün gelen raporlardan. Dün Otokar'ın da sonuçlarını takip ettik aynı zamanda. Hektaş'ın da rakamları vardı. Hektaş diyelim, Deniz Yatırım 2.2 milyar liralık gelir rakamının beklentilere paralel bir rakamın olduğunu söylüyor. 57 milyon liralık FOVEC rakamı var diyor ve 252 milyon lira zarar diyor. Şimdi olumlu okudukları detaylar Hektaş için stok zararının olumsuz etkisinin belirgin şekilde azalmasıyla operasyonel karlılıkta çeyreksel ve yıllık iyileşme var demişler ve yaklaşık 2 yıl sonra, yani 2 yıl aradan sonra ilk kez pozitif FAVÖK kaydedildiğini söylüyorlar. Net finansman giderinde yıllık düşüş, net zararda iyileşme, net borçta hafif azalış var demişler. Olumsuz okudukları detaylarda satış hacmindeki daralma ve net işletme sermayesi ihtiyacındaki artış diyorlar. Ve %28.4 getiri potansiyeli 4.30 lira hedef fiyat olumlu değerlendirmesi Hektaş'ta 2 yıllardan sonra FAVÖK kaleminde artı pozisyona geçen rakamlarda bir vurgu var. Şimdi gidelim TERA Yatırım'a. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya ile konuşalım. Borsada biz bugün ne bekleriz? Piyasalarda petrolün aşağı gelmesi, küresel böyle biraz risk iştahı bugün yüksek gibi. Günaydın Cem Kaya, hoş geldin.
2: Günaydın Gözde, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Ne bekleriz borsadan? Var mı bilançolarda dikkatini çeken başlıklar?
2: Evet Gözde, baktığımızda %1.45 vadeli tarafta bir artıyla başladık. Yani moralle başlıyoruz. Evet tabii ki bilançolar aslında ilk çeyrek bilançoları kötü gelmiyor. Bankalar önderliğinde gayet güzel bilançolar var. Onların tabii ki orta uzun vadede etkileri fiyatlanıyor. Ama şu anda tabii ki tamamen fiyatlanan Trump'ın sözleri. Sen de biliyorsun dün bir özgürlük projesi başlatacağını söylemişti. Bugün onu askıya aldığını söylemişti. Söyledi. Tabii ki piyasalar şaşırmadı aslında. Ama buna bağlı olarak petrol fiyatları geri gelmeye başladı. Altın yukarı doğru gidiyor. Biraz buna değinmek istiyorum. Çünkü petrol fiyatlarının 108 doların altına gelmesi teknik olarak bir düzeltme habercisi benim disiplinime göre. Böyle bir durumda 100 dolarlara kadar bir geri çekilme olabilir. Tabii orta vadeli trend yukarı bir görünse de 100 dolara doğru bir geri çekilme bilançoların da güzel gelmesiyle piyasalarda yukarı yönlü bir etki yaratabilir gibi görünüyor. Tabii ki Trump'ın yapmış olduğu açıklamada özgürlük projesini, yani Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri projesini İran'la olan müzakerelerin olumlu devam etmesi nedeniyle askıya aldığını söyledi. Bu da önemli. Bunun da altını çizmek lazım. Borsa İstanbul'a baktığımızda evet şu anda alışların devam ettiğini, 1.62 yukarıda vadeli gayet risk iştahı açık görünüyor. Bizde de 14.200 ve aşağıda 14.200, yukarıda da 14.600 seviyesi oldukça önemli. 14.600 seviyesinin geçilmesi, yeni rekorlar, yani sırasıyla 15.000, daha sonra 15.600 seviyelerini gündeme getirecek. O yüzden 14.200 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece piyasaya olan pozitif bakış açımızı koruyacağız. Tabii bankalar henüz daha bu yükselişe katılamadı. Oradaki zayıf görüntü hala devam ediyor Gözde. Orada da 17.000 seviyesinin geçilmesi gerekiyor. Ama gelen bilançolar ve pozitif risk iştahına bağlı 17.000'e doğru bir atak yaşayabiliriz ki bu tepki olarak değerlendirilecek. 17.000 seviyesi geçilmesi halinde bankalarda yükselen trendine başlayabilir ve piyasayı yukarı doğru sanayi ile birlikte daha güçlü itebilir. O yüzden ben bankalarda da 17.000'e doğru bir hareketin olma ihtimalini yüksek görüyorum. Ama buraya kadar olan hareket tepkidir. Sanayi endeksi güçlük almaya devam ediyor. Bugün 18.000

0: 300 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece 18.500 ve 19.000 seviyeleri, yani regresyon üst band gündemde olacak. Sanayi tarafındaki de güçlü seyir devam ediyor. Bunu da çok net görebiliriz. Aslında bugün kritik bir gün Gözde. Çünkü kapanışımız 14.495 seviyesindeydi. Bakalım bugün yeni bir rekor gelecek mi? Piyasada vadeli taraftan gelen sinyaller bu yönde. O yüzden yeni güne pozitif başlıyoruz. Tabii ki altın fiyatları. Altın fiyatlarını izliyorduk şu anda. Altında pozisyonunuz yoktu. Ama altın onsta 4650 doların üzerine çıkması ve gram altının da 6750 TL'nin üzerine çıkması orada da bir miktar pozisyon alınabileceğini gösteriyor. Biliyorsun güvenli limanımız bizim için şu anda borsa para piyasalarıydı. Biraz daha likit kalmaktı. Ama bu seviyelerin üzerinde altında da bir miktar pozisyon alınıp riskler dağıtılabilir. Ancak şunu çok net söyleyebilirim ki piyasa bugün yeni bir rekor kırmak isteyebilir. Onun da altını çizmek isterim. Tabii bugün birçok ülkede PMI rakamı açıklanacak. Euro bölgesinde üfe, ABD tarafında ADP tarım dışı istihdam datası gelecek ki bunlar da önemli. Ama şu anda bizi sabah itibariyle morallendiren petrol fiyatları oldu. Brent petrolün 108 doların altında kalması bu pozitif seyri yukarı yönlü devam etmesine neden olabilir.
1: Şimdi bir yandan dün çok önemli finansallar vardı. Yani biraz oradan söz edelim. Bankalarda İş Bankası'nı dün aldık. Geçen hafta ne aldık? İşte Akbank, Yapı Kredi, Garanti, beklentilerin üzerinde paralel böyle 20 milyar lira yakınca zaten işte Akbank'ta, İşRTR'de, Yapı Kredi'de sonuçlar gördüğümüzü takip ediyoruz. Bir yandan dün gıda perakende acaba gıda tarafında olumlu ivmeye devam ediyor mu? Yani Anadolu Efes'e baktık, beklentilerin biraz üzerinde gelmiş. İşte Migros'a baktık, orada da yine nakit akışını koruyan, operasyonel disiplini koruyan rakamlar, yine hedeflerini koruyan rakamlar karşımızda. Neler ön plana çıktı? Yani otomotivde örneğin ayrışma var. Çok belirgin bir ayrışma yaşanıyor gibi. Yani böyle satışları düşen, maliyetleri artan, net kârı baskılanan taraf var. Bir de net kârda artışın olduğunu gördüğümüz ve hasılatında %180'in üzerinde artış gördüğümüz örneğin Tofaş finansalları var. Dolayısıyla bugün nereden bir pozitif tepki bekleriz?
0: Gözde, ben bugün pozitif tepkiyi sürpriz olarak bankalar tarafında bekliyorum aslında. 17.000'e doğru bir atak yaparsa o da piyasayı 14.600'e doğru daha rahat itecektir. Ama senin de söylediğin gibi bilanço etkisi de hisse bazlı oldukça hissedilmeye başlandı. Ancak ikinci çeyrek bilanço beklentileri ilk çeyrek kadar heyecan verici değil. Hep bunun altını çiziyorum. Bankalar tarafında bilançolar iyi geliyor ama burada öz sermaye karlılığına bakmak lazım. Ki burada öz sermaye karlılığı enflasyonun üzerinde olan ben bir Yapı Kredi'yi gördüm. Bizim de model portföyümüzde iki tane bankamız var. Akbank ve Yapı Kredi. Burada pozisyonlarımızı taşıyoruz. Ve tabii Tofaş Fabrika'da mevcut konjonktürde güzel bir bilanço getirdi. Orada da yine model portföyümüzde Tofaş Fabrika bulunuyor. Aslında baktığımızda otomotiv sektöründe Gözde, bilhassa Trump'ın Avrupa Birliği tarafına yapmış olduğu bu gümrük tarifelerinin etkilerini dün gördük. Bugün bilanço beklentisiyle bir miktar yukarı doğru hareket olabilir o tarafta. Onun altını çizmek lazım. Ama tabii ki burada piyasayı yukarı yönlü destekleyecek savaşın eğer kalıcı bir ateşkesle sonuçlanması halinde ilk etapta havacılık sektörü bence çok geride kaldı. Gelen enflasyon datası ve enflasyon datasına bağlı her zaman yüksek faizlerin olduğu bir ortamda ki şu anda Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisi artık 2027'ye doğru ötelenmeye başlıyor ki başlayacak diye düşünüyorum ben. Bu ayda enflasyon raporu var ve Haziran 11'de Merkez Bankası'nın tekrar kararı var. Orada da çok net gelişmeler, yeni revizyonlar göreceğiz. Piyasada zaten bunu fiyatlıyor. Ama baktığımızda burada sigortacılık sektörünü de ön planda tutmak lazım. Yüksek faiz ortamında onlar da yine gündemde olmaya devam edecek Gözde.
1: Evet, şimdi bir yandan ayışmaların olduğu bir yine bilanço sezonu dedik. Bu kez sektör değil, sektör içinde hisse ve şirket ayrışmalarının da çok daha net belirgin olduğunu görüyoruz. Bir yandan da böyle gözüm kurum raporlarında, çünkü ardı sıra dün gelen dev finansallardan sonra raporlar geliyor. Bugün önemli TÜPRAŞ'ın sonuçları var, Aygaz'ın sonuçları var, Sabancı Holding var, Medical Park var. Geçen hafta Aselsan Türk Hava Yolları takip ediyoruz. Çünkü endekse de ağırlığı çok çok yüksek hisseler endeksin yönünü belirlemekte de yine önemli bir rol üstleniyorlar. Şimdi bir yandan bankalarla çoğu finansal zaten aldığımız bir sezonu bırakıyoruz. Ama yine holdingler tarafındaki rakamları da bu destekleyecek mi? Hepsi önemli olacak. Diop'ta %1,5'a yakın bir artı görüyoruz dedik. Yani bugün pozitif bir görünüm var. Bakalım spotta nasıl açıldık borsada?

0: İstanbul Güne gepli bir açılışa başlıyor. Yüzde 1.25'lik artışla 14.677 asıl gep bankalarda. Bakalım bankacılık endeksine, çünkü Cem Kaya az önce bahsettiğim bankalarda bugün pozitif tepki bekliyorum dediğinlerde bankalarda %2'lik bir yükselişle bugüne başladığımızı görüyoruz. Finansalları gelen TOFAŞ dün %2.68 artıda ve Migros'tan söz ettik ki %2.64'lük de değer kazancı orada var. Ve yine bakıyorum dün finansalları gelenlerden acaba bugün ne var böyle dikkat çekici diye. Örneğin Otokar %2.18'lik bir düşüş hareketi içerisinde dün gelen finansalları sonrasında. Ama tabii en belirgin finansalları gelenlerde en belirgin TOFAŞ ve Migros üzerindeki hareketliğinde yine karşımıza çıktığını takip ediyoruz. Bir yandan gözüm Anadolu Efes'i de arıyor böyle acaba orada da bir hareketlik var mı diye. Dün çünkü oradaki rakamları, gıda perakende tarafındaki rakamları yine orada da takip etmeye çalıştık. Ayrıca Şok Market'te %1.84'lük değer kazancı içerisinde. Bugün böyle %2'ler, %3'ler yani büyük hisselerde, bankalarda da %2'nin üzerinde bir artışla yeni güne başladık. Beklediğin gibi de aslında bugün bankalarda bir reaksiyon olur dedin ama ne dersin? Nasıl bir tabloyla yeni güne başlıyoruz?
1: Evet Gözde, benden de iyimser açılıyor. Yani benim beklentimden de iyimser
0: açılıyor. Oradan da aslında klasik bildiğimiz çarşambalardan bir miktar daha farklı gibi.
1: Aynen. Burada tabii dediğim gibi hem bilanço etkisi ama petrol fiyatlarının etkisi de çok fazla. 108 doların altında biraz daha etkili olabilir Gözde. Oraya dikkat etmek lazım. Şimdi baktığımızda 14.677'den açıldık. Bu önemli. Bu da yeni bir rekor demek. 14.600'ün üzerine çıkmamız çok çok önemli. Tabii bankacılığın etkisi çok fazla. Ancak şunun altını çizmek istiyorum. 16.835'den açıldı bankacılık endeksi. Bugün piyasayı yukarı doğru itiyor. Tabii sanayi de fena değil. Ama 17.000'e kadar olan hareket bankalarda tepki olarak değerlendireceğiz. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bankaların tekrar yukarı yönlü hareketine başlayabilmesi için 17.000 seviyesini endeks bazında geçmesi gerekiyor bankacılık endeksinde. Sanayi endeksine baktığımızda da orada 18.500'ün üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Ben orada da regresyon üst band 19.000 bekliyorum. Sanayi tarafındaki güçlü seyir devam edecek ama bankalar bugün biraz daha volatil olacak gibi görünüyor Gözde. Ama endeksin 14.600'ün üzerine çıkması oldukça pozitif. Burada da 15.000, daha sonra da 15.600 seviyelerini yakında telaffuz etmeye başlarız. Bu da şunu gösteriyor aslında, galiba en kötü fiyatlanmıştı. Şimdi pozitif gelişmeler fiyatlanmaya başladı. Bu da nedir? Savaşın işte ateşkesle sonuçlanacağı ve petrol fiyatlarının artık yükselmeyip yavaş yavaş geri geleceği şeklinde değerlendirebiliriz.
0: Şimdi Cem Kaya, bir yandan görüyoruz ki Borsa İstanbul'daki bu 14.677 puan bölgesi rekor. Birlikte yayında da bu rekorları bir yandan konuşma fırsatına sahip olduk. Burası da önemli. Şimdi şöyle, bugün örneğin GYO'lar tarafında da bir artış okuyorum. Yani bankalarla birlikte, ama hani bundan sonra bugünkü hareketlilikte var mı böyle beklediğin, ön plana çıkabilecek bir de volatilitenin dalga boyunu yüksek olacağı bir gün müdür içeride? Çünkü önemli haber başlıklarını bir yandan iç haber dinamikleriyle beraber takip eder miyiz?
1: Şimdi Gözde, aslında çoğu hisse geride kaldı. Yeni iskontolar artıyor. Yani yeni hedef değerler gelmeye başladı. Baktığımızda oldukça iskontolu senetler var. Evet, bankalar bugün pozitif açıldı ama 17.000'in altını çizdik. Burası geçirmeden tepki. Ama ben holdinglerin çok geride kaldığını düşünüyorum. Bu bilhassa içinde banka olan holdingler, bankalara da böyle bir tatlı bir dokunuş yapmış olabiliriz holdinglerle. Holdinglerin ondan sonra perakende ve gıda, enerji ve sigortanın yine bugün gündemde olacağını düşünüyorum ben. Ancak piyasa pozitif, herhangi bir sıkıntı yok. Ama volatil olduğu için riskleri bir miktar dağıtmak doğru olacak gibi görünüyor.
0: Yani çifte rekorla bugün seviyeleri takip ediyoruz. Yani sadece açılış rekoru değil bu arada. Borsada aynı zamanda çifte bir rekor var. Teşekkür ediyoruz Cem Kaya. Kolaylıklar dileriz, iyi çalışmalar.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Efendim bakalım şimdi raporlara bugün...

Bu hareketli böyle yeşiller içerisinde birkaç hissede bir düşüş var. İşte Petkim'de örneğin böyle bir miktar aşağı gelen fiyatlamalar görüyoruz. Süpraş bugün finansallarını açıklayacak. %1 eksi de Petkim'de %2'ye yakın düşüş var ve Otokar'da da %2'nin üzerinde bir satış baskısı olduğunu konuşuyoruz. Bugün altın yükseliyor dedik. Yani böyle 4700 dolar sınırına doğru dayan, 4600'ün üzerine. Dolayısıyla Türk altında bugün bir değer artışı okuyoruz. Orada da ODAŞ'la beraber yükseliş ivmesinin de şekillendiği bir tablo. Şimdi bakalım raporlara. Info Yatırım Migros'la ilgili bir değer değerlendirme paylaştı az önce ve %60'lık bir getiri potansiyeli paylaşıyorlar Migros'un sonuçlarıyla ilgili. Şimdi bir yandan gördük Migros'ta az önce zaten %2'nin üzerinde artı var ama bakalım neler söylüyor Info. Hedef fiyat 969 liradan 1033 liraya çıkarıyoruz. Model portföyü tutmaya devam ediyoruz demişler. Birebir mağazalarda sepet büyüklüğündeki artı satışları destekliyor. Müşteri trafiğinde %1'lik daralma var. Çeyrek başına dağıtım merkezleri kaynaklı pazarlama faaliyetlerine verilen planlı aradan dolayı oldu demişler. Ve diyorlar ki 5.3 milyar lira beklentilerin üzerinde FAVÖK rakamı var. Ve 1.6 milyar yıllık karlılıkta konsensüs beklentilerin üzerinde. Parasal kazancın yıllık %20 artışı enflasyon. Enflasyon muhasebesi kaynaklı oluştu ve bu çeyrekte karı destekledi demişler. Geçen yıla göre ciro %6 arttı, FAVÖK %10 arttı, net kar %24 artış gösterdi diye de not düşüyorlar Migros'la ilgili. Ramazan ve Ramazan bayramı dönemlerinin birinci çeyreğe denk gelmesine de vurgu yapmışlar ve diyorlar ki tüketim dinamiklerinde geçici değişimlere yol açtığını düşünmekteyiz. Ramazan ayı boyunca tüketici talebinin daha çok temel gıda ve belirli ürün gruplarına kayması. Aşağıya gelelim, alt satırda kaldı, okuyamadım. Kampanya ve promosyon faaliyetlerinin yoğunlaşmasına neden olduğunu ve bayram öncesi dönemde artan satış hacmini desteklemek adına yapılan indirimler ve kampanyaların marjlar üzerinde baskı yarattığını düşünüyoruz demişler ve ilk çeyrekte Migros'un 51 yeni mağaza açtığını söylüyorlar ve diyorlar ki genişleyen bir mağaza var. Birebir mağazalarda müşteri trafiği sepet büyüklüğünü artırıyor ve satış hacmini destekliyor. Pazar payı kazanımına katkı sağlıyor ve güçlü mağaza online satış kanallarıyla entegre ediliyor ve çok kanallı stratejiyi de yine güçlendiriyor ve bu da Migros'un rekabetçi yapısını yine güçlendirmeye devam ediyor. Bilgilendirmesini paylaşıyorlar 1000 liranın üzerine çıkardıkları hedef fiyatla. Şimdi gelelim bir sonraki rapora değerlendirmemize. Dün o kadar önemli finansallar vardı ki aracı kurumlar da böyle değerlendirmeler yapıyorlar. Deniz Yatırım hisse değerlendirmeleri ve ilk çeyrekte öne çıkanlar raporunu paylaşıyor. Ve burada diyor ki Yapı Kredi net faiz marjında İyileşme var. Net karda çeyreksel ve yıllık güçlü büyüme. Böyle bir aslında derleme yapmış Deniz Yatırım. Al tavsiye istemiş Yapı Kredi için 54.30 lira. İş Bankası için net faiz marjında sınırlı iyileşmeyle ücret ve komisyon gelirlerinde büyüme ve bununla beraber de net karda yıllık artış var demişler ve İş Bankası için de 24.46 lira hedef fiyatla al tavsiyesini veriyorlar. Net karda hem çeyreksel hem yıllık büyüme garantide al demişler 205 lirayla. Güçlü prim üretim ve yatırım gelirlerinin devam eden katkısı AGES'e al. Kola'da hacimdeki artış, ürün miksindeki pozitif değişim ve güçlü sonuçlar 97 lira al. Ve Birisa'da satış hacmindeki artış fiyatlamanın desteğiyle güçlü FAVÖK büyümesi ve net kara geçiş tut 109.9 lira. Kortsa'da sigorta kaynaklı tek seferlik gelir etkisi ve uzun zaman sonra çift taneli FAVÖK marjı ama küresel fiyatların desteğiyle demişler. 77.80 ile tut, BİM'de al, ciroda değer büyümenin devam etmesi, karlılıkta iyileşme 873 lira. Şok'ta beklentilerin üzerine reel ciro büyümesi al 80 lira. E-Bebek ziyaretçi sayısı satılan ürün adetlerinin desteklediği gelir büyümesi 99 lira al. Doğol enerji segmentindeki zayıf kar zayıflığa karşılık madencilik, finans ve karaliş kollarının finansallara katkısı Doğan Holding'de 28 lira al. Aselsan'da 304.70 lira tut. Tüpraş'ta daha yüksek ürün marjları, FAVÖK'te büyüme 359 lira hedef fiyat al. Big Chef'te düşük mevsimselliğe karşın ciroda reel büyüme 20.28 lira al. Gelelim aşağıya. İkinci sayfada da bugün tabii Medical Park'ın finansalları önemli olacak. Medical Park içinde hasta sayılarındaki artış, fiyat güncellemeleri ve bununla desteklenen güçlü bilançolar 640 lira al. İndes için mobil segmentten gelen satış hacmi ve cirodaki kuvvetli artış 14 lira al. Petkim'de pozitif operasyonel performans, Star Rafinerisi'nin katkısı, stok karının desteğiyle net zararda iyileşme 21 lira tut. Enkai'de 121.90 lira al. Güçlü inşaat performansı, elektrik üretimine ek olarak gayrimenkul ticaret iş kollarının desteği
Demişler NKİ için Turkcell'de Tekfin gelirlerindeki güçlü seyir hız kesse de devam eden ARPU büyümesi ve bu ARPU büyümesinin bir miktar yavaşlamasına rağmen güçlü fabrik görünümü 174 lira al demişler.

vermişler. Buradaki değerlendirmelerde paylaştıkları yine raporlarda böyle hisse değerlendirmelerinde yine paylaşıyorlar. Şimdi son raporumuza bakalım. Hemen orada neler var diye Otokar'dan Migros'a, işte oradan Anadolu Efes'e, oradan İş Bankası'na kadar böyle finansalları, HEKTAŞ'a kadar finansalları takip etmeye çalıştık. İş Yatırım Anadolu Efes'le ilgili diyor ki %63 al tavsiyesi veriyorlar. 31.60 lira. Ve burada net finansman giderindeki düşüş, parasal kazançlardaki artışa rağmen net kardaki yıllık daralmanın sebebi Rusya operasyonlarının konsolidasyon değişikliği sonrası kaydedilen yatırım gelirlerinin oluşturduğu yüksek baz diye de böyle bir değerlendirme yapıyorlar. Operasyonel rakamlardaki iyileşmeye de bir vurgu gerçekleştirdi. 50 liradan 31.60 liraya çıkardıkları hedef fiyat değerlendirmesiyle birlikte bugün de zaten hisse bazlı böyle hareketliklerin çok belirgin olduğunu ve rekoru da yaptık az önce 14.677. Hem açılış hem gün içi rekor bu. Bankalarda da %2'lik bir artı var ama zirvesinden %20 aşağıdaydı bankalar. Bakalım bu güçlü sonuçlar neler getirecek ve an itibariyle şimdi ekranda da son dakika veriyor arkadaşlarım. 14.689 puan seviyesini açtı borsa ve rekor kırdı. Bakalım bu rekorlar devam edecek mi? Konuşacağız birazdan ama %1.1'lik bir artı var. 14.656 borsanın sene başından bu yana primlerinin %30'a geldiğini, BIST 30'daki hareketliğin çok çok daha belirgin olduğunu görüyoruz ve artık bu bölümü noktalayalım ama birazdan buradayız. Bakalım bu paylaştığımız rekorların devamı gelecek mi? Hangi hisselerde gelecek? Konuşacağız.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

Ankara-Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdepik sunar.

0: Hocam borsada yeni rekorların görüldüğü bir gün. Bankaların tabii bugün desteği var. Dün gelen finansallar sonrasında ayrışmalarında olduğu bir gündeyiz. Peki bu rekorlar devam eder mi? Böyle ortam destekliyor mu? Hangi hisseler bilanço sonrasında pozitif sürpriz yaptı? Bizde Rekor Endemenkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman'la birlikteyiz. Günaydın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi gelen yeni rekorlar bugün bereketli bir gün mü oluyor acaba? Biraz oradan konuşalım. Tarihi rekor. Geçirelim ekranlara. Kaç seviyesini gördü? 14.689 mu? Evet. Gördüğü yeni rekor 14.700'e dayandık. Ve hani şöyle sene başındaki rakamları getirelim mi Kadir ekranlara? Çünkü orada hani bizim geçen senede konuştuğumuz 11.000'ler vardı. Oradan böyle 14.000'lere doğru hızlı bir yolculuk gerçekleştirdik. Ocak performansımız çok güçlüydü. Şubat böyle %5-%6 yukarı gittik desek. Mart'ta düştük savaşla. Ama Nisan'da ne yaptık? %14 yukarı gittik. Ve Mayıs'ta hareketli geldi aslında, kısa bir ay, 15,5 gün işleme açık. 14.680'de son 3 aylık tabloda işte görüyoruz ki Mayıs sonunda 12.600'e gelen borsada 1000 puanlık, düzelteyim 2000 puanlık yukarı yönlü bir hareketlilik. Ne bekliyorsun buradaki rakamlarda, teknik seviyelerde, borsanın seyrinde temel anlamda?
1: Aslında borsadaki endeks zirvede, ancak hisseler zirveden çok uzakta. Evet. BIST 100'de çok sınırlı 3-4 tane şirketle, bazılarının işte tabii konuştuğumuz şirketler de vardı. Savaş etkisinin de katkısı vardı ama tabii böyle BIST 100 endeksi dediğimizde 100 şirketin kompozisyonu var ama 5-6 şirketin katkısının çok yüksek olduğu, diğer şirketlerin de zirve seviyelerden oldukça uzaklaştığı, enflasyonun yüksek geldiği, ki hani biz burada her ne kadar Mart'ta çok iyi bir geçiş yaptık ancak Nisan'da bunun daha farklı sürprizlerle karşılaştık. Tabii endeksin bulunduğu seviye itibariyle baktığımızda beklediğimiz seviyeler değil. Şu koşullarda da değil. Her ne kadar petrol fiyatlarında çok sınırlı bir geri çekilme biz burada görsek de aslında küresel tarafta riskler devam ediyor. Enflasyonist riskler devam ediyor ve savaş ortamı, evet, ilk etapta çözüldü. Ancak şu anda ciddi bir enerji krizi var. Çünkü stoklar bitti. Ülkelerin kritik stok dediğimiz seviyelerinin çok altına geri geldik. Petrol fiyatları da düşmüyor. Yani şimdi 100 doların altına inmedi henüz. Ki biz geçtiğimiz haftalarda 90 dolarların altını test etmiştik. Ki bu bile aslında hani bizim ekonomimiz için çok yine makul seviyeler değil. Çünkü ilk 4 ayı 82,5 dolarla tamamladık. Yılın 3'te 1'ini, yılın 3'te 2'sinde de bu seviyeler olursa, geçtiğimiz yıl ortalaması 68 dolardı. Bunun belki en az %20 dolar üzerinde kapatacağız. Haliyle bunun bize doğrudan cari açık anlamında etkisi 10 milyar dolar ve üzeri seviyeleri, evet, de işaret ediyor.
0: Mehmet Şimşek de dün buna vurgu yaptı.
1: Yaptı. Hatta Eşel Mobil Sistemi'nin de her ne kadar biz bu yıla kamu bütçesiyle hazır olsak olduk desek de aylık 1 milyar dolarlık bir kompanse var bu tarafta. Yani böyle bir sönümleme yapılıyor ve bu da bir noktada yapılmama durumunu da ortaya getirebilir. Haliyle bu hem doğrudan hem dolaylı olarak enflasyonu arttırıyor. Tabii şimdi aylık %4 enflasyon çok ciddi bir rakam. Tabii ki burada bir arz şoku var. Çekirdek tarafta böyle bir enflasyon görmüyoruz. Ancak arz şoklarının da etkisi illaki burada enflasyondaki yapışkanlığı beraberinde getirecek. Hani borsanın bu kadar iyimser olmasını gerektirecek bir senaryoda yok aslında. Çünkü biz borsada baktığımızda endeks şirketlerin ve işte burada sektörel endeks ağırlıklarına baktığımızda en yüksek endeks ağırlığı bankacılık tarafında %13-14 seviyesinde. Ancak bu tarafta bir baskı söz konusu. Her ne kadar ilk çeyrek karlılıkları nispeten iyi geldi. Yani İş Bankası'na da baktığımızda geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %40'lık bir çeyreklik kar artışı görüyoruz. Ancak öz sermayeleri çok büyük. Öz sermaye karlılıkları burada yine baskılı kalmaya devam ediyor. Bütün bunları toparlayacak olursak aslında çok sınırlı şirketlerin yüksek katkısı, endeksin bulunduğu seviye, evet, bir rekor havası var. Küresel piyasalar da bugün gayet iyi. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılacağına yönelik beklentiler. Ama yeterli mi? Değil. İkinci çeyrek finansalları muhtemelen çok daha zorlu gelecek. Otomotiv tarafına baktığımızda ilk çeyrekte de daralma var. Yani tam böyle artışların takip etmediğimiz bir ilk çeyrekti. Burada tabii ki Stellantis'in bir baz etkisi diyebiliriz. Haliyle biz burada önümüzdeki iki çeyrekte de bunu görmeye devam edeceğiz. Tamamen Stellantis konsolide olduğu sonraki önümüzdeki 4 çeyrekte biz aslında tam birebir kıyaslamayı yapabiliriz. Tabii bu tarafta hasılat anlamında oldukça yüksek bir artış var. Tabii burada hem üretim hem diğer taraftan aslında ithalatta yaptığı için biraz daha karışık marjlar var. Yani marjları ayrıştırmak da belki gerekecek. Evet. O yüzden hani Ford tarafı nispeten belki üretim bazlı olduğu için orada daha üretim karlılıklarını görmemiz anlamında daha belki sağlıklı olabilir. Ama burada en sürpriz Tofaş tarafında. Bunu ikinci çeyrekte de görmeye devam ederiz. Tabii piyasalar biraz burada aslında hani tüketici tercihleriyle de alakalı, üretim dinamikleriyle de çok alakalı. Ama tabii burada sanayi verileri de şu anda bir miktar bozulmaya başladı. Burada da öncü göstergeler çok da...
0: 45.7 miydi imalat piyamayda?
1: Evet, imalat piyamayda da bir zayıflık var. Haliyle biraz böyle belirsizliğin artması aslında hem tüketici tarafında da şirketler tarafında da belki her kesim tarafında da bir bekleyelim, görelim. Şu anda bir yatırım yapmayalım, bir karar yapmayalım. Beyaz eşya tarafında biz bunu çok daha önceden gördük. Yani tüketici buradaki

0: İlaçlarını çok erteledi.
1: Evet.
0: Şimdi bu araç tarafında da çeşitli kampanyalarla desteklenmeye çalışılıyor. Özellikle yıl sonuna güçlü girildi. Yeni yılda da bunun devam ettiğini görüyoruz ama tabii burada hane halkının gelir ve buradaki birikimini ayarlaması da önemli.
1: Şimdi o halde dün gelen finansalları olan Migros diyeyim, bugün %3'e yakın bir artı vardı az önce baktığımda, belki bilmiyorum biraz değişmiştir. Şunu görüyoruz zaten, evet, gıda perakendenin daha defansif olduğunu hep beraber yayınlarda konuşuyorduk ama nakit akışının devam ettiği, yani nakit rakamlarının güçlü olduğunu görüyoruz. Operasyonel disiplin orada artıyor çünkü oradaki rakamların da yine artış gösterdiğini. Hasılat örneğin 109 milyar liranın üzerine gelmiş. Orada da yine satışları tarafında bir artış gördük. Migros tarafında hep konuştuğumuz bizim online ciro kanallarının güçlü olması. İşte az önce mağaza rakamlarına baktık. 51 tane mağaza açmış örneğin ilk çeyrekte. Online satışlarına toplam satışlar içerisindeki payı %23-55, yani neredeyse bunun dörtte birini, toplam satışlarının dörtte birini online kanallar üzerinden gerçekleştiren bir şirket. Burayı nasıl okuyalım?
0: Burada tabii öncelikle bir Ramazan etkisi vardı. Hani bunu unutmamak gerekiyor. Zaten yeni yıla ilk iki ayda PMI çok güçlüydü. Gıda fiyatları burada hem enflasyon etkisi vardı ama tabii burada yeni yıl ücret zamlarıyla beraber hane halkının tüketim harcamaları da burada bir miktar rahatlamış oldu yeni yıla böyle başlandığı için. Ancak bunu dengeleyen tarafta da, yani şirket açısından baktığımızda da fiyat artışları burada devam etti. Ramazan talebi oldukça etkiliydi ilk çeyrekte. Tabii burada hele ki perakende tarafında emek yoğun kısım bakıyoruz. Yani maliyetler tarafında da burada çalışan ücretlerindeki artışı da çok iyi bir şekilde yönettiklerini görüyoruz. Online taraf var. İlave aslında diğer mağaza yöntemleri, böyle daha versiyon 2 diyebileceğimiz mağaza yöntemleriyle beraber de bunu destekledi. Tabii Migros zaten pandemiden sonra oldukça iyi bir öz kaynak artışı, çok iyi bir nakit akışına geçmişti. Ve bunun fiyatlamalarında da görmüştük. Tabii gıda perakende, telekomünikasyon, yani bu iki grup aslında hani ülkenin vazgeçilmeyecek. Mutlaka işte bu satışların yapılacağı, ancak ne derece ölçekler değişecek konumlarda. Bu tarz dönemlerde de tabii portföyler içinde iyi bir defansif araç olabiliyor.
1: Evet.
0: Bu anlamda hani Migros'un zaten iyi bir yönetiminin çıktısı şu anda bulundukları seviyeleri koruyacaklardır diye düşünüyorum. Tabii çok cazip bir marjlara sahipler mi? Tabii bu bir miktar daha tartışılabiliyor. Amortisman kaynaklı veya işte firma değeri falan baktığımızda. Ama portföylerde enflasyon ölçeğinde artabilecek. Nispeten bu zor dönemlerde portföyleri savunabilecek grup. Ama şunu da ilave edeyim. Mart ve Nisan tarafında da son iki aydır gıda PMI'de de ciddi bir yavaşlama var. Bu da muhtemelen İkinci çeyrekte bir baskı olacaktır.
1: Evet, şimdi bir yandan benim merak ettiğim finansalları gelen ve bizim de 11 kadromuz vardı ve hani oradaki getirileri biraz aşağıya çekmişti, bunu konuştuk.
0: Evet.
1: Yani bir de çünkü Romanya,
0: biraz revize yaptım orada.
1: Evet, o artık listemizde yok ama ben yine de sormak istiyorum çünkü Romanya cezasıyla gündeme gelmişti Koç grubu ve tabii Otokar'dan bahsediyorum elbette. Dün gelen rakamları, borçluluğun arttığını gördük. Maliyetler orada artmış gibi gözüküyor. Özellikle zarar rakamındaki 1.6 milyar liralık zarar, yani geçen sene 600 milyon liraymış örneğin bu dönemde. İşte 1.6'ya çıkmış. Ne diyeceğiz? Zaten düşüyordu bugün %2'nin üzerinde.
0: Evet, yani burada maalesef hani biz o genel gördüğümüz iyileşmeyi sektör özeline baktığımızda savunma sanayisinde otokar cephesinde göremedik. Tabii yüksek borçluluk vardı. Burada bir miktar aslında atak yapmasını bekliyorduk. Yeni siparişler almasını bekliyorduk Avrupa tarafında ama tabii burada yüksek borcun biraz altında kaldığını da söylemek gerekir. Çünkü hem borçlusunuz hem satışlarınız istediğiniz ölçekte gitmediği zaman bu belki Koç grubunun şu anda hani en riskli, en zorda ama iyi bir know-how olup bunu çevirme potansiyeli var mı? Var. Ama ilk çeyrekte bu olmadı. Bir de tabii Romanya ile anlaşmazlık talihsizliği de üzerine geldiği için buradan da ilave bir kaynak ayrıldı. Bu tarafta da ceza ödediler biliyorsun.
1: Evet.
0: Bu da ayrıca bir baskı oldu. Yani sektöründen inanılmaz derecede koptu. Tabii piyasa değeri olarak çok küçük ama bu zorlu finansman koşulları öz kaynaklarını 8 milyara kadar da indirdi. Yani evet. Bu da biraz beyaz eşya tarafında gördüğümüz benzeri bir tabloyu da karşımıza çıkardı.
1: Evet, yani tabii finansman giderleri bu çeyrekte böyle belirgin etkisini gösterdiği şirketler, hisseleri oldu. Şimdi bir yandan geçeceğim kadroya ama öncesine bakalım BIST hisselerine bir kalın neler var bugün diye. Yani aslında Migros tarafında, Tofaş tarafında gelen finansallar sonrası yükseliş

0: konuştuk ama bankalar bugüne %2'nin üzerinde artıyla başladı. Bu arada Migros primini %5'in üzerine çıkarmış. Kola'nın geçen rakamları vardı. Orada hacim ve marj artışı devam ediyor. 2.69 bugün artıda. Şöyle bakıyorum, bankalarda Akbank ve Halkbank'ta %2'nin üzerinde yine değer artışı okuyorum. Ve Medikal'in sonuçları bugün gelecek. 1.35 orada artı var. Yine geçen hafta düşüş gördüğümüz Türk Hava Yolları 9.9 milyar lira karlılık yazsa da ertelenmiş vergi gideri etkisi bugün biraz yükseliyor ve Otokar, Petkim, Tüpraş, Dohol bugün böyle düşen hisselerde karşımıza çıkıyor. Bir yandan Anadolu Efes'in sonuçları, yani bu perakende, gıda, içecek, bu sektörü konuştuğumuzu orada da mesela gördük ki satışlar tarafında biraz artış var, yani hafif bir artış ama maliyetlerin düşmesi, bir de genelde ilk çeyrek bir miktar daha sezonsal, yani bu içecek grubunda, meşrubat grubunda bir miktar daha düşüktür ya, orayı nasıl karşıladık acaba biz?
1: Tabii burayı da daha nötr pozitif karşıladık. Aslında hani çok önemli bir katkı görmedik ama içecek tarafı özellikle bu yılki turizmle de çok alakalı. Yani orada işte hem normal tüketim olsun, işte Efes olsun, bunların biraz daha turizmle bağlantılı olduğu için ve sadece Türkiye operasyonları yok, yurt dışı operasyonları da olduğu için bir miktar bu tarafta da aslında hani piyasa çekimser kaldığını görüyor. Yani şirketler de kendi beklentilerinde özellikle bu yıla dair biraz daha böyle daha mütevazi tahminler vermeye gidiyor. Evet. Tabii ilk çeyrek yılın aynası değildir ama yıla çok iyi başlayacak derken şu anki finansallar açıklandığı için biraz burada yılın ilk 4 ayında da çekimselliği beraberinde getirdi.
0: Evet, şimdi bir yandan bugün tabii Magen'de ve Patek'te de yükseliş hareketleri var. Kadroya da geçelim bakalım istiyorum. Ondan öncesinde çok kısa Sasa yorumu sorayım mı? Neden? Çünkü orada hani işte hep konuştuğumuz bir borçluluk hikayesi değil mi? Yani hani net borç favori oranı işte 30x'lere kadar gelmişti. Hani borçlar nasıl çevrilir, bunu konuşuyorduk ama bu savaş döneminde 2.4 liraya kadar geldi diye hatırlıyorum. Oradan böyle 3'lerin üzerine geldiği Sasa'nın finansallarını gördük. Orada da tabii yani bu savaşın etkisiyle kendi ham maddesini üretmesi değil mi? Yani orada özellikle gösterdiği faaliyetler. Ne bekliyoruz Sasa'da? Bir fiyat artışı vardı. Önemli bir fiyat artışı ama borçlulukta ne yakalanacak? Belki dün de bu arada genel kurul toplantısı gerçekleşti.
1: Sasa için şunu söyleyebiliriz. Yani Sasa çok iyi, büyük bir yatırım yaptı. Ancak yatırım bittiğinde fiyatlamalar istediği gibi olmadığı için haliyle borç arkadan daha yüksek geldi. Şu anda bu durumun bir kırılma ihtimali aslında piyasada fiyatlanmaya çalışıyor. Tabii çok kolay mı? Değil. Mevcut belki fabrikler, yani şu anda 3 milyar bir çeyreklik fabrik görüyoruz. Haliyle 140 milyara yakın bir borç var. Şimdi her çeyrek 3-4 milyar olsa bile yılda yine hani buradaki net borcu karşılayabilme ihtimali yine zor. Yani şu an Sasa evet çok iyi bir döneminde belki ve bu kriz ortamı ve bu fiyatlama ortamı ne kadar devam edecek? Bu da çok önemli. Ancak bu durumu çevirme ihtimali hani çok kolay değil diye düşünüyorum. Tabii şirketin çok yakından takip etmiyorum ama hani bu borçlar bir yandan sıkı duruş devam ediyor. Finansman maliyetleri yüksek. Uzun vadeli borçlanma ihtiyaçlarınız var. Çok katma değerli belki bir yatırım yaptınız ama bu yatırım bittiğinde işler hiç istediğiniz gibi gitmedi. Yani yatırım teması ve karşılaştığınız durum. Aslında biz bunu birçok enerji şirketinde de görüyoruz. Yani bugün bir yatırım kararı alınıyor. Çok güzel bir projeksiyon çıkıyor ortaya. Ama rüzgar istediğiniz gibi rüzgar türbinlerini çevirmediği zaman haliyle o günkü piyasa koşulları uymadığı zaman veya dolar borçlanıp işte döviz borçlanıp döviz artışıyla yakalandığınız zaman haliyle bir borç altında ezilip kalıyorsunuz. Bunu çevirmekle uğraşıyorsunuz. Haliyle operasyonel bunu karşılamıyor. Birçok enerji şirketinde bu var. Çok sınırlı şirketler borçsuz. O taraf gibi aslında Sasa'da çok iyi bir kompleks yatırım yaptı. Ama yatırım bittiğinde, devreye girdiğinde ürün fiyatlarında bunu göremedi.
0: Şimdi enerji şirketlerini konuşurken zaten yüksek borçlulukla çalışıyorlar. Onu da not edelim. Yani sektör genelinde böyle daha yüksek borçluluk oranlarını konuşuyoruz. Şimdi gelelim borsadaki kadromuza bakalım. İlk sırada Kale Hatip bugün finansallara gelecek ve bence piyasanın en çok merak ettiği rakamlardan biri.
1: Tüpraş. Tabii Tüpraş hep kalede bu yıl. Hani savaş olmadan, bunları biz bilmeden de bir defansif grupta koyuyorduk. Çünkü net nakit pozisyonu var. Marjlarda bir normalleşme vardı. Son birkaç yıllık performansı da artık temettü ödeyebilecek konuma getirmişti. Ancak bölgede yaşanan iklim hani ürün marjlarında çok ciddi artışları beraberinde getirdi ki hani biz işte Rusya-Ukrayna savaşında görmediğimiz pandemi

0: dönemde zaten farklı bir durum vardı ama o savaşta bile görmediğimiz ürün marjlarını karşımıza getirdi. Tabii bunun çok ciddi etkisi olacak ve Tüpraş şirketi aslında bu yıla dair beklentilerine nasıl bir revizyon yapacak? Bu çok önemli çünkü çok düşük marjlar vardı. Yani ürün başı varil başı 8 dolar diye hatırlıyorum. Marjlar vardı. Tabii fiyatlama da çok iyi geldi. Ortam sakinleşse bile, petrol fiyatları düşse bile marjların çok kısa vadede düşmeyeceğini düşünüyorum. Haliyle bu da Tüpraş'ı yine çok iyi bir portföylerde defansif konuma getirebilir. Tabii bu fiyatlar ne kadar daha potansiyel vardır onu belki de ayrıca tartışmak gerekiyor.
1: Evet, yani aslında önemli bir yükseliş yaşadığını takip ettik. Şimdi gelelim 2 numaraya. Beklenti üzerinde, beklenti altında karlılık rakamı karşımıza gelmişti bu 2. numaradaki defans sistemimizde. Ama benim burada merak ettiğim ve sormak istediğim net kâra mı bakalım, baz alınan net kâra mı bakalım? Çünkü ikisine bakarsak çok farklı yerlere gideriz. Evet. Baz alınan net kâr mı yoksa ana net kâr kalemi mi?
0: Ana net kâr kalemi enerji sayı için çok çalışmıyor. Yani iş modeli olarak çalışmıyor. Çünkü burada şirket bir yatırım yapıyor. Doğal olarak borçluluğunun olduğu bir kalem var. Yani burada işte tüketicilerden aldığı teminatlar olsun, yaptığı yatırımlar olsun haliyle borç şişiyor. Ancak çok yüksek borçlu gibi de düşünmemek gerekiyor. Çünkü o borcun karşılığı yine hani TEDAŞ tarafından alacağımız o altyapı yatırımlarının 10 yıllık vadede alınacağı bir karşılığı da var. Evet. Aslında havacılık şirketleri gibi yani uçaklar borç olarak yazıldığı gibi burada da yatırımlar borç olarak yazılıyor. Ancak şirketin şuna bakıyoruz. İlk çeyrekte özellikle varlık tabanlı %42'ye yakın bir artış görüyoruz. Bu taraf oldukça önemli. Enflasyonun da üzerinde bir varlık tabanında artış var. Yatırımlar devam ediyor. İstanbul bölgesi zaten enerji altyapı yatırımlarına çok fazla burada ihtiyacı olduğu bir alan. Ve şirketin ilk çeyrek özelinde baktığımızda finansman maliyetlerindeki iyileşmeden de pozitif katkı sundu. Ancak önümüzdeki dönemde yatırımları biraz daha son çeyreğe doğru erteleyebilir. O da tabii mevcut finansal koşullardan gereği diyebiliriz. O yüzden hani enerji şirketlerindeki borçluluklarla üretim ve dağıtım faaliyetlerini ayırmak gerekiyor. Dağıtım tarafını ben genel anlamda yine enerji sektörü içinde de en defansif grup görüyorum.
1: Evet, dağıtım tarafı üreticilerden daha ön plana çıkabilir diyorsun değil
0: evet.
1: mi? Evet, önemli bu da. Şimdi geliyorum 3 numaraya. GEO'larda baskıyı böyle biraz konuştuk tabii bu 2-3 aylık zaman diliminde. Neden? Çünkü faiz indirim beklentileri miktarda ötüleneceği bir sürece mi gidiyoruz diye bir soru işareti vardı ama bugün GEO'larda da bir yükseliş var 3 numara.
0: Tabii şu anki GEO'lar biraz daha aslında piyasadaki iyimserlikle alakalı. Yani savaş durumu ikinci plan atılmış gibi o dönemle yükselen şirketler geride. Şu an piyasaların biraz daha normalleşeceği emlak konut tarafı. Tabii burada yine konut tarafında ciddi bir altyapı ihtiyacımız var. Mevcut projeler devam ediyor. Artı işte finansman çeşitliliklerine de emlak konutu görüyorduk. Burada iskontonun devam ettiğini, daha az olduğunu ama yine piyasanın burada tercih edebileceğini düşünüyorum. Tabii bu da belki piyasa koşulları biraz daha zorlaşsa gayrimenkul yatırım ortaklıklarında belki değerlendirmemek gerekebilir. Ama Nisan enflasyonunda konut tabii o alt başlıkları da önemli ama hani konut kalemi, kira olsun, işte değer artışları olsun oldukça ön plana çıktı. Aylık bazda hiç beklemediğimiz bir artış görmüş olduk. Biraz burada aslında yatırımcılar da hani konutu neden bu zamana kadar alıyordu? İşte bir vergi gelir etkisi görüyorduk biz daha çok aslında. İşte altın yükselişinden
1: altın
0: bahsediyorduk.
1: Altın olan altını satıp konut ihtiyacı varsa konut aldı.
0: Konut alabiliyordu. Şu an altında da bir hareketlik olmadığı için.
1: Şimdi bizde bir de şey vardır ya, bunu da görüyoruz yani hani artık biliyorsun Merkez Bankası hani halka hangi yatırım varlıklarında tasarruflarını değerlendirmek istiyor diye bir analiz paylaşıyor herhalde. Üçüncüsünü aldık en son. Şimdi zaten burada çok önemli bir kısmı yarısı altın. Yani hani paranız olsa tasarruf etseniz nereye koyarsınız? Altına diyor yarısı. Oradan sanıyorum %30'a yakın bir rakamda eve, arabaya, arsaya işte gayrimenkule koyarım diyor. 3 kişiden biri zaten ev alırım, arsa alırım, gayrimenkule alırım diyor. Oysa bizde o eğilimin biraz yüksek
0: çok
1: olduğunu
0: yüksek.
1: Görüyoruz değil mi?
0: Çok yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii altın fiyatları da bir yerde artık şu anda denge bulduğu için o yükseliş serisi de yok artık. Yani orada da bir talep öne çekilebilir o tarafta da. Çünkü enflasyon bazında fiyatlar artıyor. Şimdi biz bu krizde şunu gördük. Sadece petrol fiyatı artıyor gibi düşünmemek lazım. Demir çelik fiyatları da arttı. Neden? İşte maliyetler artıyor. Taşıma maliyetleri artıyor. Haliyle konutun inşa maliyeti de artıyor. İçindeki bütün

0: komponentlerin arttığını da görüyoruz. Bu da aslında doğal olarak üretim maliyetini arttırdığı için, bir binanın yapım maliyetini arttırdığı için tabii doğrudan bunların hepsini hemen konutla birebir eşleştirmemek gerekiyor.
1: Evet. Ama sektörde fiyat artışı var.
0: Ama bu sektör tarafında yine enflasyonun yüksek olması da aslında gayrimenkul yatırım ortaklıklarına evet her ne kadar faizleri yüksek, daha yüksek iskontoyla fiyatlıyoruz ama bu oranda da fiyat artışlarını da görebiliriz.
1: Evet. Şimdi bir yandan özellikle tabii yani hani demir çeliğinden konutta kullanılan birçok inşaat malzemesine kadar fiyat artışlarının olması da yine önemli diye not düşüyorsun ve görüyoruz ki zaten konut grubundaki enflasyon rakamları ama işte elektrik doğalgaz tarife etkisinde orada bir yandan son 4.18'lik bu Nisan rakamlarında konuştuk. Şimdi geliyorum 4 numaraya, dün otomotiv sektöründe hem Ford Otosan hem de Tofaş rakamlarını aldık. Evet. Dolayısıyla hangisini tercih ettin?
0: Aslında ben Ford'u tercih ettim. Tofaş'ı tercih etsek de daha iyi olabilirmiş. En azından baz etki kaynaklı piyasanın daha olumlu yaklaştığını görüyoruz. Ama tabii biz burada Ford Otosan teması şuydu. Yine portföyün daha defansif olması için ve ticari pazarda Avrupa'da hakim olduğu için. Ama şu anda Avrupa'da ciddi anlamda belki küresel ölçekte en sıkıntılı alanlardan birisi.
1: Evet.
0: O yüzden bunu ilk çeyrekte hissetmedi ama önümüzdeki çeyreklerde hissetme potansiyeli var. Tabii dolar endeksinin yüksek seyri de paritede aslında aşağı yönlü bir baskı oluşturmuştu. Şu anda bu tarafta bir normalleşme görebiliriz. Nötr negatif diyebiliriz belki bu ilk çeyrek için. Ama önümüzdeki çeyrekler tarafında da en azından ben yine tema olarak korumaya çalışıyorum.
1: Bu arada yani piyasa olumsuz bir tepki vermiyor bilançosuna, görüyoruz ki.
0: Evet.
1: Nötr bir hareketlilik var. Özellikle operasyonel rakamlarda bir zayıflama hikayesi ama 5,5 milyar liralık karlılıkta beklentilerin bir miktar üzerinde geldi. Satışlar da beklentilerin bir miktar üzerinde ama Fabio kalemine baktığımızda orası beklentilerin biraz altında. İşte operasyonel tarafta dediğim noktada. Şimdi geleyim 5 numaraya. Bugün Sabancı Holding var. Cuma günü değil mi? Cuma günü önemli finansal var ama bugün TÜPRAŞ'ın sonuçları. TÜPRAŞ ve evet Yapı Kredi'nin rakamlarını zaten aldık. 20 milyar liranın üzerindeydi karlılık ve bugün TÜPRAŞ'ı merak ediyoruz ve elbette haftanın son işlem günündeki finansalları takip ediyoruz. 5 numara.
0: 5 numara Koç Holding. Burada Sabancı Holding veda etti. Çünkü Sabancı Holding'in banka ağırlığı daha yüksekti. O yüzden daha aslında ki enerji sektöründe de iştirak olduğu için TÜPRAŞ katkısı ve bankanın daha sınırlı olması ve bu yüksek finansman koşullarının devam edecek olması aslında bankacılık tarafındaki baskıyı arttıracaktır diye düşünüyorum. Evet, hani Koç'un da alt iştiraklerinde işte Arçelik olsun, Otokar olsun çok istediğimiz seviyelerde değil belki ama otomotiv tarafının desteği artı petrokimyanın katkısı burada Koç'u bir miktar daha ön plana çıkartabilir diye düşünüyorum. Tabii onun yerine de biraz sonra konuşacağımız farklı holdingi de eklemiş oldum. Ama tabii burada yine defansif, uzun vadeli baktığımızda iki holding içinde aslında yüksek natiskontoları olan şirketler ki Sabancı

0: Yaş düşmüşü değil mi? Doğru hatırlıyorum.
1: Evet doğru. Biraz iskontolu satış
0: hatta
1: olduğu
0: tam
1: için.
0: O gün yayınımız
1: o günkü,
0: vardı.
1: O günkü yayında
0: doğru,
1: denk gelmişti.
0: Doğru, o gün yayınımız vardı. Şimdi geliyorum o halde 6 numaraya.
1: Enka İnşaat. Tabii burada yine genel olarak küresel tarafta da iyimserliğimizi kaybetmiyoruz. Çünkü Enka İnşaat'ın da yine bölgedeki yatırımları devam ediyor. Zaten çok güçlü bir finansal yapısı var, bilanço yapısı var. Çok böyle imrenilecek ölçekte zaten. Ki bunu da fiyatlamalarına da yansıyor varlıkları sebebiyle. Ama hani bölgedeki büyük projeler önümüzdeki dönemde Suriye olsun, işte Rusya-Ukrayna olsun, daha farklı coğrafyalar olsun. Bu taraftaki projelerinin devam etmesini bekliyoruz. Zaten enerji tarafında da Türkiye'de de önemli bir enerji kapasiteleri de var. Bu anlamda hem dengeli hem böyle daha atak olabilecek gruplardan ve oldukça da defansif aslında portföyler için.
0: Evet, tabii hani hem inşaat hem enerji tarafındaki faaliyetlerini konuşuyoruz. Elektrik tarafında inşaat mühendislik bir holding yapısı altında. Bugün %1'lik bir artı var. 150 liraya geldi. Enkay'da 70 liralar daha dün gibi. 70-80 liralar değil mi? Geçen seneden bu yana konuştuğumuz. Şimdi geliyorum 7 numaraya. Gıda perakende örneğin Migros geldi, güçlü geldi ama başka var mı böyle fiyatlama anlamında da geride kaldı, iyi bekliyorum dediğin 7 numara?
1: Fiyatlama anlamında çok geride kalan Şok Market var. Yani cirosuna baktığımızda, şirketin piyasa değerlerine baktığımızda tabii burada ekstra bir Yıldız Holding grubu iskontosu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani o grup genelde daha borçlu yapılarla ilerlediğini görüyoruz. Biraz tabii yatırımcılarına temettü anlamında da biraz temkinli olabiliyor genel olarak baktığımızda. Tabii Ülker de aslında son dönemde daha iyiydi. Ancak Şok Market'te ciddi iskonto barındırıyor. Burada Migros kadar olmasa da ve yaptıkları dönüşüm yani Şok 2.0'larla beraber buradan da bir katkı gelmesini bekliyoruz. Buradaki altyapıyı kullanmaları Şok Market içinde önemli olacaktır. Tabii fiyat baskısı yani savaş öncesi seviyelere göre neredeyse işte %40'a yakın bir geri çekilmeden bahsediyoruz ki en iyi çeyrekleri karşılayacaklar dönem aslında. Migros'a benzer bir performans burada görebiliriz. Şu anki fiyatlama da aslında hem finansal öncesi biraz da Migros'un öncü göstergeleri diyebiliriz. Burada bugüne özel bir pozitif katkısı var.
0: Evet, Migros güçlü geldi. Yani güçlü dediğimiz en azından beklentilerin üzerinde 1.6 milyar liralık karlılık yazdı. Bugün Şok'ta yükseliyor. Şimdi geliyorum 8 numaraya. Bunu konuşurken iştiraklerini de konuşalım.
1: Olur.
0: Neden? Karel değil mi? Bu hafta Karel'in sonuçları. Yakından da takip ettiniz. Hatta raporunuz vardı değil mi?
1: Evet, kabul ettiğimiz aslında tek şirket diyebiliriz. Detaylı rapor paylaştığımız Karel tarafının geldiğini göreceğim. Yani Doğan Holding'de baktığımızda aslında çok iyi bir sigortacılık bölümü var. Finans tarafı çok güçlü. Karel burada en yüksek boşluğa sahip ama 5G yatırımlarıyla beraber çok iyi bir toparlanma ivmesine girdiğini görüyoruz. Marjlarda ciddi artışlar var. Tabii Karel'in 5 farklı iş kolu var. Savunma sanayi dönüşümü var. Orada biraz dönemsellik var. Diğer taraftan kendi doğrudan ilk yaptıkları iş iletişim teknolojileri tarafı var. Orası da güçlü gidiyor. Diğer taraftan işte operatör firmalarla anlaşmaları sahada 5G'yi uyguluyorlar. Bu taraf ciro payı %50'lerden 60'lara çıktı ve marj iyileştirmesi çok iyi. Zaten 2026 yılına şöyle baktığımızda en iyi yapılan yani en çok böyle gözde yapılan yatırımlardan birisi de haliyle 5G yatırımları. Uzun vadeli bir yatırım aslında. Çok kısa vadeli de değil. Turkcell tarafında da Türk Telekom tarafında da belki bunları konuşmak gerekecek. Ama burada sahada Karel'in buradaki kazancı çok güçlü. Diğer taraftan iletişim teknolojileri tarafındaki gücünü de savunma sanayisine entegre etmeye çalışıyor. Burada fabrika artışı, ciro artışı geçen yıla göre %10 seviyesinde ama fabrika artışı çok daha yüksek. Burada %100'lere varacak kadar önemli ve biz bu marj artışının devamını bekliyoruz. Tabii şirketin ilave parantez içerisinde bir tahsisli sermaye arttırım süreci. Yine bununla beraber Daiichi iç kolları otomotiv tarafındaki elektronik aksamı yapan taraftaki halkar süreçleri var. Bununla şirkete artı bir finansal katkı sunmasını da tabii bekliyoruz. Bu anlamda bu tarafta toparlanıyor. Yani aslında en böyle borçlu gördülen kısımda Doğan Holding cephesinde toparlanıyor. Diğer taraftan sigorta kısmı, finans tarafı yine oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Madencilik de yine bu dönemde iyi. Sadece altın değil, altın çıkartımı değil ama diğer değerli metaller de bu dönemde aslında belki geçtiğimiz yıl düşük karlı olduğunu görüyorduk ama şu anki emtia fiyatlarında daha potansiyeller de var. Bunun da katkısı Doğan Holding'de çok daha farklı bir sektör.

0: Yani biz Koç ve Sabancı'da görmediğimiz
1: tabii daha... Orada banka ağırlığını konuşuyoruz, işte petrokimya diyoruz, burada bambaşka.
0: Bambaşka bir kompozisyon var ama bunun iyi bir natis kontosu var yine.
1: Aslında portföy çeşitliliği de yüksek.
0: Yüksek, çok yüksek. Çok böyle daha dengeli bir portföy var. Daha küçük bir holding. O açıdan hani Doğan Holding de burada Sabancı ile yer değiştirdi. Bu açıdan dolayı ve sigortada burada ağırlığı yüksek olduğu için tabii Karel de artı bir burada alfa oluşturmasını da bekliyoruz.
1: Özellikle borçluluğun iyileşiyor olması önemli diyorsun. Ve telekom teknoloji tarafı oradaki faaliyetleri. Şimdi geliyorum 9 numaraya. Enerji mi, akrilik mi?
0: Tabii Aksa Akrilik. Şimdi Aksa tarafında şöyle bir durum oldu. Tabii tedarik zinciri bozulduğunda akrilik, işte Sasa'da gördüğümüzün bir benzerini burada görme ihtimalimiz var. Fabök tarafında. Çünkü ürün fiyatlarında artışları takip ediyoruz. Kapasite kullanım oranları iyice yüksek noktalara
1: yani
0: doğru geliyor.
1: Yani Sasa'daki polyester fiyatlarındaki artış hikayesi akrilik tarafında çok, da benzer bir durum.
0: Çok benzer bir durum var bu tarafta da. Zaten Aksa'nın kendi ürünlerinde de, yani daha böyle spesifik markalı ürünlerde olduğu için buradan da bir katkı geliyor. Aksa tarafını da bu yüzden ekledim aslında. Hani bu da içinde bulunduğumuz koşullar, savaş bitse bile buradaki fiyatlar ve marjlar çok kısa süre içerisinde geçen yıla dönmeyecek. Bir yapışkanlık etkisi olacak. Haliyle bu fiyatlar yani yükselirken bir anda yükselecek ama düşerken böyle sanki bir tüy gibi, hatta bunu Amerika'daki şeyleri de çok fazla konuşuyorlar. Füze gibi çıkıyor ama bir işte kuşun kanadı gibi düşüyor. Petrol fiyatları için söylüyorlar. Birçok emtia içinde biz bunu göreceğiz.
1: Evet. Bu arada borsa da yani bu hızlı çıktı. O da böyle çok hani aşırı önceki dönemlere göre kıyasladığımız, yani kriz dönemlerine göre kıyasladığımız orada ciddi bir düşüş olmadı.
0: Evet.
1: Piyasaların dünya genelinde de böyle diyorsun. Piyasaların genel anlamıyla herhalde
0: çok iyimser piyasalar.
1: Yükselmek istediği. Piyasa haklı mıdır? Fiyat her şeyi önceden biliyor mudur?
0: Maalesef değildir. Ben özellikle küresel taraftaki fiyatların hiçbir şey olmamış gibi yeni rekorlara koşmasını çok anlamlı bulmuyorum. Evet, ilk çeyrek finansallar Amerika'da da büyük şirketlere baktığımızda çok
1: güzel
0: iyi geldi.
1: Evet.
0: Çok iyi geldi ama bu böyle devam etmeyecek. Yani burada biraz daha ben Dünya Bankası, Avrupa'nın bakış açısıyla bakıyorum. Daha temkinli bakıyorum
1: makro
0: belki.
1: Makro bakıyorum diyorsun.
0: Çünkü veri merkezi, yapay zeka yatırımlarının temelinde enerji var ve bu enerji fiyatları artacak.
1: Evet.
0: Hangi kaynak olursa olsun. Yani nükleer yatırım da yapsanız maliyeti artacak. Güneş de yapsanız maliyeti artacak.
1: Yapay zeka değil mi burada?
0: Evet.
1: Maliyetleri bir yandan artırıyor diyorsunuz. Hep şey konuşuluyor ya, yani bugün işte yapay zeka bir soru soruyorsanız dünyada şu kadar işte suyu tüketmişsiniz diye. O kadar abartılan kadar değil ama evet, önemli ölçüde bir
0: ama
1: soğutma
0: çok iyi
1: merkezi
0: bir
1: kullanılıyor.
0: Soğutma merkezi kullanılıyor. Çok iyi bir yatırıma ihtiyaçları var. Yani siz şöyle düşünün. Enflasyonun arttığı, paranızın çok risk almadan getiri elde edebileceği tahvil mi alırsınız? Yoksa işlerin de bir noktada daralacağı ve işten çıkarmaların artacağı, tüketimin belki orada daralacağı bir noktada bu yatırımı mı yaparsınız? Aslında burada çok keskin bir kırılma yaşayacağız diye düşünüyorum. Yani fiyatlamalarda da, yatırım iştahında da evet, çok gidilecek yol var belki. Ama orada da talepte bir tıkanma yatırıma kadar çok hızlı bir şekilde piyasaları da soğutabilir.
1: Virajın eşiğinde izliyorsun. Bakalım.
0: Ne zaman döneceğiz?
1: Geliyorum 10 numaraya. Sigortalarla başladığımız için efendim sezona genelde yüzler gülerek başlıyor. Çünkü bu dönemde 2-3 yıldır güçlü olan tarafta sigortalar vardı, 10 numara.
0: Aslında bankaları çıkartıp burada Türkiye Sigorta'ya ekledim. Çünkü bankalar maalesef hani burada enflasyon baskısını bir süre karşılayacaklar. Her ne kadar tepki yükselişleri görsek de enflasyondaki artış, burada sıkı duruş biraz bankalara değil sigortalara yarayacak şeklinde görüyoruz. Ve burada da en iyi aslında kar marjlarını da iyileştiren Türkiye Sigorta tarafı var.
1: Ki Birleşik Rastlıyorsa sektör ortalamasından daha iyiydi değil mi? 90'lı bölgelere yakın seviyelerde.
0: Ya bu taraf Türkiye Sigorta'nın finansalları diğer sigortalara göre de biraz daha pozitif kaldığını görüyoruz. O yüzden bankaysa şu dönemde sigortada kalmak daha mantıklı olabilir.

0: taraf Türkiye sigortanın finansalları diğer sigortalara göre de biraz daha pozitif kaldığını görüyoruz. O yüzden banka ise şu dönemde sigortada kalmak daha mantıklı olabilir.
1: Evet.

0: taraf Türkiye sigortanın finansalları diğer sigortalara göre de biraz daha pozitif kaldığını görüyoruz. O yüzden banka ise şu dönemde sigortada kalmak daha mantıklı olabilir.
1: Evet, o halde geleyim 11 numaraya, artık son ismimiz sanıyorum önümüzde.
0: Artı şunu da ekleyeyim. Maalesef tabii ki biz hani bu bölgede savaş oldu, veri merkezleri ön plana çıkıyor. Türkiye'de hani veri merkezi anlamında, bu yapay zeka teması anlamında belki işbirliği yapan tek şirket olarak gördüm ben. En azından halka açık şirketlere baktığımızda. Google Cloud'la burada yapacakları yatırım
1: 1 milyar dolarlık.
0: Bu da ayrıca bir katkı sunacaktır. Özellikle yine Körfez'de birçok veri merkezi hasar aldı bu süreçte. Oradaki yatırımların da belki kademeli olarak Türkiye'ye gelme ihtimali doğabilir. Bu da hem Turkcell hem Türk Telekom cephesinde de burada bir cazibe oluşturabilir. Ve piyasa değeri 1'in altında. Hani birçok şirkete baktığımızda teknoloji şirketlerinin böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bir bakış açısı olarak söylüyorum bunu.
1: Piyasa değeri, defter değeri 1'in altında iskonto ile işlem görüyoruz.
0: Yani sanayi şirketi değil, teknoloji şirketi. Hani teknoloji şirketinde 1'in altında olması daha farklı belki bakmak gerekebilir. Yani burada da tabii çarpanlar şu anda makul gözüküyor.
1: Şimdi şey var ya, hani 75'in üzerinde olanlara böyle bir yönelim oluyor. Hani iskonto hikayesinden de farklı çarpanlar, daha yükseliş olan hisselerde bir yönelim oldu. Yani piyasada son dönemde daha farklı bir dinamik vardı sanki.
0: Doğru. O yüzden hani Turkcell'in burada bir normal sanayi şirketi gibi değil, biraz da teknoloji şirketi gibi de değerlendirmekte fayda var. O açıdan bankalar yerine burada Türkiye Sigorta ve Turkcell bir süre bizle olabilir.
1: Evet, bankalardan bir değişiklik yapılıyor sigortalara, Telekom'a. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlar.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Veda ediyoruz. Bugün çarşamba 13.30'da Fon diyeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Sera Yatırım sundu.
1: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS'yle erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım. Gel, fırsat hazır, yeri

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere

0: yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
1: Tamam hayatım.
0: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
1: Tamam hayatım.
0: Şimdi Rams Park Almaslak'ta bahar kampanyası varmış.
1: Rams.
0: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
1: Ha,

0: Flora kolye hediye. Koçak.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 20, Balıkesir 22. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Konya ve Kayseri 16, Nevşehir ve Sivas 13. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Denizli 18, Aydın 25, Muğla 22, Manisa 23. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Mersin ve Kahramanmaraş 21, Adana 22, Hatay 20. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 12. Bolu ve Rize 15, Karabük 18, Samsun 17. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 14, Erzincan 15, Van ve Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 6. Mardin 15, Şanlıurfa 19, Siirt 18 ve Diyarbakır 17 derece.
3: Seramik hava durumunu sundu.

0: Sır Küpü.
1: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
0: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
0: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
0: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
1: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
1: Misal. Doğru yanıtı bildi.
0: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara'da.
4: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
5: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
6: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.

0: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse tüketici fiyat endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişime ölçmeye yarayan fiyat endeksidir. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: En paradan %15 nakit iadeli kasko.
3: Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun.
4: En güzeli, üstüne bir de %15 nakit iade alın.
2: Vallahi görülmemiş teklif.
5: En para.
6: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlence

0: Kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Senin yanında
1: İstanbul'da 2+1 mi, göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
2: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık. Bugün bireysel yatırımcıdan kurumsala, gençlerden profesyonellere kadar uzman ve deneyimli çalışanlarımız ile binlerce hayalin ortağıyız. Biz sadece işlem yapmadık, bilgi paylaştık, değer yarattık, katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Yedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.

11, ben Sema Ertekin. Piyasa Saati'ne hoş geldiniz. Rekorla uyanan bir piyasa var bu sabah. Borsa İstanbul yeni güne sadece yükselişle değil, tarihi bir kırılımla başladı. BIST 100 endeksi %1,2'lik artışla 14.677 puandan açıldı ve şu anda 14.800 puanın üzerinde. Piyasa artık sadece veri değil, hikaye de fiyatlıyor. Dün gelen güçlü kapanışın üzerine bugün gelen bu rekor açılış risk iştahının geri dönmeye başladığına da işaret ediyor. Ama bu iştahın kaynağı içeriden çok dışarıda da var. Brent petrol de 110 doların altında, ons altında 4.665 dolar seviyesine yükselerek yeniden güvenli liman talebinin canlı kaldığını gösteriyor. Yeni günün ana resmi

0: şu: risk azalmıyor. Sadece varlıklar arasında yeniden dağılıyor. Piyasa saatine küresel piyasalardaki son durumla başlayalım. Borsa İstanbul şu anda 14.832 puan seviyesinden işlem görüyor. %2'nin üzerinde de artış var. Asya tarafına bakalım. Asya tarafında son durum neydi? Güney Kore'de dikkat çeken bir yükseliş vardı. Bugün %6'nın üzerinde yükseldi. Güney Kore 7.384 puandan geçti. Çin Şangay'da da yukarı yönlü hareket vardı. %1'in üzerinde yükseldi. 4.160 puandan işlem gördü. Tabloda Hindistan düşüşteydi. %0,1 oranında geri çekildi. Hong Kong'da %1'e yakın yukarı yönlü hareket vardı. Japonya'da da %0,3 oranında yükseliş kaydedildi. Şimdi Avrupa tarafına bakalım. Londra'da %1,5'luk yükseliş var. Frankfurt'ta %1'in üzerinde kazanç var. Madrid'de yükseldi %1,2 oranında. 17.888 puandan geçti. Ve Paris'te de 8.169 puan seviyesini görüyoruz. %1,3 oranında yukarı yönlü hareket var. Devam edelim, bakalım Amerika tarafındaki durum ne? S&P 500'de %0,3 oranında yükseliş kaydetmiş. 7.283 puandan işlem görmüş. Nasdaq'ta %0,7 oranında yükseliş var. Dow Jones'ta da %0,2 oranında yukarı yönlü hareket var. 49.408 puandan işlem gördü. Şimdi canlı yayın konuğum İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Rekor açılış var bugün Borsa İstanbul tarafında. 14.800 puanın da üzerine çıktı şu anda. Görünüm nasıl? Nasıl devam eder hareketine? Beklentiniz ne yönde?
1: Evet, iki farklı konjektür var aslında, hatta üç diyebiliriz. Küresel tarafta ABD-İran gelişmesini takip ederken bir de aynı zamanda yurt içinde siyasi ayakta bir gelişme yaşandı. CHP kurultay davasının 1 Temmuz'a ertelenmesi buradaki risk iştahını yurt içindeki biraz daha azaltmış durumda. Bundan kaynaklı alımların biraz daha hız kazandığını izliyoruz. Tabii sadece yurt içi değil, küresel tarafta da daha iyimser bir hava hakim, ancak hala risk iştahını yüksek seyrettiğini söyleyebiliriz. Biz burada net bir olumlu havanın olduğunu söylemek biraz zor olacak. Bundan dolayı temkinli olmakta hala fayda var. Ancak hareketliliğe baktığımızda TL bazında artık rekor seviyedeyiz. Burada tabii yükseliş hareketi çok güçlü seyrettiğini söylemek biraz zor, ancak dediğimiz gibi TL bazında rekor seviyesinin kırılması yurt içindeki risk algısının biraz daha azaldığını gösteriyor. Özellikle bilanço tarafında da beklenti üzeri gelen bu karlılıklar da biraz daha pozitif katkı sağlamış durumda endekse. Dün de İş Bankası'nın bilançosunu takip ettik, beklenti üzeri karlılık gelmişti. Burada dönem dönem finansallarda oluşan beklenti üzeri karlılıkların hisse bazlı pozitif katkı sağladığını görüyoruz endekse. Bununla ötürü önümüzdeki 2 haftalık süreç bazında da yine bilançolar hareketliliğe destek sağlayacaktır. Diğer yandan ABD-İran tarafı dediğimiz gibi risk iştahı hala yüksek, net bir olumlu haber akışının bulunmadığını söyleyebiliriz. Yurt içinde yine siyasi taraftaki bu haber akışları da piyasa etkilemeye devam edebilir. Ancak şu anki görünümün biraz olumlu olduğunu söyleyebilirim yurt içinde. Toparlayacak olursam burada biz 14.200 seviyesine endekse takip ediyorduk ki bu seviye üzerinde kalıcı olmakta başarılı oldu. Burada rekor seviyeleri takip ettiğimiz günde 15.000 seviyesi bizim için önemli olacaktır. Bu seviyeyi aşması halinde yükseliş hareketinin hız kazanması bekleyebiliriz. Diğer yandan olası bir geri çekilme olması halinde ise 14.500 seviyesini takip edeceğiz. Burada seviyeler önemli, ancak dediğimiz gibi haber odaklı bir fiyatlama olduğu için ciddi oynaklıklar yaşanmaya devam edilebilir. Bundan kaynaklı hala temkinli olmakta fayda olacağını düşünüyoruz.
0: Yayına katkılar için teşekkürler. Size de kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir gün olsun aynı zamanda.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Rakamlara bakmaya devam edelim Amerikan tahvilleriyle. Bakalım son durum ne tahviller tarafında Amerika'da. Tablo açılacak birazdan, rakamlara bakacağız. 2 yıllıklar geri çekildi. %1'e yakın düşüş var. 5 yıllıklarda da yine %1'e yakın bir geri çekilme yaşanıyor. %1'in üzerinde 10 yıllıklardaki düşüş. Devam edelim. Ons altına bakalım, son durum ne? %2,6'lık yükseliş var ons altında. 4.677 dolardan işlem görüyor. Gümüş tarafına bakalım. Gümüşte durum ne? %4,5'un üzerinde yükseldi gümüş ons.

0: 76,2 dolardan işlem görüyor. Devam edelim. Enerji emtia tablosu kırmızı tablo geldi. %3'ün üzerinde düştü. Petrol 99,1 dolardan geçiyor. Brent petrol daha da geri çekildi. %3'ün üzerinde düşüş var. 106,4 dolardan geçiyor. Doğalgazda da geri çekilme yarım puana yakın 2,7 dolardan işlem görüyor. Devam edelim. Piyasalardaki son durum nasıl? %2'nin üzerinde şu anda Borsa İstanbul'daki yükseliş 14.816 puandan geçiyor. Dolar 45.23 seviyesinde, Euro 53.12'den geçiyor. Euro dolar paritesi yukarı yönlü hareket ediyor. 1.17 seviyesinde dolar endeksinde geri çekildi. Yarım puana yakın düşüş var. Sepet kur 49.17 seviyesinde. Endekslere bakacağız şimdi. Bankacılık tarafında %3'e yakın yükseliş var. 16.952 puandan geçiyor. Sanayi tarafı %1'in üzerinde yükseldi. Turizm tarafında %1'e yakın yukarı yönlü hareket var. Spor tarafı %1,5'un üzerinde kazançla devam ediyor. Gayrimenkul tarafı %2'lik yükseliş kaydediyor. Ve teknoloji tarafı da %2 oranında yükseldi. Devam edelim endekslere. Sigortacılıkta %1, kimya tarafında yarım puan, inşaatta %2'nin üzerinde, gıda tarafında %2'ye yakın, madencilik tarafında %3,2 oranında, bilişimde de %2'lik bir kazanç var hisse tarafında. Devam edelim. Artanlara ve azalanlara bakacağız. Önce artanlar, Pasifik Teknoloji'de %10'a yakın yükseliş hareketi var. Hektaş %10. 9,8 oranında kazançla devam ediyor. Margün Enerji'de %6,5'luk yükseliş. Borusan Manesman'da %6,2 oranında kazanç ve Migros'ta da %5,9 oranında yükseliş var. Azalanlara bakalım, tablo nasıl? Otokar, Tüpraş, Altınay Savunma, İzdemir Enerji Elektrik Üretim, Pasifik Erozya, Lojistik Dış Ticaret'te azalanlar tablosunda yer alıyor. Şimdi canlı yayın konuğum var. Marbaş Menkul Değerler Yatırım uzmanı Yasin Özdemir piyasa saatinde bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Rekor bir açılışla başladı Borsa İstanbul bugün güne ve 14.800 puanında üzerinde seyrediyor şu anda. %3'e yaklaşan bir bankacılık kazancı var, yükselişi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz tabloyu? Nasıl bir risk iştahı bu? Hem içeride hem dışarıda neler besledi Borsa İstanbul'u bugün?
1: Evet, Borsa İstanbul aslında yaklaşık 2 haftadır tarihi zirveye yakın bir fiyat hareketleriyle karşı karşıyaydı. Ama gerek yurt dışındaki riskler olsun, savaştan bahsediyorum, gerek içerideki riskler olsun, enflasyonun yüksek gelmesi gibi, Borsa İstanbul'da başta bankacılık endeksi ve ulaştırma endeksi olmak üzere baskı yaratıyordu. Ama şimdi baktığımızda özellikle dün gelen mini savaş diye bahsettiği Trump'ın ve Hürmüz'ü özgürleştirme operasyonunu durdurduğunu açıklamasıyla beraber küresel risklerde bir miktar azalış biz gördük ve sabah saatlerinde gelen özellikle CHP Kurultay davasının 1 Temmuz'a ertelenmesi de yine endeksteki bu yükselişin ana etkeni oldu diyebilirim ve 15 bine artık Borsa İstanbul çok yaklaştı. Ama tabii bunu iyi okumak gerekiyor çünkü endeks buraya yaklaşırken aslında genele yayılan bir yükseliş bugüne kadar görmemiştik. Bugün biraz daha genele yayılan bir yükseliş Borsa İstanbul'da görüyoruz ve şunu söylemek gerekirse X Bank'ın bu yükselişi eşlik etmiyordu ve yaklaşık 9 gündür düşen bir bankacılık endeksi görüyorduk. Herhalde tarihinde böyle bir düşüş yoktu bankacılık endeksinde. Başta Akbank tam 9 gündür düşüyordu. Dün çok hafif bir yeşil kapattı ve ardından bugün de %4'e yakın bir yükseliş vardı. 200 günlük hareketli ortalamasından tepki aldı diyebilirim. Kısaca özetleyecek olursak, Borsa İstanbul'da küresel risklerin azalması, içerideki tansiyonun bir miktar düşmesi bizi tarihi zirveye taşıdığını söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bugüne kadar bugünü saymazsak genele yayılan bir yükseliş olmadı. Genellikle Aselsan ve Destek Finans'ın kısmen Tüpraş ve BİMAŞ'ın da katkısıyla beraber biz 14.600'lere kadar gelmiştik. Hatta şöyle ilginç bir istatistik vereyim. Aselsan ve Destek Finans'ın direkt Borsa İstanbul'a etkisi yaklaşık 2000 puan. Yani onlar olmasa şu an 12.500'lerde endeks. O yüzden genele yayılan bir yükseliş olmadı ama genel olarak bizim özellikle gözlemlediğimiz Borsa İstanbul'da şu var, bilançosu iyi gelen şirketler hareketleniyor. İşte nedir bunlar? Selçuk Eczacı Deposu,

0: İşte dün açıklanan TOFAŞ çok iyi bilanço getirmişti. Yine çok iyi bilanço açıkladığını düşündüğümüz dün Migros. Bilanço bazlı hareketler bu dönemde öne çıktı. Ben bundan sonra da ayın 11'inde bitiyor ama tabii ertelenen finansalları saymazsak yine bilanço bazlı hareketler göreceğimizi söyleyebilirim. Genel temaya bakacak olursak Borsa İstanbul'da enflasyon rekor seviyede, şu an aylık bazda 4.18 çok yüksek bir seviyede. Bu yüzden Haziran ayı toplantısını da ben kaybettiğimizi düşünüyorum. Yani Merkez Bankası da Haziran ayında bir faiz indirimi yapacağını ben çok düşünmüyorum. O yüzden ben biraz daha özellikle hani evet bugün bankacılık ve GEO'larda hareketlilik var ama faiz indirimleri ötelendikçe bu sektörlerin baskı altında olacağını düşünüyorum ve bu hisselerde tepki hareketlerini oynamak gerektiğini düşünüyorum. Yani örnek verecek olursak bugün Akbank özellikle 200 günlük hareketli ortalamasından tepki aldı. %3,5, %4 bir yükseliş yaptı. Bu kadar bu tepki hareketini alıp çıkmak daha mantıklı. Yoksa buradan alıp orta ve uzun vade elinde tutmak çok mantıklı görünmüyor bankaları. Dediğim gibi faiz indirimleri ötelendi çünkü. Ama dediğim gibi tepki oynamak çok mantıklı. Ne zaman peki tersine döner bankalar tekrardan orta ve uzun vadeli bir yükseliş trendine girer? Biz tekrardan enflasyonda dezenflasyon sürecini yaşarız. Biz tekrardan faiz indirim döngüsüne gireriz. O zaman bankalarda kalıcı bir yükseliş trendi başlar. Ama bunlar olmadığı sürece banka ve GEO'lar baskı görmeye devam edecektir. İşte zaman zaman da böyle tepkiler ben göreceğimizi düşünüyorum diyebilirim.
1: Holdingler tarafında dengeli bir yükseliş var. O portföy çeşitliliği nedeniyle de o defansif büyüme hikayesi de devam ediyor gibi görünüyor. Ama bir tarafta finansal kiralama ve factoring'in de yükselen sektör olmasını nasıl okuyorsunuz?
0: Şimdi finansal kiralama ve factoring şirketlerinin tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk çeyrek verilerine baktığımızda özellikle geçen seneye göre yaklaşık %80'lik bir gelir artışı kaydetti finansal kiralama ve factoring şirketleri. Tabii biz bunları bütün finansal kiralama ve factoring şirketleri yükselmedi ama genel olarak iyi bir yükseliş seyrettiler. Ben devam edeceğini düşünüyorum bu hareketin. Özellikle bugüne kadar yanılmıyorsam en yüksek getiri finansal kiralama ve factoring şirketlerinde. O yüzden ben devam edeceklerini düşünüyorum diyebilirim. Tabii bir borsacının izlemesi gereken strateji değişen koşullara uyum sağlamak. Yani örnek veriyorum, bu akşam Trump çıktı dedi ki ben savaş şartlarını kabul ettim, yani müzakereyi kabul ettim, barışıyoruz derse hemen stratejiyi tersine çevirmek gerekebilir. Bu sefer ne olur strateji? Brent petrolün düşeceği, enflasyonun düşeceği ve faiz indirimlerinin geleceği. Hemen banka ve sınayiyi alması gerekiyor. O yüzden burada ne kadar çok yorum yapsak da aslında biraz daha Borsa İstanbul'un seyri savaşa bağlı gibi duruyor. Sektörleri de buna göre seçmeliyiz. Ama finansal kiralama ve faktörün aynı şekilde ben devam edeceğini düşünüyorum. Holdinglere gelecek olursak, bir kere iki holdingimizde, yani endekste ağırlığı bulunan iki holdingimizde, Koç Holding'de, Sabancı'dan da ben iyi bilançolar bekliyorum. Bugün Sabancı finansallarını alacağız. Cuma günü de yanılmıyorsam Koç Holding finansallarını alacağız. Koç Holding şu an zirvesi 271 lira sanırım. Zirvesinden biraz uzak, daha iyi finansallara çıkmayacağını düşünüyorum Koç Holding'in. Hem iştiraklerinin özellikle getirisi, işte Tüpraş'ın olsun, diğer Yapı Kredi'nin olsun desteğiyle ve gelen temettülerle beraber bence iyi bir finansal tablo açıklayacaktır ve devam edecektir diye düşünüyoruz. Diğer holdingimiz Sabancı'nın da özellikle net aktif değer iskontosunun çok çok fazla olduğunu ben düşünüyorum. Şu an %50'nin üstünde bir net aktif değer iskontosu var Sabancı'nın. Gayet ucuz olduğunu düşünüyorum ve başka bir hikayede burada tabii ki de şirket satışları. Biliyorsunuz birçok şirketi Carrefour'sa, Akçansa olmak üzere pay devirleri, yanılmıyorsam Viyop 30'un yaklaşık %10'undan fazlasını oluşturuyor Aselsan. Bu çok ciddi bir rakam. Evet, tekrardan faiz indirimlerinin gelmesi, yabancıların ülkemize tekrardan gelmesi, zaten yabancılar ülkemizde yatırım yapıyorlar ama biraz daha işte carry trade kısmında doların gitmediği senaryoda para piyasası fonlarında carry trade'de kalıyorlar. Hisse senedi piyasasına geldiğinde tabii ki de önceliği her zaman banka olacaktır. Daha sonra holdinglerimiz, biraz önce konuşacağımız holdinglerimiz olacaktır. Ama bir de tabii ki de teknoloji hisselerimiz de es geçmeyecektir. Bugün Aselsan 2025 Ocak ve Şubat ayından itibaren para girişi çok ciddi seviyelere ulaşmış durumda. Sadece tek bir kurumun

0: aldığı lot sayısı son 1,5-2 yılda 210 milyon lota tekabül ediyor ve bu çok ciddi bir para girişi gerçekten Aselsan'a. Bunun tabi belli başlı sebepleri vardı. İşte NATO'dan Amerika'nın çekilmesi, bizim NATO'daki en güçlü ikinci ordu olmamız Amerika'dan sonra ve Aselsan'ın geliştirdiği tabii ki de teknolojik ürünler ve yaptığı ihracatlar, bekleyen bakiye siparişleri. Bunlar çok çok etkili oldu. Ben önümüzdeki dönemde tabii ki de Aselsan burada ucuz demek biraz iddialı olur. Neden? Çünkü baktığımızda 50 fiyat kazanç oranının üstünde, 3 piyasa değeri defter değerinin üstünde ciddi şekilde çarpanları çok yüksek. Ama biz buna şeyden dolayı alışkınız. İşte teknoloji şirketlerinin zaten çarpanları yüksek olur. Yani bugün baktığınızda hiçbir teknoloji şirketini çok ucuz çarpanla 1-2 FK'ya alamazsınız. Çünkü teknoloji şirketlerinden beklentiler çok büyüktür ve hep yüksek FK ile fiyatlanırlar. Ama Aselsan için evet 50 fiyat kazanç oranının üstü ben çok burada ucuz olduğunu düşünmüyorum Aselsan'ın. Tabii ki de göz bebeğimiz bir şirket, bizim her şeyimiz ama bu fiyatları ödemek orta ve uzun vadede çok doğru olacağını ben düşünmüyorum.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın değerlendirmeleriyle ilgili o sıkı duruşun devam ediyor mesajı, sıkı duruş devam edecek mesajı nasıl etkiledi piyasaları? O güven hissiyle de bu coşkuyu görüyor olabilir miyiz?
0: Ya ben bir kere Merkez Bankası Başkanı'nı ve yardımcılarını gerçekten yaptığı işler piyasayı yönlendirmesi açısından çok çok beğeniyorum. Neden? Çünkü Merkez Bankası gerektiğinde hiç korkmadan faiz arttırıyor, gerektiğinde pas geçiyor ve gerektiğinde indirim sağlıyor ve piyasaya şu mesajı veriyor. Gerçekten piyasaya da iletişimi çok iyi Merkez Bankası'nın ve aslında beklentileri de yönetmeye çalışıyor. Enflasyonu yenmenin en büyük silahlarından biri ne faizdir ne başka bir politikadır. Tek şey beklentileri yönetebilmektir. Eğer sen Merkez Bankası olarak beklentileri yönetebiliyorsan bence enflasyona en büyük darbeyi indirmişsin demektir. Beklentileri yönetemezsen insanlar enflasyonun düşeceğine inanmazlar ve talebi öne çekerler. Talebi öne çekmek demek enflasyonun düşmemesi demek. Ben Merkez Bankası'nı bu açıdan gerçekten tebrik etmek istiyorum ve piyasaya verdiği mesajların da son derece doğru olduğunu düşünüyorum. Eğer enflasyon beklentileri bozulursa kendileri söylediler bunu. Sıkı duruşun süreceğini söylediler. Ben bir faiz arttırımı şimdilik beklemiyorum. Ancak 100 doların üstünde bir Haziran ayına kadar devam ederse Brent petrol yapılan zamlar maalesef enflasyonu tetikleyecektir ve ek bir sıkılaşma gerektirebilir. Bu tabii ki piyasalar için çok normal bir şey değil. O yüzden ben önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın piyasaya verdiği mesajlar biraz daha evet etkili olacaktır. Son dönemde verdiği mesajlar da çok iyiydi. O yüzden tebrik etmek gerekiyor.
1: Goldman Sachs'ın Merkez Bankası'nın para politikası ile ilgili yılın son çeyreğine kadar faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki öngörüsünü nasıl değerlendirdiniz?
0: Ben son çeyreği değil ama ciddi bir faiz indirimi olması için aslında enflasyonun ilk 6 ayında biliyorsunuz baz etkisi bizim lehimizeydi. Burada enflasyonun belini kırabilseydik çünkü geçen sene Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları yüksekti. Burada beklentileri kırabilseydik aslında çok daha iyi olacaktı ama maalesef savaş nedeniyle olmadı. Ben Goldman Sachs'a katılıyorum ancak Goldman Sachs'ın bu analiz de aslında savaşın seyrine göre şekillenecek diye düşünüyorum. Çünkü savaş dediğim gibi bugün biterse Brent petrolde düşüşler olur ve mazota, benzine indirimler gelirse enflasyonun biraz daha erken ineceğini düşünüyorum. Ve dediğim gibi faiz indirimleri daha öne çekilebilir. Şu anlık katılıyorum ama biraz daha işte savaşın seyrine göre değişecektir.
1: Sizce bu ortamda yatırımcı için en kritik varlık sınıfı hangisi?
0: En kritik varlık sınıfı tabii ki riskli varlıklar. Yani burada yatırımcı kesinlikle Borsa İstanbul'daki varlıklarına dikkat etmeli. Yayının başında bence çok önemli bir ifade kullandım. Dedim ki hatalarından yatırımcılar önümüzdeki süreçte gelişen sürece göre bence yatırımlarını değiştirebilmeli. Örnek veriyorum, savaş bittiyse direkt ne beklentisi olur? Bankalar yukarı gider. Çünkü enflasyonun düşmesi, faiz indirimleri bankalara hareketlenir, ulaştırmaya hareketlenir. Yine en yatırımcıların yaptığı en büyük hatalardan biri de pozisyon değiştirmemek. Yani en iyi yatırımcı hatasından hemen dönen yatırımcıdır. O yüzden

0: Dediğim gibi ben burada savaşın seyrine göre bir stratejisi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün savaş biterse dediğim gibi portföyler %100 oranında değişebilir. Çünkü bugüne kadar son 1-1,5 ayda enerji şirketlerinin çok ciddi atakları oldu savaşın başlamasıyla. Biz portföyleri oraya doğru evirdik. Ama savaş biterse bu sefer enerji ver, işte banka al, ulaştırma al şeklinde olacak. O yüzden en kritik varlık sınıfı bence bu olacak, borsalar olacak. Yine altın tarafı da öyle kalmaya devam edecek diye düşünüyorum.
1: Peki portföyü bölüştürmek açısından hisse, tahvil, altın, nakit ne öneriyorsunuz bu dönemde?
0: Evet, sepet olarak kesinlikle her yatırımcının bir kere sepetinde bulunması gereken varlık sınıfının para piyasası fonunun %40 civarına yaklaşan para piyasası fonu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buradaki getiri, risksiz getiri şu an alınabilecek en büyük bence sepetteki pay olmalı, hatta bu kadar da abartabilirim. Yaklaşık %40'a yaklaşan bir para piyasası fonu getirisi hiç de fena olmayacağını ben düşünüyorum. Çünkü işte savaş bitmedi, enflasyon düşmüyor, faiz indirimleri ötelenmiş. Bu gibi risklerden yatırımcılar korunmak için para piyasası fonlarını sepette değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan tabii ki de özellikle altın tarafında ben bir sepete yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yanılmıyorsam 8.000'in üstünü gören gram altın bugün 7.000 lira civarında ve aslında baktığımız zaman zirvesinden çok çok uzakta, gene portföye yer verilebilir. Diğer taraftan da hisse senetlerinde özellikle pozisyon alınabilir. Ama tabii burada hisse yatırımcısı şuna dikkat etmeli. Orta ve uzun vade yerine biraz daha burada işte kısa vadeli hareketlerle işte ortalamalarına gelen hisseleri seçseler daha iyi karlılığa ulaşabilir diye düşünüyorum.
1: Bu dönemde yatırımcı en önemli hatayı nerede yapıyor sizce?
0: Buradaki en önemli hatayı bence gündemi takip etmemek olabilir. Neden diye soracak olursanız, çünkü gündem çok yoğun değişiyor. Bilançolardaki beklentiler çok yoğun değişiyor. Baktığımız zaman burada mesela örnek veriyorum, ilk çeyrek bilançoları iyi gelecek diye deniliyordu aracı kurumlarda, ama operasyonel giderleri o kadar çok arttı ki bu net kâra maalesef yansımadı. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bence en büyük hatayı gündemi takip etmemekle yapıyor diyebilirim. Bir de aracı kurum beklentilerini okumamak olabilir. Şimdi aracı kurum beklentilerine baktığımızda ilk çeyrekte çok güzel bilançolar geleceğinin sinyallerini aracı kurum raporlarında okuyabilirdiniz. Ben yaklaşık 10-11 tane aracı kurumun hepsini okudum. Bir de kendi yazdığımız vardı. Hepsini okudum. Gerçekten ortak bir fikirle bu bilançolar aslında önceden tespit edilebiliyordu. Örnek verecek olursak Tofaş'ın Stellantis etkisi bilançoda net karı %1700 arttırmış. Geçen sene zarardaymış. Tofaş bu sene kâra geçmiş. Bunun nedeni ne? Stellantis etkisi. Bunu aracı kurumlar zaten yaklaşık 2 hafta önce yazmışlardı raporlarında. Aslında bunu okuyan yatırımcılar bu bilançoları yakalayabilirlerdi. O yüzden bence yatırımcılar kesinlikle aracı kurumlarından bir fayda, bir istekte bulunmalı bunun için. Yatırımcının en büyük hatası bu olabilir. Bir de dediğim gibi bazı fonların götürdüğü hisseler var. Hisse %100, %200 gitmiş. Yatırımcılar böyle hisselere çok talep gösteriyor. Ama mesela çarpanları düşük hisselere çok talep göstermiyor. Bir hatası da bu olabilir.
1: Peki ne tavsiye edersiniz? Bir de panik yapmamak da gerekiyor, öyle değil mi? Çünkü haber akışlarına çok duyarlı. Her an Trump'ın ağzından bir şey çıkabilir ve piyasaların fiyatlamasını değiştirebilir.
0: Evet, panik yapmamak gerekiyor. Panik dediğim gibi bir yatırımcının en büyük düşmanlarından bir tanesidir bir kere. Panik yaparsanız bir isteği, en önemlisi şu bence, neden aldığınızı unutursanız zaten panik yaparsınız. Panik ve korku bilginin sizde az olduğunu gösterir. Yani o isteği neden aldığınızı unutmayın. O hissenin beklentileri unutmayın. Bilançolarını takip edin. Gerekirse şirketlerle iletişimde kalın. Yani SPK demiş ki, eğer halka açık bir şirketsen ya da halka açılmayı düşünüyorsan bir yatırımcı ilişkileri birimi kuracaksın demiş. Ve bütün halka açık şirketlerinde bir yatırımcı ilişkileri birimi var. Sen bu yatırımcı ilişkileri birimini kaptan ulaşabiliyorsun. Çok büyük rahatlık. Hem mail atabiliyorsun, arayabiliyorsun, bilgi alabiliyorsun. Bir konu hakkında, bir fikir hakkında ne kadar çok bilginiz varsa aslında çok az korkarsınız. O yüzden yatırımcılar burada bir hisseyi neden aldıklarını kesinlikle unutmasınlar ve iyi nedenleri olsun. Yani bir fon o hisseyi alıyor diye bir sosyal medyada biri yazdı veya Telegram gruplarında yazdı diye almasınlar, iyi bir nedenleri olsun diyebilirim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler değerli analizleriniz için. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun sizin için de.
0: Sağ olun, kolay gelsin, iyi günler dilerim.
1: Teşekkürler. Piyasa saati devam ediyor. Birazdan kriptoyu konuşacağız. Canlı yayın konuğum olacak.

0: Piyasasını konuşacağız. Helin Çelik'le kripto para uzmanı bizimle birlikte piyasa saatinde. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Teşekkürler Sema Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Kripto piyasası şu anda jeopolitik riskleri nasıl fiyatlıyor? Durum ne? Tablo ne söylüyor?
1: Açıkçası Trump'ın son İran açıklamalarından sonra piyasadaki dengeler bir miktar değişti diyebiliriz. Petrol ve dolar endeksinde gerileme eğilimi görülürken özellikle altın ve kripto para piyasasında da yukarı yönlü ivme desteklenmiş vaziyette. Burada nihai anlaşmaya yakın bir vaziyetteyiz demesi, ardından İran Dışişleri Bakanı'nın da bu söylemleri doğrular nitelikte açıklama yapması piyasadaki risk iştahını bir miktar yükseltti. Ancak tabii bu son birkaç aydır Orta Doğu'da yaşanan gerilimin negatif etkilerinin biraz daha fazla absorbe edilerek yukarı yönlü ivmenin daha fazla olmasını bekler miydik? Evet, bekleyebilirdik. Ancak burada da Kevin Warsh yönetimi, yani Fed Başkanı değişikliğinden sonra göreve yeni gelecek olan isim olan Kevin Warsh'un bir faiz indirimine gitmeden önce acaba faiz artırımı yapar mı yapmaz mı endişeleriyle bir miktar dengeli bir yükselişle karşı karşıyayız. Özellikle altın tarafında bunu daha keskin bir şekilde söylememiz mümkün. Bitcoin tarafına baktığımız zaman şu an hala 80 binin üzerindeki fiyatlamanın geçerli olduğunu gözlemliyoruz ve geçtiğimiz hafta kripto para odaklı yatırım ürünlerine 117 milyon doların üzerinde bir giriş yaşandı. Tabii kümülatifte baktığımız zaman belki Bitcoin nezdinde konuşacak olursak bu rakam çok daha yüksekti ama 190 milyon doların üzerinde bir giriş vardı. Ancak Ethereum, Solana, Sui ve Link yaşanan çıkışlar nette baktığımız zaman 117 milyon dolarlık bir neti bize göstermiş oldu. Yine de 5. hafta üst üste kripto para yatırım ürünlerine giriş yaşanmış oldu. ETF tarafında da pozitif eğilim hala devam ediyor. 2 milyar doların üzerinde bir giriş var. Tabii bu da piyasadaki yükselişin altını dolduran ve destekleyen nitelikte. Genel ölçüde bakacak olursak bu bir sonraki stepte eğer Orta Doğu'daki gerilim hafiflemeye devam ederse, Boğaz açılırsa, Hürmüz Boğazı'ndan bahsediyorum, bu açılırsa ve sorunsuz bir şekilde artık olabildiğince seyrinde ve sakin ilerleyen ilişkiler gelirse eğer, yani Orta Doğu'daki bu çatışma ortamı daha fazla sönümlenir de artık biraz daha normale yakın bir seyirde ilişki görürsek, o zaman risk iştahında daha da artış yaşanmasını bekleyebiliriz ve Bitcoin tarafında da önümüzdeki süreçte özellikle 85 bin ve 87 bin bandı kritik olmaya devam eder. Özellikle haftalık bazda 100 günlük ortalamaya denk gelmesi açısından bu çok kritik bir direnç. Çok kritik bir dar bant aralığıdır diyebilirim. Tabii bu bölgeye geldiğimiz zaman yukarıda yaşanabilecek kar realizasyonu ya da short baskısına ayrıca dikkat etmek lazım. Çünkü yükselişte de özellikle 77 bin dolardan itibaren piyasada short pozisyonların hızlıca tasfiye olduğunu, zorunlu olarak pozisyonların kapatıldığını ve 80'lerin üzerine bu şekilde de daha kolay bir şekilde Bitcoin'in yükseldiğini söyleyebiliriz. Genel piyasanın koşuluna bakacak olursak şu an kripto yatırım ürünlerine de girişlerin ve çıkışların aslında seyrinden de yorumlayabileceğimiz üzere Bitcoin odaklı ilerlemeye devam ediyor yatırımcı. Özellikle altcoin piyasasının tabii bir miktar daha beklemesi gerekecek. O konuştuğumuz önceki dönem rallilerinin hala uzağındayız. Bitcoin'in dominans oranı, yani piyasa içerisindeki hakimiyeti %60'ın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla aslında evet, riskler ve belirsizliklerin bir kısmı ortadan kalkmaya yakın ya da bir kısmı da ortadan kalkmış bir vaziyette olabilir ve bir yükselişle karşı karşıya kalabiliriz. Ama teknik açıdan da dikkat etmemiz gereken ve temel açıdan da bakmamız gereken çok kritik öğeler hala devam ediyor. Bu da yatırımcıyı bir kar realizasyonuna belki önümüzdeki aşamada zorlayabilir. Dikkat etmekte hala fayda var. Kaldıraç kullanım oranları özellikle Bitcoin tarafında bir miktar iyileşme gösteriyor. Ama altcoin pazarına geldiğimiz zaman altcoin

0: piyasasında da daha fazla fon girişine ihtiyaç olduğunu gözlemliyorum. Özellikle market cap'teki ciddi oynama yaşanmaması altcoin pazarında da bir miktar yavaşlamaya neden oluyor. Ethereum özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan fon çıkışları arasında başı çekiyor diyebiliriz. Burada da 80 milyon doların üzerinde bir çıkış sadece Ethereum tarafından yaşandı. Solana tabanına bakacak olursak burada sosyal medya ilgisinin algısının en azından 1'e 3 oranda daha pozitif algılandığını söylememiz mümkün ama aktif adres sayısında da oldukça zayıflama yaşandığını görüyorum ben zincirden baktığım zaman. 5 milyon aktif adres sayısı neredeyse 3 milyonun altına düşmüş vaziyette. Yatırımcı biraz daha evet yani piyasanın genelinde risk iştahı artmış olsa da bekle gör politikası ve kriptolardan yana tercihinde yine ilk sırayı Bitcoin'e veriyor gibi gözüküyor.
1: Şimdi 80 bin doların üzerindeki veri bir bakıma da Asya rallisi ve kurumsal talep, öyle değil mi? Çünkü tek başına tek bir hikaye gibi görünmüyor. Çok katmanlı bir durumun sonucu.
0: Evet çok haklısınız. Özellikle Güney Kore'ye baktığımız zaman burada yapay zekaya da ilişkin endişelerin geçtiğimiz haftalarda yaşanması durumu söz konusuydu. Bu endişelerin törpülendiğini bu hafta hatta yapay zekaya olan talebin artması ve bir çip talebi ve dolayısıyla önümüzdeki süreçte de sektörün doğal bir sonuç neticesinde büyümeye elverişli olduğu anlaşılmış oldu. Hisse senedi piyasasında yaşanan yükseliş de tabii burada kripto para piyasasını besleyen önemli unsurlardan bir tanesi. Özellikle Samsung hisselerinde yaşanan yükseliş ya da yapay zeka odaklı firmalarda yaşanan yükseliş Nasdaq ve S&P 500'ü de ABD ekseninde etkilemiş vaziyette. Tabii burada dolar endeksinde yaşanan gerileme de bu hisse senedi piyasasındaki yükselişe ön ayak olmuş vaziyette. Bu işin yapay zeka ve hisse senedi piyasasındaki kıyaslaması. Bir de yine Güney Kore tabanlı kripto para piyasasına yaşanan yoğun ilginin hala devam etmesi. Bu da aslında kripto para piyasasını canlandıran önemli unsurlardan diğeri. Aslında biz Asya piyasasının hem kripto varlıkları hem de diğer hisse senedi piyasasında yaşanacak olan o hareketliliği, en azından yapay zeka tabanlı şirketlere getirdiği hareketliliği de gözlemliyoruz. Bunlar birbirleriyle bir etkileşim halinde ilerlediği zaman en azından biraz önce bahsettiğim gibi geçtiğimiz hafta yaşanan yapay zeka şoklarının bir kısmının elimine edilmesine sebep oluyor. Bu da haneye pozitif yansıyan önemli unsurlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla yatırımcı aslında şu dönemde şuna bakacak. Bir, makro veriler bana neyi gösterecek? Özellikle ABD'nin evet bir Orta Doğu'da savaş ekseninin zayıflamasıyla birlikte enflasyon üzerindeki baskı da ortadan kalkacak ama Kevin Warsh yönetimi olası bir faiz artırımına gider mi? Şu anki son ihtimalle Haziran ayına ilişkin beklentiler Fed Watch Tool'a baktığımız zaman faiz artırma

0: Savaş ortamının ne derecede sönümleneceği ve arkasında neler bırakacağı önemli olacak. Bu noktada da eğer beklentinin üzerinde bir pozitif algı yaratılabilirse altın tarafında ve kripto tarafında ben şahsi olarak yükselişin devam etmesini beklerim. Bu esnada da bir parantez açmam gerekirse, zaten yaşadığımız bütün o gerilime rağmen özellikle Bitcoin'in 60 bini aşağıda test etmesi ve likide olan bütün pozisyonları hesaba katacak olursak, zaten 60 binin altı çok da grafiksel anlamda ya da işte pozisyonlara baktığımız zaman mümkün gözükmüyordu. Buradan gelen bir toparlanma zaten orta uzun vadede Bitcoin tarafında kademeli bir yükselişin, zaman zaman tabii ki kar realizasyonları yaşanır ve konjonktüre uygun bir fiyatlama gerçekleşir, ama kademeli yükselişin devam edeceğini gösteriyor. Bu parantezi kapattıktan sonra tekrar yapay zeka tarafına geçecek olursak, burada endişenin büyümüyor olması en azından sektörel anlamda önümüzdeki süreçte zaruri bir genişleme yaşanma ihtimalinin şu an gündemde olması hisse senedi piyasasını ve dolayısıyla yine de kripto piyasasını besleyen faktörler arasında. Ama evet, zincire baktığımız zaman evet, Bitcoin tarafında güçlü bir durum var. Ancak kar realizasyonlarına dikkat etmek
1: lazım. Şimdi sözünüze bir virgül koyalım. Çünkü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu anda saha Expo'da konuşuyor. Canlı bağlantıyla oraya gidelim.
2: Savunma sanayi güvenlik açısından çok çok önemli elbette. Ama en az bunun kadar önemli olan bağımsız dış politika açısından çok kritik. Savunma sanayi olmayan bir ülkenin bağımsız dış politikası olamaz. Dolayısıyla Türkiye'nin genel anlamda bağımsızlığına ve dış politikadaki bağımsızlığına bu sektörün büyük katkısı var. Diğer taraftan ekonomik refah, sosyal refah açısından da savunma sanayi çok önemli. Katma değeri çok yüksek bir ekonomi inşa etmemizde en kritik sektörlerden biri savunma sanayi. Burada elde ettiğimiz yetkinlikler doğrudan ihracat, doğrudan istihdamla sosyal refaha, ekonomik refaha katkıda bulunduğu gibi sivil endüstrilere de bu teknolojiler sirayet ederek topyekün ekonomimizin katma değerini, teknolojik seviyesini yükseltiyor. Bu açıdan da savunma sanayini çok çok önemli buluyoruz. Burada gördüğüm sevindirici hususlardan biri de yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesi. Büyük bir ekosistem oluşmuş durumda. Özellikle genç yaşta startuplar, yeni işletmeler, yeni girişimler görüyoruz. Büyük firmalarımızda tabii ki iftihar ediyoruz. Aselsan'lar, Roketsan'lar. Girişimler görüyoruz. Büyük firmalarımızda tabii ki iftihar ediyoruz. Aselsan'la, Roketsan'la, TAİ ile, TÜSAŞ'la, Baykar gibi özel sektör şirketlerimizle, bunlarla iftihar ediyoruz. Ama bunlar aynı zamanda bir amiral gemisi. Bunların etrafında ikinci, üçüncü halkalarda çok sayıda firmalar gelişiyor, yeni girişimler oluşuyor. Bunlar da yenilikçilik ve girişimcilik kapasitemizi destekliyor. Bu fuarda da 200'ün üzerinde yeni ürün sergileniyor. Bundan dolayı da hakikaten iftihar ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem savunma sanayini geliştirerek ve derinleştirerek ileriye taşımaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mühendislerimizin, girişimcilerimizin büyük enerjisiyle, kurumlarımızın, şirketlerimizin katkısıyla savunma sanayimizi çok daha yukarılara taşıyacağız. Dost ve kardeş ülkelerle işbirliklerimizi yine geliştireceğiz. Daha geniş bir alanda, küresel düzeyde bir oyuncu olarak artık savunma sanayindeki yerimizi pekiştireceğiz, sağlamlaştıracağız. Ben bu büyük dönüşüme, bu devrime liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sade vatandaşı olarak her şeyden önce şükranlarımı sunuyorum.
1: Piyasa saatine noktayı koyalım. Ampara ekranında kalın efendim. Tüm gelişmeleri bu ekranda takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.

0: stays, it stays with me.
1: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'da artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

0: kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
5: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
6: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.

işlem gününde yurt içi piyasalarda öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performansına hızlıca bir göz atacağız diyelim ve ilk haberimizle başlayalım. Altınay savunmadan bir başlık var. 4,96 milyon dolarlık batarya tedarik anlaşmasını imzaladı. Tabi savunma sanayide zaten son dönemde güçlü yükselişleri takip ediyoruz. Sadece silah sistemleri değil aynı zamanda alt bileşen ve bu tarz enerji altyapısı hikayesi de aslında sektöre dahil olmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu tip batarya anlaşmaları da sektör için operasyonel sürdürülebilir açısından da kritik bir başlık olduğunda altın çizelim ve hemen bakalım hisse performansı gün özelinde. Zaten Borsa İstanbul'da güçlü bir başlangıç yaptık. Yeni rekor seviyeleri takip ediyoruz. Altınay savunmada da sınırlı da olsa pozitif bir fiyatlama şu an için hakim olduğunu takip ediyoruz. Tabii yıllık bazda zaten yüzde neredeyse 30'lukta bir artı tarafta primlerinde bir noktada korumaya devam eden de bir tablosu var. Dolayısıyla zaten defansif güçlü bir fiyatlama da bu noktada Altınay savunmaların paylarını da takip ettiğimizde belirtmiş olalım ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Sasa Polyester'den bir başlığımız var. Migros diyelim öncelikle. Migros da 2026 yıl için hedef beklentilerini koruduğunu açıkladı. Tabii bu noktada perakendecilik sektöründe genelde piyasa büyüme revizyonlarına bakar. Migros'ta şu an için belirsizlik yok. Öngörülerimizi koruyoruz açıklamasını yapmış oldu. Hemen bakalım hızlıca hisse performansına. Zaten FAVEK marjında %4 ila 5 olmasını beklerken aynı zamanda yeni mağaza açılışlarında sinyalini şimdiden verdi. %4,5'luk aslında güçlü bir yükseliş paylarında takip ediyoruz. Zaten yılın başında yine %25'lik bir art tarafta fiyatlaması Migros'un hisselerinde de zaten dikkatimizi çekmişti diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Bu noktada Sasa Polyester diyeceğiz. Ocak-Nisan döneminde ihracatın %166 oranında artırdığını açıkladı. Sadece ihracat değil aynı zamanda gelirlerinde de geçen yılın aynı dönemine göre artışları da takip ettik. Bu noktada zaten Sasa sadece iç piyasada değil global tarafta da talep döngüsüne bağlanmış bir üretici konumunda olduğunu biliyoruz. Hemen bakıyoruz hisse performansına. Yıl genelinde %10'luk yukarıda bir performansı olurken gün özelinde de %3'lük bir artı fiyatlamayla yine borsadaki bu yükselişlere paralelde bir performans gösteriyor diyelim. Zaten geçen günlerde 2 gün önce bilançosunu almıştık. Aynı zamanda da bir temettü haberi de vardı. Bunu da hatırlatmış olalım ve geçelim Alarko gayrimenkulden tarafından gelen bir sermaye işlemi haberine. Sermaye tavanını kayıtlı

olan 500 milyon TL'den 10 milyar TL'ye kadar yükselttiğini açıkladı. Tabii ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Bu noktada bu tarz hamlelerde şirketin geleceği için ya bir yatırım hazırlığı ya da finansmanda bir esneklik yaratım olarak da okunabiliyor. Hemen bakıyoruz hisse performansına. %3'lük bir yine pozitif bir fiyatlamada Alerco gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarında da takip ediyoruz. Yılın başından buna %60'lık güçlü bir yükseliş olurken son bir ayda da %20'lik bir artış da zaten yine tablosuna da eklemiş diyelim. Dolayısıyla da bu da aslında olumlu bir sinyal olarak da okunabilir diyeceğiz ve son şirket gelişmesine başlığına bakacağız. Kocaer Çelik hisse başına bir temettü kararı aldı. 14 kuruşluk bir temettü kararı, toplamda da 325 milyon liralık da bir toplam nakit kar payı 2025 karından paylaşacağını da dağıtacağını da açıkladı. Tabii güçlü bir nakit dağıtımı dolayısıyla da nakit akış disiplini açısından şirket açısından da önemli bir başlık olarak da değerlendirebiliriz. Aynı zamanda tabii şirket sermaye geri dönüşlerine bu noktada odaklanma sinyali de vermiş oldu diyeceğiz ve bakacağız hisse performansına. Yaklaşık %1'lik bir pozitif fiyatlama görüyoruz. Yine yıllık bazda değerlendirdiğimizde %20'lik bir artış yine Kocaer Çelik'te de takip etmiştik. Son bir ayda %10'luk primleri de zaten yine hisse performans tablosuna da eklemiş. Aslında stabil olsa da yukarı yönlü bir trende bu noktada devam ettirdiğini de söylemek mümkün diyelim. Dolayısıyla temettü haberlerini zaten nakit akışının güçlü olduğu göstergesi olduğunda yeniden belirtmiş olalım ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalarda hangi şirketleri konuşuyor olacağız? Saatler 13.50'yi gösterdiğinde de tekrar

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Of, şu trafiğe bak ya. Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
2: Tamam hayatım.
1: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafelere falan olsa.
2: Tamam hayatım.
3: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams?
1: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
2: Ha? Şimdi tamam hayatım.
1: Ben de

0: Ankara-Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1.350.000 TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75.000 TL taksit fırsatını kaçırmayın.
1: Ne dediysek olmuyor.

0: de şu sabahki kazandan sonra dövesi yatsa.
1: Damat Bey'den
2: boşa gitmiş bir dilek.
3: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta.
4: Hasar günü bile.

Vergi Takışı'nla Kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Senin

DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da Ankara'da.
1: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Go through partner CV Enerji.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde teslimat ne demektir?
3: Katılımcının sistemden finansman kullanarak ev veya araç satın alma hakkını elde etmesidir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
5: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 20, Balıkesir 22. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Konya ve Kayseri 16, Nevşehir ve Sivas 13. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Denizli 18, Aydın 25, Muğla 22, Manisa 23. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Mersin ve Kahramanmaraş 21, Adana 22, Hatay 20. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 12. Bolu ve Rize 15, Karabük 18, Samsun 17. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 14, Erzincan 15, Van ve Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 6. Mardin 15, Şanlıurfa 19, Siirt 18 ve Diyarbakır 17 derece.
4: Seramik hava durumunu sundu.
6: En paradan %15 nakit iadeli kasko. Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli, üstüne bir de %15 nakit iade alın. Vallahi görülmemiş teklif. En para.
7: Of Çay'ın köklü mirası, Efor Çay'ın dinamik yapısıyla birleşiyor. Sektörde üçüncü büyük üretici konumuna yükseliyoruz. Çünkü Türkiye'nin üretim gücünde Efor var.
8: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
4: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım. Ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde cin sat.
6: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık. Bugün bireysel yatırımcıdan kurumsala, gençlerden profesyonellere kadar uzman ve deneyimli çalışanlarımız ile binlerce hayalin ortağıyız. Biz sadece işlem yapmadık, bilgi paylaştık, değer yarattık, katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Yedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.
7: Genel izleyici için uygundur.

Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hoş geldiniz. Her teknolojik dönüşüm bir şeyi yıkarken bir şeyi de inşa eder. Mesela internet nice sektörü dönüştürdü ve bugün milyonlarca, milyarlarca insanın geçim kaynağı olan dijital ekonomiyi kurdu. Şimdi aynı hikayenin yeni bir perdesindeyiz. Yapay zeka önce kendi doğduğu ve doğurduğu ekosistemi, yani teknoloji sektörünü yeniden şekillendiriyor, şirketler küçülüyor, düzleşiyor ve yatırım önceliklerini kökten değiştiriyor. 2026'nın ilk çeyreğinde teknoloji sektöründe dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Challenger Great Christmas verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece Mart ayında 60.620 işten çıkarma açıklandı. Ve bunların 15.341'i yapay zekayla direkt ilişkilendirildi.

0: Edildi. Teknoloji sektörü 18.720 kesintiyle en çok iş kaybeden sektör oldu. Başarı eşittir daha fazla çalışan denklemi artık sorgulanıyor. Yaşanan bir yok oluş değil aslında, bir yeniden yapılanma ve bu dönüşümün etkileri zamanla diğer sektörlere de eminim uzanacak. Sessiz devrim dedik biraz önce sağlıkta. Bunun ilk anlatımıyla programa devam etmek istiyorum. Yapay zekanın iş dünyasını nasıl yeniden şekillendirdiğini konuştuk. Şimdi aynı teknolojinin sağlık alanındaki karşılığına bakalım. Buradaki tablo çok farklı bir karakter taşıyor. Çünkü sağlıkta devrim gürültüyle değil, sessizlikle geliyor. Kurt Pepper'ın 2026 Health Tech Trends raporu bunu net olarak ortaya koyuyor. Yıllardır süren yapay zeka doktorların yerini alacak söylemi sona erdi. Gösterişli prototipler sahneyi terk etti. Yerini arka planda tıkır tıkır çalışan sistemler aldı. JP Morgan'ın 2025-2026 trend raporu da bunu doğruluyor. Yatırımcılar artık parlak demolar yerine sağlık personelinin tükenmişliğini azaltan randevu planlama, tıbbi veri özetleme ve triyaj gibi idari yükleri hafifleten çözümlere milyarlarca dolar akıtıyor. Yapay zeka sağlıkta bir şov aracı olmaktan çıkıp sistemin görünmeyen ama vazgeçilmez altyapısı haline geldi. Giyilebilir teknolojiler de bambaşka bir seviyeye ulaştı. Akıllı saatler, yüzükler, biyosensörler artık adım sayan cihazlar değil, 7 gün 24 saat çalışan klinik düzeyde monitörler oldu. Kalp ritmi ve tansiyonun ötesinde bizi her aşamada gün içerisinde 7-24 kontrol eden belki de içimizdeki doktor haline geldiler. Dijital baktığımızda da dijital fenotipleme denen yöntemle ruh sağlığı dalgalanmalarını bilen, analiz edebilen cihazlar halindeler. Research and Markets'ın verilerine göre uzaktan sağlık teknolojileri pazarı 2026'da 47.82 milyar dolara ulaştı. Bu büyümenin motoru klinik düzeyde teşhisin doğrudan hastanın evinde yapılabilir hale gelmesi. Ve belki de en ilginç gelişme Wellbeing tarafında. 2026 tasarım ve inovasyon raporlarına göre sağlık takibi artık bileklerden duvarlara geçiyor. Yani yeni nesil akıllı banyo teknolojileri günlük kullanım sırasında hidrasyon seviyenizi, stres düzeyinizi ve sindirim sağlığınızı analiz edebiliyor. Yatak odası sistemleri uyku kalitenizi ölçüyor. Bir uygulama açmayı, bir cihaz takmayı bile gerektirmiyorlar. Yaşam alanının kendisi artık yeni sağlık asistanlarınız oluyor. Evet, şimdi aslında bütün bu bilgileri verdikten sonra farklı katmanlarda çalışan iki değerli konuğumla programa devam etmek istiyorum. Bütün bu konuları masaya yatıracağım. Eminim kendi sağlığımız olunca konu, bir de yaşamsal olarak dayanıklılık ve var olma güdümüz olunca bence çok ilginç bir sohbet olacağını düşünüyorum. İlk konuğum insan kaynakları ve örgütsel psikoloji alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip Fox HR'ın kurucusu Ebru Baran. Hoş geldin sevgili Ebru.
1: Hoş bulduk.
0: Önce biraz seni tanıtayım, ondan sonra da diğer konuğuma geçeceğim. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde lisans, ardından psikoloji alanında yüksek lisans eğitimlerini tamamladın ve Sabancı Üniversitesi Executive MBA ve Columbia Business School programlarıyla iş dünyası perspektifini güçlendirdin. Kariyerine eğitim sektöründe başladın, ardından odağı tamamen örgütsel psikoloji ve yetenek değerlendirmeye yönlendirdin. Bugüne kadar da 500'ün üzerinde değerlendirme merkezi projesine liderlik ettin. Korkunç, süper. 3000'den fazla adayın süreçlerini aktif bir şekilde yönettin. Çok sayıda psikometrik araç ve yetkinlik modeli geliştirdin. 2021'de kurduğun Fox HR'la kurumlara bilimsel temellere dayanan kuruma özel insan kaynakları çözümlerini de sunuyorsun. Bu çok kritik bir şey. Benim hep savunduğum bir şeydi bu. Aynı zamanda bu yaklaşımın merkezinde de sıfır yetenek kaybı anlayışı var.

0: potansiyelin erken keşfedilebilmesi, doğru rollerle sürdürülebilmesi, kariyer gelişiminin desteklenmesi konularında çalışıyorsun. Ne kadar tebrik edeyim sevgili Ebru. Yani bu dönemin en önemli konusu insan. İnsana yapacağımız her yatırım aslında bizim bu çağda sentetik zekayla ve onun getirdiği mekanik iş arkadaşlarımızla, makinalarla çok daha güvenli ve rahat hareket etmemizi sağlayacak ve sürdürülebilirliğimizi sağlayacak. Ellerine sağlık diyorum. Sohbette devam edeceğiz. İkinci konuma geçmek istiyorum. Sağlık ve ilaç sektöründe 20 yılı aşkın deneyimiyle bugün sağlık teknolojileri ve bütünsel well-being alanında çalışmalarını sürdüren Kurumsal Esenlik ve Bütünsel Sağlık Yönetimi Danışmanı Elkin Consultancy kurucusu ve Opinion AI kurucu ortağı Elif Elkin. Hoş geldin.
1: Merhaba,
0: sevgili Elif.
1: Hoş bulduk
0: programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Gururla valla o kadar büyük işler yapıyorsunuz ki sohbetimizin çok sıkı geçeceğine eminim. Biraz senden de bahsetmek
1: Tabii ki,
0: istiyorum.
1: Seve seve.
0: Robert Kolej'in ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümünden eğitim almışsın. Sonrasında Yeditepe Üniversitesi'nde MBA programını tamamlayarak kariyerine ilaç sektöründe başlamışsın. Deva İlaç, Saba İlaç, Abdi İbrahim ve Acıbadem Life Club gibi sektörün önde gelen kurumlarında pazarlama, satış, iş geliştirme, kurumsal iletişim ve genel müdürlük seviyelerinde liderlik rolleri üstlenmişsin. Bu güçlü kurumsal deneyimin ardından 2025 yılında bütünsel sağlık yönetimi yaklaşımıyla Elkin Consultancy'yi kurmuşsun. Bugün kurumlara well-being ve sağlık stratejileri konusunda danışmanlık veriyorsun. Bu o kadar benim ilgimi çeken bir şey ki, çünkü şunu anladım. Sağlık önce içten başlıyor. Yani insanın kendini bilmesi, tanıması ve yönetebilmesinden Kesinlikle. Başlıyor. Ve o iç stres dediğimiz şey kurumsal firmalarda bolca,
1: evet.
0: Günlük iş hayatımızda bolca, bu değişim dönüşümle beraber bu yeni çağın getirdiği hızla bolca. Dolayısıyla önce biz iyi olacağız ki işimizi, hayatımızı ve yapay zekamızı yönetelim.
1: Evet.
0: Bu anlamda çok heyecanlı bir sohbet yapacağımıza eminim ve çok da faydalı. Çok tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Sohbete sevgili Ebru ile başlayacağım.
1: Hadi.
0: Ebru, seni zaten tanıyorum. Teknolojide Kadın Derneği'ne de çok faydan oldu. Aynı zamanda hem She's Mercedes'in o güzel kadın programının içinde çalışıyorsun yoğun. Sevgili Özlem Güsar'la çalışıyorsunuz. Hem de Işıldayanların içerisinde varsın. Dolayısıyla buradan sevgili Özlem'e de bir daha evet. bir teşekkür edelim. Muhteşem bir program dizayn etti. Ben de mentorlarından bir tanesiyim. Öyle mentilerle çalışıyorum ki her gün teşekkür ediyorum böyle bir program olduğu için. Mercedes'in kurmuş olduğu bu platform sevgili Özlem Güsar'la ruh buldu diyeyim. Muhteşem ilerliyor. Şimdi iş dünyasında şirketler yetenekli insan bulmak için yatırım yapıyor ama asıl zorluk onları doğru yerlere konumlamak ve elde tutabilmek. Çünkü yeni bir insan profili var. Bu işte genç nesil diyelim. Onlar biraz daha bizim gibi değiller. Yani beklentileri farklı. Sıfır yetenek kaybı bir yaklaşım. Bu enteresan bir yaklaşım. Bu ne demek ve şirketlerin değerlendirme süreçlerini nasıl yeniden düşünmeleri gerekiyor? Evet. Böyle girelim.
1: Tabii Zehra Hanım, şimdi siz güncel haberleri söylerken esasında bir taraftan bu soruya baz oluşturacak şeyi söylediniz. Bir sürü beceri değişiyor. Yani Davos 2025'te hepimizin bildiği gibi ne dediler? Becerilerin %39'u değişecek. Şimdi şu anda örneğin doktorum ama 5 yıl sonra aynı becerilerle kalırsam bu işi yapamayacağım. Dolayısıyla şirketler eskiden bizim gibi assessment şirketlerine bu işe kim uygun olur diye müracaat ederlerdi. Şimdi sorunun şekli biraz değişti. Kim gelecek vaat ediyor diye artık bize şirketler geliyor. Çünkü şirketlerin %85'i yeniden beceri edinmek veya tamamıyla olan beceriğin üzerine ne koyacağızı daha nokta atışı ve ölçüme dayalı şekilde bulabilmek adına bize müracaat ediyorlar. Şimdi kim gelecek vaat ediyor dediğimizde de işte o kelime, yani yetenek ortaya çıkıyor. Gelecek vaat eden, yani esasında potansiyeli bulmak için.

0: Doğru kriterlerle seçim yapmak çok kritik noktaya geldi. Dolayısıyla esasında hem bizim iş, yani assessment'ın yapılış şekli, yeteneği bulmak için, hem de aradıklarımız çok değişti. Yani şimdi bir kişiye potansiyel demek için sadece o işi yapmak için gereken teknik beceriler ya da hepimizin bu zamana kadar bildiği yetkinlikler, nasıl diyelim, geçer akçe değil. En başta baktığımız şey öğrenme çevikliği, analitik düşünme, yaratıcı düşünme. Eğer üst düzeye gidiyorsak belirsizlikte karar verme ya da stratejik öngörü gibi parametreler. Bizim işimiz de biraz bunları doğru şekilde değerlendirebilmek, hızlı değerlendirebilmek, veriye dayalı değerlendirebilmek. Dolayısıyla da kurumlara şunu söylemek: bu yeteneği biz erken keşfettik. Ve de dediğiniz gibi artık yatay eğride de ilerlendiği için kişilere farklı kariyer seçeneklerini en baştan gösterebilmek, nasıl ki sağlıktaki öngörü var, biz bunu biraz kariyerdeki öngörü gibi yapıyoruz ve de diyoruz ki, örneğin siz liderlik yapmak konusunda meyilli şu an için değilsiniz ama çok güzel bir teknik rotada ilerleyebilirsiniz. Dolayısıyla bunun için şöyle bir gelişim seti gerekiyor diye. Çünkü artık biliyorsunuz yetkinlikleri ve becerileri geliştirmek için harcadığımız süreyi de kısaltmak bir amaç. Biz orada da devreye giriyoruz ve de mikro bazda esasında kişinin gelişim ihtiyacını daha nokta atışı söylüyoruz. Yani şöyle düşünelim, şimdi desek ki örneğin bir kişi için iletişimi gelişmeli. Bu çok büyük bir başlık. Nereden başlasın, nasıl yapsın, nasıl somutlaştırsın? Ama bunun içerisinde daha nokta atışı desek ki, biraz daha argümanlı konuşursanız daha ikna edici olabilirsiniz. Şimdi kişi bunu hemen 3 ayda geliştirebiliyor. Bizim misyonumuz birazcık yeteneklere hem yolu söylemek, hem bir kariyer rotası çizmek, hem de işte bu nokta atışı gelişim ihtiyaçlarını hızlı bir biçimde, tahmin gücü yüksek şekilde aktarabilmek diyebilirim.
1: Şimdi sıfır atık insan benim çok şeydi, projem gibiydi. Çünkü evet, atıl bırakmamak lazım. Evet. Ama şirketlere baktığımda hala o hiyerarşik düzen devam ediyor. Alt kadrolara geldiğimizde yeteneklerini, evet işte akademileri var şirketlerin, işte içeride yaptıkları çalışmalar var ama bir noktada bir kayıp görüyorum. Evet. Öncelikle seçme sırasında görüyorum. Evet. Orada gözden kaçan yetenekler çok fazla. Bir de coğrafi imkansızlıklarla yeteneğini şirketlere anlatamayan, evet, ya da okuduğu üniversiteye göre sınıflanıp aslında çok yetenekli birisi olmasına rağmen bir Boğaziçi'ni, bir İstanbul Teknik Üniversitesi'ni, bir Koç'u bitirmediği için o şirketin kapısına dahi yaklaşamayan yetenekler var. Halbuki artık diyor ki dünya, artık ben üniversiteye bakmıyorum diyor. Hatta yeri geliyor liseye bile bakmıyorum. Çünkü benim için yapabildiğin önemli, yeteneğin ve öğrendiğin önemli diyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
0: %100 katılıyorum ve esasında biz Fox HR olarak da dizayn ettiğimiz tüm araçlarda esasında merkeze bunu oturtturuyoruz. Yani kişinin akademik yaşamı ne olursa olsun içerisinde sakladığı potansiyeli anlayabilmek için öncelikle onun öğrenme çevikliğini bilmemiz lazım. Analitik düşünmede şu anda iyi bir eğitim almamış olabilir ama bazında sistematik düşünen birisi olabilir gibi. Bunları olabildiğince hızlı ve bir de lokasyon dezavantajları da bence önemli bir nokta. Dolayısıyla değerlendirmeyi bir de kurumların her yere eşit şartlarda ulaştırabilmesi lazım. Yani eskiden hatırlar mısınız? Ben 2003'te üniversiteden çıktığımda hepimiz İTÜ'nün kampüsüne doluşur, büyük sınavların yetenek testine, envanterine vesaire girerdik. Ve ben mesleğimin de ilk başlarında bu sınavları yapan tarafta da oldum. Ama şimdi düşünün, ben Şırnak'ta da olsam She's Mercedes gibi bir projeye başvurabilirim ve de orada benim yeteneğimi değerlendirecek araçlar bana online, ama yine de kısa sürede ve tahmin gücü yüksek şekilde gelebilir. Bu da bence bizim işte teknolojinin avantajı, potansiyeli nerede olursa olsun bulabilmemize bugün fırsat veriyor diyebilirim.
1: Bu iyi bir şey. Bunu duyduğuma çok sevindim. Evet. Şimdi sevgili Elif Elkin'e dönmek istiyorum. Benim çok ilgilendiğim bir konu. Çünkü uzun yaşamak istiyorum. Yani 140 yaşına kadar niye yaşamayayım? Hani 140'ı da öylesine koydum. Hani sonrası belki emeklilik falan olur diye.
2: Evet.
1: Üretici

0: O yaşa kadar evet. Çalışacağız. Son yıllarda özellikle sağlık, well-being kavramı bireysel bir konudan çıkıp aslında kurumların da ve ekonomilerin de gündemine girmiş durumda. Bu dönüşümü önce bir nasıl okuduğunu sorayım. Tabii. Arkasından da sağlık yönetimi bireysel bir sorumluluktan kurumsal bir stratejiye mi evriliyor evet. aslında? Bir de bunu sorayım.
1: Harika soru. Çok da vizyoner bir yaklaşım. 140 az bile söylediniz siz bu enerjiyle.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Şöyle başlayalım. Bir kere hani %10'u geçti 65 yaş üzeri nüfus. Ve yaşam her geçen gün uzuyor. Son 20 yılda tıpta 200 yıllık gelişme olduğunu biliyoruz. Hani bütün araştırmalar bunu söylüyor. Ama burada iki konu var. Bir uzun yaşama konusu, yani yaşadığımız yıl sayısı. Bir de o yılları ne kadar sağlıklı yaşadığımız konusu. Yani birine lifespan deniyor, birine health span deniyor. Şu an Türkiye'de ortalama ömür 78 ama sağlıklı yaşadığımız yıl sayısı 66. Bir kere bir 12 yıl uğraşıyoruz, işte ilaçlarla uğraşıyoruz, kendi sağlığımızı toparlamayla uğraşıyoruz gibi. Halbuki bu olmak zorunda değil. Teknoloji sağlık alanında da çok hızlı ilerliyor hepimizin bildiği gibi. Ve pek çok açıdan da hastalıkları artık önlemek mümkün. Önleyici tıp dediğimiz yaklaşım bugün hayatımız için çok belirleyici bir noktaya gelmiş.
0: Hastalanmadan sağlık.
1: Aynen öyle. Geçen hafta sevgili Profesör Doktor Derya Unutmaz'la bir podcast çektik. Sağlıklı Podcast'te konuğumdu. Ve Derya hocamızın tezi şu: 2040 yılını gören zaten 100 yaş eşiğini rahatlıkla aşmış olacak. Çünkü o kadar hızlı o protein mappingler, yapay zekanın entegrasyonu devam ediyor ki çoğu hastalığın dermanı bulunmuş olacak. Bireyler tarafında önce başlayayım. Ben kendi sağlığınızın CEO'su olun başlığında seminerlerle aslında bu konudaki farkındalığı arttırmaya kendime bir misyon edindim. Çünkü hani şirketimizde belki CEO olma şansımız olmayabilir ama bu konuda kendimizi atamamızın önünde hiçbir engel yok. Bu kararı verdiğimiz an kendi sağlığımızın CEO'luğunu yapmaya başlayabiliriz bireyler olarak. Ve bunun için de milyonlarca lira harcamamız da gerekmiyor aslında. Genetikten çok korkuyoruz. Hepimizin ailelerinde farklı kronik rahatsızlıklar var, anne babalarımızdan gelen. Ama artık bu da kanıtlandı ki bunun etkisi %20. %80 yaşam stilimiz etkileyici. Yani ne kadar uyuduğumuz, nasıl beslendiğimiz, hayatımıza hareketi ne kadar kattığımız, stresimizi nasıl yönettiğimiz ve de anlamlı bir hayat için neler yaptığımız. Kendimize bir amaç bulup bulmadığımız her sabah uyandığımızda. Yani %80 çok önemli bir oran ve kontrolün bizde olduğu bir oran. Bu tabii bireysel bazda önemli olduğu gibi kurumsal bazda da, hatta toplumsal bazda da önemli. Çünkü yaş ilerledikçe daha fazla hastalığın ortaya çıkması, gelirin azalması, maliyetlerin artması anlamına da geliyor. Ve bu bireysel ekonomimizi zorlayacağı gibi kurumlar içinde biliyorsunuz özel sağlık sigortaları çok anlamlı bir gider kalemi. Toplam gider kaleminin içine baktığımızda bütün şirketler için. Ve siz eğer hastalıkları önleyebilirseniz bireyler olarak ya da kurum içindeki çalışanlarınız adına, o zaman bu giderlerinizi de iyi yönetebilirsiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Hani Allah korusun hepimizi ama sağlıklı yaşayan kişilerin de başına gelebilen bir durum. Meme kanseri örneğiyle ilerleyelim. Bugün meme kanserini sıfır evrede erken teşhiste yakaladığınız zaman ki ekonomik maliyet, psikolojik maliyet, işten çekilme gibi bütün maliyetleri topladığınızda birinci evre ya da ikinci evrede yakaladığınızdaki maliyetin onda birine kadar düşebiliyor erken teşhis
0: olursa. Çok olursun. Büyük rakamlar bunlar. Evet. Hele kalabalık şirketler için.
1: Aynen öyle.
0: Bayağı
1: aynen
0: etkili. Öyle.
1: Ve toplamda da işte yetenek yönetimini konuşuyoruz. Şimdi bütünsel sağlık yönetimi bir kere bireyler olarak bizler için elbette önemli. Çünkü yaşayacağız inşallah. Bari sağlıkla yaşayalım. Çocuklarımızı, torunlarımızı, arkadaşlarımızı severek yaşayalım. Şimdi şöyle enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben şirketlerde yaptığımız buluşmalarda hep şu soruyu soruyorum. Kimler 100 yaşına kadar yaşamak ister? O kadar az el kalkıyor ki. Neden diyorum yaşamak istemiyorsunuz? Ya şimdi elden ayaktan düştükten sonra ne anlamı var?
0: Kullanıyoruz ya.
1: Ya işte arkadaşlarım ölecek, ben yapayalnız ne yapacağım?
0: Niye ölsünler?
1: negatif

0: ön yargılar ile kendimizi kısıtlamışız ki. Ya peki diyorum, çok sağlıklı olsanız ekonomik olarak hala kendinizi istediğiniz hayatı sürdürebilir şekilde geliştirmiş olsanız, arkadaşlarınız da yaşıyor hayatta olsa istemez misiniz? O zaman tabii isterim. Bütün bunlar mümkün bireyler için. Kurum tarafında da şimdi kurumlar ne istiyor? İnsan ve kültür bölümlerinin en önemli kaygısı ne? Yetenekli insanları şirkete almak, yetenekli insanları şirkette tutmak ve de yetenekli insanların şirkette verimli çalışmasını sağlamak. Yani bu üçü de çok kritik. Çünkü yıllar evvel bir dizide vardı. Ben aslında yoğum diye Burhanettin Altın Top muydu? Tam ismi toparlamıyor olabilirim. Ama şirketler için en zararlı profil orada bedenen olup ruhen olmayan, potansiyelini tam olarak gerçekleştirmeyen. Ve buradaki performans düşüklüğünün sebebi her zaman da iradesizlik, atalet olmayabiliyor. O kadar çok önümüzde çalışma ve gösterge var ki, demirinizin düşük olması, uykunuzu yönetemiyor olmanız, D vitamini eksikliği gibi aslında çok temel biyolojik nedenlerle de siz performansınızı ortaya koymuyor olabilirsiniz. Ekibinizle iletişiminizde problem çıkıyor olabilir. Hedeflerinize ulaşamıyor olabilirsiniz. O yüzden kurumsal esenlik çok önemli ve her geçen gün daha da önem kazanıyor. Dünyada da artık tabii ölçmediğimiz şeyi yönetemeyizden hareketle ölçümlemeler de çok artmaya başladı. Bugün her bir dolarlık yatırım çalışanların esenliği için şirketler tarafından yapılan 2.57 dolar olarak zaten geri dönüyor. Devamsızlığın azalması olarak, işte turnover'ın azalması, yeteneklerin kaybının
1: turnover'ı
0: azalması olarak.
1: Turnover'ı Türkçeleştirelim.
0: Evet.
1: Dönüşümüzü.
0: İnsan kaybının.
1: İnsan kaybı. İnsanların evet, giriş çıkış
0: sirkülasyonu. Hızlığının evet azalması evet. olarak. Dolayısıyla çok fazla faydası var ve ölçülebilir hem ekonomik anlamda hem de şirket kültürü ve bağlılık anlamında ölçülebilir faydası var. Bu yüzden de artık şirketler kurumsal esenliği stratejik bir konuma taşıdılar ve çalışanlarının hani sağlığı da burada tanımlamak lazım. Dünya Sağlık Örgütü konuştuk daha önce de 1947'de yapmış tanımı, fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda tam iyilik hali demek, sağlıklı olmak demek, hasta olmamak demek değil yani sadece. Ama biz sağlığı bozulduğu zaman yönetmeyi biliyoruz. O yüzden bir zihin değişikliği burada da gerekli. Şirketler de artık bunun farkında ve çalışanlarının beden sağlığı için düzenli sağlık kontrolleri konusunda yönlendiriyorlar. Mesela şöyle acı bir tablo rakam daha vereyim. Hani siz beni istediğiniz zaman yönlendirin. Çünkü ben düğmesine basılmış gibi oluyorum. Çok fazla veri var bu konuda. Şirketlerin sunduğu check-up'lar var. Sağlık kontrolleri var çalışanlarına. Bir hak olarak sundukları. Burada bu kontrolleri yapma oranı kaç sizce çalışanlar?
1: %20'yi geçmiyordur.
0: Evet,
1: değil
0: %33
1: mi?
0: Yaklaştınız.
1: 33,
0: evet. Yani 3 kişiden ikisi bu kontrolleri yapmıyor bile.
1: Evet.
0: Şimdi bir şey çıkacak korkusundan yapmıyor. Önemsemediği için yapmıyor gibi. Dolayısıyla beden sağlığı ile ilgili bu farkındalığı çalışanlarında yaratıyorlar. Beslenme düzenlerini toparlamak için destek sunuyorlar. Psikolojik sağlıklarını daha dayanıklı hale getirmek için bu desteği sunuyorlar. Çünkü bu fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal sağlık halkaları, ben bunları olimpiyat halkalarına benzetiyorum. Biri titrediğinde öbür ikisi mutlaka etkileniyor.
1: Etkileniyor.
0: O yüzden bunları yönetmek zorundayız ve şirketler de artık bunun her geçen gün daha da fazla farkına varıyor.
1: Ebru'cum, şimdi yapay zeka çağında beceriler de hızla değişiyor. Biz hep o becerilerden de ara ara bahsediyoruz programda. Ama bu Gen Z dediğimiz bu iş gücüne yeni giren arkadaşlar potansiyellerini keşfetmekte, işte deneyimli ve üst düzey liderliği değerlendirmek arasında bu Gen Z'lerde çok ciddi bir farklılık var. Yapay zeka bu süreçleri nasıl dönüştürecek ve bu değerlendirmede sence oyun kuralları değişiyor mu? Neler oluyor?
2: %100 değişiyor Zehra Hanım. Şimdi bir kere zaten değerlendirmede hedef kitleye göre değerlendirmeyi tasarlamak çok önemli. Dolayısıyla da değerlendireceğiniz grubu çok iyi tanımanız lazım. Bu noktada Gen Z de esasında kendi içinde bir nasıl, ne yönden değerlendireceğiz, bir de nasıl değerlendireceğiz noktasında bizim uzmanlığımızda iki parçalı ele aldığımız bir hedef kitle. Şimdi bu grupta ilk önemsediğimiz şey bir kere bağlılık konusu. Yani bir kere değerlendirmeyi yaparken de bir deneyim yaşatıyoruz. Yani düşünün ki büyük kurumlar bu grubu her sene büyük değerlendirme projeleriyle bir yetenek avcılığı da var. Kim en iyi yeteneği alacak vesaire. Buradaki bir kere değerlendirme deneyimini çok önemseyen bir grup. Yani değerlendirirken biz eskiden İşte 40-50 soruluk sınavlar yapıyorduk. İşte hepimize aynı şeyler geliyordu. Sabırla da bekliyorduk biz Y kuşağı olarak vesaire. Ama şimdi bu grup istiyor ki değerlendirilirken de eğleneyim hem de öğreneyim. Bir taraftan da beni değerlendirsinler ve bu hangi şirketi seçeceklerine ilişkin verecekleri kararları çok etkiliyor. Dolayısıyla burada oyun bazlı değerlendirmeler, yapay zekayı kullandığımız simülasyonlar, yani ben gerçekten bir yolculuğa çıktım. Acaba değerlendirildim mi yoksa bir film mi seyrettim? İçinde oyuncu mu oldum? Bir oyun mu oynadım? Bunu ayırdına varmakta zorlanacakları değerlendirme süreçlerine sokuyoruz. Bu işin yapılma kısmı. Ama bir de neyi ölçüyoruz derseniz, bu grup içerisinde ayrıştırıcı olan belli başlı parametreler var. Bir kere beceriyi öğrenme hızı bu grupta ayrıştırıcı bir yetkinlik. Dolayısıyla odaklanmaları, yine öğrenme hızları ve öğrenmeye açıklıkları, nasıl ilişkileri yönettikleri ve başarı odakları. Yani esasında kendilerini ne kadar konfor alanından çıkarmaya niyetli oldukları. Bu grupta özellikle yetkin kişiyi anlamakta baktıklarımız. Bir de son noktasında raporundan kısaca bahsetmek isterim. Verdiğimiz raporlarda, şimdi kuruma sunduklarımızda bu grupta artık ünvanlar, maaşlar çok önemli değil. Nasıl deneyim yaşadıklarıyla ilgileniyorlar. Dolayısıyla raporda da yine seçenekli alternatif yollar sunuyoruz. Yani bu potansiyelle hangi kariyer yolunda ne tür projeler yapmaya meyilli, ne tarz alternatifleri olabilir? Bu çoklu seçenekleri görmek de yine bu grubu bu gruba cazip gelen yol şeyler diyeyim, unsurlar.
1: Biraz değişik bu grup. Yani evet. Ben de çalışıyorum Gen Z'lerle. Aslında zekaları çok iyi. Fakat zorunda hissetmiyorlar hiçbir şey yapmak için. Biraz sorumluluk tarafında bir boş vermişlikleri var. Yani evet. Sorumluluk almasak da olur. Her şey yürür. Evet. Teknolojik bir çağdayız. Mantığı var. Diğer taraftan da zorluk gördüklerinde hırçınlaşabiliyorlar.
2: Evet.
1: Ve öncelikle kendilerini bir önceliklendiriyorlar. Ha, kendilerini çok tanıyorlar mı? Hayır. Ama önceliklendirme anlamında kendi isteklerini ön plana koyabiliyorlar. Bizden daha rahatlar. Yani bizim gençlik dönemlerimizden daha rahatlar. Ama bir taraftan da üretkenliklerini sorguluyorum ben. Çünkü orada yapılan araştırmalarda da zeka düzeyi olarak bizim dönemden %2 daha aşağıda gözüküyorlar. Hı-hı. Çok hazır kullandıkları için sistem ve ürünleri. Hı-hı. Biz daha araştırarak el yordamıyla kendi beynimizi kullanarak, hı-hı, ilerlediğimiz için işte çeşitli testler yapılıyor yurt dışında, MIT'de ve farklı araştırma gruplarında. Deneklerin işte bir tanesine hiçbir araç kullanmadan kendi analiziyle, bağlamıyla hareket etmesi için bir iş veriliyor. Diğerine ortalamada bir araç kullandırılıyor. Diğer üçüncü gruba da çok ciddi yapay zekayı kullanabileceği araç setleri veriliyor. Evet. Başarı oranına bakıldığında, çıkan sonuç analizine bakıldığında kendisi araştırıp bağlamı koyup analiz eden ilk grup diğerlerinden daha yüksek not alıyor. Çünkü insan beyni çok güçlü. Yani biz ilk yapay zekayız diyorum ben hep. Sadece tasarım hatamız var. Biz yanlış tasarlandık. Yani geçen yüzyıl insanları olarak bir tasarım sıkıntısı yaşıyoruz. O yeni tasarımı şimdi yapmak için bir fırsatımız var. Yani yeni çağın tasarımı elimizde. Bunu inşallah çok güzel bir şekilde yaparız.
2: Evet, evet.
1: Sevgili Elif, şimdi tekrar sağlığa döneceğim. Önemli bir konu.
2: Evet.
1: Yapay zeka alanında artık sadece veri analizi yapmıyoruz. Yapay zeka bir veri analiz aracı değil sadece. Karar sürecine de entegre.
2: Tabii.
1: Bu çok önemli. Önümüzdeki dönemde özellikle teşhis, risk, risk öngörüleri, kişiselleştirilmiş sağlık yönetiminde yapay zekayı nasıl pozisyonlayacağız? Sen bu rolü nasıl görüyorsun?
0: Tabii. Şöyle önce bir parantez açıp kapatayım Z jenerasyonu ile ilgili. Z jenerasyonu kaygı jenerasyonu olarak artık literatüre geçmiş bir jenerasyon. Bir taraftan da onları o yönüyle de anlayıp hani bir şefkatli kollarımızı da açmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü hani bizim yetişkinliğimizde yaşadığımız pek çok travmayı, yani pandemiyi de içine koyalım ve bu büyük dönüşümleri onlar daha erken yaşlarda yaşayıp aslında onun şaşkınlığının da etkisinde kaldılar deyip parantezi bir kapatayım. Şimdi sağlık bir kere artık biliyoruz ki bütünsel yönetmemiz gereken bir olgu. Birincisi. Yani her geçen gün tıptaki gelişmeler yapay zeka ile birlikte inanılmaz bir hız kazanmış durumda. Hani şöyle düşünün, önceden bir dahiliye uzmanına giderdik herhangi bir yerimizde bir ağrı olduğunda. Ama şu an için baktığımızda hani mikro cerrahide serçe parmak konusunda en iyi uzmanı dahi arar durumdayız. Ya da işte dahiliye dediğimizde hani ince bağırsak ile ilgili en iyi bilen hocalara erişimimiz var. İnanılmaz dikeyde bir uzmanlaşma söz konusu. Ama tabii ki bu dikeydeki uzmanlaşma işte o bütünsel resmi görmek konusunda nispeten eskiye nazaran daha farklı bir noktaya da taşıdı sağlık tarafını. Bütünsel yönetmemiz gerekiyor. İkincisi kişiye özel yönetilmesi gereken bir konu. Çünkü her beden biricik ve hele ki bunun da yine burada altını da çizmiş olalım. Arkadaşından, komşusundan, anne babasından duyduğu, bana iyi geldi dediği ilacı, gıda takviyesini, vitamini insanların almasının bugün artık çok riskli, hatta ölümcül sonuçlar dahi getirdiğini biliyoruz. Bir kişiye iyi gelen diğer kişiye iyi gelecek diye bir kaide yok.
1: Kaç çünkü kişi prospekti sokuyor onu da soralım.
0: Tabii tabii çok minimum durumda artık zaten. O yüzden hani kişiye özel yönetilmesi gereken bir konu sağlık. Üçüncüsü de veriye dayalı yönetilmeli. Yani bütün kaynaklar bunu söylüyor. Yani veri elinizde olacak ki ona göre karar vereceksiniz. Şimdi dönelim yapay zekaya. Bütünsel sağlık yönetimi alanında yapay zekanın inanılmaz derecede katma değer yarattığı konular artık sağlıkta bizzat hayatımıza girmiş durumda. Öncelikle tabii ki veri analizi. O verilerin çok hızlı bir şekilde analiz edilip ve resmin parçalarının birleştirilerek bütünsel olarak sunması konusunda yapay zeka bambaşka bir boyut kattı hepimize. İkinci başlıkta analiz edilen bu verilerin operasyonel verimliliği arttırması konusu var. Şöyle söyleyeyim, işte benim de kurucu ortaklarından olduğum Opinion AI'da tamamen sağlık verileriyle eğitilmiş bir yapay zeka modeliyle biz bunu şirkete özel çözümlerle sunuyoruz. Mesela bir özel sağlık sigortası şirketinde provizyon onay süreci hem poliçe sahibi olan bizler için hem de sigorta şirketi için önemli bir konudur. O poliçe ya da o provizyon onaylanmalı mı, onaylanmamalı mı? Bu süreç pek çok ekrana girip çıkılarak, poliçe detayları incelenerek, teşhis, tedavi uyumu incelenerek vesaire vesaire yürütülen bir süreçken manuel olarak evvelinde. Şimdi yapay zeka ile bu süreç 15'te bir sürede çok da doğru bir şekilde incelenebilir hale geliyor. Operasyonel verimlilik anlamında inanılmaz bir katkı sağlayabiliyor. Ya da yapay zeka risk öngörüsünü artık çok rahat gerçekleştirebiliyor. Hem hastanelerde hem yine sigorta firmaları, laboratuvarlar için, hekimler için ve de bireyler olarak bizler için tabii ki sağlık sektöründe bu da çok çok önemli. Dolayısıyla veri analiziyle birlikte operasyonel verimlilik de hayatımıza girdi. Şu anda da karar verme süreçlerinde her geçen gün daha fazla gelişiyor yapay zeka çözümleri de. Bunu da nasıl hayal edelim? Bir doktorun yanındaki bir yapay zeka asistanını düşünün. Bir hekim bir hastası geldiğinde artık yapay zekayı da yanında oturtup hastasının anamnezini alırken, yani derdini dinlerken ona yönelik çözümler ve semptoma yönelik tanılar zihninde, kendi zekasında düşünürken, bir yandan da yapay zekadan aynı konudaki desteği, en güncel yayınların taramalarını ve bu klinik çalışmalara göre bu semptomların, bu şikayetlerin neye işaret ediyor olabileceğini tartışabiliyor ve o doktorun gücünü aslında daha da arttıran bir kaynak oluyor. Yani yapay zekayı araç olarak sağlık

0: ve de haydi kalk diyerek o dürtüsel yönlendirmeleriyle de aslında daha sağlıklı bir yaşama adım atması için.
1: Aslında biraz sinir oluyor durumda olabiliriz. Evet. Mesela ben çok sinirleniyorum. Akşam tam işte bir dizi seyredeceğim. En güzel yerini koymuşum.
0: Yatma vakti.
1: Sleeping mode diye kurmuşum evet. Onu yapay zekada. Bana uyarı veriyor. Yat evet. diyor 10.30'da. Evet. Çünkü en iyisi o. Benim vücudum için 10.30'u uygun gördü. Evet. Evet. Yapay zekam. Şimdi orada da tabii insanın o karşı çıkma, reaksiyon gösterme, evet. işte gerçeklerle yüzleşmedeki stres algıları, evet. baskı altında hissetme gibi durumları ortaya çıkıyor. Evet, evet. Bir herhalde ben şey diyorum buna, bir geçiş dönemi bu, bir tabii. generation shift diyorum yani jenerasyonlar arası bir geçiş dönemi var. Evet. Bu dönem biraz tamamlandığında tabii. arkadan gelenlerin doğal hayatı bu evet. olacak. Biz şimdi uyumlanma sürecindeyiz. Fena da değil. Aslında.
0: Bence çok iyiyiz. Yani şöyle örnek vereyim size. Yani sağlıklı podcast'te 200'ün üzerinde hocamız, uzmanlar, alan uzmanları, tıp dünyası, sağlıklı yaşamla ilgili katıldı. İki kelime banko her bölümde söylendi. Birincisi farkındalık, ki bu cihazlar veya bu işte yaptığımız konuşmalar, şirketlerin çalışanları için uyguladığı çalışan esenliği programları, bilinci ve farkındalığı artırmak için çok önemli. İkincisi de denge. Yani evet bir akşam o dizimizi izleyebiliriz ya da bir gün o dondurmamızı yiyebiliriz. Ama o bilincimiz olduğunda onu tekrar ertesi gün dengeliyoruz. Ne kadar çok konuşulursa bu konular o kadar çok aslında bilinçlenme ve o konudaki doğru harekete yönelim artıyor. Mesela bir parantezle kadın sağlığını açalım. Madem burada üç kadın olarak oturuyoruz. O kadar önemli ki yani şimdi ben ilk bana doktorum menopoza girdiğimi söylediğinde şok oldum ve çok kötü hissettim. Bir kayıp gibi geldi bana. Çünkü öyle süre gelmiş duyduklarımız. Hele ki o stigmalar, menopozlu kadın söylemleri. Öyle değil mi? Ama biliyoruz ki artık ömür uzadı ve biz çalışmaya, üretmeye ne dediniz? 140'ta belki emekli olmayı düşünebilirim. Devam
1: belki
0: edeceğiz.
1: O da yani çok kesin değil.
0: Evet. Çünkü zihnimiz çalışıyor, vücudumuz aktif. O çekimizi alıp uçakta kendimiz kabine koyup dünyayı dolaşmaya devam edeceğiz. O yüzden bu önyargıları silmemiz lazım. Mesela kadın sağlığını apayrı değerlendirmemiz lazım. Çünkü erkek sağlığı lineer ilerliyor. Hani gün içinde bir şeyler artıyor, azalıyor onlarda ama kadın sağlığı bir kere her ay 4 döngüden geçiyor. O menstrüel fazla başlayıp ovülasyon fazıyla devam eden. Bir de hayatımızın içindeki şeyi düşünün. Ergenlikle, doğumla, doğum sonrası dönemle, perimenopozla, menopozla. Ben hep o Will Smith'in filmlerinin bitiş sahnesine benzetiyorum. Yani biz kadınlar olarak o iş hayatında hani yürüyoruz ama nelerin içinde yürüyoruz? Ateşler yanıyor.
1: Ama kadın bir daha dayanıklı. Evet, onu söyleyeyim daha dayanıklı. De yani kadın evet. daha dayanıklı bir varlık. Peki sevgili Ebru, iş alımında ve terfi süreçleri şimdi kadın sağlığından nasıl geçiş yaptım? Doğru insanı doğru role yerleştirme konusu var. Ben bu evet. konuda çok iyiyim. Yani ben bunu senin mesleğine sahip olmamama rağmen çalışma hayatında çok insan yönettiğim için sonradan sentezlediğim şey bir de çalışanların bana getirdiği geri bildirim. İnsanları doğru pozisyonlarda çalıştırmanın çok verimli olduğunu, yetenek ve yetkinliğin de ortaya çıktığında hem şirkete, kuruma hem de kişiye değer kattığını bilen birisi olarak bu konuda gelişmişim ben. Ya da altıncı his mi denir? Yani bir şekilde alaylıyım. Ama
2: bizim raporları da iyi yorumluyorsunuz. Yani
1: alaylıyım onları da hemen... ama bu doğal bir yetenek diyelim buna. Ve önem verdiğim bir şey. Yani bunu yapmak doğru geliyor bana. Profesyoneli yapsın. Bunu anlamak için değerlendirmeler biraz uzun sürüyor ama adaylarda da yorucu olabiliyor ama son dönemde bunu nasıl kolaylaştırdınız? Neler yapıyorsunuz?
2: Zehra Hanım, bu şöyle önemli bir konu. Şimdi bizde iki tane önemli unsur var. Yani bizim işi iyi yaptım diyebilmek için bir yüksek tahmin gücü sunmamız lazım. İkincisi de deneyimi iyi tutmamız lazım. Çünkü değerlendirme sonuç olarak yüzü soğuk bir kavram. Yani kimse koşa koşa değerlendirmeye gitmiyor. Dolayısıyla o değerlendirmeden bir tık keyif aldırmak ve bir şey öğrendiğini de o süreçte hissettirmek lazım. Bunu C-Level'a yaparken farklı, yeni mezun bir gence yaparken farklı. Şimdi biz burada tahmin gücü anlamında da deneyim anlamında da yapay zekayı kullanıyoruz. Ama burada çok ince bir çizgi var. O da şu. Hiçbir aracımızda yapay zeka son kararı veren değil. Sadece bize süreci kısaltan ve

0: Elif Hanım ne kadar güzel anlattı. Demin dedi ki bir doktor otururken yanımda da işte AI asistanı oturuyor, evet. Ve o ona yardım ediyor. İşte bizim işte aynen böyle. Yani biz bu işin geleneksel yapıldığı sistemde iki tane danışman oturuyordu. Bir tane adaya simülasyon veriliyordu ve kişinin yaptığı kararlara, aldığı aksiyonlara göre diyorduk ki bu kadar simülasyonda böyle yaptıysa %70 ihtimalle gerçek hayatta da böyle yapar. Şimdi o asistan AI assessor da devreye girdi Fox HR'da ve ne yapıyor? İki danışmanın daha fazla kanıt görmesini sağlıyor. Yani ne kadar sürede aldı o kararı? Örneğin bir üst düzey yönetici.
1: Sorguluyor.
0: Ya da evet, hangi adımlarla aldı? Ne kadar esnek düşündü? Belirsizliği ne kadar gördü? Şu anda bizim mesela C-Suite için bir paketimiz var ve eskiden hatırlar mısınız? Bir C-level değerlendirmesinde yetkinlik bazlı mülakat olmazsa olmazdı. Ve uzun süre deneyim anlatırdı liderler. Şimdi mesela buna hiç gerek kalmıyor. Onları 70 dakikalık bir simülasyona alıyoruz. Ve de 5-6 ana kriterde hemen sonucu anlıyoruz. Ama tabii ki her C-level'ın bu hoşuna gidiyor mu? Gitmiyor, çünkü herkes birazcık deneyimini de anlatmak istiyor. Bir de değerlendirme üst tarafa çıkınca tabii, daha da tabii egoyu zorlayan bir şey. Burada herkes gelişime açık değil. Dolayısıyla mülakatı yapsak bile bunu biraz kişinin kendini anlatma hissiyatını da karşılık bulması anlamında yapıyoruz. Ama esas orada görmek istiyoruz. Dolayısıyla yapay zekanın böyle bir artısı var. Onun dışında da çeşitli farklı tool'larla ve onları birleştirerek hedef gruba göre ve zengin rapor sunarak. Yani demin yine Elif Hanım çok güzel bir şey söyledi. Dedik ki Z kuşağı dedi, stresi dedi çok yoğun yaşayan bir gruptu dedi. Mesela dolayısıyla potansiyeli anlarken esasında birçok parametreyi de sunuyor olmak lazım. Bizim işimiz birazcık da bu. Dolayısıyla kişinin yetkinliğin yanında onu ne motive eder? O işte onu anlam bulması için en çok belirleyici faktör ne gibi yan unsurları da verdiğimiz sonuçlarla birazcık daha değerlendirmeye, gelişim odaklı tutmaya çalışıyoruz.
1: Müthiş.
0: Diyebilirim.
1: Ben açıkçası hem çok etkilendim bu gelişmelerden. Çünkü her şeyin başı aslında insanın hem sağlığıyla, hem iş hayatıyla, hem sosyal yaşamıyla bir üçgen içerisinde uyumlu yaşaması. O uyum ve bağlam aslında bu insanlık için bu çağda, özellikle yapay zeka çağında en kritik nokta olacak. Ya bizim program çabuk geçer, süreler hızla gider. Biz de neredeyse süremizin birkaç dakikasına geldik. Bir kapanış yapacağım ama kapanış yapmadan önce son bir cümle Elif Hanım'dan istiyorum ama kısa. Sonra da kapanışa gideceğim. Nasıl bağlarsınız bunu? Bir şey önerin. Yani insanlığa bir şey önerin bu programda.
2: Valla kendi sağlığınızın CEO'su olun. En azından bugün bu programı dinledikten sonra sağlıklı yaşamla ilgili bir tane minicik karar alın. Her şey o ilk adımla başlıyor. Uykunuzu mu düzelteceksiniz? Sağlıklı beslenme için bir şey mi yapacaksınız? Daha mı çok su içeceksiniz? Bununla başlayın. Bir de kendinize her sabah nasılsın diye bir sorun. Gerçekten nasılım sorusunu cevaplamak çok şey değiştiriyor.
1: Çok sevdim bunu.
2: Evet.
1: Ben soracağım hemen.
2: Tamam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ebru Baran, sevgili Elif Elkin, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Programıma katıldınız. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar birlikte oluruz. Evet sevgili izleyiciler, sağlıklı olmak durumundayız. Ben 140 diyorum. Siz ne diyorsunuz? Önce onu içinizden bir söyleyin. Bir de CEO'su olacaksınız sağlığınızın ve nasılsın diye sorun bugün. Bu akşam yatmadan bir nasılsın deyin. Bakın Elif Hanım bunu önerdi. Sevgili Ebru da gerçekten kariyer odağında doğru yerleştirmenin, doğru seçmenin, doğru analiz etmenin veriye dayalı insanlığın geleceği için iş dünyasına çok büyük katkı vereceğinden bahsetti. Kendisi de bu işleri mükemmel bir şekilde Fox HR'da yapıyor, yapay zeka destekli. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya buluşmak üzere, hoşça kalınız efendim.

0: ETS'ye onlar karar veriyor. Sen de ETS'yle erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
1: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS'yle gel.
2: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Anneler gününde altın başlamak lazım.
4: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
5: Tamam hayatım.
4: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
5: Tamam hayatım.
4: Şimdi Rams Park Ausmaslak'ta bahar kampanyası varmış.
5: Rams.
4: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
5: Şimdi tamam.

0: Her fırsatını kaçırmayın.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net Sigortam.net.
3: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Anka Streset 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Anka Streset 10.550 lira.
4: İhtiyaçlara büyük kolaylık Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
5: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
7: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
4: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim

0: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da Ankara'da.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: En paradan %15 nakit iadeli kasko.
1: Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli üstüne bir de %15 nakit iade alın.
0: Vallahi görülmemiş teklif.
2: En para.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
5: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber uzunda hedefiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Fiber uzunda hedefiz.
7: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
3: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar. Şimdi yolda olmak
3: var. Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
0: hızla değişen piyasaları yakalamak isteyen Caner'le Caner oluyoruz. Caner canlı veriyle piyasaları anlık takip ediyor, yatırım kararlarına rehberlik eden Kaşif'le hisse senedi öngörülerine ulaşıyor. Mobil'den Akbank'la ol, yatırımlarını tek yerden yönet.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar. Şimdi yolda
4: olmak var. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
6: Seramik hava durumunu sunar.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 20, Balıkesir 22. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Konya ve Kayseri 16, Nevşehir ve Sivas 13. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Denizli 18, Aydın 25, Muğla 22, Manisa 23. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Mersin ve Kahramanmaraş 21, Adana 22, Hatay 20. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 12. Bolu ve Rize 15, Karabük 18, Samsun 17. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 14, Erzincan 15, Van ve Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 6. Mardin 15, Şanlıurfa 19, Siirt 18 ve Diyarbakır 17 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Basit.
1: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
2: Bahar geldi ise 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
3: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: efendim, yatırım gününden herkese merhaba. Bugün de birlikteyiz Ahpara ekranlarında. Melis Kobal, ben. Trump'ın İran'la anlaşma konusunda önemli bir ilerleme sağlandığını söylemesi piyasalardaki risk iştahını arttırdı. Petrol tarafında ciddi bir düşüş var. Borsalarda yeni rekorlar, bizim borsa olmak üzere. Şimdi bakalım, birazdan rakamları size aktarıyor olacağız, son fiyatlamaları, ama bir göz atalım bugün öne çıkan başlıkları neler?
1: ABD-İran gerilimine yönelik yumuşama sinyallerinin gelmesi piyasalarda pozitif etkisini hissettirdi. Borsa İstanbul 14.800 puanı aşarak yeni zirvesini gördü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saha İstanbul Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. Yılmaz, katma değeri yüksek ekonominin inşa edilmesinde savunma sanayisinin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Fuarda 200'ün üzerinde yeni ürünün sergilendiğini kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile savaşın ardından ilk defa Çin'i ziyaret ederek Pekin'de Çinli mevkidaşıyla bir araya geldi. Arakçı, İran'ın ABD ile adil ve kapsamlı bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji piyasaları üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Lagarde, artan enerji maliyetlerinin Avrupa için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirterek, fosil yakıtlara bağımlılığın kıta ekonomisi açısından ciddi bir kırılganlık oluşturduğunu ifade etti.
0: Ve şimdi de bakalım fiyatlamalar nasıl? Bugünün gündemine, bu dediğimiz gibi Trump'ın İran'la anlaşma konusunda.

0: konusunda önemli ilerleme sağlandığını söylemesinin ardından özellikle Asya tarafında yapay zeka şirketlerindeki yükselişlerle dikkat çekiciydi ve de aynı zamanda bugün petroldeki düşüş bir hayli dikkat çekici. Brent petrolde dün test ettiği 114 dolar seviyesinden bugün 101 dolar seviyesine kadar geldik. 7.82'lik bir geri çekilme şu anda petrol Brent tarafında. Ham petrolde 100 doların altına indik. 94.38, orada da 7.71'lik bir geri çekilme var. Doğalgazda ise 2.75 şu an seviye. Orada 1.36'lık bir geri çekilme şu anda görüyoruz. Şimdi bakalım küresel haritamıza. Oradaki görünüm bize bugüne dair neyi söylüyor? Borsada BIST 100 endeksinde 15 bini aşarak yeni bir rekor kırdık. Şu anda prim 3.34. Avrupa tarafında da gayet pozitif bir seyir olduğunu takip ediyoruz. Frankfurt 2.46, Londra 2.17, Madrid 2.22, Paris 2.45 yukarıda. Asya tarafında da bugün piyasalarda coşku vardı. Güney Kore'de 6.45'lik bir yukarı yönlü hareketle 7.384 puandan tamamladık günü. Bu arada Asya tarafında yapay zeka rüzgarı dediğimiz gibi hız kesmeden devam etti. Kospi bugün tarihinde ilk kez 7000 endeks seviyesinin üzerine çıkmış oldu. Yeni bir rekor kırmış oldu ve yılbaşından bu yana da yükselişini %74'e taşımış oldu. Diğer taraftan Çin'de 1.17, Hindistan'da 1.19, Hong Kong'da 1.22'lik yukarı yönlü hareket var. S&P 0.71, Nasdaq 1.26, Dow Jones'ta da 0.74'lük yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Bu arada Tokyo borsasının da bugün kapalı olduğunu hatırlatmış olalım. Odada altını çizelim. Dün de kapalıydı. Şimdi bakalım Amerikan tahvillerine. Orada da şu an 10 yıllıklar 4.35'te, 5 yıllık 4, 2 yıllık da 3.87'de. Ons altın şu anda 4700'ü aştı. 3.20'lik yukarı yönlü hareketle günün en yükseği 4703, en düşüğü de 4547 oldu. Gümüşe de gidelim. Gümüşte de yukarı yönlü hareket var. Orada da 6.19'luk bir prim şu an. 77.33 seviye. 77.33 bugünün en yükseği zaten. 72.66 da günün en düşük rakamı. BIST 100'de şu an 14.964'teyiz. Dolar TL 45.23, Euro TL 53.29, Euro Dolar 1.17.75'te. Dolar endeksinde geri çekilme 97.66, sepet kur 49.26'dan geçiyor. Bankacılıkta şu anda 4.5'luk bir prim. Sanayi 1.84, turizm 1.62, teknoloji 3.56, gayrimenkul 2.53, spor endeksi de 5.63 yukarıda. Bir de bakalım, devam edelim. Sigortacılık endeksi 1.43, kimya 1.29, inşaat 2.76, bilişim 3.56, madencilik 4.49, gıda 2.21 yukarıda. En çok artanlarda ilk sırada Pasifik Teknoloji. Onu Hektaş izliyor. Fenerbahçe'de 9.84'lük bir yukarı yönlü hareket var. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan adaylığını açıkladı. Borusan Manesman 8.95, gübre fabrikaları 6.82 yukarıda. Azalanlara da gidelim. Pasifik Euro Asia 1.73, Kardemir 0.89, Oba Makarnacılık 0.92, Ereğli 0.64, MİA Teknoloji de 0.64 geride. Ve şimdi de dönelim borsa cephesine. Bugün rekor kırdık dedik, 15 bini aştık dedik. Detaylarına bir bakalım konunun haberimizde.
1: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi. Piyasanın lokomotifi olarak kabul edilen BIST 30 hisseleri bu dönemde endeksin üzerinde performans sergiledi. Bankacılık, holding ve büyük sanayi şirketlerindeki yükselişler ana endeksi yukarı taşıyan en önemli faktörler arasında yer aldı.
2: 20 bini görsek de çok şaşırmam. Çünkü hani bankacılığın katkısı olmadan, holdinglerin katkısı olmadan işte Aselsan, Tüpraş'ın ciddi bir katkısı var. Astor'un burada devreye girdiğini görüyoruz. Ağırlığı düşük ama katkısı yüksek şirketler var.
1: 2026 yılındaki yükselişte bazı sektörler belirgin şekilde ayrıştı. Bankacılık sektörü güçlü bilanço beklentileri ve yabancı yatırımcı ilgisiyle öne çıktı. Sanayi şirketleri ihracat gücü ve üretim performansı ile yükselişi destekledi. Teknoloji hisseleri ise büyüme beklentileriyle dikkat çekti. Endeksin bundan sonraki

0: Önünde hem küresel gelişmeler hem de yurt içi ekonomik politikalar belirleyici olacak.
1: Efendim, kısa bir reklam arasına gidelim. Birazdan devam edeceğiz yatırım günlüğüne.

0: Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da A-Para'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Eda Karadağ bizimle birlikte olacak. Piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz kendisiyle. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bugün tabii bir coşku, yeni rekorlar. Yurt dışında da aynı şekilde bizim içeride de 15 bini aştık. Bugünün teması nedir sizce?
1: Evet, zaten bir süredir Borsa İstanbul cephesinde yukarı yönde bir hareketlenme isteği vardı. Tabii ki özellikle Amerika ve İran meselesi bu durumu baskılıyordu. Ama küresele de baktığımız zaman o tarafta biraz Amerika'dan ve İran'dan gelen açıklamalar sabah saatlerinden bu yana o tarafı da destekliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş %8'i aşmış durumda. Avrupa endekslerinde alımlar %2'yi aştı. Vadelilere bakacak olursam Avrupa'da yine %2'nin üzerinde alımlar var. Yani dışarısı bizi destekliyor. Aynı zamanda bizim yurt içindeki haber akışının da etkisiyle beraber aslında Borsa İstanbul rekor seviyelerini test etmeye devam ediyor. Bir süredir aslında hep 14 binlerin üzerinde kalırsak yükselişi destekleyebileceğini, aynı zamanda 14.600'lerin aşılması ve buralarda ısrarcı bir alan oluşturması halinde de rekor denemelerinin devam edebileceğini söylüyorduk. Dolayısıyla 15 binleri aştık. 15.021'de son zirvesi bulunuyor. %3'ün üzerinde artılar var. Neredeyse tüm sektörler zaten endeks cephesini destekliyor. Tabii ki burada en önemlileri ana sektörlerde bankalar tarafında, ki hafta içerisinde bankalarda kayıplar vardı pazartesi günü. Ama bugüne bakacak olursak bankalarda %4.5'a yakın bir getiri var. Sonrasında onu da onu takip eden madencilik hisselerini görüyorum. Yine havacılık holding taraflarına baktığım zaman da %3'lük getiriler söz konusu. Yani ana sektörler de bu durumu destekliyor. Bu da tabii ki endeks cephesinde yükselişin devamını sağlamakta. Şu an için hani görünüm pozitif. Tabii ki Amerika ve İran meselesini takip etmeye devam edeceğiz. Oradan gelecek negatif bir haber bir miktar bizi de baskılayabilir. Ama bizim de biraz kendi iç hikayemizin de etkisiyle bu yükselişin bugün özelinde biraz daha hız kazandığını söylemek mümkün. Bundan sonrası önemli. Özellikle teknikte 15.000 seviyesinin üzerinde hareketini korudukça yükseliş işte devam ettirecektir. Yeni rekorlar da bu noktada test edilebilir diyelim.
0: Evet, peki şimdi yeni rekorlar test edilebilir dedik ya, işte bundan sonraki kritik seviyeler nereleri olacak?
1: Şimdi 15 binlerin üstünde 15.100 ve 15.200 bandı var. Buraları en yakın direnç noktaları olarak izleyicilerimiz izleyebilirler. Tabii ki buralar çok güçlü dirençler değil. Neticede yeni test edilmesi beklenen bölgeler. Zaten 15.100, 15.200 bölgelerinin üzerinde de alımların devamı iştahı biraz daha arttırabilir. Bu noktada alımların da 15.400 bölgesine doğru devamını sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki şu da var. Şimdi bir rekor denemesi, rekor serisini görüyoruz ama bazen geçtiğimiz haftalarda da gördük. Belli dirençlerde zorlanıp yerini kar satışlarına bırakabiliyor. Yani dolayısıyla bu noktada da 15 binlerin altında zaten kalması bir miktar yükselişi zorlaştırabilir. Geri çekilmelerde de eski zirvesi 14.600 bölgesini destek olarak takip ederiz. 14.600'lerin altında

0: fiyatı bir miktar daha aşağı yönlü harekete yol açacaktır. Burayı baskılayabilir. Bu noktada da 14.400'ler, 14.250'ler ve aşağıda da 14.000 bölgesi zaten psikolojik destek olarak karşımıza çıkıyor. Hani şu an için tabii ki teknik bir yorum getiriyoruz ama ne yazık ki temel tarafın da desteklemesi lazım. Temel tarafta hikayeler desteklerse risk iştahını arttıran özellikle Amerika ve İran'dan da piyasa dostu açıklamalar gelmeye devam ederse endeks tarafında 15.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması demek artık bize de yeni bir hikaye yarattığını gösterecektir. Bilanço sezonunu da unutmayalım. Neticede bilanço sezonu da sürüyor. Hala açıklanmayan birçok şirketin kârı var. Dönem dönem hisse ve sektör bazlı ayrışmalar da görebiliyoruz. Ama şu var, ne yazık ki küreseldeki gelişmeler daha baskın olduğu için bilanço sezonu da biraz daha geri planda kalıyor. Yani çok böyle endeks üzerinde büyük bir katalizör yaratmadığını da ekleyelim.
1: Evet. Peki sizce nasıl gidiyor bilançolar? Nasıl değerlendirdiniz?
0: Yani şu an için böyle tabii ki bazı şirketlerde dikkat çekici kârlar geldi ama yine de böyle endeks tarafını hani piyasalarda yeni bir hikaye yaratmadığını söylemek mümkün. Hani biraz daha piyasaların beklentisi doğrultusunda geçiyor sezon. Zaten büyük şirketler takip ediliyor yakından. Beklentileri de genellikle piyasanın beklentisini karşıladığı için çok sürpriz yorumlanmıyor. Birçoğu için genel olarak konuşacak olursam. Ama şunu da artık piyasa alıştı. Son birkaç yıldır özellikle bilanço sezonu öncesinde de aynı şekilde yani beklentiler de çok sınırlı kalıyordu açıklanmadan önce fiyatlamalar üzerinde. Açıklandığı dönemde de yine etkisinin sınırlı kaldığını gördük. Yani biz böyle birkaç yıl önce bilanço sezonu diyorduk ve gerçekten bunun borsa üzerinde de ciddi bir etki yarattığını, yeni bir hikaye yarattığını konuşuyorduk, takip ediyorduk ama ne yazık ki son bir iki yıldır artık eskisi kadar bu noktada güçlü olamıyor. Tabii ki burada dinamikler değişiyor, onu da belirtelim. Yani burada tamamen haber akışları, işte küreseldeki gelişmeler derken biraz daha bunlar fiyatlamalar üzerinde ciddi bir etki yaratınca dolayısıyla bilanço sezonu da biraz daha ikinci plana geliyor bu noktada. Tabii ki bizim için neden önemli? Sonuçta şirketlerin kârlarına detaylı bir şekilde görüyoruz. Şirketler projeksiyonlarını yayınlıyorlar birçoğu. Geleceğe dair yatırımlarını paylaşıyorlar. Hep söylediğimiz bir şey var. Evet, endeks rekor kırıyor. Endekste bir yükseliş var. Endeks açısından pozitif senaryoları da belki konuşuyoruz yılın kalanı için. Özellikle de yabancı girişleri de geldikçe, devam ettikçe bu durum daha da güçlenecektir elbette. Ama ne yazık ki her hisse senedinin bu yükselişe eşlik edemediğinin de altını çiziyoruz. Yani 2022 yılındaki gibi bir tablo yok karşımızda. O yüzden de bu sezonlar çok iyi değerlendirilmeli yatırımcılar tarafından. Detaylarda neler var, projeksiyonlarda neler var, şirket nasıl bir yatırım yapmayı planlıyor, İşte yaşanan bu savaş risklerine karşı nasıl bir koruma planı yapmış, neler var? Bunlar aslında biraz daha yatırımcıya yatırım yapmaya da teşvik ediyor. Şirketini de tanıyarak hareket etmesini sağlıyor. O yüzden bu dönemleri de izleyicilerimiz iyi değerlendirsinler. Hep soruyorlar hangi hisseye alalım, hangi hisseye yatırım yapalım. İşte bilanço sezonları aslında şirketlerin hikayelerini tanımaya çalıştığımız en rahat dönemler aslında. Böyle böyle izleyiciler de en azından daha bilinçli bir şekilde yatırım yapabiliyorlar geleceğe dair.
1: Evet. Peki tabii haftaya da enflasyon raporu önemli olacak. Orada siz bir revize bekliyor musunuz hedeflerde? Nedir tahmininiz?
0: Evet, şimdi pazartesi günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon sonrası haliyle gözler 14 Mayıs'ta yapılacak Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna çevrilmiş durumda. Burada bir revizyon beklentisi var. Bir 3,5-4 puanlık bir revizyon gelebileceğine dair biz de bir beklenti oluşturduk. Yani pas geçme ihtimalini biraz daha zayıf değerlendiriyoruz bu ortam karşısında. Bakalım Merkez Bankası tabii ki piyasanın beklentisini karşılayacak mı? Yapılacak olası bir revizyon bu beklentiyi karşılayacak mı? Gerçekten önemli. Neticede faiz indirim döngüsüne ara verildi. En son Nisan ayı toplantısında da bu ortam karşısında benden yakın zamanda bir değişiklik beklemeyin mesajını da verdi Merkez Bankası. Bu da ne oluyor? Yakın vadede piyasa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi konusunda bir beklenti içerisinde değil. Tabii ki yaşanan bu savaş ortamı, yükselen enerji fiyatları derken hala enflasyon üzerinde bir baskı var. Yani bugün %8'in

0: üzerinde belki petrolde eksiler var diyoruz ama Brent şu anda 99 doların üzerinde, yani 100 dolara yakın bir sınırda. O yüzden böyle 100 dolarları hala konuşuyor olmamız, dönem dönem 100 dolarların üzerine yükseliyor olması elbette sadece içeride değil dünya genelinde enflasyonist endişelere de yol açıyor ve merkez bankalarını da bu noktada tedirgin ediyor. Böyle bir ortamda enflasyondaki yükseliş ve alt kalemlere de baktığımız zaman neredeyse tüm beklentilerin üzerinde gelen bir tablo vardı verinin detaylarında da. Yani böyle bir ortamda merkezin enflasyon raporunda bir minik revizyona gidebilme ihtimalini değerlendiriyoruz. Detaylar önemli. Sonrasında vereceği mesajlar önemli. Piyasa çünkü şu anda çok net öngöremiyor. Merkez ne zaman yeniden faiz indirebilir? Enflasyon üzerinde ne kadar ciddi bir baskı var? Petrol fiyatları 100 dolarların üzerinde kaldıkça bu durum enflasyon üzerinde nereye doğru evrilmesine yol açacak gibi. O yüzden bu Mayıs ayı toplantısında ki faiz kararı da yok bu ay. Bu nedenle enflasyon raporunda vereceği mesajlar aslında yılın kalan toplantıları ile ilgili beklentileri de şekillendirecektir. Biz yine de bu ortam karşısında petrol fiyatlarını da dikkate aldığımız zaman Ağustos ve Eylül aylarına kadar hani enflasyonun yıllık tarafta %30 civarında seyredebilme ihtimalini düşünüyoruz. Eylül, Ekim sonrası da hani kademeli bir şekilde düşüş eğimine girebilir. Tabii ki burada çok güçlü bir düşüş beklentisi yok yaşanan gelişmeler neticesinde. Ama yıl sonu için hala beklentimizin %29 evet, civarında olduğunu belirtebiliriz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Eda Karadağ. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: İyi günler, iyi yayınlar.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomiye dair önemli açıklamaları oldu. Neler söyledi bir dinleyelim, kulak verelim Mehmet Şimşek'e.
2: Bir arz şoku, yani enerji.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek küresel enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye üzerindeki etkilerine dikkat çekerek akaryakıtta uygulanan Eşel Mobil sisteminin enflasyonu sınırlamada kritik rol oynadığını söyledi. Sistemin maliyetine ilişkin de bilgi verdi.
2: İlk iki ayda bize maliyeti, yani gelir kaybı söyleyeyim, yani yapılmasaydı ki senaryo oranla yaklaşık 90 milyar lira. Yani ciddi bir rakam. 2 milyar dolar. Yılın tamamında benzer durum devam ederse etki yaklaşık 600 milyar lira civarında bir şey olacak. Yani bugünkü fiyatlarla 13-14 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyorsunuz.
3: Bakan Şimşek, sistemin devreye alınmaması halinde akaryakıt fiyatlarının çok daha yüksek seviyelere çıkacağını belirterek enflasyonist etkinin ciddi ölçüde sınırlandığını ifade etti. Bütçe disiplinine de vurgu yapan Şimşek, kamu tasarrufu ve gelir artırıcı adımlar sayesinde bu tür maliyetlerin karşılanabildiğini söyledi. Enflasyonla mücadeleye ilişkin de mesaj verdi.
2: Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz, bu konuda tereddüt yok. Biz enflasyonu gerçekten bu sene çok rahat bir şekilde %20 hatta %20'nin bir tık altını görebilir diye düşünüyorduk.
3: Vergi borçlarına yönelik yeni yapılandırma çalışmasına da değinen Şimşek, düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını belirterek maksimum 72 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanacak ifadelerini kullandı. Orta vadeli programa ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Şimşek, yaz aylarında güncelleme yapılacağını ve 2027 perspektifinin yeniden ele alınacağını kaydetti. Üzerinden
1: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji piyasası üzerindeki etkilerine dair önemli uyarıları oldu. Bakalım neler söylemiş Christine Lagarde.
3: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi ve enerji piyasaları üzerindeki etkileri konusunda uyardı. Fosil yakıtlara bağımlılığın kıta ekonomisi açısından ciddi bir kırılganlık oluşturduğunu söyledi. Savaşın etkisiyle petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan yükseliş, küresel enerji maliyetlerini artırırken bu durum özellikle enerji ithalatçısı ülkelerde enflasyon baskısını güçlendiriyor. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar üretim maliyetlerini yukarı çekerek sanayi ve ulaştırma sektörlerinde maliyet enflasyonunu tetikliyor. Bu da küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Lagarde bu tablonun Avrupa için özellikle kritik olduğunu belirterek yüksek enerji ithalat bağımlılığının jeopolitik

0: askere karşı kırılganlığı artırdığını vurguladı. Savaşın uzaması halinde enerji arz güvenliğinde daha fazla sıkıntı yaşanabileceği, fiyat oynaklığının artabileceği ve bunun da küresel finansal piyasalarda belirsizliği yükseltebileceği değerlendiriliyor. Olası senaryolar arasında enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalması durumunda küresel enflasyonun kalıcı hale gelmesi, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutmak zorunda kalması ve ekonomik büyümenin yavaşlaması yer alıyor. Lagarde bu risklere karşı çözümün fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması olduğunu ifade etti.
1: Efendim, yatırım gününü burada kapatalım. Görüşmek üzere yarın Hapara ekranlarında.

0: işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara.

0: Hocam, bireysel emeklilik sistemindeki tutar büyümeye devam ediyor. Peki BES fonlarının, emeklilik fonlarında hangi kategori ön plana çıkıyor? Bugün görüyoruz ki savaşın bitebileceğine dair umutlar, petrolde %8'den fazla düşüş ve hisselerde, borsalarda bir yükseliş hareketi, risk iştahının belirgin ölçüde artış gösterdiğini takip ediyoruz. Dolayısıyla BES tarafında fonlarda hisse ağırlığı artırılmalı mı ya da buradan nasıl bir getiri sağlandı? Başlıkları konuşacağız ve katılım emekliye gideceğiz. Fon Operasyonları Varlık Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Direktörü Fatih İlker Yiğit bizlerle birlikte. İlker Bey, hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bireysel emeklilik sistemi, oradaki gidişat diyelim, 30'dan 20'ye inen katkı payını konuşmuştuk ama yine de tutarın büyüdüğünü, getiriler tarafına baktığımızda işte bu yıl biraz daha hissenin ön plana çıktığını, geçen yıla nazaran altın tarafındaki getirilerin bir miktar daha az olduğunu ama bugün görüyoruz ki örneğin altın tarafı da hareketli. Dolayısıyla BES fonlarında neler bekleniyor diyeyim ve oradaki gelişmeler nasıl? Şöyle bir genel gidişata bakalım.
1: Evet. Açıkçası sektör sene başından bugüne baktığımızda bir büyüme var. Altınla birlikte sektör altın ağırlığı çok yoğundu, biliyorsunuz. Altın performansındaki bir gerileme açıkçası sektör büyüklüğünde bir miktar geriye getirmiş olsa da şu an 2.44 trilyonluk bir büyüklüğe ulaştık açıkçası sektör olarak. Getiri ve performans tarafındaki en büyük lokomotif bu sene özelinde. Bizim sene sonunda hatırlarsanız yayınlarımızda dile getirmiştik. 2026 biraz daha hissenin yılı olacak diye. Evet, yıl başından bugüne hisse performanslarına baktığımızda yine BEFAS'ı da bizi takip edenler artık biliyor. BEFAS'ı listelediğinde orada en yukarıda hisse fonlarının olduğunu görecekler. O hisse fonlarının içerisinde tema biraz daha teknoloji tabanlı hisselere yatırım yapan fonlarda biraz yoğunlaştı. Ne oldu, ne getirdi diye baktığımızda hani geniş bir yelpaze var ama %20 ila %40 arasındaki bir getiri fon bazlı değişiyor. Ağırlığının da 30 üstünde olduğunu görüyoruz getirilerin. Bu da sene başından bu yana hem enflasyona baktığımızda hem de para piyasasındaki risksiz getiriye baktığımızda harika bir getiri. Neredeyse %40 dediğimiz getiri bugün için para piyasası fonlarının hedef olan yaklaşık yıl sonu getirisine 4. ay sonu itibariyle yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Bu hisse performansının açıkçası bundan sonraki süreçte de devam etmesi bekleniyor. Gelen haberler hem de sektörel haberler de güzel. Hisse fonlarının ağırlığını bir önceki yayınımızda %25 seviyesinde söylemiştik. %50 para piyasası veya katılım fonları taşınmalı. Sabit getirinin yüksek olduğu, %25 altın, gümüş ya da kıymetli madenler olabileceğini, ama bu taraftaki çok güzel bir dokunma yapmıştık. Orada demiştik ki sigorta mantığıyla biraz daha küresel risklerden korunmak amaçlı altını öneriyoruz. Çünkü geçen senenin bizim en çok önerdiğimiz fon grubuydu. Bunu da korumak için açıkçası hala da altın varlığının taşınması gerektiğini, yine sigorta mantığıyla devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. İlerleyen dönemde hisse varlıkları açıkçası yavaş yavaş arttırılmaya başlanabilir. %25 verdiğimiz oranlar %30 bantlarına çekilebilir. Burada da getirinin sene sonu performansına baktığımızda çok daha iyi yerlere gideceğini şimdiden öngörmek mümkün olabiliyor bize verdiğinde. Diğer gruplarda ne oldu diye baktığımızda fon sepeti fon grupları %10 ila %28 arasında bir getiri sunmuş. Kıymetli madenler işte sene başından bugüne, yani 2026 yılı getirisi %2 ila %9'luk bir getiri sunmuş yatırımcısına. Ama bu tabii ki hatırlatmakta fayda var. Bugünkü petrolün geri gelişi, altının olsundaki ve TL gramdaki artış henüz fon fiyatlarına yansımadı. Dolayısıyla bugün itibariyle baktığımızda gün kapanışlarıyla birlikte %10'un üstünde geçen bir altın getirisi görebiliriz yarım piyasa açıldığında. Para piyasası fonlarında da %10-13 arasında bir getiri görüyoruz. Sürdürülebilirlik teması son zamanlarda biraz daha öne çıktı ki ben bugün bunu özellikle nitelemek istedim. %15 ila %24 arasında bir getiri sundu yatırımcısına. Bu da güzel bir getiri olarak karşımıza çıkıyor. Bütün denkleme baktığımızda ise faiz tarafındaki son Merkez Bankası'nın sabit bırakma kararından sonra biz para piyasası fonlarının hala daha hani risksiz getiri almak isteyen yatırımcı için çok cazip olduğu görüşünü korumaya devam ediyoruz. Yüksek risk seven hani müşteriler tarafından ya da bireysel emeklilik yatırımcısında hisse varlıklar daha artırılabilir. Hani bunu da risk bazında o taraftaki borsa taraftaki riskin biraz daha düştüğünü söyleyebiliriz açıkçası.
0: Bir yandan İlker Bey'e şunu da sorayım, yani özellikle BES katılımcılarına tavsiyeniz anlamında BES emeklilik sistemi olduğu için böyle bir aylık, üç aylık ya da altı aylık piyasadaki dengesizliklere ya da volatiliteye bakıp acaba panikle hareket etmemek gerekiyor mu? Orada tasarrufları tek bir varlığa bağlamak yerine yine çeşitlendirme yapmak önerimini önerirsiniz katılımcılara?
1: Tekrar dile getirelim. Bu çok güzel bir soru. Bütün bizim yatırımcılarımızın da sorduğu sorular arasında geliyor. Evet, BES sistemi uzun vadeli bir yatırım aracı. Ve bu uzun vadeli yatırım aracında biz geriye dönüp baktığımızda en çok kazandıran hangi fon gruplarıdır diye hızlı bir cevap vermek gerekirse iki grup bizim ön plana çıkıyor. Bunlar sektör genelinde hisse fon grubu ve altın kıymetli madenler fon grubunun çok öne çıktığını görüyoruz. Yani kısa vadede belirli bir varlık grubunun ön plana çıkmış olması, o dönem içerisinde bunu yakalamanın bireysel yatırımcı tarafından çok zor olduğunu dikkate alırsak şunu özetle ve hızlı bir şekilde söyleyebiliriz. Uzun vadede riskli varlıklara yatırım yapmak açıkçası portföylerde getiriyi maksimize ettiğini bize gösteriyor. 10 yıl geriye döndüğümüzde hisse fon grubunun ve kıymetli madenler fon grubunun çok yüksek getiriler sunduğunu görüyoruz. Buradaki sizin son cümleniz çok çok önemliydi. Bunu bir portföyü dağıtmak, sepete bölmek şeklinde yönetilmesi çok daha uygun olabilir. Yani uzun vadede sektörde kalmak isteyen, bireysel emeklilik yatırımcısı olmak isteyen, ki asıl amaç da bu olmalı gerçek anlamda, hisse ve kıymetli madenler tarafındaki yatırımlarını devam ettirebilirler.
0: Bir yandan görüyoruz ki bu savaş öncesi dönemde, yani 28 Şubat tarihine gidiyoruz, bireysel emeklilik sistemindeki fon büyüklüğü 2.1 trilyon liraymış. Savaşla beraber bu 1.9'a kadar düştü. Yani orada bir miktar küçülme vardı ama şimdi yeniden bu ateşkes haberleri ya da işte özellikle umudun başlaması 2 trilyon liraya yeniden yaklaşan bir rakam. Ama tabii bizim hep konuştuğumuz sizinle, hem sizin katılım emeklilik olarak hem de BES genelinde emeklilik fonları genelindeki ağırlık büyük ağırlık altındaydı. Ki toplam hani fon büyüklüklerine bakıldığında 1/3 katılımcıların burada altından yana değerlendiriyor tasarruflarını. Şimdi dolayısıyla hani altında örneğin geçen sene %100'lük getir desek, enflasyonun çok belirgin üzerine %70 reel getiri sağlandı ama bu yıl tabi geçen seneki bir rakam yok ilk 4 ayda baktığımızda. Dolayısıyla değişken fonların da

0: Dönemi geldi mi? Yani burada değişken fonlara ilişkin ne öneriyorsunuz? Orada da yatırımcı yine kendi seçimini yapmaktansa yine bunu fon yöneticisine bırakmalı mı? Çünkü her zaman takip etmek de çok kolay olmuyor.
1: Burada çok güzel bir temas. Bu teması şöyle nitelemek lazım. Değişken fon teması, emeklilik fonlarında biliyorsunuz yaklaşık 400'e yakın fon var. Ve bu fon temaları içerisindeki en fazla adede sahip fon türüdür değişken fonları. Ve çok geniş yelpazede getiri sunuyor bunlar. Listelediğimizde yine BEFAS'ı açtığımızda biz buradaki getirilerin %10 ila 35 arasında bir getiri olduğunu görüyoruz. Yani değişken fonu seçerken de hangi fon temasının yoğun olduğunu bakmamız gerekiyor. Bazı değişken fonlar içerisinde kıymetli madenler ve altın ön plana çıkartılmış olabilir taşıdığı portföy itibariyle. Bazı emeklilik fonları içerisinde hisse varlıklar ön plana çıkartılmış olabilir. Bazı portföylerde de para piyasası varlıklarının öne çıkartıldığını görüyoruz değişken fonlar içerisinde. Çok azında da döviz cinsi varlıkların ön planda sunulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla değişken fonların dönemidir ve değişken fonlar taşımak gerekir. Lakin biz kendi riskimizi bilerek o değişken fonlar içerisindeki hangi varlığın ağırlıklı tanım yapıldığını hem emeklilik şirketinin kendi sürekli bilgilendirme sayfalarında hem de BEFAS üzerinden takip etmemiz gerekir ki herhangi bir değişken fon almak doğru olmayabilir. Çünkü getiri yelpazesi çok geniş. Geniş bir perspektifte bize sunuluyor. Hem de bizim kendi riskimize uymayan bir değişken fon almış olabiliriz. Dolayısıyla burada da fon seçkisini en son fona dağılımını seçmeden önce sürekli bilgilendirme sayfasına girip oradan bakıp hangi varlık sınıfının daha ağırlıklı olduğunu dikkate alaraktan yatırım yapmalarını öneririz biz açıkçası buradan.
0: Evet, şimdi bir yandan bu özellikle altın yatırımcısına öneriler olarak yani BES'te özellikle varlıklarını altın ağırlık değerlendiren yatırımcıya ne söylemek gerekir? Yani bugün bakıyoruz altında böyle 4700 dolara dayanan fiyatlamalar ve bir yükseliş hareketi gümüşte çok belirgin. Ama geçen seneki kadar bir yükseliş bekler misiniz? Ya da bu yıl dağılım dengesi ona göre yeniden şekillendirilmeli mi? Çünkü 4100 dolara kadar gerileyen bir altın var nihayetinde. Katılımcılar da burada ağırlıklı şekilleniyorsa yakından altın fiyatlarıyla da ilgileniyorlar ki zaten 100 lira kendisi koyuyorsa 20 lira devletin eklediği rakam varsa buradaki birikimleri de şekillendirmek istiyorlar. Orada ne önerirsiniz altın yatırımcısına?
1: Yayınımızda hatırlarsanız şunu söylemiştik. Yani altın onsu 5400'lerde, 5300 seviyelerinde artık bu seviyelerin gümüş tarafındaki gram gümüşün de 150 TL'lere yaklaştığı dönemde son yayınımızda demiştik ki buraların artık yavaş yavaş terk etme sürecinin başladığını. Çünkü bir risk satın almıştı ve risk de gerçekleşti açıkçası. Yani biz yatırım yaparken neye satın alıyoruz? O riskin gerçekleşme ihtimaline karşı güvence altına alıyoruz. Savaş gerçekleşmişti. Şimdi savaşın var olduğu bu düzlem içerisinde petrol fiyatlarının 100 doların üstünde olduğunda küresel enflasyonu tetikleyecek. Küresel enflasyonu tetiklediği noktada da işte sene başındaki beklenti neydi? Mayıs ayında yeni başkan gelecek Amerika'da, faiz indirimi olacak. Küresel merkez bankaları da buna ayak uyduracak gibi bir hikaye vardı. Açıkçası bu hikayeyi biraz dondurdu. Ve bu dondurduğu hikayenin tekrar altına dönmek için biraz daha beklemek gerekir. Neyi beklemek gerekir? Şu an halihazırda bir savaş yok ama bitmiş de bir savaş yok açıkçası. Hani dondurulmuş bir ortam içerisinde biz devam ediyoruz. Şunu görmek lazım. Nasıl girmek için, net cevap vermek için şunu söyleyebilirim. Şunu görmek lazım. Petrol fiyatlarındaki düşüşün savaşla birlikte yani bir barış anlaşmasına bağlı olacağını görmek lazım. Oradaki net haberi almak lazım ki yeniden bu piyasanın canlanacağını görmek için. Oradan sonra da açıkçası hikaye şöyle şekillenir. Daha önceki hepsinin hikayesiyle anlaştık. Küresel enflasyon tarafında ne kadar yapışkan olacağı petrol fiyatlarının diğer ülke verileriyle birlikte bunu görmek lazım. Küresel enflasyonu tetikleyecekse bu haber ve tekrar faiz arttırılacaksa oraya göre değerlendirmek lazım. Benim bir önceki yayında da olduğu gibi önerim. Savaşın kesin bir şekilde anlaşmaya bağlanıp bitirildiğini görmemiz ve petrolün fiyatının aşağıya geldiğini görmemizle birlikte biz bu tarafa dönebiliriz. Şu an için bence bu haberler gelmeden sıfırdan yeni girecekler için beklemelerini tavsiye ederiz ki daha güvenli limanlar var. Para piyasası fonları gibi orada daha sağlıklı bir şekilde beklenebilir. En azından yönü belli olduktan sonra evet yukarı gidebilir biz gecikmiş olur muyuz sorusu gelir bu yorumun arkasından. En azından yönünün belli olduğunu gördükten sonra girmek çok daha sağlıklı olur açıkçası.
0: Evet, şimdi bir yandan petrol hareketliliği önemli diyorsunuz. An itibariyle petrolde 100 doların altına geldik Brent petrolde ki borsada bir coşku, dünya piyasalarında bir coşku. Bugün yükselişlerin çok hızlandığı bir

0: yararlanıyor.
1: Evet. Evet. Yani burada aslında bu yayınların ve bizim de sektördeki yaptığımız temasların, yatırımcılarımız üzerindeki, bireysel emeklilik tasarruf sahipleri üzerindeki temaslarımızın en büyük etkisi bu fon dağılımlarının gerçek anlamda değiştirilmesine ön ayak olmak. Şimdi buradaki petrolün ve altının birlikte o hareketi, ters korelasyonun hareketini gördükten sonra bizim yatırımcılarımız tarafından nasıl bir değişiklik olduğuna baktığımızda altın tarafında bir azalmanın olduğunu görüyoruz açıkçası. Hani nasıl bir etki olur? Altın tarafında yeni yatırımcı giriş hızının çok çok azaldığını görüyoruz. Yani yeni yatırımcı Şubat'tan sonra gelmediğini, sayılarının azaldığını görüyoruz. Ama bu çok ciddi derecede fon büyüklüğünü aşağıya getirdi mi sorusu gelirse hayır getirmedi. Ama yeni yatırımcı girişindeki azaldığını görüyoruz. Nelere daha çok kayış olduğuna baktığımızda da biz hisse fonlarımızdaki özellikle şu an sektör birincisi olan teknoloji konumuza girişin arttığını görüyoruz. Hisse fonunda artışların evet. olduğunu görüyoruz. Hem adetsel hem de tutarsal artışların olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Bu bizim bundan sonraki süreçte petrolün geldiği nokta Amerika'daki faiz indirimleriyle birlikte evet. para piyasası tarafındaki etkisiyle bizim kira sertifikası katılım fonlarındaki evet. kısa vadeli girişleri daha çok etkileyeceğini öngörüyoruz.
0: Evet, sabit geçil tarafına çıkar diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İlker Bey, kolaylıklar dileriz.
1: İyi çalışmalar. İyi yayınlar.
0: Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.

güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: stays, it stays with me.
1: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
3: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
4: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de.

0: Kadıköy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
1: Yatırımın iş gücü seninle. İş Portföy.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada tadımız kaçıyor.
4: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
5: İnternette donuyoruz.
2: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
2: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
6: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
2: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor.

0: İş Saplasıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Dün aynı programda küresel belirsizlik ortamında şirket davranışlarına bakmıştık. Bugün de sorunun devamı olarak bakalım böyle belirsizliğin yüksek olduğu ve savaş dönemlerinde yatırımcılar nasıl davranıyor? Bunların detaylarına ilişkin 3 tane şirket üzerinden anlatacağız. Özellikle bu tarz zaten ortamlarda klasik piyasanın tepkisiyle beraber yatırımcıların daha fazla defansif sektörlere yönelimlerin arttığını görüyoruz. Yani bir sektörel rotasyonu takip ediyoruz. Dolayısıyla bugün 3 tane farklı defansif sektörden yine şirket seçtik diyelim. Önce bir gidelim ABD borsalarına bakalım. Nasıl bir hava var küresel tarafta? Dow Jones Endeksinde %1'e yakın neredeyse bir yükseliş vadeli piyasalarda takip ediyoruz. Yani zaten yurt içinde de benzer tablolarla da güne başlangıç yapmıştık diyeceğiz ve buradan bakacağız sağlık sektöründen öncelikle. Çünkü defansif dediğimizde akla gelen sektörlerden bir tanesi sağlık oluyor ve buranın da en büyük şirketlerinden biri olan da Pfizer'a bakacağız bugün. Bakalım savaş ortamından nasıl etkilenmiş, normal klasik piyasa tepkisinden pozitif bir şekilde ayrışmış mı? Önce bir şirketi yakından tanıyoruz. ABD merkezi küresel hem ilaç hem de biyoteknoloji şirketi olarak zaten çok da yakından biliyoruz. Özellikle küresel sağlık krizlerine, pandemi gibi dönemlerde adında zaten sıkça duymuştuk. Payları New York borsasında işlem görüyor. Yine ekranlarda piyasa değerini ve hangi endekslere dahil olduğunu da görüyoruz diyelim ve hemen geçiyoruz hisse performansına bakıyoruz. Son bir yıllık performansında %10'luk bir yükselişi var. Zaten defansif yapısıyla büyüme gösteren de bir şirket. Fakat savaş döneminden itibaren baktığımızda %5'lik de bir değer kaybı söz konusu. Yani buradan da defansif özelliğinin korumadığını da görmüş olduk diyelim. Yani defansif olması her zaman şirketlerin paylarını yükselteceği anlamına gelmediğinde bu şirket özelinden de aslında bir yorumda yapabiliriz diyeceğiz. Bir de bakalım S&P 500'e burada fiyatlamalar nasıl? Yine benzer şekilde Dow Jones Endeksinin %1'e yakın bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Vadeli piyasalar diyelim. Buradan da yine endekse dahil olan bir tane savunma şirketine bakacağız. General Dynamic diyeceğiz. Bu da zaten defansif olan bir sektör. Özellikle yine jeopolitik risklerin yüksek olduğu ortamlarda savunma hisselerinin çok fazla öne çıktığını biliyoruz. Yakından takip ediyoruz. Burada tabii tablonun daha da netleştiğini göreceğiz. Yine bir şirketi yakından tanımış olalım. Küresel savunma ve havacılık şirketi olurken zırhlı araçlar, nükleer denizaltı ve savunma sistemleri üzerine birçok faaliyet alanı var. Zaten ABD hükümetinin yanı sıra NATO ülkeleri içinde kritik savunma tedarikçilerinden de bir tanesi olarak isim de zaten küresel tarafta sıkça duyulan bir şirket diyeceğiz ve bakacağız hisse performansına. Son bir yılda %30'luk bir yükseliş kaydetmiş. Yine savaş başından aldığımızda trendi de neredeyse %3'lük de bir değer kaybı söz konusu. Yani defansif özelliğinin savunma sektöründe de bu şirket özelinde de korunmadığını da bu noktada görmüş olduk diyelim. Aynı şekilde tabii bir de bakacağız farklı bir sektörümüz daha var. Tüketim sektörü. Bu da defansif bir sektör olarak zaten takip ediyoruz. Buradan da gidelim bir Avrupa borsalarına bakalım. İngiltere'de nasıl bir fiyatlama var? Londra borsalarında %2,5'a yakın neredeyse diyelim bir yükselişte kaydettiğin zaten küresel tarafta pozitif fiyatlamalar gün özelinde takip ediyoruz diyeceğiz ve bakacağız. Buradan da yine hızlı tüketimi yine dediğimiz anda ilk akla gelen şirketlerden bir tanesi Unilever diyeceğiz. Çok fazla markayı çatısı altına barındırıyor. Birçok zaten markasını biliyoruz. İngiltere, Hollanda merkezi çok uluslu bir yapısı var. Geniş de bir zaten portföye sahip. Kişisel bakım ürünleri, gıda gibi birçok alanda da faaliyet alanı var derken hızlıca geçeceğiz. Performansına bakacağız. Son bir yılda %20'lik bir düşüş kaydetmiş. Diğer iki sektörden ayrıştığını görüyoruz bu şirketin. Savaş başından da yine %20'lik de bir değer kaybı söz konusu Unilever'ın hisselerinde diyeceğiz. Dolayısıyla klasik anlamda defansif tüketim hissesi görsek de ekonomik döngülere dayanık olsa da bu ortamda defansif özelliğinin korunmadığını da çok net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla aslında bu üç şirket özelinde ve sektör özelinde değerlendirdiğimizde her zaman klasik piyasa değerlerine karşılık defansif sektörler pozitif ayrışmadığını görmüş olduk. Dolayısıyla olağanüstü hal dönemlerine bu tarz savaş ortamlarında yatırımcılarda net bir kırılma ve sektörel rotasyonlarında arttığını da yeniden altını çizmiş olalım ve hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni şirket gelişmeleriyle de görüşmek üzere diyelim.
1: Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar.

topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere...

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Cimri'ye bak, Cimri'yle seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
1: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
4: A101'de haftanın yıldızları. Ova'dan Baldo pirinç 185 lira. Çaykur Rize turist çayı 125 lira.
5: Ucuz, hep ucuz.
6: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
7: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
8: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
10: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
11: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem.

0: lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
0: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
1: Süper. Zaten 5G kalitesi.
0: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Ha, onun özellikleri
0: bu
1: de.
0: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: Ha? O zaman hayırlı olsun. Aa,
0: şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Getiri eğrisi. Getiri eğrisi, belirli bir zaman diliminde bir yatırım aracının çeşitli vadeleriyle bu vadelerdeki getirileri arasındaki ilişkinin grafiksel ifadesidir. Bu grafikte dikey eksende getiri, yatay eksende vadeler yer alır. Getiri eğrisi duruma göre pozitif eğimli, negatif, düz şekiller alabilir.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 20, Balıkesir 22. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Konya ve Kayseri 16, Nevşehir ve Sivas 13. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Denizli 18, Aydın 25, Muğla 22, Manisa 23. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Mersin ve Kahramanmaraş 21, Adana 22, Hatay 20. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 12. Bolu ve Rize 15, Karabük 18, Samsun 17. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 14, Erzincan 15, Van ve Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 6. Mardin 15, Şanlıurfa 19, Siirt 18 ve Diyarbakır 17 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: En paradan %15 nakit iadeli kasko.
1: Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli üstüne bir de %15 nakit iade alın.
0: Vallahi görülmemiş teklif.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Anneler gününüz kutlu olsun.
2: Ofçay'ın köklü mirası, Eforçay'ın dinamik yapısıyla birleşiyor. Sektörde 3. büyük üretici konumuna yükseliyoruz. Çünkü Türkiye'nin üretim gücünde efor var.

Efendim piyasa gündemiyle karşınızdayız. Hafta ortasında Borsa İstanbul'da rekor fiyatlamalar var. Bu rekor fiyatlamaları değerlendireceğiz. Hiç vakit kaybetmeden son tabloya bakalım ve yükselen şirketleri ekranlarınıza taşıyalım. BIST endeksi Trump'ın mesajları sonrasında yükselişlerini hızlandırdı. Öyle ki ekrana da son dakika gelişmesi olarak yansıtıyoruz. TL bazlı rekor seviyeleri görüyoruz. Gün içerisinde 15.019 puan seviyesi görüldü. Bu bir rekor. 14.986 puan seviyesinde şu sıralarda işlemler devam ediyor. Alımlar hızlandı. Tüm sektörlerde yükseliş var. %3.38'lik yükselişi BIST endeksinde görüyoruz. Peki şirketlerde görünüm nasıl? Bakalım. Oransal dağılımı ekranlarınıza getiriyoruz. Yaklaşık 90 şirkette alım var. Alımlar hızlandı. Borusan Boru tavan oldu. Pasifik Teknoloji tavan oldu. Hektaş tavan oldu. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladı. %9.84'lük yükseliş var. Sabancı Holding, Margün Enerji, Gübre Fabrika, Türk Altın İşletmeleri, Yapı Kredi, tüm hisselerde, bu saydığım hisselerde ciddi alımların olduğunu görüyoruz. Bankalarda bu yükselişlere eşlik ediyor. Havacılık hisseleri bu yükselişlere eşlik ediyor. Hacim 150 milyar liranın üzerine çıktı. Öğle saatleri olmasına rağmen. Bir yandan borsada yükselişler var. Petrolde aşağı yönlü hareketler hızlandı. Altında yükselişler var. Piyasalarda bir coşku havasını görüyoruz. Hazır petrol ve altın demişken hemen son tabloya bakalım. Sonra da Salih Osman Sever'e gideceğiz ve bu görüntüyü konuşacağız. 98 dolara kadar geldi Brent petrol. %11'lik yaklaşık geri çekilme yaşanıyor. 110 dolar görülmüştü gün içerisinde ve 97 dolara kadar da bir düşüş var. An itibarıyla günün en düşük seviyesini görüyoruz Brent petrolde. Ham petrolde daha düşük seviyeler var. 91 dolar 22 sent. %10.8'lik bir düşüş hakim. Brent petrol düşüyor, ham petrol düşüyor. Borsalarda yükseliş var. Altında yukarı yönlü hareketler söz konusu.

0: Öyle ki 4.718 dolar seviyesi ons altında görülüyor. An itibarıyla %3.55'lik alımın olduğunu burada da söyleyebiliriz. Bu bahar havası devam eder mi? Endeksteki rekor seviyeler ne anlama geliyor? Bizlere Buz Portföy finansal analisti Salih Oğuzhan Sever eşlik edecek ve bu başlıkları konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey, yayınlar diliyorum.
0: Sağ olunuz. İlk günlerden beri yaklaşık bir yıldır konuşuyoruz. Siz yükselişlerin olacağına ilişkin kanaatlerinizi hep dile getiriyorsunuz. Olumsuz bir tablo olduğunda da momentumun bozulmadığını orta ve uzun vadede vurguluyordunuz. Bugün 15.000 puan seviyesinin üzerini gören bir endekste bazı rekorlar devam ediyor. Nasıl okuyorsunuz? Petrolde geri çekilmeler, borsalarda yükselişler. Bu yükselişlerden biz de nasibimizi alıyoruz.
1: Borsamız hala çok ucuz. 15.000 seviyesi bizim için gerçekten hala ucuz bir seviye. Pandemi döneminden bu yana bir zikzak içerisine gittik geldik, ancak döviz bazlı baktığımızda da şirketlerin birçoğunun temel hikayesiyle birlikte okuduğumuzda da hala ucuz bir noktadayız. Bu temel dayanaklara göre zaten bu değerlendirmeleri yapıyorduk. Biz ancak piyasanın bununla ilgili bir hız yakalaması gerekiyordu. Geçtiğimiz yılın başında piyasa aslında bu trendin içerisine girmişti. Biz bu ucuzluğu fiyatlamaya ve piyasadaki makroekonomik iyileşmeleri fiyatlamaya başlamıştık. Ancak iç hikayede yaşanan bir olumsuzluk sebebiyle bu süreç sekteye uğramıştı. Yıl sonuna sarkmıştı. 2026'ya kadar geldi hikayenin gecikmesi. Biz bu yılda hikayeye başladık. Ancak bu yılda Trump rahat durmadı. Trump'ın bir gecede aldığı kararla...
0: Salih Bey, bu arada Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni bir gelişme var. İran'dan açıklama takip ediyoruz. Devrim muhafızlarının yapmış olduğu açıklamanın ayrıntısına baktığımızda Boğaz'dan geçişin mümkün olacağı ifade ediliyor. Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişler olacak. Bu mümkün diyor devrim muhafızları. Herhalde bu fiyatlamalarda da etkili olan gelişme olarak bunu da vurgulayabiliriz. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle haklısınız. Zaten bugün gelen açıklamayla savaş bitiyor mu beklentilerini destekleyen bir durum bu. Hürmüz Boğazı'nın açılması önümüzdeki süreçle alakalı. Bunu daha önce defalarca konuştuk. Hürmüz bugün açılıyor desek fiyatlamaların düzelmesi 6 ayı bulabilir demiştik. Ancak bu 6 aylık sürecinde bir an önce başlaması bütün dünya için önemliydi. Gelen bu haberde en azından bu sürecin başlayacağıyla alakalı ümitleri artıracaktır. Bir şeyler rayına ver, yoluna giriyor olarak okumalıyız bu hikayeyi. Geçtiğimiz hafta odağımız neydi? Bizim piyasamıza yönelik olarak iki önemli konu vardı. Birincisi İran-Amerika savaşı. İkincisi bugün görülen CHP kurultay davası. Kurultay davasıyla alakalı beklentinin daha yüksek olduğu taraf, yani davanın, dava sürecinin ertelenmesi kararını gördük. Bununla ilgili olarak zaten piyasamız bir toparlanma emaresi gördük ve peş peşe gelen iki haber akışı bizi 15.000'in üzerine taşımış durumda. Daha iyi noktalara gidebilme potansiyelimiz var. Brent tarafından iyi destek alıyoruz. Şu dakika itibariyle 96.5 dolar seviyesine gerilemiş durumda Brent petrol fiyatları. Altın tarafında hareketlilik var. Piyasalara ciddi bir can geldi. Anımsayacaksınız, pazartesi günü endekste bir şey var. 14.300'ün altına bir şekilde bırakılmıyor. Bir haber gelecek galiba demiştik. Beklediğimiz haberler sanıyorum bunlardı. Oldukça da iyi geldi. Peşi sıra geldi. Şu an 15.000'ler seviyesindeyiz. En başında söylediğim gibi borsamız hala çok çok ucuz. Şu anda biz aslında endişelerin, korkuların olduğu dönemde satın almanın fırsat olduğu dönemlerdeydik. Bu dönemi iyi değerlendirenler bu dönemin devamındaki belki de ballı kaymaklı sürecin nasibini alacak olan kitle olarak karşımıza çıkacak.
0: Balla kesim lafınızı o zaman. 15.010 puan seviyesinde BIST yüz endeksi hızlandı yükselişler. Biraz detaylandıralım. Sektörel anlamda bankacılık endeksine de %5'i aşan yükseliş var. Böyle bir gelişme olduğunda ilk reaksiyonu bankaların verebileceğini daha önce yayınlarımızda siz de anlatmıştık. Bugün Akbank'ta %6.29'luk yükseliş var. Garanti Bankası yaklaşık %6 yükseliyor. Halk Bankası ve Vakıf Bank'ta bu yükselişlerde biz de varız diyor. İş Bankası ve Yapı Kredi de yine ciddi bir yükseliş kaydetiyor. Öyle ki Yapı Kredi 39 liraya yaklaşmış durumda. Bankalar için de BIST yüze yaptığınız değerlendirme geçerli mi? Hala iskontolu hala ucuz diyebiliyor muyuz banka hisse?

0: için.
1: Hala iskontolu diyebiliyoruz ancak enflasyon sürecindeki yapısal değişiklik sebebiyle bir önceki değerlendirmelerimize göre biraz daha az iskontolu diyebiliriz. Her ne olursa olsun piyasada momentumun devam ettiği takdirde, likiditenin artarak devam ettiği takdirde bu girişlerin bankacılıktan ağrı tutulması asla mümkün değil. Bankacılık tarafında yeni pozisyonlanmalar ve konulanmalar olacaktır ve bu buradaki gücü artırmaya devam edecektir. Eğer bankacılıkla alakalı bir iskontodan bahsedeceksek bugün enflasyon kurgusu ve beklenen faiz indirimleri hikayelerinden biraz daha sıyrılarak piyasanın güçlenme ihtimaliyle bu iskontoyu konuşabiliriz. Bu iskontoda bankacılık için yeter bir iskonto, destekleyici bir iskonto, piyasayı da destekleyici bir iskonto. Zira özellikle son bir aylık süreçte çok zorlandı bankacılık tarafı. Bankacılıkla alakalı sürecin devamını okuyabilmek adına bugün gelen haber akışının devamlılığının arz etmesi önemli. Hürmüz'ün açık kalması ve savaşta artık bir anlaşma zemininin olması, bunun kesinleşmesi oldukça mühim. Buna ek olarak önümüzdeki hafta yapılacak enflasyon raporu sunumunda da Türkiye'nin enflasyon sürecindeki önündeki yolla alakalı bilgiler alacağız Sayın Merkez Bankası Başkanı ve üyelerinden, başkan yardımcılarından. Orada da mevcut durum ve önümüzdeki sürecin bize neleri getireceğiyle alakalı Merkez Bankası'nın kendini nasıl konumlandırdığını dinleyeceğiz. Merkez Bankası'nın konumlandırması hazine ve maliye tarafıyla alakalı da bize net mesajlar verecektir. Bu sebeple önümüzdeki hafta toplantı günü bankacılık ve piyasamızla alakalı olarak da yön belirleyici günlerden biri olacak. Ancak her halükarda 15.000 seviyesinin üzerindeyiz. Ucuzluk hikayemizin daha bitmediği, önümüzde hala yol olan bir sürecin içerisindeyiz. Biz yılın başına gelmeden önce 17 binler, 16 binler, 17 binleri hedef olarak öngörmüştük. Ancak bunca savaşa, krize rağmen 15 bini bulabilmiş olan endeks yılı çok daha iyi noktalarda tamamlayacak diye bekliyoruz doğrusu.
0: Siz değerlendirmeler yaparken 15.041 puan seviyesini gördü. Rekorlar giderek büyüyor. Daha yüksek seviyeler test ediliyor. Teknik anlamda burada peki kritik nokta 15.000 mi olacak? Bir de bankacılık endeksine temas ettik. Biz o esnada sektörleri de ekrana getirdik. Topyekün tüm sektörlerde yükselişin olduğunu görüyoruz. Sektörel anlamda zaman zaman bazı ayrışmalardan bahsetmiştik ama böyle süreçlerde topyekün yükselişler var. Bu ne kadar sürdürülebilir? Yani önümüzdeki süreçte de aynı denli bir yükseliş bekler misiniz? Yoksa adım adım farklı sektörlerin ön plana çıkacağı bir dilim mi göreceğiz?
1: Efendim, öncelikle destek noktasını konuşalım. 14.625 artık ilk destek noktamız olarak karşımıza çıkacak. Şu haber akışıyla buranın altı artık ihtimaller dahilinde değil olarak değerlendirebiliriz. Devamıyla alakalı baktığımızda da nereye kadar gideriz sorusunun cevabı ilk etapta 15.400'ler seviyesi bizim karşımıza çıkacak ilk direnç seviyesi olarak dikkat çekiyor. Buralarda böyle kısa bir soluklanma yapabiliriz. Piyasa haber akışlarını ve başlıkları sindirmeye, daha anlamlandırmaya çalışacaktır bu süreç içerisinde. Bu anlamlandırma sürecinde 15.400'lerde böyle bir ufak dinlenme ve soluklanma sürecine girebiliriz. Sonrasında haber akışında eğer bir bozulma meydana gelmezse güçlenerek devam edeceğimizi düşünüyorum. Ve yıl sonu 20 bin ve belki de 20 binin üzerindeki hedeflerle alakalı bir değişiklik olmadığını değerlendirebilirim. Borsanın yılı olacak diyorduk 2025 için. Haber akışı sebebiyle 2026'ya sarkmıştı. 2026'ya çok iyi başlamıştık. Ancak Trump etkisiyle burada bir sekteye uğradık. Aslında o sekte dönemi bir dengelenme döngüsü olarak değerlendirilmeli teknik olarak. En azından grafiği bugün okuduğumuzda böyle okuyabiliyoruz. Şu anda geldiğimiz noktaysa oldukça iyi bir nokta ve birçok sektörden de destek alarak ilerleyen bir nokta. Sadece bankacılık tek başına sırtlamıyor. Elbette en büyük gücü buradan alıyoruz. Ancak sanayisi, turizmi, turizmi, gayrimenkulü, tüm sektörlerden destek alan bir endeks görüntüsü var bugün. Genele yayılması oldu.

0: Oldukça anlamlı, piyasadaki iştah oldukça anlamlı. En kötü haberlerde bile momentum ve piyasadaki güç zaten bize önemli mesajlar vermişti. Haberler iyi geldiğinde, kendi iç hikayemize tekrar dönebildiğimizde çok daha iyi günler görürüz.
1: Salih Bey, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: Sağ
0: diliyorum.
1: olunuz, teşekkürler. Bu arada 175 milyarın üzerinde bir hacim görüyoruz. Saatimiz 14.13'ü gösteriyor. Buna rağmen yüksek hacimli görüntü sürüyor. Endeks zirvesini daha da geliştiriyor. 15.041 puan seviyesi test edildi. Günü nereden tamamlayacak merak ediyoruz. Öyle ki hisselerin tamamına yakınında yükselişler var. 90-91 şirket şu an artıda BIST100'de işlem gören Borusan Boru, Patek, Hektaş, Fenerbahçe, Şişecam, Yapı Kredi, Sabancı Holding, Margün Enerji, Gübre Fabrika, Türk Altın İşletmeleri, Gürsel Turizm, Sarkuysan, Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, Emlak Konut Gayrimenkul, topyekün bir yükselişten bahsediyoruz. Bu yükseliş devam edecek mi? Yarın yabancı girişlerinin son tablosunu da göreceğiz. Son haftalarda yabancı hisse ve tahvile giriş gerçekleştirmişti. Bu fiyatlamaların içerisinde yabancı hareketleri de olabilir mi? Bunu da konuşacağız. Bizlere One Portföy Portföy Yönetimi Direktörü Mine Tarakçıoğlu eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Piyasalarda yükselişler hızlandı. Borsa İstanbul'da rekor seviyeleri görüyoruz. 18 Şubat'ta ulaştığı dolar bazlı seviyesinin aştığını BIST 100 endeksinin görüyoruz. O dönemde 332 doları görmüştü dolar bazlı grafiklerde BIST 100 endeksi. Dolar bazlı da ciddi anlamda yükselişin hızlandığını söyleyebiliriz. Nasıl buluyorsunuz bu yükselişleri?
2: Bugün hem jeopolitik tarafta hem yurt içi siyaset tarafında gelen olumlu haberler yükselişin esas temel sebeplerini oluşturdu. Amerika-İran arasındaki jeopolitik gerilimin yumuşamaya alametleri göstermesi, çözüme yakın olduğunu Trump'ın açıklaması, İran'dan bunu teyit eden açıklamaların gelmesi, Hürmüz'de güvenli geçişin önünün açılacağını belirtmesi, petrolde %10'a yakın bir düzeltmeyi de beraberinde getirdi. Bu yaşanan ciddi bir düşüş petrol fiyatlarındaki. Global piyasalarda bütün risk seviyesi, bütün riskli ürünlerde ciddi bir iştah görüyoruz. Yurt dışı hisse senedi piyasaları da, yurt içi tarafta BIST endeksi de bu haberin olumlu etkisiyle bu yükselişe katıldı. Bunun yanı sıra Butlan davasının ertelenmesi, Temmuz ayına bırakılması yurt içi taraftaki siyasi gündemi de rahatlatmış oldu ve bunun etkisiyle bu hızlı yükselişi gördük. Son dönemde zaten endeks grafiğinde ciddi bir sıkışma vardı. 14.600'lerin önemli direnç olduğu piyasa profesyonelleri tarafından sürekli dile getiriliyordu. Burası kırılırsa yükselişin hızlanma ihtimalinden bahsediliyordu ve çok ciddi gelen negatif haberlere rağmen dar aralıkta sıkışmıştı BIST endeksi. Bugün bu haberlerin etkisiyle ciddi bir rally modu gördük. Burada ara direnç 15.400 olmakla birlikte biraz daha kısa sürede, önümüzde kısa vadede 16.000'leri test etme potansiyeli var diye düşünüyoruz.
1: Şimdi şirketleri de ekrana getiriyoruz. Yaklaşık 90 şirkette yükseliş var. Yüksek montanlı şirketlerin de tavan ya da tavana yakın bir fiyatlama gösterdiğini seans içerisinde takip ediyoruz. 16.000 puan seviyesini siz telaffuz ettiniz. Tabii ki BIST 100'deki seviye anlamında baktığımızda ya biz buraya %7, %8 için mi gireceğiz diyebilir yatırımcı ama hisse bazlı baktığımızda daha yüksek beklentiler olabilir. Bu anlamda hisse ve sektör bazlı beklentinizi de dinlemek isteriz.
2: Tabii jeopolitik risklerin hala kırılgan olduğu bir ortamdayız. Sonuçta gelen haber akışına bağlı hareketler sergileniyor. Amerika-İran arasındaki bu görüşmeler pek çok defa olumlu süreçlere girip daha sonra restoran

0: gelişmelerle tekrar yükselen jeopolitik riskleri piyasa negatif fiyatladı. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Temel anlamda biraz daha portföylerde taşıma amaçlı bir pozisyon oluşturulacaksa bilanço bazlı bu ortamda pozitif etkileneceğini düşündüğümüz hisseler öne çıkabilir. Yükselen enflasyon döneminde gıda perakende tarafı cazip olmaya devam edebilir. Gene emtialar tarafında madencilik tarafı, hem altın madenciliği tarafında hem demir çelik tarafında biraz daha sanayi tarafı ön plana çıkabilir. Bugün gelen bilançolarda da piyasanın beklentisinin üzerinde iyi sonuçlarla karşılaştık. Bunlar da bu olumlu havanın desteklenmesine katkı sundu diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi biraz bankalara yakından bakmaya devam edelim mi? Bugün bankalarda yükseliş %6'yı aştı. Biraz daha savaş bugün dahi bitse etkilerinin olacağından hep bahsediyoruz. Merkez bankaları da bunun bilincinde. Global ölçekte de merkez bankalarının faiz artışı gerçekleştireceğine ilişkin tahminler var. Ya da faiz artışı olmasa bile faiz indirim süreçlerinin biraz daha öteleneceğine ilişkin kanaatler söz konusu. Bu bağlamda düşündüğümüzde bankalardaki bugün çünkü hareket biraz daha güne özel bir hareket olarak mı değerlendirilmeli? Önümüzdeki süreçte banka hisselerine yönelik değerlendirmeniz nasıl şekillenecek? Ne beklersiniz?
0: Hem global tahvil faizlerinde hem yurt içi tahvil faizlerinde son dönemde ciddi bir yükselişle karşılaştık. Başta Amerikan tahvilleri olmak üzere 10 yıllık Amerikan tahvilleri bu hafta başında 4.46'lar seviyesindeydi. Bugün bir geri çekilme bu olumlu havanın etkisiyle görüyoruz. 30 yıllık Amerikan tahvilleri gene aynı şekilde neredeyse 5'lere yaklaşmıştı. Ciddi anlamda globalde de tahvil faizleri üstünde ciddi bir baskı var. Bu spreadler anlamında bizim tahvil faizlerimizi de etkiliyor. En son gelen enflasyon rakamının ardından bizim tahvil faizlerimizde de bir yükseliş gördük. Zaten geri çekilmeler sınırlı kalıyordu. Bugün tekrar 10 yıllık tahvil faizinde 34'lerin üstünü test etmişken bugün biraz daha alımlarla 34 seviyelerinin altında bileşikler geriledi. Tahvil faizleri bu anlamda önemli. Enflasyon tarafında yaşanan yükseliş burada petrol fiyatlarına bağımlılık, jeopolitik risklerin petrol fiyatları üstündeki etkisi ve buradaki risklerin henüz merkez bankaları tarafından da öngörülemiyor olması resmin net çizilmesini zorlaştırıyor. O yüzden bankacılık tarafındaki yükselişler sanayi tarafında öne çıkmasını beklediğimiz sektörlere göre biraz daha kar alma stratejisiyle ilerleyebilir. Yabancı yatırımcı geldiğinde bankalar holdingleri en fazla likit olan enstrümanlar hisse senetleri içerisinde banka ve holdingler olduğu için daha çok buralara ilgi oluyor. Ama dediğim gibi hem yaşanan enflasyonist süreç global dünyada böyle. Enerji maliyetlerinde yaşadığımız bu yükseliş global enflasyonu baskılamaya devam ediyor. Bu yüzden biraz daha bankalarda yükseliş anlamında sınırlı kalacağını ve daha realizasyonlarla birlikte ilerleyeceğimizi düşünüyorum.
1: 332 doları dolar bazlı grafiklerde gördük, hatta aştık. Endeks 332 doları aşıyor. Siz yabancı performansına temas ettiniz. Aslında evet, 28 Şubat sonrası global ölçekte de tüm borsalarda bir geri çekilme yaşandı. Ama 7 Nisan sonrası ateşkes haberleriyle birlikte her ne kadar savaş tam anlamıyla bitmese de borsalarda bir toparlanma görmüştük. Zaten rekor seviyelere yakın ya da rekor seviyelerde işlemler sürmüştü. 3 haftadır da yabancının ilgisinden de bahsediyoruz. Peki bugünkü yükselişlerde de yabancı performansı var mıdır? İleriye dönükte ne beklersiniz?
0: Yabancı ilgisi var. Ancak yani jeopolitik risklerdeki gelişmeler takip edilecek.

0: global anlamda bütün dünyadaki risk iştahında bunun etkisini görüyoruz. O yüzden yabancının bütün globalle bakış açısını bir bütün ele olarak ele almak lazım. Sonuçta enerji maliyetleri ciddi enflasyonist baskı yaratabilecek bir risk ve büyüme anlamında da büyümeyi baskılayacak olan bir gelişme. Burada merkez bankalarının para politikasıyla çözebileceği bir sorun değil enerji maliyetlerinin yaratacağı enflasyonist baskı. Dolayısıyla da merkez bankaları faiz artırımından imtina edeceklerdir. Zaten yüksek enerji maliyetleri büyümeyi baskılarken bir de faizle bunu baskılamaya çalışmak kontrolden çok zarar verip daha stagflasyonist bir etki yaratabilir. O yüzden merkez bankaları burada yaşanan gelişmeleri izleyip görmeyi tercih edeceği için jeopolitik riskler yabancının iştahında da ana belirleyici olacak. Tahvil faizleri de bu arada hem Amerikan tahvil faizleri hem Japonya'nın tahvil faizleri hem de gelişmekte olan ülke piyasalarında genel anlamda tahvil faizleri de yabancının risk iştahı açısından takip edilmesi gereken önemli ürünler diye düşünüyoruz.
1: BIST 30 hisseleri için ne düşünürsünüz? Evet, içerisinde bankalardan bahsettik. Biraz havacılık kanadını da belki burada konuşmak gerek. Çünkü Türk Hava Yolları, Pegasus ve TAV'a baktığımızda bugünkü fiyatlama haricinde THY'de yaklaşık %7-8'lik hareket vardı. Pegasus ve TAV'da ise negatif bir görüntü sene başından itibaren takip etmiştik. Bugün özelinde ise Türk Hava Yolları %5'e yakın yükseliyor. Pegasus'ta aynı performans var. TAV'da keza 290 TL'ye dayanmış durumda. Bu seviyeler alım için uygun seviyeler mi? Sene başından itibaren çünkü baktığımızda hem enflasyonun çok gerisinde kaldı bu şirketler hem de BIST 30 endeksinin de epey bir gerisinde olduğundan bahsedebiliriz.
0: Jeopolitik riskler burada çok belirleyici. Özellikle havacılık sektörü için burada çatışma riskinin yükseldiği, enerji maliyetleri de, petrol fiyatlarının yükselmesi de ayrıca bir baskı oluşturuyor. Aynı zamanda hava sahalarının kapanması ve yolcu sayıları üstünde de jeopolitik risklerin yüksekliği baskı oluşturuyor. O yüzden en fazla baskılanan sektörler havacılık hisseleri oldu. Şu anda yaşanılan süreçte kalıcı barış sağlandı mı? Gerçekten burada bir uzlaşma mutlu sonla noktalanacak mı? Bunları göreceğiz. Haber akışı çoğu zaman böyle olumlu haberler gelip daha sonrasında yerini tekrar streslere bıraktı. O yüzden gelen haber akışını değerlendirmek lazım. Buradaki kalıcı çözümler sonrasında belki havacılıkta yön net olarak geride kaldığı için pozitif diyebiliriz. Mevsimsel olarak da uygun bir dönem aynı zamanda havacılık açısından. Ama dediğim gibi jeopolitik risklerdeki gelen haberlerdeki değişiklikler bu sektör üstünde dalgalanmayı ve volatiliteyi de devam ettirecek gibi duruyor şu anda.
1: Son olarak ilintili olarak petrolü de konuşalım. Çünkü petroldeki geri çekilmeler de Borsa İstanbul ve tüm borsalarda hareketliliği de beraberinde getiriyor. Öyle ki ham petrol 90 doların da altını görüyor. 88 dolar 90 sent %13'ü aşan bir değer kaybı var. Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 98 sentten yine işlemlere devam ediyor. Nasıl okuyorsunuz petrolde? Bugün hızlı düştü evet ama devam eden günlerde de aynı hızla gerilemesini bekler misiniz?
0: Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gelen açıklamalar burada önem taşıyor. Satır araları dikkatle okunmalı. Onların da dile getirdiği gibi petrolde yaşanan arz kaynaklı problem bugüne kadar karşılaşmadığımız boyutları çok ciddi olan hatta bazı ülkelerin tam farkındalığa erişemediğini belirtiyorlar. Bu riskin büyüklüğü karşısında. Dolayısıyla jeopolitik risklerin oluşmadan önceki, savaştan önceki seviyelere geri dönmek zor gözüküyor. Kalıcı yaşanan

0: sorunlar var. Petrol arzında meydana gelen daralmalar var. Ve burada direkt savaş öncesi seviyelere dönmek çok da mümkün olmayacak gibi. Olumlu gelen jeopolitik risklerin hafiflediğine yönelik haberlerle geri çekilmeler hızlı oluyor. Ancak bunların kalıcılığı ve bundan sonrasında da devamı önemli olacaktır. Ama denge artık savaş öncesindeki 65 dolarların üzerinde olacağı kesin. 80 dolarlar civarı burada raporlarda dile getiriliyor. Sonuçta ciddi bir yükseliş kalıcı olarak enerji fiyatlarında bütün dünyada enflasyonist bir baskıyı devam ettirecek gibi duruyor. Önemli olan burada kontrolü öngörülebilir bir noktaya erişmek. Bu da dediğim gibi jeopolitik risklerdeki kalıcı çözümlerden sonra ancak ortaya çıkabilir.
1: Mine Tarakçıoğlu bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Piyasalar döne çıkan fiyatlamaları değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da Ampara'da.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalarda risk iştahı arttı. Görüntü ne anlatıyor? Yükselişler devam eder mi? Yabancı etkisi Borsa İstanbul'daki bu yükselişlerde var mı? Konuşacağız. Bizlere ekonomist Serhan Salman eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey. Merhabalar.
0: Merhabalar. 332 doları açtık dolar bazlı grafiklerde.
1: Evet.
0: 18 Şubat'ta gördüğümüz zirvenin de üzerindeyiz. Hem dolar bazlı grafikleri ifade etmeye çalışıyorum hem de TL bazlı yükselişlerde güçlü. Öyle ki 15.041 puan seviyesi gün içerisinde görüldü TL bazlı da. Tabii Trump'ın mesajları sonrasında Borsa İstanbul'daki bu alımlar hızlandı. Siz nasıl okuyorsunuz? Bu yükselişlerde yabancı etkisi de var mıdır?
1: Hali hazırda yabancı gelirse zaten kuvvetli şekilde onu borsada göreceğiz önümüzdeki dönemde. Yabancı etkisi tabii ki bir miktar vardır ama yerlinin ağırlıklı olduğu bir yapı izliyoruz. Şimdi biliyorsunuz hem global taraftaki gelişmeler zaten her gün tartışılıyor. Özellikle bu İran-Amerika arasındaki gelişmeler. Diğer taraftan da Türkiye'de hali hazırda devam eden ekonomik programın piyasada enflasyonla mücadele kapsamında getirdiği bazı önlemlerin de etkisiyle şirketlerimiz biraz zorluk içerisindeler. Dolayısıyla bilançoları yakından takip ediyor herkes. Bu dönemde de bilanço dönemiydi. Hali hazırda Türkiye'de büyüme dinamiklerinin de devam ettiğini düşünürsek bazı sektörel ayrışmalarla borsanın biraz daha pozitif yönde ileriye doğru hareket etmesi mümkündür. Ama dediğim gibi çok şeyden etkilenecek. Yani bir yukarı bir aşağıya her gün iki güne bir karar değişiyor. Bugün anlaşma olacak İran'da, yarın anlaşma olacak. Sonra tekrardan anlaşma olmayacak. Bir hafta daha süre verdim, üç gün daha süre verdim. Bunlar özellikle yabancı yatırımcı açısından gelişmekte olan piyasalara, sadece Türkiye üzerinde değil, bütün gelişmekte olan piyasalara özellikle bu hisse senedi tarafında girişlerde bir tedirginlik yaratmıyor değil. Ama yönün önümüzdeki dönemde pozitif olmasını şahsen ben beklerim. Biraz daha, çünkü hali hazırda ekonomimizin geneline baktığımızda hizmetler sektörü olsun, savunma sanayi olsun, bunun dışında işte turizm sezonu yaklaşıyor. Bazı olumsuz şeyler duymakla beraber gelen rakamlar hali hazırda biraz olumlu. Demek ki hani turizm tarafı olsun. İnşaat tarafında ciddi bir hareketlilik her yerde görüyorsunuz. Kamyonlar geziniyor şu anda. Bunların etkisiyle bu tip sektörlerde, bunların bağlantılı sektörlerinde bir hareket var hali hazırda. Belki büyümenin de destekçisi bu sektörler olur önümüzdeki dönemde. Biraz da onlar da borsayı destekleyecek yapıların olduğu yerler gibi görünüyor.
0: 7 Nisan öncesinde Trump'ın mesajları biraz daha manipülasyon vari olarak değerlendiriliyordu. Ama 7 Nisan sonrası özellikle ateşkes görüşmeleriyle birlikte tüm borsalarda global ölçekte de ya rekor seviyeleri gördük ya da rekora yakın görünümü takip ettik. Burada bu denli iyi fiyatlamaların sebebi zaten daha kötü ne olabilir ki görüşümüydü. Çünkü biraz daha geniş perspektiften bakacak olursak savaş bugün dahi bitse, hı hı, belli ki global ölçekte de büyümeye bir sıkıntı çıkartacak. Daha düşük bir büyüme, hı, ortamı olacak. Daha, hı, yüksek bir enflasyon ortamı olacak. Hı. Stagflasyon diye nitelendirilen bir süreç yaşanacak mı bilmiyorum ama 4 ay önceki gibi bir tablo en azından olmayacak. Peki piyasalarda bu görüntü neden?
1: Şimdi iki tane konu var. Piyasada ciddi şekilde biliyorsunuz bir aslında para var, bir likitte var. Her ne kadar globalde geçtiğimiz dönemde bir enflasyon endişesi oluşup da enflasyon rakamları yüzünden parasal sıkılaştırmaların ön planda olduğu bir yapı olsa da yavaş yavaş bundan çıkıldığı bir dönemi görüyoruz. Amerika'da işte Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle orada yine faizler tabii ki enflasyon görünümü kötü, belki düzelmeyecek ama herkesin en azından faiz konusundaki veya önümüzdeki dönem konusunda büyük destekleyici politikaların ön plana yavaş yavaş çıkacağı beklentisi var. Dolayısıyla bu para da gidecek, yer arayacak. Piyasada olumlu sinyal bekliyor. Şimdi hali hazırda yaşanan konu bir kere uluslararası ticareti etkiledi. Petrol piyasasında yaşananlar global enflasyonu öyle veya böyle her türlü etkileyecek. Hanemizde bile bütün bunları yaşıyoruz, hissediyoruz. Neden? Enerji fiyatlarındaki artışlar, doğalgaz fiyatları olsun, onu arttırıyor. Elektrik fiyatlarını arttırıyor. Dönüyorsunuz plastik bağlantılı bütün her şeyin fiyatlarını arttırıyor. Taşımacılığı, onu bunu her yerden hayatımızı etkiliyor. Bunun negatif etkileri bugünden yarına tabii ki düzelmez. Yani belli bir küresel anlamda da enflasyon bunun sürekliliğini sağlayabilecek bir süreçte oturabilir. Ama para ne yapacak? Bu kadar fazla para var ve önümüzdeki dönemde beklentiler olumlu. Bu olumlu beklentileri satın almak için piyasa hep iyi haberleri kovalıyor. Dolayısıyla her iyi gelen haberin arkasından bir yukarı gidiş. Bunu direkt hani Trump'a bağlayıp da işte Trump bunu söyledi değil. O olan gelişmeyi kendince o gün danışmanlarıyla konuşuyor, çıkıyor, söylüyor. Ya şu aşamadayız, bu aşamadayız diye. Bunu bir manipülasyon olarak çok da belki algılamamak lazım. O günkü gelişmeyi konuşuyor. Ama piyasa beklentileri yakalayınca
0: trilyonlarca dolarlık short pozisyonların açıldığı tespit edilmiş. Yani bu 3-4 defa, 5 defa oldu. Daha önce kripto para piyasasına da olmuştu. Bunların hepsi tesadüftür demek de çok masum geliyor bana.
1: Beklentileri çok iyi satın alıyorlar diyelim o zaman. Yani dönüşümleri. Yani bunu takip ediyor piyasa ve bunu satın alacak da ciddi bir bilgi altyapısı ve hani şey var piyasada. Özellikle büyük oyuncuları düşünürsek globalde. Bunlar hızlı gelişmeler piyasada da izliyoruz, evet.
0: Yabancının performansını yurt içi piyasaları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 28 Şubat sonrası hızla kamyon boşaltırcasına gittiler. Son 3 haftadır biraz daha müspet veriler görüyoruz. Evet. Bugün 15 binin üzerinde bir borsa var ama tahvil piyasasına baktığımızda özellikle 2, 5 ve 10 yıllıklar çok da iyi noktada değiller. Ama buna rağmen son 3 haftadır tahvile de giriş olduğunu rakamlardan ifade ediyor. Yani tahvildeki bu görüntüyü nasıl okumak lazım? Hem 3 haftadır giriş var diyoruz ama hala 40'ın üzerinde, 41 diyebiliriz. 10 yıllıklar 34'ü gördü. Ne dersiniz?
1: Buradaki konu temelde yabancının bakış açısından faiz. Yabancı tamamen ona aslında odaklanıyor. Bu faizin yanında da dış etkenlerden diyelim ki pozitif veya negatif etkileniyor. Neden faiz? Çünkü sonuçta yabancı neye bakıyor? Ben elimdeki dolarım bu kadar diyor. Ben bu doları götürürüm. İşte Türkiye'deki faiz budur. Türkiye ile ilgili de belli bir dolar yönünde bir beklentisi var. Bu beklenti kendi faiz getirisinde pozitif yönde ayrışıyorsa yabancı diyor ki ben burayı satın alırım ve parasını getiriyor. Bunu işte hisse senedi piyasası olsun, tahvil piyasası olsun buralarda kendini gösterebiliyor. Savaşın etkisiyle ilk anda Türkiye bu dolarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirebilecek mi diye bir negatif algıları oldu. Sonra bunun herhangi bir sıkıntı yaratmadığını, Türkiye'nin bu işi yönetebildiğini gördü. Ne yaptı? Dedi hali hazırda faiz de iyi. Bu işte çok daha kötüleşmeyecekse Türkiye'de bu konuşulan bütün

0: gideceğim ülkelerden bir tanesi de Türkiye'dir dediğini ve yanına tiklediğini ben tahmin ediyorum. Bu yüzden de negatif gelişmelerle anlık çıkışları olsa da getirinin iyi olacağı beklentisiyle sürekli içeride kalacak bir yapıda oluşur. Burada hem Merkez Bankası'nın rezerv kontrolünü ve Merkez Bankası'ndaki rezerv birikimini hem faizle ilgili olan beklentileri takip ederler. Gelen enflasyon rakamlarına baktığımız zaman da önümüzdeki dönemde hani faizle ilgili beklentinin de çok fazla aşağı yönlü olduğunu söyleyemem. Yabancı dolayısıyla böyle devam edecektir gibi görünüyor.
1: Hemen bir bankacılık endeksini ekrana taşıyalım. Bugün %6'nın üzerinde bir yükseliş var. Evet. Akbank %6.22 primi, evet. 75 TL 10 kuruş son görülen seviye. Garanti Bankası 137 TL'nin üzerinde. Kamu bankalarında da yükseliş var. Yapı Kredi 38 lira 56 kuruşta. İş Bankası'nda da %5'e yakın yükseliş görüyoruz. Şimdi uluslararası kurumlar özellikle hem son yapılan açıklamalar hem de son enflasyon verisi sonrasında Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklemiyor. Hatta faiz artışı öngörüsü de masada. Son çeyreğe kadar daha düşük bir faiz ortamının olmayacağına ilişkin kanaatler var. Bugünkü fiyatlamaları gün özelinde mi değerlendirmek gerek ya da bankaları konuşacaksak biz merkezin faiz politikasını mı masada tutarak bunu değerlendirmemiz mi gerekir?
0: Hepsinden biraz bence. Neden? Bir kere banka, biraz önce dedim ya, hizmetler sektörü mesela. Bu hizmetler sektörü dediğimizi günlük aktivitelerdeki hizmetler sektöründen çıkarıp işte bankacılık, sigortacılık diye geniş kapsamda bakarsak asıl paranın döndüğü yer orası. Ve bankalar çok kötü bir performans sergilemiyorlar. Bir kere bunu bir yana koyalım ve büyümenin ana etkenlerinden bir tanesi de bu bankacılık sektörü ve hizmetler sektöründeki etkisi. Bu önemli bir konu. Bunu bir yere ayıralım. Bu da ben bir şey alacağım diye baktığınız zaman borsaya, ya bankacılık endeksi alınabilecek güzel bir yer olarak görünüyor. Bunun içerisinde de güçlü performans gösteren bankalarda, az önce gösterdiğiniz bankalar, hem içerideki yatırımcı açısından hem dışarıdaki yatırımcı açısından baktıkları zaman algının daha pozitif ayrıştığı bankalar bunlar. Dolayısıyla bunlara daha fazla bir ilginin olması çok doğal. Bir para gelecekse ve bankacılık sektörünün içerisine gelecek, zaten bu bankalara gelecek. Olumlu gelişmeler buradan da bir taraftan fiyatlanıyor. Bir de şunu göz ardı etmememiz lazım. Her ne kadar işte daha yüksek bir faiz ortamını konuşuyor olsak da bankalar kredi kısıtlarına rağmen, yabancı parada olsun, Türk lirasında olsun, bütün bu kısıtlamaları iyi yönettiler ve büyüme sınırlamaları yapısı içerisinde büyümelerini gerçekleştirdiler ve operasyon verimliliğini sağlayarak hali hazırda karlı yapılarını bir şekilde devam ettirmeyi başardılar bütün bu zorluklara. Dolayısıyla ilgi yaratıyor. Yani hem operasyonel kaliteleri ilgi yaratıyor hem de buradaki beklenti. Tabii günün üzerinde bu böyle artacaktır. Bir noktada tekrardan geri çekilmeler olacaktır. Ama bir yerde pozitif beklenti oluşacaksa bankacılık sektörü özellikle de büyümenin içerisindeki etkisiyle önemli bir yer teşkil ediyor diye düşünüyorum.
1: Siz merkeze dair ne beklersiniz peki?
0: Şimdi Merkez Bankası'nın işi gerçekten zor, takdir edersiniz. 4.18 gelen bir enflasyon rakamı var son ayda. Şöyle geçtiğimiz yılın performansına bakarsak, mevcut yapı devam ederse önümüzdeki dönemde biz geçmiş yıla benzer bir enflasyon rakamıyla karşı karşıya gelebiliriz. Eğer bu iş böyle giderse. Önümüz yaz. Yazı inceleyeceğiz. Bu sene çok şükür ki böyle büyük bir don olayı veya bir felaket tarımda yaşanmadı. Umarız bundan sonra da yaşanmayacaktır. En azından gıda fiyatlarında destekleyici bir şey gelirse enflasyon tarafından pozitif etkisi olur veya turizm tarafında pozitif bazı gelişmeler olursa bunun enflasyon tarafında destekleyici şeyleri olur diye bekliyorum. Ama Merkez Bankası şu anda hala hazırda ilk 4 ayda 14.8'e aşağı yukarı gelmiş bir kümüle enflasyon rakamı var. Hedeflerini yakalamış gibi görünüyor aslında yıl sonu hedefleri. Dolayısıyla ne yapacaktır? Büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde ilk yapacağı toplantıda bu enflasyon hedefiyle ilgili bir revizyon yapacaktır. Bunu söyleyecektir. Mevcut rakamı yukarıya taşıyacaktır beklentisi. Çünkü hala hazırda da yakalamış görünüyor. Gelinen noktada ve bununla ilgili aksiyonlarımı alacağım diyecektir. İlk aksiyonda nedir? Faizi bir süre daha sabit tutmak. Geçen programda da sizinle bunu konuşmuştuk. Beklentiniz nedir? Dedim burada bir durur. Bir sonraki gelecek veriye bakar. Şu anki veriyle de aynı şekilde yine burada bir durur diyorum. Ne zamana kadar? İşte yaz gelişmelerini artık izlememiz lazım. O arada pozitif bir şeyler olursa bir miktar geri gelebiliriz. Ama ne kadar geri gelebilirizin sonucu şu enflasyon dinamiğinde gidecek. Şu anda enflasyon ciddi şekilde hedeflerini şaşırmış görünüyor.
1: Merkezin işi zor ama yani yıllardır merkezin inisiyatifi dışında her şey gerçekleşiyor. Yani don olayında

0: bahsettiniz. Evet. Maalesef ondan önceki sene elim bir deprem yaşadık. Şimdi maalesef global ölçekte böyle bir gelişme var. Merkez Bankası kararlılık mesajı veriyor tüm araçlarıyla masada ama yani bu tamamen iç dinamikler ya da işte kendi inisiyatifleri noktasında da bir şey değil.
1: Şimdi Merkez Bankası bu kararları veriyor da uzun süredir belli bir politika setini izliyor ve bu politika setinin geniş çevrelerdeki etkileri de muhtemelen giderek bazı çevreler için gittikçe de ağırlaşıyor. Yani bunu da bir taraftan gözetmesi gerekecek. O yüzden işi zor dedim. Çünkü siz bir program uyguluyorsunuz ve bu programın süresi ne kadar uzarsa insanları inciteceği sürede o kadar uzayacaktır. Bunu ne kadar götürebilirsiniz veya programda ne kadar revize yapabilirsiniz? Bunun ayarını nasıl yapacaksınız? Bunlar oldukça zor konular. Merkez Bankası açısından da tabii ne yapsın? Şimdi bir kere sadece petrol fiyatlarındaki artış ki şimdi düşse bile işte 90 dolara düştü. Ortalamaların 80-90 dolarda bile önümüzdeki yıl devam ettiğini düşünsek en az 3-4 puan enflasyona oradan gelecek. Yan etkilerini ve bunun çarpan etkilerini düşünmezsek bir etki var. Bu Merkez Bankası'nın dediğiniz gibi yönetebileceği bir husus değil. Ama içeride yönetebileceği şeyleri yani iç talep olsun, yavaşlama olsun, büyüme tarafında yapabileceği konular olsun bunlarla ilgili mekanizmaları oldukça sıkılaştırdı ve daha da nereye kadar sıkılaştırabilecek bunu göreceğiz. Oradaki marjlar da azaldı dediğim gibi her açıdan.
0: 60 dolarla çalışıyordu petrol için Merkez Bankası. Bir anda 130 doları gördük birkaç ay içerisinde. Şimdi bu konuştuğumuz olumlu haberler sonrası, Trump'ın mesajları sonrası Brent petrol 100 doların altında, ham petrol biraz önce 90 doların da altını gördü. Bugün ciddi bir geri çekilme var. Peki bu yarın da iyi haberler gelmesi halinde hızlıca düşeceği anlamına mı gelir yoksa buralarda dengelenip zaman içerisinde mi 60 dolarları görürüz?
1: Kademe kademe diye düşünüyorum. Çünkü operasyonel sebeplerle yani siz şu anda kaybettiğiniz o işte tankerlere bunun dolum operasyonuydu, bunun ilgili ülkelere sevkiyatıydı, oralardaki rafinerilere bunun aktarılmasıydı, düzenlenmesiydi, dağıtımıydı gibi operasyonel süreçlerin bir bozulduğu bir yapı var. Ayrıca İran'ın bu petrol tesislerini veya enerji tesislerini vurması, vurma tehlikesi ve bununla ilgili yaşanan zararların tekrardan düzeltilmesiyle ilgili bir sürece ihtiyaç var. Bütün bunlar arz tarafında belli bir kısıntıyı ister istemez getirecek. Arz kısıntısını bugünden yarını hemen çözemeyeceksek çok hızlı şekilde de düşmesini beklemeyiz.
0: Bakalım önümüzdeki süreçte görüntü nereye evrilecek? Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Sağolunuz. Ekonomist Serhan Salman bizlere eşlik etti. Piyasalardaki son tabloyu değerlendirdik. Bu bölümümüze nokta koyuyoruz. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Sera Yatırım sundu.
1: En paradan %15 nakit iadeli kasko.
2: Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli, üstüne bir de %15 nakit iade alın.
1: Vallahi görülmemiş teklif.
3: En para, en para.
4: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldız

0: Hayatınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Anneler gününde altın başlamak lazım.
2: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
3: Tamam hayatım.
2: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
3: Tamam hayatım.
2: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams.
2: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
3: Şimdi tam.

0: şansını kaçırmayın. Setur
1: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
3: Bu kadar artık show.
1: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
5: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
6: hızla değişen piyasaları yakalamak isteyen Caner'le Caner oluyoruz. Caner canlı veriyle piyasaları anlık takip ediyor, yatırım kararlarına rehberlik eden Kaşif'le hisse senedi öngörülerine ulaşıyor. Mobil'den Akbank'la ol, yatırımlarını tek yerden yönet. Akbank.
7: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
8: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor. İçerisinde 500 bine yakın insanı ağırlama kapasitesi olan bu kapalı çarşı, yılda 91 milyon turisti ağırlayarak dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanlarından biri olma unvanını taşıyor.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
1: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade parksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir tatil deneyimi, minikler için eğlence dolu alanlar. Gezinomi ile hayallerini erteleme.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratik.

0: Lora kolye hediye. Bıçak.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
1: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Yükselen abi, ne zaman varacağız?
1: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yükselen abi, üst geçine bak abi.
1: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: Sır küpü. Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz...

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
2: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
3: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
5: Ankara-Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
6: İhtiyaçlara büyük kolaylık, Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
7: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
8: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.
9: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: paranın yönüyle karşınızdayız. Paraya yön veren gelişmelere bu bölümümüzde bakacağız. Piyasalar çok hareketli. Borsa İstanbul'da yükselişler var. Global ölçekte yükselişleri takip ediyoruz. Petrol fiyatları düşüyor ki bu başlıklar gündemin merkezinde. Hiç vakit kaybetmeden detaylandıralım. İfade ettiğim gibi BIST endeksinde 15.000 puan seviyesinin üzerindeki seviyeler hakim. Hem TL bazlı hem de dolar bazlı rekorunu geliştiriyor. Öyle ki 15.041 puan seviyesi seans içerisinde test edildi. 200 milyar liraya yakın bir hacim söz konusu. Daha kapanışa yaklaşık 3 saat var ve daha yüksek hacimlerin görülebileceğine ilişkin öngörüler masada. Topyekun bir yükseliş görüyoruz. Birazdan o yükselişleri sizlerle buluşturacağız. BIST endeksinde yükselişler yaşanırken enerji kanadına baktığımızda petrolde ise düşüşlerin olduğunu söylemek mümkün. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İran'la bir anlaşmaya yakın olduklarını dile getirdi. Bu anlaşma sonrasında petrolde geri çekilme, borsalarda yükseliş, altında yukarı yönlü hareketler söz konusu oldu. Öyle ki Brent petrolde bugün 100 dolar seviyesinin altındaki seviyeler hakim olurken Amerikan tipi ham petrol ise 90 dolar seviyesinin altını gördü. Gün içerisinde 88 dolar seviyeleri de görüldü. Bu arada İran devrim muhafızlarından açıklama var. Güvenli bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği ifade ediliyor. İşte bu başlık da aslında piyasaları desteklemeye başlamıştı. Önümüzdeki süreçte piyasalar yine iyi bir fiyatlamayı bizlere gösterecek mi takip edeceğiz. Piyasanın odak noktası savaş bitecek mi bitmeyecek mi? Bu anlamda önümüzdeki 48 saatlik sürecin önemli olduğu bazı kurumlar tarafından ifade ediliyor. Öyle ki ABD ve İran bu kez anlaşacak mı anlaşmayacak mı? Daha önce anlaşmaya yakın olduklarına ilişkin başlıkları Donald Trump'ın ağzından fazlaca duymuştuk ama bir anlaşma bu ana kadar gerçekleşmedi. Anlaşmanın olabileceğine, barışın yaşanabileceğine ilişkin beklenti bile piyasalarda ciddi bir görüntüyü beraberinde getirdi. Petrolde düşüşler söz konusu olurken borsalarda risk iştahı arttı. Bakalım olumlu haber gelecek mi? Bu arada biraz önce Donald Trump bir mesaj paylaştı sosyal medya hesabından. O mesajın ayrıntılarına baktığımızda İran'la anlaşmak istiyoruz. Şayet anlaşma olmasa daha sert şekilde vuracağız diyor Amerikan Başkanı Donald Trump. İşte başlıklar bu şekilde piyasalardaki görünümde aslına bakarsak anlattığımız gibi. Peki seviye olarak hangi noktadayız? Son rakamları da görelim. BIST endeksi 14.949 puan seviyesinde 15.040 puan seviyesi görülmüştü. Hala %3'ün üzerinde bir yükseliş var. Öyle ki dolar bazlı grafiklerde de 332 dolar seviyesi aşıldı gün içerisinde. En son zirveyi dolar bazlı grafiklerde de 18 Şubat'ta görmüştük. 100 şirketin durumu nasıl? BIST yüzde işlem gören 100 şirkete de bakalım. En fazla artan şirketler Pasifik Teknoloji, Hektaş, Fenerbahçe, Borusan Boru, Margün Enerji. En fazla düşenlere baktığımızda Pasifik Güreja, Enerjisa Enerji, Oba Makarna, Tüpraş, Europower, Kardemir D grubu. İşte fiyatlamalar bu şekilde, ağırlıklı olarak artı bir fiyatlama görüyoruz. Aslında yatırımcının da odak noktası BIST endeksindeki gelinen nokta. Peki ayrıntılarda neler var? İzleyelim.
1: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi. Piyasanın lokomotifi olarak kabul edilen BIST 30 hisseleri bu dönemde endeksin üzerinde performans sergiledi. Bankacılık, holding ve büyük sanayi şirketlerindeki yükselişler ana endeksi yukarı taşıyan en önemli faktörler arasında yer aldı.
2: 20 bini görsek de çok şaşırmam. Çünkü hani bankacılığın katkısı olmadan, holdinglerin katkısı olmadan işte Aselsan, Tüpraş'ın ciddi bir katkısı var. Astor'un burada devreye girdiğini görüyoruz. Ağırlığı düşük ama katkısı yüksek şirketler var.
1: 2026 yılındaki yükselişte bazı sektörler belirgin şekilde ayrıştı. Bankacılık sektörü güçlü bilanço beklentileri ve yabancı yatırımcı ilgisiyle öne çıktı. Sanayi şirketleri ihracat gücü ve üretim performansı ile yükselişi destekledi. Teknoloji hisseleri ise büyüme beklentileriyle dikkat çekti. Endeksin bundan sonraki yönünde hem küresel gelişmeler hem de yurt içi ekonomik politikalar belirleyici olacak.
0: Evet.
3: piyasalarda bugünlük bahar havası var. Ama bugün bile savaş bitse büyümede küresel anlamda ciddi bir görüntü değişikliği olacağına ilişkin kanaatler söz konusu. Enflasyona dair beklentiler sene başındakiyle bir hayli değişmiş durumda. Peki büyüme stratejiler önümüzdeki süreçte istihdamlarda bir bozulma olacak mı? Yapay zekayı konuşuyoruz. Uzun süre hayatımızda olacak bir argüman yapay zeka. Bu ve buna benzer birçok konuyu konuşacağız. Özellikle PwC'nin bir raporu var. O raporu da detaylı bir şekilde masaya yatıracağız. Bizlere PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Sayın Cenk Ulu eşlik edecek. Hoş geldiniz.
4: Çok teşekkürler. Hoş bulduk.
3: Bir rapor var. O raporu konuşalım.
4: Peki.
3: Bu raporda hangi nüanslar ön plana çıkıyor merak ediyorum. İfade ettiğim başlıklara ayrıntılı bir şekilde bakalım ama ilk etapta çerçeveyi siz bize çizin.
4: Şöyle, biz bu raporu 29 yıldır yapıyoruz. Raporda biz her sene hem dünyada hem Türkiye'de şirket yöneticilerine, CEO'lara, zaten adı CEO Survey, gelecek yılla ilgili beklentilerini soruyoruz. O nedenle hem Türkiye sonuçları var hem dünya sonuçları var. Tabii bu sene baktığımızda geçen yıllara göre birazcık daha farklı. Çünkü dünyada zaten beklentiler de çok artık değişken olmaya başladı. Ve beklentilerde özellikle hem teknolojideki gelişmeler hem jeopolitik endişeler CEO'ları daha çok endişelendirdiğini görüyoruz. O nedenle bu senenin ne trendi öne çıktı diye baktığımızda...
3: Endişeli CEO'lar.
4: Endişeli. Şunu da söyleyeyim, dünyada CEO kalma süresi 9 yıldan 4,5 yıllara düştü. Neredeyse yarı yarıya düştü. Çünkü bu
3: peki
4: artık...
3: Peki o görevden ayrıldıktan sonra başka bir kuruma yine CEO olarak gidiyor mu?
4: Giden var, gitmeyen var ama bir CEO'nun kalma süresi 9-10 yıldan 4-5 yıla düştü. Bu da şunu gösteriyor, artık gerçekten CEO'lar yorgun. Biraz da şirketler başarısızlıkları CEO'lar üzerinden çözmeye çalışıyorlar. Ama tabii CEO'ların da kendi dünyalarında çok fazla değişkeni yönetmeleri gerekiyor. Şimdi dünyada CEO yaşına şöyle biraz baktığımızda Türkiye'de yaklaşık 59-60 yaşları.
3: Gençlere güvenmiyor muyuz?
4: Güveniyoruz.
3: 59-60'a genç diyoruz o zaman.
4: Gençleşmiş hali.
3: Daha mı yüksekti?
4: Tabii. Ve Türkiye'de bu biraz daha düşük, 55'lerde. Hı hı. Özellikle aile şirketlerinde birazcık daha yüksek. Ama bu CEO'lar hayatlarında ilk defa bu kadar değişken görüyorlar. Çünkü bunların işe başlama süreçleri 90'lı yılların başı, dünyanın büyümesi, globalleşmesi, hiç savaş olmadığı yıllardan şu an geldikleri noktada dünyada artık savaş, jeopolitik gelişmeler, gümrük tarifeleri gibi endişeleri yönetmek zorundalar.
3: Bir de çok hızlı değişmiyor mu?

0: Yani bu bahsettiğiniz şeyler 3-4 yılda bir değil. Yani hepsi 3 yıl içerisinde oldu. Pandemiyi de katalım, depremleri de katalım. Sadece bizim bölgemiz açısından değil. Asya'da da ciddi depremler görüyoruz. Yanı sıra ya öyle ki senenin başında hiç herhalde tarihte böyle bir şey var mı bilmiyorum ama Amerikan başkanı gitti Venezuela devlet başkanını yatağından aldı, yatak odasından aldı. Yani belirsizlikten bahsediyorsunuz ya, çok haklısınız. Bu noktada belirsizliğin had safhada olduğu bir süreci yaşıyoruz. Ben şuraya takıldım. Hani mal sahipleri bu süreçte suçluyu CEO'lar olarak görüp de görevden almaları ya da o değişikliği yapmaları günah keçisi herhalde CEO'lar oluyor böyle dönemde.
1: Evet, ben birazcık bunu futbol kulüplerine benzetiyorum. Teknik direktörü görevden almaktan farklı bir şey değil esasında yapılan. Çünkü CEO'lara baktığımızda yönetmeleri gereken en büyük değişik şu an birincisi jeopolitik dengeler, ikincisi teknoloji. CEO'ların yarısı şirketlerinin orta vadede ayakta kalmayacağını düşünüyorlar. Eğer şirketlerinde bir şey değiştirmezlerse şirketlerinin artık yok olacağını düşünüyorlar. Bu bir güvensizlik yaratıyor. Türkiye özelinde de şunu 3 tane konuyu belirtebilirim. Türkiye'de jeopolitik gerilimlerin CEO'lara olan endişesi dünyanın neredeyse 2 katı. Ama Türkiye'de 2 konu daha öne çıkıyor. Birincisi, Türkiye'deki şirketlerin bu sene özellikle finansman ve finansmana ulaşımla ilgili endişeleri yüksek. Bir de çalışanlarının maliyetlerinin özellikle ihracatçı şirketlerde yükselmesi şirketlerde bir endişeye de, ciddi bir endişeye de yol açıyor. Bu araştırmada biz şunu da soruyoruz. Peki neresi büyüyecek? Hani bir alttaki slaydımızda var, üçüncü slaydımızda. Hangi ülkelerin büyüyeceğine inanıyorsunuz sorumuzda? Bunu biz 10 yıl önce sorduğumuzda cevap birazcık daha farklıydı. Daha çok gelişmek yolundaki olan ülkeler. Bizim BRIC-T dediğimiz Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, hatta Türkiye de bunun ikindeydi. Bu ülkelere yatırım ve büyüme beklenirken özellikle Trump'ın ilk döneminden itibaren üzerine Biden'la da devam etti esasında. Artık büyümeyi gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkelerde bekliyorlar. Bunun yansıması da şu esasında: Amerika Birleşik Devletleri hem Türk CEO'lar için hem yurt dışındaki CEO'lar için birinci aşamada yatırım yapılacak ve büyüyecek bölge olarak ortaya çıkıyor. Ben birazcık bunu şöyle düşünüyorum. Para birazcık daha güvenli yere doğru gidiyor artık.
0: Büyük ülkelere.
1: Büyük ülkelere, kural koyucu, oyunu kurucu ülkelere doğru gidiyor.
0: Vallahi para oraya gitse de bence dünya dediğiniz dönemdeki gibi güvenli bir yer değil artık. Sürekli bir değişkenlik var. İşte Amerikan başkanının yo-yo gibi ekonomilerle oynarım dediği bir sürecin içerisindeyiz. Bugün olumlu açıklama yapıyor. Hurra, bütün kurumlar olumluya çeviriyor görüşlerini. Yarın olumsuz bir şey diyor. Bu sefer işte koca koca kurumlar olumsuza çeviriyor öngörülerini. İlginç bir periyodu yaşıyoruz.
1: Doğru, siyasi iklim çok değişken, özellikle artık kural koyucu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar kurallarla oynadığı bir noktada şeyi düşünün, şirket yöneticilerinin yatırım kararı vermekteki zorluklarını düşünün. Bir de bunun üzerine ne değişiyor? Aynı zamanda şirketler daha önce yer almadıkları, rekabet etmedikleri şirketlerle rekabet etmeye başladılar. Örnek vereyim, artık en büyük nakliye şirketi, bakıyorsunuz bir platform satıcı şirket olarak karşınıza çıkıyor. Teknoloji firması banka kuruyor. Perakende firması finans sektöründe yatırım yapmaya başlıyor. O nedenle bunların yanı sıra şirketler bir de aynı zamanda daha önce rekabet etmedikleri daha hızlı, daha küçük şirketlerle rekabet etmek yolunda zorlanıyorlar. Bu da günlük hayatlarının bir parçası. Peki bunu nasıl yönetiyorlar diye sorarsak şu önemli. Ben Türk şirketlerine geri döneyim. Ya Türkiye değişik bir ülke, biliyorsunuz. Türkiye çok büyük bir ülke bir defa. Dün Saha Expo'daydım ben. Gerçekten gurur duyulacak bir şey. Ve buraya geliş süresinin hızına baktığınızda herhalde 5. bu. Yani 5. de artık bütün salonlar dolmuş. 200'e yakın yabancı grup var. O ne? Türkiye şu açıdan zor bir ülke bir CEO için. Çok hızlı büyüyebiliyor. Veya durağanlaşabiliyor. O nedenle büyüyen Türk şirketleri son dönemlerde şunu yapmaya başlıyor ki bence güzel bir şey. Birden fazla pazara yatırım yapıyorlar. Yani Türkiye geçen sene yaklaşık Türk şirketleri 8,5-9 milyar dolara yakın yurt dışında satın alma, birleşme, yatırım yaptılar. Bu da şunu getiriyor esasında. Türk şirketleri aynı zamanda birden fazla coğrafyadan gelir elde edip burada bir risk oluştuğunda, işte bir savaş var yanımızda, İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri savaşı, en azından diğer bir

0: bölgelerden gelir elde etme, birazcık daha dengeleme, o bölgelerdeki finansmana ulaşım konusunda eskiye göre daha başarılılar. Bu bir çıkış yolu olarak Türk şirketleri, ama bu sadece Türk değil. Bundan 100 yıl önce İngiliz şirketleri de yapıyordu bunu. Yani Türkiye globalleşiyor diyemem Türk şirketleri, ama bölgeselleşmeye başladılar. Bugün Romanya'ya gittiğinizde ikinci büyük yatırımcı Almanya'dan sonra Türkiye. Bu da Türk şirketlerinin bence krizleri atlatmasında onun için olumlu bir faktör olarak ortaya çıkıyor.
1: PwC bu tarz raporları kaç yıldır yapıyor?
0: 29. bu.
1: Şimdi CEO'lar, o zaman ben CEO olsam bu tarz raporları takip ederim, bakarım. O olası son beni bulmasın diye ona göre bir periyot belirlerim. Bu güzel bir şey aslında.
0: Evet, çok doğru söylediniz. Takip ettiklerini düşünüyorum. Mesela bu raporda şunu sorduk. Yapay zeka kısmında şirketinizin durumu ve ne kadar faydalanıyorsunuz sorduk. Bir de araştırmamız var. Bunun yanına yaptığımız bir araştırma. Şu an dünyadaki şirketlerin %20'si yapay zekadan elde ettik avantajı %80'ini elde ediyor. Yani %20, %80'i elde ediyor. Yapay zeka iyi kullanan şirket verimliliğini 7 katına kadar çıkarmış durumda.
1: İnanılmaz bir oran.
0: Çok büyük bir rakam. Yani bu dijitalleşmeyi ve yapay zekayı İş süreçlerinin içine koymayan şirketlerin ne kadar hızlı sürede oyun dışında kalacaklarını esası CEO'lar bu tür araştırmalarda bence görüyorlar.
1: Peki mesela bu başarısız olan CEO'lar ya da işte eskiden 9 yıl CEO'luk yapıyorlarken şimdi o sürenin 4,5-5 yıla düşmesi yapay zekayı kullanıp kullanmadıklarına göre ayrılıyor mu? Yani yapay zekayı kullanan CEO'lar aslında daha başarılı oluyor ya da bunu kullanmayanlar biraz daha atıl kalıyor, sonucu çıkar mı? Buna ilişkin bir bileşen var mı bu raporda?
0: Yani CEO'ların direkt olarak değişim sebebine göre değil, ama şunu söyleyebilirim. Yapay zeka iyi kullananlar performansı ikiye katlıyor. Bu da şunu gösteriyor esasında. Aynı sektörde dijitalleşmeyi, teknolojiyi yapay zeka iyi kullanan ve kullanmayan şirket yöneticisinin performansı neredeyse ötekine göre iki kat düşük oluyor. O da zaten artık kaçınılmaz bir sonuç olarak şirketlerin bu konuda önlem almasını gerektiriyor.
1: PwC olarak siz yapay zekayı ne derece kullanıyorsunuz?
0: Biz yapay zekayı iki şeyde kullanıyoruz, onu söyleyeyim. Birincisi, kendi iş süreçlerimizde kullanıyoruz.
1: Ne demek yani?
0: Yani şunu diyorum, biz normalde herhangi bir şekilde danışmanlık yaparken yapay zekayı kendi geliştirdiğimiz dil modellerini, kullandığımız dil modelleri içerisinde yapay zekayı kullanarak daha hızlı, daha verimli, daha düzgün diyeceğim, danışmanlık yapmaya çalışıyoruz. Ama biz bir şey daha yapıyoruz, onu da söyleyeyim. Biz aynı zamanda bir yapay zeka laboratuvarı yaptık. Yapay zeka laboratuvarında şirketleri, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri ağırlayarak orada use case dediğimiz yapay zeka nerelerde kullanılır? İnsan kaynaklarında mı, emtia tahminlemede mi, şirket yönetiminde mi? Bunları Türkiye'deki paydaşlarımızla paylaşarak onların bunu kullanmaları için de elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz. İstatistik olarak da şunu söyleyeyim. Türkiye'de CEO'ların %21'i sadece yapay zekayı kullanarak maliyetini düşürüp gelirini artırdığını söylüyor. %55'i hiçbir şeyin değişmediğini söylüyor. O nedenle Türkiye'nin yapay zeka konusunda daha çok gidecek yolu var. Ama tren kaçmış değil. Çünkü dünyada da benzer sonuçlar var. Dünyada hatta maliyetini düşürüp gelirini arttırdığını söyleyenler Türkiye'ye göre daha az. Yani Türkiye bunu birazcık daha iş süreçlerine kattığını söylüyor. Ama şunu da söylemekte fayda var. Bu kattığını söyleyenler yapay zekaya sadece örnekleme olarak katıyorlar. Yani iş süreçlerinin tamamını dijitalleştirdiğin değil, sadece birkaç tane örnek uygulama yaptığı için kattığını söylüyor.
1: Mesela şöyle bir tablo var. Çoğu şirket yapay zekadan henüz gelir artışı veya maliyet düşüşü elde edemedi. Sınırlı sayıda şirket bu iki noktada başarı sağlamış durumda. Biraz açalım mı bunu?
0: Şöyle diyeceğim. Bu şunu gösteriyor esasında. Şirketlerin daha büyük kısmı dünyada da Türkiye'de de yapay zekayı kendi kültürlerine içine sokmuş durumda değiller. Ve daha önemlisi, yapay zekayı dokümanlara ve verilerine eriştirebilmiş değiller. Yani yapay zeka var, dil modeli hepimiz kullanıyoruz. İşte cep telefonumuzda var, hayatımızı kolaylaştırıyor.
1: Ben çok verimli kullanabildiğimizi de düşünmüyorum.
0: Doğru söylüyorsunuz, ama son 6 aydan şunu da örnek olarak
1: bir soru. Kullanıyoruz, ama bence doğru soruları ben pek, hani çok fazla kişi soramıyor. Ben de dahil.
0: Doğru, onun için yapay zeka modüllerini eğitmeniz gerekiyor. Hı-hı. O nedenle biz mesela Harvey'i eğitiyoruz yapay zekada. Çünkü öteki türlü halüsinasyonları, yanlış yönlendirmeden engellemeniz lazım. Çünkü biz bunu ticari amaçlarla kullanıyoruz. Yoksa kendimizi herhangi bir şey araştırmak için kullandığımızda çok önemli değil, ama ticari olarak kullandığınızda mutlaka doğru veri setine ulaştığına emin olmanız lazım. Bir de kurumunuzdaki çalışanların yapay zekaya doğru soruları sorup doğru cevapları alıp bunu değerlendirebilecek yetkinlikte olması lazım. Ama şu an gelinen noktada şunu söyleyebilirim ki ne dünyada ne Türkiye'de henüz 2026 yılında yapay zeka sistemlere tam girmiş değil. Ama son 6 ayda, son 3 yılda olandan daha fazla gelişme var. Yani hızlanma eğrisi çok yukarı doğru gitmeye başladı. O nedenle bu şunu da getirecek. Onu da
1: bizde de var mı öyle bir hızlanma?
0: Var, var.
1: Süper.
0: Ama sonucundan bir kötü sonucu da var, onu da söyleyeyim.
1: Nedir o?
0: Yeni mezun işe alımları çok azalıyor.
1: Yani istihdama olumsuz mu yansıyacak?
0: Beyaz yaka istihdama ciddi miktarda olumsuz yansını biz bu sene itibaren görmeye başlıyoruz.
1: Mesela bir asistanla bir CEO ya da PwC Türkiye ülke kıdemli ortağı olarak herhalde bir 8-10 saat ancak günlük bazda çalışırsınız. Bu cebinizde olduğunda 24 saat asistanınız.
0: Evet.
1: 24 saat bundan hizmet alabiliyorsun.
0: Evet.
1: Bu da herhalde söylediğiniz şeyi destekliyor.
0: Destekliyor. Şunu da söyleyeyim. Biz dahil dünyada yeni mezun istihdamı çok azalmaya başlıyor. İkinci bir nokta tabii o ülkemizin belki çözmesi gereken bir konu. Türkiye'de de baktığımızda da istihdam üzerindeki maliyetler ciddi miktarda yüksek. O nedenle ben bu konuda açıkçası mutlaka düşünüyordur ama hükümet yetkililerinin, devletin bu konuya da bir kafasını tutması gerekiyor. Ben istihdamı korumamız lazım.
1: Tabii.
0: İstihdamı korumamız lazım çünkü geleceğe de bizim insan yetiştirmemiz lazım. Sadece teknolojiye dayanarak verimlilik için iş gücünü azaltmak şirketin geleceğini de esasında yok etmek anlamına geliyor. O nedenle bu konuda birazcık devletin, sivil toplum kuruluşlarının, şirketlerin beraber hareket ederek buna bir çözüm bulmaları da bence şart.
1: Belki bu yapay zeka modüllerini öğretebilecek dersler ya da işte konferanslar, seminerler vatandaşa ya da öğrencilere verilirse bunu daha doğru kullanım açısından da istihdam oluşturulabilir.
0: Doğru. Ben geçen hafta Eskişehir Uluslararası Yapay Zeka Konferansı'ndaydım. Anadolu Üniversitesi, üniversitelerimizin düzenlediği. Esas bir çaba var. Onu takdir etmek lazım. Ama yanında bir şey daha lazım. Kısa vadeli çözüm de lazım. Nedir kısa vadeli çözüm? Ek istihdama, yeni istihdama bence şu an devletimizin eğer teşvik verecek imkanı varsa bence teşvik vermesi gereken birinci alan, en önemli alan üniversite mezunu beyaz yaka dediğimiz kişinin istihdamına destek vermesi lazım. Çünkü gerçekten yapay zeka onların giriş seviye yaptığı işlerin çoğunu yapabilecek duruma gelmiş durumda artık.
1: Bakalım hem önümüzdeki süreçte ne kadar hızlı ilerleyecek hem de ne kadar adapte olacağız. Ben de merak ediyorum. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz. PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Sayın Cenk Ulu bizlere eşlik etti. Hem önümüzdeki süreçte yapay zekanın ne kadar hayatımızda olacağı da hem de CEO'ların özellikle son dönemdeki belirsizliklere nasıl hazırlanıp ya da nasıl hazırlanmadıklarının neticesini değerlendirdik. Bir araya gidelim. Aradan sonra piyasalardaki risk iştahını konuşacağız.

0: Kara Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
0: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: ediyor. Petrol geri çekiliyor. Altında alım var. Peki bu yükselişler devam edecek mi? Bugüne özel bir yükseliş mi? Yoksa gelecek olan haberle birlikte daha yüksek montanlı seanslar görecek miyiz? Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru'ya soracağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Hem TL bazlı hem dolar bazlı rekor seviyeleri Borsa İstanbul'da görüyoruz. Öyle ki tüm zamanların rekor seviyesi olan 15.000 puan seviyesini aştı ve 15.040 puan seviyesinde gün içerisinde gördü. Nasıl okumak gerekir bu fiyatları? Ciddi anlamda da hacim var.
1: Yani hisse senedi olanlar açısından maşallah diyelim. Tam bir bahar havası. Ama devam edip etmemesi noktasında da ben biraz beklentinin önden satın alındığını düşünüyorum. Hem küresel anlamda, özellikle küresel anlamda içeride belki biraz daha farklı bir hikaye olur, detaylarız. Borsada biliyorsun bir kural vardır finans piyasalarında, beklentiyi satın alırsın. Öncesinde, gerçekleştiğinde de satarsın. Özellikle küresel piyasalar açısından hikaye böyle. Ama içeride kompozisyona baktığımızda bir yabancı hareketi görüyoruz. Yani özellikle yerli yabancı ayrımı yaptığımızda yerlinin ilgisi, alakası belki belli başlı hisse senetlerine doğru gidiyor. Neredeyse sektör bile konuşamaz olduk ama yabancı hareketine baktığımızda biraz daha orada şeyi görebiliyoruz. Sektörel hareketleri, sektörel fiyatlanmaları görebiliyoruz.
0: Buradaki nerede peki? Hikayede hangi sektörlerde?
1: Yani mesela herhalde bugün bankacılık endeksten pozitif ayrışıyordur.
0: Verelim. 1-2 saattir ekrana bakamadım ama. %6 artıdaydı bir saat kadar önce. Şimdi %5-6 aralığında gidiyor geliyor bankacılık endeksi.
1: Şimdi burada hikayenin dinamizmi temel argümanı, tabii endeksten pozitif ayrışıyor. Temel argümanı şu: savaş bitecekse, buna yönelik açıklamalar gelecekse piyasalar yeşilleniyor. Hisse senedi piyasaları tarafı ve altın, petrol aşağı doğru geliyor. Paralelinde tahvil faizlerinde bir miktar toparlanma görüyoruz. Savaş ilişkin beklentiler negatife doğru gittiğinde endeksler negatif, petrol pozitif, altın negatif. Bu algoritma 2,5 aydır devam ediyor. Bu neredeyse böyle bir otomatik hale geldi. Şimdi ama içeride başka bir hikaye var. Geçtiğimiz bu hafta aldık değil mi biz enflasyon rakamını? Tabii bu hafta aldık.
0: Pazartesi günü aldık. 4.18.
1: Özellikle şöyle, şimdi yüksek geldi falan. Ekonomik programa ilişkin eleştiriler yükselmeye başladı. Yani işte birkaç senedir faiz yüksek, bakın enflasyon düşmüyor hikayeleri. Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın buna ilişkin yapmış olduğu açıklama bence çok önemliydi. Özellikle yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında programda kararlılık ve süreci konusunu kalın puntolarla belirtti. Bu içeriye verilen mesaj olduğu kadar bence dışarıya da verilen önemli bir mesajdı yabancı yatırımcı açısından. Türkiye'de özellikle yabancının portföy girişlerine baktığımızda evet, carry trade tarafında var, tahvil tarafında var, hisse senedi tarafında var. Savaşla birlikte aslında sebebi çok da bize özel olmayan konulardan dolayı Merkez Bankası rezervlerimiz 50 milyar kadar aşağı geldi ama zannediyorum ki yarın veri alacağız. Bunun yarısı ortalama geri geldi. Oradaki rezerv yerine koyuldu. Bu önemli bir hikaye. Çıkışta baktığımızda diğer gelişmekte olan ülkelere paralel bir hareket varken şurada son 3 haftadır, 1 aydır diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışıyoruz. Özellikle programa ilişkin kararlılık vurgusu yabancı yatırımcı nezdinde şöyle tınılanıyor. Döviz kuru, demek ki dolar TL paritesi enflasyondan daha fazla hareket etmeyecek yukarı yönde. Demek ki burada beni negatif etkileyecek bir alan yok. O zaman ben Türkiye'ye portföy yatırımları noktasında daha sıcak bakabilirim hikayesi var. Şimdi özellikle 3 senedir faiz yüksek ama yabancının portföy girişi anlamında hareketini kabaca son 1 senedir burada görüyoruz. Hatta yılbaşından beri diyelim, çok 1 sene de değil. Görüyoruz. Bunun sebebi süreci olan temkinli yaklaşımdı. Ama zannediyoruz ki son dönemle birlikte burada uygulanan ekonomik programı süreceğine, döviz kurunda enflasyondan daha fazla bir hareket olmayacağına ikna olmuş durumdalar ki geliyorlar. Ben önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'la ilgili pozitifim. Bunun en temel argümanı yabancının bu algısındaki değişiklik. Yoksa burayı çıkardığında, burayı denkleme katmadığında makro kompozisyon üzerinden bir borsa tahmini, borsa öngörüsü yapmaya çalıştığımızda şunu görüyoruz. Özellikle savaş öncesi, sonrası hem enflasyon beklentileri bozuldu, yukarı aldık. Hem de faiz indirim döngüsü bozuldu ve yıl sonuna ilişkin faiz beklentileri, enflasyon beklentileri yukarı yönde revize edildi. Makro kompozisyon üzerinden okuduğumuzda bu fiyatlamayı, bu makro kompozisyon desteklemiyor. Ayakları yere basmıyor gibi bir hikaye çıkıyor ama diğer taraftan yabancı yatırımcı ve Türkiye'ye

0: olan algı ve ilgi gerçeğini ortaya koyduğumuzda, denkleme yerleştirdiğimizde hikaye ve resim yerine oturuyor. Evet. Burada BlackRock Ocak ayında biliyorsun bir haber vardı. Türk hisse senetlerine ilgi gösterdikleriyle ilgili.
1: Bir fotoğraf da vardı.
0: Mart ayı içinde Sayın Cumhurbaşkanı ile CEO'nun da bir görüşmesi vardı. Haliyle ben açıkçası zaten bu fonlar böyle hani birkaç aylık, birkaç haftalık kararlarla girip çıkmazlar. Bunlar ince eler, sık dokur ve yıllara yayılan zamanlamalarla hareket eder. Ben açıkçası burada pozitif hikayenin devam edeceğini yabancı algısı noktasında değerlendiriyorum.
1: Şimdi burada biraz bankaları detaylandıralım mı? İlk reaksiyonlar bankalar kanadında kendisini daha kuvvetli hissettirdi. Ama bu sadece kısa süreliğine mi olacak? Neden kısa süreliğine diyorum? Çünkü faiz indirim beklentileri ötelendi diyoruz ya da biraz daha buraya ilişkin beklenti farklılaştı. Goldman Sachs'ın mesela öngörüsü son çeyreğe kadar bir faiz indirimi beklemediğine yönelik. O zaman böyle olacaksa evet, ilk haber akışı kaynaklı bankalar reaksiyon gösterdi ama sonraki süreçte biraz daha bu periyotta öne çıkması beklenen sektörler farklılaşacak mı?
0: Şöyle.
1: Ya da nasıl bakmak lazım? Doğru bakış nedir?
0: Bilanço dönemindeyiz. Bir yandan bilançoları da alıyoruz. Manzara net. Finansal sektörler, işinin içinde faiz olan sektörler biraz pozitif ayrışıyor karlılıkta. Yani baktığında işte sigortalar, faktöringler, bankalar öz sermaye karlılığı noktasında enflasyonu yakalamış veya biraz üzerine çıkmış gibi bir hikaye var. Bankalarda da gelen bilançolarda öz sermaye karlılığına baktığımızda %20'lerde. Öyle ki reel sektör ya kar edemiyor ya da enflasyon ya da faizin çok çok gerisinde. Özellikle patronlar ve yatırımcılar açısından baktığımızda eğer faiz kadar para kazanamıyorsan, enflasyona karşı öz sermayen eriyorsa üretim yapmanın, yatırım yapmanın bir anlamı, bir hikayesi kalmıyor. O yüzden mevcut yüksek faiz döneminde finansal sektörlerin bu noktada bilanço anlamında biraz pozitif ayrıştığını ortaya koymak lazım. Evet, topyekün baskılanıyor ama kim daha fazla etkileniyor, kim daha az etkileniyor? Reel ekonomi, üretim tarafı bu işten daha fazla etkileniyor. Türkiye'de tabii şirketlerimiz bir de genelde borçlanarak çalıştığı için, özellikle büyümeye doğru gidecekse bunu borçlanmayla yaptığı için.
1: Yok, ben şunu merak ediyorum. Süreç. Siz Haziran ayında bir faiz indirimi bekliyor musunuz?
0: Yok.
1: İş tamamen bitti, anlaştık, resmiyete dökülmediği takdirde Temmuz'da bekliyor musunuz? Yani bu süreç takip edilecek değil mi?
0: Süre buna İran'la Amerikan yönetimi karar
1: verecek. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bugün %4 yükseldi diye hurra ben ağırlığımı bankalardan yana kullanayım. Bu doğru bir bakış açısı mı?
0: Bankalar buradan itibaren hala iskontolu mu? Veya buradan yıl sonuna bir yarış yaptıralım. Bankacılık endeksi endeks yüzü geçebilir mi gibi bir hikayemiz olsun. Ben bankacılık endeksinin endeks yüzü geçeceğini düşünüyorum. Buradan yıl sonuna büyük ihtimalle borsa endeksi de faizi geçecektir diye değerlendiriyorum. Çünkü orada marşa basıldı. Belli ki portföy akışı noktasında yılbaşından itibaren bir marşa basıldı. Ben endeks pozitifim açıkçası. Endeks içinde bankacılık tarafında da bunun endeksten pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Faiz noktasına maalesef petrol fiyatları ve savaş süreci belirleyici olacak. Yani o kadar, hani iki gün sonrası bile o kadar uzun ki, 5 dakika sonrası bile o kadar güvensiz ki, şimdi Trump bir tweet atsa, yok biz anlaşmadan uzağız dese, burada bütün fiyatlamalar tersine dönebilir. Bu ihtimali dışlamayız. Ama bir şekilde Türk borsası sanki böyle yukarı doğru hareketlerde ivmelenmeyi yurt dışı benzerlerine göre daha güçlü yapacak.
1: Yarım saat önce diyor ki eğer İran kararlaştırılanı vermeyi kabul ederse büyük bir şey, güzel olacak diyor. Şayet diyor benimle anlaşmazsa bombardıman daha kuvvetli bir şekilde başlayacak. Yani tamamen kendisinin iki dudağı arasında her şey ve bunu da zaten zaman zaman çok olumlu açıklama yapsa da hemen bir saat sonra ya da bir gün sonra farklı bir şey diyor. Daha dün çok yakınız, iyi ilişkiler kuruyoruz, anlaşıyoruz demişti. Şimdi de yine cümlenin ilk tarafı olumlu, ikinci tarafı tehditvari.
0: Bu onun bir münazara taktiği gibi geliyor. Yani eğer hani akli melekeleri tam anlamıyla yerinde ve yere basıyorsa ayakları, biraz münazara yöntemi gibi bir hikaye var. Ama piyasa fiyatlamalarına baktığımızda mesela geldiğimiz noktada piyasa bugün Amerikan başkanını mı daha çok ciddiye alıyor, İran'ın açıklamalarını mı? Bence İran'ın açıklamalarını. Yani çünkü dediğin gibi cümlenin başı başka, sonu başka bitiyor. 5 dakika sonra başka bir şey söylüyor. Sanki burada İran yönetiminden gelen açıklamalar piyasalar tarafında biraz daha belirleyici. Bugünkü zaten bu yukarı hareket tarafında da yine İran'dan gelen açıklamaların biraz etkili olduğunu görüyoruz. Ama şu var, yani tabii biraz bizim uzmanlık alanımız dışı ama yani bunlar bugünden yarına barışır mı? Böyle bir kalıcı bir şey olur mu dersen o zor. Çünkü iki tarafta kazandığını düşünüyor. Yani burada bir şekilde İran'da bu işi müzakere eden yetkililerin Amerika'ya bir zafer şeyi vermesi lazım. Bir argümanı bu noktada vermesi lazım. İran kaybedeni değil gibi.
1: Şimdi bu
0: siyasi
1: anlamda. Mesajdan sonra bunu bir saat, yarım saat kadar önce paylaştı. Biraz daha petrolde de toparlanma olmuş.
0: Mesela 100 doların altına kaymıştı değil mi?
1: Tabii içinde. Ham petrol 88 doları görmüştü. Brent petrol 97 doları görmüştü. Aşağı yukarı 5'er dolar yükselmiş ikisi de.
0: Peki yani anlık fiyatlamalar üzerinden tabii değerlendirmek zor. Bu arada benim hem takip edenlere hem yatırımcılara tavsiyem petrol fiyatlarıyla ilgili. Ya işin özünde bu fiziki bir emtia. Yani bunu varil varil satılıyor ama öyle bir hale geldi ki teknolojinin getirdiği imkanlarla cep telefonlarımızdan parmaklarımızın ucunda bunu alıp satabiliyoruz. Ve dönem dönem böyle bu tip haber açıklamalar esnasında da likidite sıkışıklığı olabiliyor ve fiyat aşırıya doğru kayabiliyor. Bu noktada o en dip ve en tepeler değil, biraz daha böyle günlük ortalamalar üzerinden değerlendirmeler ve özellikle ileri yönelik beklentiler günlük ortalamalar üzerinden değerlendirmeli. Çünkü 5 dakika sonra yapılacak bir açıklama buradaki fiyatlamayı tamamen değiştirebilir. Şunu biliyoruz, kalıcı bir anlaşma ihtimali zayıf. Anlaşma olsa dahi petrol fiyatlarının eski seyrine dönmesi zaman alacak. Haliyle buradan gelecek bir enflasyon var. Yani hem küresele hem Türkiye'deki iç piyasaya petrol fiyatlarının yükselişinden gelecek bir enflasyon var. Bugün barış olsa dahi.
1: 100 şirketi ekrana bir getirelim. Bankaları konuştuk. Diğer sektör ve şirketleri de dinlemek isteriz sizden. Şu an için 84 şirket yükseliyor. Patek taban oldu. Hektaş %9.85 artıda. Fenerbahçe %9.84 yukarıda. Borusan Boru %9.57 alıcılı. Mardin Enerji'de %8'e yakın prim var. Gübre Fabrika %6'nın üzerinde yine yükseliş kaydediyor. Gürsel'de %6'lık yükseliş var. Düşenlere baktığımızda aslında siz bir temadan bahsetmiştiniz. Petrol yükseldiğinde altın düştü, borsalar geri çekildi, petrol tam aksi olduğunda da yine görüntü değişti diye. Şimdi petrol yükseldiğinde biz Petkim ve Tüpraş hep yükselir vaziyette gördük. Şimdi Tüpraş düşüyor. Petkim geri çekiliyor. Yine düşüş gösteren diğer şirketlerin de mesela Otokar'ın da finansalları gelmişti. Enerji'nin finansalları gelmişti hatırladığım kadarıyla. Şimdi havacılık hisselerinde de bugün görüntünün olumlu olduğunu görüyoruz. Pegasus, Türk Hava Yolları, TAV bu şirketlerin bugünkü alıma rağmen geldiği nokta alım için fırsat barındırıyor mu? Eminim yine senaryoya yönelik hareket etmek gerekecek ama hani ben bugünden alayım ufak ufak toplayayım diyen bir yatırımcı ne yapmalı?
0: Yani şöyle havacılık özelinde çok uzun süredir baskı altında. Bence hem işte THY hem Pegasus hak ettiği fiyatlarda değil. Uluslararası benzerlerine baktığımızda da o rasyolar, çarpanlar noktasında bunlar hak edilen yerde değil. Ama öyle de bir algı var ki dünyada Türkiye bölgeye yakın olduğu için böyle sanki Türkiye'de de bu işlerden etkileniyormuş gibi bir hikaye. Yabancı algısı biraz orada bu noktada yatırım yaparken bozuluyor. Ama iskontolu mu havacılık özelinde? İskontolu. Bugünkü fiyatlamaya da baktığımızda sanki genel tabloda işte holdingler biraz pozitif ayrışıyor. Bankalar pozitif. Özellikle holdingler tarafında büyük holdingleri kastediyorum. Sanki özellikle dün, bugün, bu haftaki bu yukarı yönlü hareket ki yaklaşık biz 20 gündür falan 14.600 aşağıda da 14.200, 400 puanlık bir yere sıkışmıştık. Bu yukarı doğru kırdığımız noktada gelen alım biraz daha yabancı hareketi gibi görünüyor. Böyle klasik bir okuma yaptığımızda yabancının seveceği, biraz daha iştigal ettiği şirketlerin ve sektörlerin pozitif ayrıştığını görüyoruz.
1: Holdingler içinde söylersiniz. Anadolu Grubu Holding %2 artıda. Sabancı Holding bugünkü yükselişlerle birlikte 100 TL'nin üzerine çıktı. Doğan Holding'de 24 lira 28 kuruşu görüyoruz.

0: biraz daha bir nebze bu zorlu süreçte oradan destek görüyor. Ama reel ekonomi, üretim tarafı, çarkların dönüşü üzerinden oluşan holding fiyatlamalarında makro kompozisyonun negatif etkisini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ana tema Türk borsası açısından bence yabancı girişi olmaya devam edecek. Çünkü yerli açıkçası zaten pozisyonda gibi bir hikaye var. Yani taze para girişi içeriden çok gelmiyor şu anda. Faizlere ilişkin beklentiler aşağı doğru şekillendiğinde yerli kurumsalın borsaya hareket ettiğini görüyoruz. Yerli kurumsaldan kastım Türkiye'de para piyasası fonlarında, sabit getirili enstrümanlara yönelik fonlarda ciddi bir bakiye oluştu. Bakiyeli hisse senedi yatırımcı sayısı özellikle o zirveden aşağı doğru gelirken fonlardaki yatırımcı sayısının genel itibariyle aydan aya, yıldan yıla yukarı doğru devam ettiğini görüyoruz. Yani yatırımcı kompozisyonuna baktığımızda Türkiye'de tasarruf sahibi ben paramı bir bilene emanet edeyim diye biliyor. Bundan 3 sene önce bundan biraz daha uzakta. Herkes kendi alım satım tuşuna basmak istiyordu. Fonlarda ciddi bir birikmiş para var. Önümüzdeki dönemde şu an için bu para faizde. Çünkü adam yani profesyonel fon yöneticileri bakıyor ediyor. Mevcut ortamda çok da bu riski almak istemiyor gibi bir hikaye var. Önümüzdeki dönemde faiz indirimine ilişkin beklentiler kuvvetlendikçe yerli fonların Borsa İstanbul'a doğru hareket etmesini bekleriz. Bu destekleyici olur. Zaten yine faiz indirimine ilişkin beklentiler üzerine yapılan fiyatlamalarda fonların hemen piyasaya doğru geldiğini görüyoruz. Mevcut durumda ama faize ilişkin beklentileri, özellikle indirime ilişkin beklentileri biraz ötelediğimiz için yabancı üzerinde oluşan fiyatlama algoritması etkili olmaya devam eder. Mesela burada neyi kastediyorum? BIST 30, BIST 100'den pozitif ayrışır. BIST 100, BIST 500'den negatif ayrışır hikayemiz var. Büyük tahtaların biraz daha önden koşacağı bir süreç, yılın geri kalanına ilişkin yılın ikinci yarısında bizi bekliyor diyebiliriz. Burada sektör mü, derinlik mi konuşacağız veya sektör mü, likidite mi konuşacağız? Biraz daha likiditesi yüksek şirketler, sektörler pozitif ayrışacak, önden koşacak gibi görünüyor.
1: Aselsan sadece bir gün geri çekiliyor. Ertesi gün yine yükselişine devam ediyor. Aselsan'ın bu performansını nasıl yorumluyorsunuz? 443'ün üzerinde.
0: Dünyada para iki yere akıyor. Özel şirketler açısından yapay zeka, hükümetler açısından savunma sanayi. Özellikle bu yapay zeka hikayesi üzerinden Amerika'da birçok büyük şirketin ciddi uzun vadeli borçlanmaya doğru gittiğini görüyoruz. Burada yapay zeka yatırımlarını arttırıyorlar oradaki yarışta yer tutmak için. Diğer taraftan da hükümetler açısından savunma harcamaları bir o kadar yükseliyor. Çünkü dünyada güvenlik konsepti değişti. Bir NATO bloğu vardı. Burada da Amerika baş aktördü. Özellikle Avrupa tarafında Trump'ın açıklamaları, ben sizi artık korumak istemiyorum şeklindeki açıklamalar savunma harcamalarını bütün dünyada yukarı doğru hareket ettiriyor. Türkiye'de de bu böyle ama Aselsan hikayesine baktığımızda çok da ciddi yurt dışından siparişleri olduğunu biliyoruz. Çarpanlar noktasında bugünden baktığımızda sanki böyle acaba biraz şişik mi gibi değerlendirmelerde yapılıyor ama ben açıkçası ileri yönelik bir beklentileri de burada fiyatların içine yerleştirdiğimizde hikayenin ayaklarını yere bastığını düşünüyorum. Türkiye'de savunma sanayine ilişkin fiyatlama ve ezber biraz Aselsan üzerine fazla odaklandı. Yani manşet biraz fazla orada. Arkasından gelen şirketlerimiz de var. Türkiye bu noktada iyi bir habitat oluyor savunma sanayi anlamında. Önümüzdeki dönemde orada işlerin negatif gideceğine yönelik en azından bir beklentimiz yok.
1: Evet. Gıda perakende şirketlerini de konuşalım mı? BİM, Migros, Şok, Ülker. Enflasyon biraz daha yüksek kalacaksa bu sektörde var olan şirketler teveccüh görecek mi? Fiyatlamaları nasıl devam eder? Burada da ayrışma var sanki.
0: Burada ayrışmalar var. Özellikle Migros ve BİM belki biraz daha diğerlerine göre baktığımızda bu süreci pozitif yönetmiş olabilirler diye değerlendiriyorum. Ama genel itibariyle hem enflasyon yukarı doğru gidiyor hem de faiz indirim beklentileri rafa kalkıyor. Faiz yüksek faizden en az etkilenen sektörler bunlar. Çünkü en nihayetinde bu marketlerden yapacağımız alışverişleri faiz oranlarına göre değerlendirmiyoruz. Peynir alacaksak, zeytin alacaksak faiz bu sürecin dışında. Ama ne var? Beyaz eşya alacaksak mesela, burada hem makro iktisadi tedbirler hem faiz oranları, faiz hattı çok etkili. Önümüzdeki

0: Dönemde şöyle bir hani sepet yapacak olsak, burada banka olur, savunma olur, havacılık olur konuştuğumuz sektörlerden ve zincir marketlerden de özellikle burada endeksten pozitif ayrışacak hikayesi olan şirketler olur diye değerlendiriyorum. Burada tabii pandemiyle birlikte bu online kanalları doğru yöneten şirketlerin de burada satışlarını çok fazla arttırdığını takip ediyoruz. Bu online kanal işi Türkiye'de önümüzdeki dönemde bu perakende sektöründe daha belirleyici olacak gibi görünüyor.
1: 682 lira 50 kuruşta Migros bugün %6 yükseliş kaydediyor. 682 lira 50 kuruşta yukarıda görülmüş zaten bugünkü fiyat, onu da ifade edelim. 600 TL son bir ayın gördüğü en düşük seviye. Ve demir çelik sektörü diyelim. Ereğli, Kardemir, demir çelik sektörü için bazı aracı kurumlarda yavaş yavaş model portföylerde bu şirketlere yer verildiğini son 8 ayda görüyoruz. Ne beklersiniz?
0: Mutlu değiller. Yani yatırımcısı dönem dönem tabii burada fiyatlamalara göre başka, yani borsada başka bir hikaye fiyatlanıyor. Ama bu şirketlerin
1: %30 yükselmiş yaklaşık bir ayda.
0: Tabii bu şirketlerin kendi içinde başka bir hikaye var. Yani Ereğli'ye işte bilançosu da geldi, gördük. Yani hani şirket para kazanabiliyor mu? Bilanço beklentilerden belki biraz daha pozitif ama beklentiler burada ne kadar doğru şekilleniyor ona bakmak lazım. Mevcut ortamda ekonominin hızlanacağına dair beklentiler biraz daha oluşana kadar herhalde zannediyorum ki bu şirketlerden daha potansiyel olabilecek şirketler olur. Yani burada işte konuştuğumuz sektörlerden, şirketlerden şöyle bir portföy yapacak olsak burayı ekler miyim, demir çelik tarafını iki kere düşünürüm.
1: İlk üçe hangisini koyarsınız sektör olarak?
0: Şöyle söyleyeyim, savunma buradaki momentum devam ediyor olacaktır.
1: Aselsan bu peki?
0: Evet. Bu momentum devam edecek gibi görünüyor. Diğer taraftan petrol fiyatları bugünden yarına düşemeyecek gibi görünüyor. Orada petrokimyayı girdi olarak kullanan değil, marjlar noktasında pozitif etkilenen sektörler anlamında. Petrokimya burada geçen ay zaten hani iyi performans sergiledi. Devamını bekleriz. Bir de yabancı hareketi üzerinden okumada da tabii bankacılık herhalde ilk üçü bu olur diye değerlendiriyor.
1: Evet, biraz altını da konuşalım. Şimdi bugün yükseliş var ama uzun süredir altındaki o dar bant aralığını konuşuyoruz. Siz enflasyonist bir ortama değindiniz global ölçekte de. Faizlerin biraz daha küresel merkez bankaları kanadında da belki bu seviyelerde kalacağı bir dönem yaşayacağız. Doğru. Böyle bir ortamda altın son iki yılda gösterdiği performansın yanından geçer mi? Yoksa biraz daha gitgelli bir senaryo mu altında görürüz?
0: Şimdi genel itibariyle fiyatlamayı biraz önden yaptı. Yani 2022'den itibaren buradaki güvenli liman algısı çalışıyor. Ve talebin güçlü kalması noktasında da ben hala bu fiyatların içinde o güvenli liman algısının olduğunu düşünüyorum. Öyle ki neredeyse tek kaldı bu noktada. Çünkü geçtiğimiz günlerde biz şunu da gördük. Amerika'nın, İran'ın kripto varlıklarına el koyma hikayesi gibi haberler de çıktı. Bu durumda şimdi mesela kripto varlıklar güvenli liman olma noktasında bir alternatif de altın açısından, o hikaye düştü. Dünyada artık hukuk eskisi kadar itibar görmüyor. Tahviller güvenli liman olmaktan uzaklaşıyor. Altın burada tek başına güvenli liman. Bu fiyatı destekliyor. Hareket biraz önden başladı ve özellikle son dönemdeki bu dinlenme sürecinin temel argümanı faiz indirimlerine ilişkin küreseldeki beklentiler, gelen bu enflasyona karşı merkez bankalarının faiz indiremeyeceği, hatta faizlerin biraz daha artacağı noktasındaki hikaye. Burada üçüncü parametre şu, bence önümüzdeki dönem çok daha fazla konuşacağız, Kevin Warsh. Önemli şeyler söylüyor. Şu anda piyasa özellikle küresel tarafta piyasa fiyatlamaların içinde olduğunu da değerlendiriyorum. İki şey söyledi. Bir, dengeli ve kademeli bir bilanço küçültme sürecine ihtiyaç var dedi. Bu oldukça şahin bir açıklama. Çünkü Fed'in bilançosunu böyle kararlı ve agresif şekilde bir küçültmeye doğru giderse bu bütün varlık fiyatlarında baskı yaratacak. Parayı piyasadan çektiğinizde varlık fiyatlarından para çıkışı anlamına gelir. Fed 10 senedir 15 senedir piyasaya hep zaten para boca ederek fiyatlamaların bu kadar yükselmesini sağladı. Bu önemli. Ama piyasa ile FED ne zaman bilek güreşine girse yine son 15-20 yılda piyasa kazandı. FED'den istediğini aldı. Fiyatlamalara baktığımızda Kevin Warsh'un bu açıklaması

0: bilanço küçültmeye ihtiyaç var açıklamasını çok ciddiye almıyor. Çünkü bir bilek güreşine girdiğimizde biz istediğimizi alırız. Bilanço küçültme mi? Hadi canım sende gibi bir fiyatlama var. Ama diğer taraftan ikinci nokta, FED enflasyonu doğru ölçmüyor dedi. Yani burada kişisel çekirdek kişisel tüketim endeksine değil, bunun da medyanına bakalım dedi. Orada biraz daha düşük faiz var. Yani bu faiz indirmek isterse indirebileceğini gösteriyor. Bu da altını besleyen bir parametre olur önümüzdeki dönem için.
1: Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kulübü üzere şirketti. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Çok kıymetli görüşleriniz. Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Efendim bu bölümümüze nokta koyalım. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Tera Portföy, paranın yönünü sundu. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'ta.

0: Anneler Günü'nde en güzel hediye İdefix'te. Değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
0: İdefix.

0: Kumtel 6 taksit seçeneği seninle.
1: Bu cuma binde Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10.950 lira. Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10.550 lira.
2: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
3: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
4: Bu kadar artık şov.
2: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
5: Gelmez şakaya. Boğalar, ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
6: İş portföyün yüzlerce yatırım fonu.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 20, Balıkesir 22. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Konya ve Kayseri 16, Nevşehir ve Sivas 13. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Denizli 18, Aydın 25, Muğla 22, Manisa 23. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Mersin ve Kahramanmaraş 21, Adana 22, Hatay 20. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 12. Bolu ve Rize 15, Karabük 18, Samsun 17. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 14, Erzincan 15, Van ve Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 6. Mardin 15, Şanlıurfa 19, Siirt 18 ve Diyarbakır 17 derece.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Anneler gününüz kutlu olsun.
2: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: Ankara-Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: borç stoku. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku denir. Kamu borç stoku denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarı anlaşılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

0: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da Ankara'da.
1: Vakıf Yatırım sunar.

0: Piyasa notlarıyla karşınızdayız. Artık yavaş yavaş günü akşama bağlıyoruz. 2 saat kadar sonra Borsa İstanbul bugüne de nokta koyacak. Endekste rekor seviyeleri takip ediyoruz. Bir yandan Trump'ın mesajları piyasalarda olumlu bir görüntüyü beraberinde getiriyor. Diğer yandan Borsa İstanbul'da şirketler finansallarını duyurmaya devam ediyor. Tabii şirketlerin finansalları iyi geliyorsa şirketlerin de hisse bazlı görüntüsüne olumlu fiyatlamaları beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bu anlamda finansallarını duyuran Link bilgisayarı konuşacağız. Yatırımcılar tarafından takip edilen bir şirket ilk çeyreği nasıl tamamladı? İlk çeyrekteki performansı senenin devamı adına nasıl mesajlar veriyor? Ve orta ve uzun vade için hedeflerde, gayelerde neler var, yatırımlar olacak mı? Bu ve buna benzer birçok soruya cevaplar arayacağız. Bizlere Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şaban Geyik eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey.
0: Önce ilk çeyreği konuşalım. Nasıl geçti ilk çeyrek? Mali tablolarınız açıklandı. Rakamlar ne anlatıyor?
1: Evet, ilk çeyrek rakamlarımızı açıkladık. Aslında sene sonu değerlendirme zamanlarda da bugünler için önden neler yapacaklarımızdan bahsetmiştik ve belli ödevler kendimize yazmıştık. Tabii Link Bilgisayar'ın hikayesini ve çeyrek değerlendirmelerini biz yaparken 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren bugünlere gelinen noktadaki atılan adımlardan sonra verdiğimiz kararların neticesine nerelere vardık? Onların rakamsal karşılıkları nedir diye o gözle bakıyoruz. Şimdi Link Bilgisayar 2024'ün aynı döneminde cirosu 23 milyonlardayken 2025 yılının aynı dönemde 385 milyonlara, 2026 yılının bu çeyreğinde 426 milyon liralara çıkarttı. Tabi bunları yaparken arka tarafında Link Bilgisayar buralara nasıl geldi dersek, Link Bilgisayar 42 yıllık serüveninde sürekli en iyi şekilde yapmış olduğu ERP tarafındaki çözümlerin yanına birden çok faaliyet alanı ekleyerek 6 tane farklı faaliyet alanında ve güçlü alanda yatırımlar ve know-how'lar geliştirdi. Bu yöndeki yaptığı çalışmalar da tabii Link Bilgisayar'ın brüt karlılığı 21 milyonlardan 156 milyona, oradan 290 milyon gibi %85'lik bir artış oranına sıçradı. Net karlılığa bakacak olursak burada çok daha güzel ilerleyen attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu gösteren, sürdürülebilir güçlü büyüme hedefimizin doğru yolda olduğunu gösteren rakamlar var. 2024 yılında zarar açıklarken 2025 yılında 48 milyon net karlılıktan bu yıl 179 milyon gibi %272'lik bir artış oranına ulaştık. Bu da aslında Link Bilgisayar'ın artık bir yazılım geliştiren, sektör yazılım firmasının dışında teknoloji geliştiren, teknolojiyle birlikte büyüyen global bir firma olma yolunda olduğunu gösteriyor bizim açımızdan.
0: İnanılmaz bir grafiği var. Son bir aylık performansına baktığımızda 5 liralardan 6 liraların üzerine çıkmış. Bugün de yükseliş kaydediyor. %2.16 prim var. Yatırımcı kanadında da son bir ayda bu bahsettiğiniz hususlar teveccühle karşılanmış.
1: Evet, o yönde de aslında ilk çeyreğin sonlarına doğru bir bedelsiz sermaye artışı da yaptık. %4000 gibi bu giden yolda Link Bilgisayar daha güçlü teknoloji firmalarıyla yarıştırmak adına sermayemiz de

0: 21 milyonlardan 891 milyon liralara çıkarttık. Yani o günde anlattığımız şekilde link bilgisayarı sürekli güçlü bir şekilde büyüyen ve karlılıkla büyüyen bir şirket haline getirmek için attığımız bir adım olduğunu söylemiştik. Bugün de o adımların doğru yolda olduğunu görüyoruz açıkçası.
1: Şimdi söze başlarken ödevlerimiz var dediniz. Evet. O zaman şirket o ödevleri yapıyor. Doğru mu anlıyoruz?
0: Kesinlikle o ödevleri yapmaya devam ediyoruz aslında. Biz sürekli kendimize bir hedefler koyarak, geliştirerek gitmek istiyoruz. Çünkü Link Bilgisayar'ın bir teknoloji firması olması çok güçlü bir iddia. Ve globalde yarışacak olması çok güçlü bir iddia. Buralarda bunları yapabilmek için de ne yapmak gerekiyordu? Link Bilgisayar'ın kendine kapalı yürütmüş olduğu iş ekosistemi biraz dışarıya açmak ve farklı firmalarla birliktelikler yaratmak ve Teknopark'taki geliştirilen Ar-Ge ürünlerin gücüyle de bir anlamda orada da daha güçlü adımlar atmaktı. Bunları yaparken tabii koymuş olduğunuz faaliyet alanları da çok güçlü. Şimdi bu 6 tane faaliyet alanından bahsettim. Zaten halihazırda var olduğu ERP çözümleri, e-dönüşüm çözümleri devam ederken dijital dönüşüm başlığını açtık. Onun yanında sürdürülebilir tüm resmini karşılayacak şekilde yeşil dönüşüm başlığını açtık ve savunma ve güvenlik tarafında güçlü adımlar attık. Ondan da bahsedeceğim. Ve cloud çözümleri. Cloud çözümleri neden önemli? Link Bilgisayar tüm çözümlerini buluta taşıdı. Ve o bulut platformları da şu anda aslında aylık tekrarlayan gelir üreten bir modele dönüştü. O açıdan çok önemli. Savunma ve güvenlik tarafında da çok kıymetli iş ortaklarımız var. İş ekosistemine dahil olduğumuz Aselsan.net gibi, Havelsan iş ekosistemine dahil olduk bu yılın başında. Emniyet Genel Müdürlüğü gibi bu güçlü partnerlerle de proje yapabilen bir firma haline geldik.
1: Aselsan.net, Havelsan ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapıyorsunuz.
0: Evet, onlarla projeler yapıyoruz. Bazen iş ekosisteminde onaylı tedarikçisiyiz. Bazıları da entegratör olarak projeler alıp proje teslim ediyoruz. Aselsan.net ile keza 2025'te aldığımız proje teslim ettik. 2026'da da daha önceki aldığımız proje yine teslimatları tamamlandı. Bu sene de yine tekrar kamu güvenliğini etkileyen, bizlerin de katma değer katacağı projelerde birlikte olmak için çalışmalar yürütüyoruz.
1: Şimdi global bir marka olma yolunda, teknoloji geliştiren bir şirket olma yolunda ilerliyoruz dediniz.
0: Doğru.
1: Bu anlamda asıl hedefi global bir teknoloji üreten şirket olmak şirketin. Peki bu anlamda kimlerle görüşüyorsunuz? İhracat noktasında adımlarınızın olacağını daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz yayınlarda ifade etmiştiniz. Hangi noktadasınız? Nereye geldiniz?
0: Öncelikle ilk adımımız tabii ki bu ürünler kısmı ve bu faaliyet alanlarında güçlü ürünler, platformlar ortaya çıkartmaktı. Ve orada biraz güçlüğümüzü de ispat etmek durumundaydık. Şimdi bunları yaparken de bizler ihracat hedefini koyduğumuzda aslında şöyle adımlar attık. Bizler şu anda Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği kanalıyla, Hizmet İhracatçılar Birliği kanalıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi kanalıyla ihracat yapan firmalarımızla beraber onların da işlerini çözecek platformlar nezdinde aslında bir adım atmış olduk. Yani bu ürünlerin de belli faaliyet alanlarında ve belli rakiplerin olduğunu da düşünecek olursak yakın coğrafya başta olmak üzere aslında bizler bu geliştirdiğimiz platformları ve beraber ortak katma değerli ürünleri ihraç etmek istiyoruz. Onun için de bu birlikteliklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani TÜBİSAT'la birlikte yapmış olduğumuz yakın zamandaki Azerbaycan Dijital Köprü etkinliği çok kıymetliydi. Orada da yine bu teknolojinin ihracı anlamında, beraber teknolojiyi geliştirmek anlamında çok kıymetli görüşmeler oldu. Orada da 2026'da güzel gelişmeler bekliyoruz açıkçası. Diğer tarafta bu geliştirilen platformların da yurt dışından da talepler görmeye başladığını, onlar da katkı sağlayarak beraber bu platformlara ortak olmak istedikleri şeklinde dönüşler alıyoruz. Bunlar da çok kıymetli. Ve bunlar yavaş yavaş aslında birer milli teknolojiyle geliştirmiş ürünlerin ihracı yoluna doğru gidecek diye düşünüyoruz.
1: Tabii bu da bilançoya yansıyacak.
0: %100 tabii ki. Yani bunlar da karlılık oran nezdinde yansıyacak aslında. En güzel tarafı da o. Çünkü Ar-Ge geliştirdikten sonraki katma değerli ürünler yaptığınızda karlılığı yönetmeniz çok daha kolaylaşıyor. Oradaki rekabet biraz daha zor.
1: O zaman bu bahsettiğiniz gelişmeler ve ilk çeyrek mali tablo sene sonu adına nasıl ipuçları veriyor bize?
0: Bir sene sonra tabii çok iddialı bir yani yükselen bir grafik devam ettirmek adına da ve bu yapacaklarımıza güvendiğimiz adına da sene sonra biz bu yükselen grafikle birlikte geçen sene 1.4 milyarlarda kapatırken bu sene daha büyük bir hedefe 2 milyar TL baremi koydu kendimize. Bu Link Bilgisayar için büyük bir yükseliş trendi demekti.
1: 2024'ten itibaren anlattığınızda ne kadar kıymetli olduğunu da yatırımcı anlayacaktır.
0: Evet, 106 milyonlardan buraya geldiğimizi düşünecek olursak bu 2,5 sene periyodunda. Ya buralarda tabii ki bu yola gitmek, buralara varmak çok kolay değil. Çok meşakkatli ve taşlı bir yol bu bahsettiğimiz ama şu anda yapmaya çalıştığımız beraber ortak geliştirme ve

0: beraber büyüme mottomuzun çok güçlü olduğuna güvenerek biraz da aslında o hedefe bence varacağımızın ve onun adımlarını da doğru attığımızı düşünüyoruz. Çünkü biz buralara birlikte ilerleyeceğimizin hep düşüncesi içerisinde kazan kazan modeliyle, yani şu anda bizlere çok kıymetli çözüm ortakları, partnerlerimiz, alanında çok uzman firmalarımız var şu anda beraber iş geliştirdiğimiz. Onlarla birlikte aslında ortak pazarda beraber büyüyebilme hedefleri var. Oraya da beraber gittiğimizde aslında bu bilançolarında nereye varacağını göreceğiz.
1: Şirketin Linktech işi ne durumda peki?
0: Yani bir önceki programımızda da bahsetmiştik. Link Bilgisayar bugüne kadar kendi öz kaynaklarıyla bugüne gelmiş, kredi kullanmamış ve ciddi anlamda kasasında nakit barındıran bir firma ve onu korumaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte atacağımız adımlarda belki belli desteklerle bunu sağlayacağız ama yani nakit akışını ve nakit gücünü korumayı aslında hedefliyoruz biraz.
1: Böyle kaosun yaşandığı, tansiyonun jeopolitik risk açısından olduğu dönemde nakit akışı kuvvetli olması şirketin çok önemli.
0: Kesinlikle. Bir de önemli olan şu bence, başta bahsettiğim tekrarlayan gelir modellerini biz güçlü bir şekilde oluşturabilirsek aslında Link Bilgisayar konjonktürden de etkilenmeden bu faaliyet alanlarında sürekli gelir üreten bir modele bürünebilirse aslında yönetimin veya başka dışarıdan gelebilecek olan yanlış kararlardan da daha az etkilenmesini sağlayacağını düşünüyoruz. O yüzden bu platformlar ve kullandıkça öde modelleri, aylık gelir getiren modeller çok kıymetli.
1: Bu 6 tane faaliyetin bazılarına değindiniz. Detaylandıralım mı orayı?
0: Evet, burada yani Link Bilgisayar şu anda iş süreçlerini yöneten yazılımlar dedik. ERP ve e-dönüşüm süreçleri. Bunlarda da zaten piyasada şu anda 10 bine yakın bir kullanıcısı olan bir geçmişten bugüne gelen kabul görmüş ürünleri var. Şimdi bizler onlara dokunarak belli formasyon değişikleriyle bugünlere taşıdık. Onları şimdi biz bulut tarafında, cloud çözümleri tarafında daha da yapay zeka desteğini de içerisine gömerek biraz da iş süreçlerinin daha otomatize edilmesi ve verimlilik artışını da getirecek şekilde bulut tarafında çözmeye çalışıyoruz. Diğer tarafta dijital dönüşüm başlığı çok büyük bir başlık. Türkiye açısından da çok önemli bir başlık. Onun içerisinde birçok konu var. Bizler de oralarda akıllı fabrikalardan işte bir işletmenin dönüşümde ne ihtiyacı varsa aslında uçtan uca dijital dönüşüm partneri olma iddiamız var. Yeşil dönüşüm dediğimiz sürdürülebilir tarafında Link Bilgisayar geçen sene bir platform geliştirdi. Burada çok kıymetli Sussex platformu hocalarımızla beraber Sussex ESG Scorecard dediğimiz bir platformumuzu yayına aldık. Haziran ayında inşallah basın lansmanını da yapıyor olacağız. Burada da ihracat yapan firmalar başta olmak üzere firmalarımızın ihracat yaparken karşılaşacağı bu sürdürülebilirlik de ihtiyaçlarını, ESG tarafındaki ihtiyaçları karşılayacak bir otomatik platform burası. Orada skorlarını öğrenecekler ve işletmelerin ne kadar globalde yarışacağı ve oradaki ihtiyaçları ne kadar karşıladığını ölçmüş olacaklar. Bu da aslında büyüyen bir platform haline dönüşecek. Sürdürülebilirlik hikayesinde bizler aslında işin başka boyutlarında da varız. Bir TÜBİTAK yeşil dönüşüm, sanayi yeşil dönüşüm proje başvurularımız var. Orada da
1: anlatalım o projenin detayı nedir,
0: evet,
1: o?
0: Evet, orada da şöyle bir proje başvurusu. Mikromobilite cihazlarından aslında başlayan bir şey ama ortamdaki karbonların yaratmış olduğu emisyonları ölçen ve bunları haritalandıran bir ürünle alakalı bir proje. Konsorsiyum içeren bir proje. Bizler de oradaki teknoloji partneri ve ürün üreticisiyiz. Burada Trippi markasıyla beraber geliştirdiğimiz ve bu tarafta hem sanayinin olduğu hem kamunun olduğu hem de üniversitenin olduğu bir proje. Burada da aslında sürdürülebilirlik tarafında ve sıfır karbon hedefine giden yolda aslında ülke olarak vermiş olduğumuz sözlerin de yerine getirebilmesi adına onu da destekleyen bir proje. Ortamda gezen araçların veya herhangi bir mikromobilite cihazlarının ortamdaki hava kalitesini, oradaki emisyon değerlerini ölçerek bunları büyük bir veri haline dönüştürüp kullanılabilir veri haline dönüştürecek bir haritalandırma platformu yazacağız. O taraftaki ürünün yapılması da yine bizlerin görevleri arasında. Ya tam bir teknoloji geliştirme, uçtan uca teknoloji geliştirme projesi.
1: Yapay zeka ile ilgisi nasıl Link Bilgisayar'ın?
0: Link Bilgisayar yapay zekayı gündemine aldığında şöyle demiştik biz, asistan modundan tüm süreçleri yöneten bir moda götürmek. Biz Leo adını verdiğimiz yapay zeka asistanımızı devreye aldık. Şu anda Link'in tüm ürünlerinde
1: Leo.
0: Leo. Leo tüm ürünlerde şu anda linkin asiste edebiliyor. Yani o ürünü kullanmak isteyene de ne yapmak istediğini sorduğunda da ürünle alakalı süreçlerin hepsini asiste ediyor. Şimdi bugün çalıştığımız tarafta da LinkBSL Leo'yu sesli komutlarla ve sesli iş süreçlerini yönetebilecek bir moda büründürecek bir projeye başladık bir teknopark üzerinde. Aslında varmak istediğimiz yer otonom yapay zeka ile aslında yapay zeka agentlarıyla bir işletmeyi uçtan uca insan yönetiminde kontrolüne fakat insansız şekilde yönetebilecek hale getirebilmek. O yönde de şu anda atmış olduğumuz ciddi adımlar var. Belki en yakın zamanda göreceğiniz adım onun Smart HR dediğimiz bir adayın iş başvurusu yaptığı süreçten ön görüşmesini yaptığı ve işe alım süreçlerine geldiği kısımdaki tüm hepsini bir yapay zekanın yaptığı bir ürün lanse etme ihtimalimiz var. O yönde bir çalışmamız devam ediyor. Yani bu şekilde aslında otonom yapay zekaya doğru giden bir yolumuz olacak.
1: Yapay zeka daha fazla yatırımcı LinkBSL'de görecek.
0: Kesinlikle görecek. Yani bundan yani gündemimizi almamazlık edemeyiz. Çünkü zaten dünyanın da gittiği nokta o yönde. Bizler bu alanlarda atmış olduğumuz, girdiğimiz tüm projeler de, hedeflediğimiz ürünler de aslında globalde bir karşılığı var. Ve şu anda orada da çeşitli çalışmalar yürütülüyor.
1: Bu arada %3'leri buldu. LinkBSL'de yükseliş. Şu anda da %2.66'lık yükseliş var. 6 lira 17 kuruştan fiyatlamalar devam ediyor. Gün içerisinde 6 lira 19 kuruş görüldü. Peki devam eden haftalarda, devam eden aylarda yeni yatırımlar görecek mi şirketin çatısı altında yatırımcı? Çünkü daha önceki yayınlarda bir yatırım sürecini geçirdiğinizi ifade etmiştiniz. O süreç devam ediyor mu yoksa artık meyveleri alma döneminde misiniz?
0: Yok, aslında biz o süreçleri geçtik, işi de modelledik. Şu andaki süreçlerde de LinkBSL bir teknoloji firması haline dönüştürdük ve artık dediğiniz gibi meyvelerini alma, daha LinkBSL'ı kaldıraç etkisi yaratacak şekilde büyütecek birlikteliklere gelme aşamasındayız. Tabi burada daha önceki yayınlarda söylemiştim. Sürdürülebilirlik tarafında karbon depolama, karbon ekonomisini yönetme, emisyon ticaret sisteminde de yer alabilmek adına adımlarımız var. Firma görüşmelerimiz var. O belki bu sene içerisinde yetişebilirse bünyemize dahil olacak. Orada da aslında sürdürülebilirlik tarafında uçtan uca tüm 360 derece kapsamış olacağız.
1: Şayet bu sene içerisinde söz konusu olursa bilançoya etkisi büyük olmaz mı? Çünkü karbon emisyonu, karbon salınımı önemli bir konu.
0: Kesinlikle önemli. Biz aslında o adamları atıyoruz bu bahsettiğim projelerle. Bu firma birlikteliğimiz de aslında bize başka bir boyut katacak. Türkiye'de de şu anda emisyon ticaret sistemi oluşturulmak üzere ve karbon ticaretinin altyapısı oluşturuluyor. Yani burada ciddi pozitif bir etkisi olacak. Bilanço etkisinin olup olmadığını aslında 3. çeyrekte görebiliyor oluruz. Ancak orada da ortaya çıkacak olan konu ve Türkiye'nin o noktada nereye geldiği çok önemli olacak.
1: Ne kadar kar etmesini öngörüyorsunuz şirketin sene sonunda?
0: Yani bizler hep bir önceki senenin üstüne çıkma hedefleri koyuyoruz. Yani geçen sene hesabımızı %80'ler bandında karlarla bitirmiştik 2024-25 kıyaslamasında. Tabii burada yani gerçekçi rakamlara
1: aynı hızla yükselebilir mi bu karlılık?
0: Ya bu çok gerçekçi zeminlere oturmaz. Çünkü artık belli adımları attıktan sonra o adımların kaldıraç etkisi büyüyeceği adımlar atılıyor. Yani oralarda da çarpı 2, 3, 5, 10 olması çok akla yatkın olmayabilir. Ama beraber yan yana durduğumuz iş ortaklarımızla ortaya çıkacak olan konular bunda çok pozitif etki yaratabilir.
1: Şaban Bey çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim ağırladığınız için.
1: Sağolunuz. LinkBSL Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şaban Geyik bizlere eşlik etti. Şirketi ve şirketin hedeflerini bizlere anlattı. İlk çeyrek finansallar da gelmişti. Bu mali tablo üzerinde de yine önemli bir değerlendirme sundu. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler finansallarını duyurmaya devam ediyor. Bu arada hafta ortasında Borsa İstanbul'da yeni rekor seviyeleri takip ediyoruz. Öyleki TL bazlı rekorlar görülürken dolar bazlı yeni rekorlar da görülüyor. 332 dolar seviyesinin üzeri gün içerisinde test edildi. Peki bu hangi sektörlerle gerçekleşti? Ayrıntılarını izleyelim.
2: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi. Piyasanın lokomotifi olarak kabul edilen BIST BIST 30 hisseleri bu dönemde endeksin üzerinde performans sergiledi. Bankacılık, holding ve büyük sanayi şirketlerindeki yükselişler ana endeksi yukarı taşıyan en önemli faktörler arasında yer aldı.
3: 20 bini görsek de çok şaşırmam. Çünkü hani bankacılığın katkısı olmadan, holdinglerin katkısı olmadan işte Aselsan, Tüpraş'ın ciddi bir katkısı var. Astor'un burada devreye girdiğini görüyoruz. Ağırlığı düşük ama katkısı yüksek şirketler var.
2: 2026 yılındaki yükselişte bazı sektörler belirgin şekilde ayrıştı. Bankacılık sektörü güçlü bilanço beklentileri ve yabancı yatırımcı ilgisiyle öne çıktı. Sanayi şirketleri ihracat gücü ve üretim performansıyla yükselişi destekledi. Teknoloji hisseleri ise büyüme beklentileriyle dikkat çekti. Endeksin bundan sonraki yönünde hem küresel gelişmeler hem de yurt içi ekonomik politikalar belirleyici olacak.
1: Borsa İstanbul'a ilişkin bir değerlendirmeye daha yer vereceğiz. Marbaş Menkul Değerliler yatırım uzmanı Yasin Özdemir endekse gelinen noktayı değerlendirdi. İzliyoruz.
4: Aslında yaklaşık 2 haftadır tarihi zirveye yakın bir fiyat hareketleriyle karşı karşıyaydı. Ama gerek yurt dışındaki riskler olsun, savaştan bahsediyorum, gerek içerideki riskler olsun, enflasyonun yüksek gelmesi gibi, Borsa İstanbul'da başta bankacılık endeksi ve ulaştırma endeksi olmak üzere baskı yaratıyordu. Mini savaş diye bahsettiği Trump'ın ve Hürmüz'ü özgürleştirme operasyonunu durdurduğunu açıklamasıyla beraber küresel risklerde bir miktar azalış biz gördük ve Kurultay davasının 1 Temmuz'a ertelenmesi de yine endeksteki bu yükselişin ana etkeni oldu. Özetleyecek olursak Borsa İstanbul'da küresel risklerin azalması, içerideki tansiyonun bir miktar düşmesi bizi tarihi zirveye taşıdığını söyleyebilirim. Gözlemlediğimiz Borsa İstanbul'da şu var, bilançosu iyi gelen şirketler hareketleniyor. İşte nedir bunlar? Selçuk Eczadeposu, işte Tofaş. Çok iyi bilanço getirmişti. Yine çok iyi bilanço açıkladığını düşündüğümüz Migros. Bilanço boğazlı hareketler bu dönemde öne çıktı. Ben bundan sonra da ayın 11'inde bitiyor ama tabii ertelenen finansalları saymazsak yine bilanço boğazlı hareketler göreceğimizi söyleyebilirim.
1: Efendim borsalarda yükseliş var. Emtia cephesinde görünüm nasıl şekilleniyor? Bugün petrolde ciddi düşüşler var. Petrolde geri çekilmenin yanı sıra ons altındaysa yükselişler görüyoruz. Peki emtia piyasasına ilişkin kısa ve orta vadede görünüm nasıl şekillenecek? Emtia piyasaları uzmanı
5: diye 5G'ye geçin.
6: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.

0: Anadolu Planı ile karşınızdayız. Her hafta çarşamba günü bu saatlerde ülkemizin güzide illerini değerlendiriyoruz. Oda başkanlarını ağırlıyoruz ve o ilin sanayisini, ticaretini, tarımını masaya yatırıyoruz. Bugün de Diyarbakır diyeceğiz. Diyarbakır için ilk 4 ay nasıl geçti? İhracata katkı ne derece ilimiz sunuyor? Tarım var mı? Sanayide gelinen nokta ne anlatıyor? Maalesef son aylarda jeopolitik risklerden bahsediyoruz ki Güneydoğu'daki bulunan iller bu risklerden ne derece etkileniyor? Bu ve buna benzer birçok hususa temas edeceğiz. Bizlere Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet Kaya edecek. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Önce ilk 4 ayı konuşarak sohbetimize başlayalım. Tabii seneye başlarken farklı öngörülerle başladık ama sene içerisinde hem iç hem de dış dinamikler olmak üzere farklı noktalarda gelişmeler yaşandı. Bu Diyarbakır'ın ihracatına nasıl yansıdı? Rakamlar ne anlatıyor?
1: Tabii bölge bildiğiniz üzere çatışmalı bölgeye en yakın yerlerden biri. Genel anlamda bölgemizin ihracatına da baktığımızda yaklaşık %50-55'ini tamamen o bölge, Irak, Suriye gibi, İran gibi ülkelere yapan bir ihracat potansiyelimiz var. O anlamda değerlendirdiğimizde bir yıl önceyle karşılaştırdığımızda evet çok büyük bir düşüş yok. Bunun da temelinde aslında bölgenin artık özellikle son 1,5 yıldır yaşanan o barış ortamıyla birlikte çatışmasızlık süreci ister istemez oradaki sanayicinin, üreticinin farklı ülkelere de ihraç yollarını denemesi, o bölgelere girmesine neden oldu. %55'imiz Irak ve bölgeye özellikle Kürdistan bölgesel yönetimine yönelik ihracat

0: Hayatımıza çok büyük bir düşüş yok doğrusu. Daha çok tedarikçi hale geldik. Çünkü böyle dönemlerde dediğiniz gibi jeopolitik bu tür durumlar bazı bölgelere de ister istemez yakınlığımız nedeniyle olumlu da yansıyabiliyor. İşte o Dubai eksenindeki ticaret hacmindeki düşüşler ister istemez çünkü Irak'ta bize bir fırsat da yarattı diyebiliriz. Tabii ki bu tür fırsatların olmasını istemek doğru değil. Ama şöyle bakmak lazım. Son 10 yıldaki ticaret hacmimizde özellikle bölgenin güney komşularıyla ticaretinde Dubai eksenli Çin merkezi şirketlerin hızlı bir şekilde pazar paylarımızda bir ileri noktaya gittiklerini söyleyebiliriz. İşte 2014 yılında Türkiye Irak ithalatında birinci sıradayken şu an biz üçüncü sıradayız. Niye? Buradaki temel neden Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuşlanan, lojistik alanlarda konuşlanan sanayi sektörünün Irak pazarına hızlı girmesi. Son bu ilk 4 ayı karşılaştırdığımızda belki de o pazardan pay almaya başladı bölge sanayicisi. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nde o Dubai bölgesinde üretim nispeten geriledi diyebiliriz. Bölgeye yönelik ticaret de geriledi diyebiliriz. O anlamda tabii ki çok belirleyici bir unsur olmamakla birlikte şu geçen yılın ilk 4 ayına göre artış da var diyebiliriz. Geçen aya biraz daha düşüşte ama bu ay ilk 4 ayı değerlendirdiğimizde biraz artışımız da var diyebiliriz. Bunun da temel nedenlerinden bir tanesi ulaşımdaki o ulaşım akslarının tıkanmasıyla karayolu ulaşımı, işte ha buradan gidişlerde sorun yaşanmaması bölgenin ticaretinin bozulmamasını sağladı bir şekilde. Daha da genişletilebilir. İşte görüşüyoruz. İşte o bölgede doğru bir
1: Irak kalkınma. Irak ve Suriye ile mi sadece görüşmeler var?
0: Ağırlıkta bizim ihracatımızın %55'i Irak ve Suriye üzerinde yoğunlaşmış durumda.
1: Ne ihraç ediyorsunuz?
0: Ya, tabii birçok kalem kentimizin önemli belki de üstünlüklerinden bir tanesi. Tabii ki ben şeyi bir tarafta tutuyorum. Yıllar boyu çatışmalı süreç bu ihracatımızda düşüşe neden oldu.
1: Birazdan
0: ama,
1: terörsüz Türkiye'nin neleri getireceğini de konuşuruz.
0: Tabii burada bizim birçok sektörde önemli ihracatlarımız var. Yani birçok sektör işte taş toprağından tutalım makina sektörüne, tarım sektörüne, tekstil sektörüne kadar birçok üründe doğrusu ihracatımız var. Diyarbakır bu anlamda çeşitlilik anlamında ve ülke sayısı anlamında önemli bir gücü var. Yani dönüp baktığımız işte Türkiye ortalama 230 ülkeye ihracat yapıyorken Diyarbakır'ın da ihracat yaptığı ülke sayısı 130'larda. Yani ülke çeşitliğimiz iyi, ürün çeşitliğimiz de iyi. Yani tek bir sektörde yoğunlaşan bir ihracatımız yok. Birçok sektöre yoğunlaşan bir ihracatımız var. İşte bölge önemli bir tarım üssü. GAP'la birlikte özellikle sulama kanallarının yapılmasıyla birlikte bu tarımsal üstünlüklerimizin çok ileri noktalara gideceğini biliyoruz. Taş toprak sektöründe, mermer sektöründe, madencilik sektöründe bölge 12.500 yıllık bir tarihi olan bir bölgede önemli verimli kaynaklar var. Bunu da biliyoruz. Ayrıca tekstil sektörü özellikle Türkiye'de son bir yılda nispeten düşüş yaşansa bile son 10 yıllık dilimi aldığımız zaman hazır giyim sektörünün özellikle bölgedeki beşeri sermayenin yoğunluğundan dolayı bölgeye yoğunlaştığını görebiliyoruz. Bugün Diyarbakır'ın işte Türkiye'de belki de bir ilk tekstil organize sanayi bölgesi var ve bu sanayi bölgesinden tekstil ürünleri de ihraç ediliyor. Makina sektörü dediğimiz alüminyum sektöründe de önemli ihracatçılarımız var. Ambalaj sektöründe de önemli ihracatçılarımız var. Yani hem ürün çeşitliliği hem de ülke çeşitliliği anlamında kentimiz önemli bir noktada.
1: Şimdi son yaşanan süreçlerle alakalı aslında önemli noktalara temas ediyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretimin düşmesi ve onların son düzlükte vakıf olduğu pazarlara yapmış olduğu ihracatın azalması bizim kendi bölgemizdeki illerimizin potansiyelini biraz daha ön plana

0: meydana çıkartıyor. Diyarbakır'da buradan nasibini alıyor. Kendisinin lehine bu süreci çevirmiş durumda. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelerin bugün savaş bitse dahi yatırım hususunda sıkıntı çekeceğine yönelik öngörüler var. Elbette ki biz bunun insani boyutunu konuşurken derin bir tesir duyduğumuzu ifade ediyoruz ama işimiz ekonomi ve bu boyutunda konuşmak gerekiyor. Bu anlamda biz bunu ilerleyen dönemde daha da fırsata çevirebilir miyiz? Yani orada Irak ve Suriye'ye ürün çeşitliliği açısından ihracatımızı arttırabilir miyiz? Siz görüşmeleri sürdüğüne değindiniz. Ne gibi çalışmalar yapılıyor bu süreci daha doğru ve daha verimli geçirmek adına?
1: Şimdi bu bölgelere dönüp baktığımız zaman bu bölge tarihsel süreçte ülkemizle dostluk, kardeşlik ilişkilerinin olduğu önemli bölgeler. Aynı zamanda dönemsel geçmiş rakamlara baktığımızda da aslında bu pazarlar Türkiye'nin çok önemli pazarları. Yani sürekli bu pazarlara hakim olmuş, her zaman gerek Irak'ta olsun gerek Suriye'de olsun pazar liderliğini, ürün çeşitliliği anlamında güçlü bir kapasitesi olan bir konumdaydık. Doğrusu son 50 yıllık bu ülkendeki yaşanan çatışmalı süreç güney komşularımızla ticareti önceleyen bir akıldan çok biraz daha güvenlik politikasını önceleyen bir yöntem oluşturulduğu için biz bu pazarları kaybettik. Şimdi o biraz el rakamları ifade ettim. Yani 2014 yılında Irak ithalatında Türkiye birinci sıradaydı. Ve bu 13 kalem diye böyle başlık, ana başlıklara baktığımız zaman en önemli kalemlerdi. Yani bunun içerisinde tarımdan inşaatına kadar, tekstil ürününe kadar, makina sektörüne kadar birçok üründe biz birinci sıradaydık. Şimdi Çin'in o yayılmacı politikası ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki lojistik bölgelerdeki sanayi üsleri ve bizim de doğrusu güney komşularımızla ticareti öncelemekten çok güvenliği önceleyen politikamız bu pazarları hızlı bir şekilde kaybetmemize neden oldu. Şimdi bu bizim pazarlarımızken bizim bu pazarları yeniden kazanmak, yeniden oraya hakim olmak çok zor değil ve bunu ikili ilişkilerle geliştirebiliriz. Bu işte Suriye'yle yakalanan süreç önemli. Yani işte geçen yılla bu yılı karşılaştırdığımız zaman neredeyse %100'e yakın bir artış yakaladık ihracatta ki henüz daha Suriye'nin onarımı ve iç huzuru ile ilgili sağlıklı bir durum oluşmamasına rağmen bunu yakaladık. Yani Suriye'de bir barış ortamı sağlandığı takdirde ve doğru kapsayıcı bir yönetim oluştuğu takdirde biz Türkiye Suriye'nin en önemli İthalatta çok hızlı bir şekilde birinci sıraya geçip hem hizmet sektörü anlamında hem de ihracat anlamında çok hızlı bir şekilde büyük rakamlara ulaşabiliriz. Irak'la şu an ihracatımız 15 milyar dolar civarında ihracat yapıyoruz. Şimdi bu rakamları biz Suriye'yle de Suriye ve Suriye'nin güney komşularıyla da çok rahatlıkla yakalayabiliriz. Böyle bir gücümüz var. Irak'ta yakaladığımızı yakalayabiliriz. Irak'ta da hacimlerimiz çok hızlı artabilir. Yani burada hem Irak'la yaptığımız bizim sonuçta Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası olarak Irak'taki ticaret sanayi odalarıyla ikili işbirliği anlaşmalarıyla sürekli ziyaretler yapıp nasıl geliştirebiliriz? İhracatta ne sorunlar yaşanıyor? Çünkü orada merkezi hükümet ile Kürdistan bölgesi hükümeti arasında bir ekonomik anlamda halen sorunların yaşandığını biliyoruz. Türkiye burada önemli bir güç olarak, aracı olarak da hem sorun gidermede hem de bizim ticaretimizin artmasında çok önemli bir güç haline dönüşebilir. Bu pazarlar sonuçta bizim bölgenin pazarları. Yani bizim bu insanlarla tarih boyunca İpek Yolu olarak ifade ettiğimiz tarih boyunca İşte Halebi'yle, Musullu'yla, Erbil'iyle, Süleymaniye'siyle, Dohuk'uyla biz her zaman ortak ticaretler yapmışız. Her zaman birbirimizin ticarette partneri olmuşuz. Şimdi son 50 yıllık, son 100 yıllık süreç içerisinde bunlarla ilgili sorunlar yaşandı.

0: olduğunu gördük. Ama hem ülkemizde yaşanan bu barış süreci hem de Türkiye'nin bölgedeki özellikle Güney komşularıyla bir ortak barışı yakalamadaki çabaları, bu da ister istemez ekonomiye, ticarete yansıyacaktır. Ben inanıyorum ki gelecek süreçte Güney komşularımızla olan ticaretimiz geçmişten daha ileriye gidebilecek bir pozisyona gelecektir.
1: Burada kara taşımacılığı ve lojistik bizi avantajlı duruma getiriyor değil mi?
0: Tabii ki şu an işte bu İran, Amerika ve eksenli olan çatışmalara dönüp baktığımız zaman en basitini söyleyeyim. Bugün bir konteynere ortalama 2500 ile 4000 dolar arasında bir savaş maliyeti eklenmiş durumda. Şimdi bazen öyle ürünler vardır ki ihracatını yaptığınız ürünlerin konteyner maliyetine yakındır bu fiyatlar. Şimdi böyle bir durumda siz Güney komşularınızla kapılarınızı doğru bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

0: yapımında bittiğini söylüyorlar. Ama Suriye hükümetiyle bir mutabakat sağlandığı takdirde o kapının açılacağını söylüyor. Şimdi bu kapının açılması demek yeni bir Habur demek. Bakın biz Habur'da yaklaşık günlük 4000 tırı yakaladık. Evet şu an maalesef nispeten düşüş var. Aynı sayıyı çok rahatlıkla biz Nusaybin kapısında da yakalayabiliriz. Yani altyapımız, modern altyapımız buna uygun. Burada yapılması gereken doğrusu Türkiye'nin güney komşularıyla ticaretteki gelişmeyi birinci sıraya koyması. Bu bizler için çok çok önemli. Dünya ülkelerine de ve gelişmiş ülkelerine bakın ve Avrupa Birliği'nin kuruluş sürecine bakalım. Komşularla yapılan ticaret arttıkça siyasi işbirlikleri de artmış. Yani Avrupa Birliği'nin kuruluş süreci temeli budur.
1: Tabii bugün, uzak ülkelerle ticaret yapacağını yakındakilerle yapan daha da kuvvetli.
0: Bugün Amerika'ya dönüp baktığınız zaman toplam ihracat, ticaret hacmine baktığınız zaman sorun yaşadığı Kanada ve Meksika ile ticareti ortalama %35'ler civarında. Yani ağırlıkta ticareti yine komşularıyla yapıyor. Siyasi sorunlar yaşamasına rağmen yapıyor. Bizim de artık gelişmiş ülke olma sıfatıyla dönüp Suriye ve Irak'la tam da bu çerçevede biz toplam ticaret hacmi, Irak'ın ve Suriye'nin toplam ithalatındaki hacmimizi nasıl artırabiliriz? Nasıl burada bir ikili işbirlikleri yapabiliriz? Bunu önümüze koymamız gerekiyor. Sadece güvenlik politikalarıyla ticareti artırma, yani ülkelerle doğru bir ekonomik model oluşturma şansımız yok. Bunları bir fırsata dönüştürmeyiz. Biz bunu yapmadığımız takdirde işte biraz ifade ettiğim Irak modeli Çin'den gelip oraya konuşlanıp hem Irak'a hem de Suriye'ye mal satar bir güç yaratırız kendimiz. Ama bu gücü engellemenin yolu nedir? Bu gücü engellemenin yolu bizim güney komşularımızla dostane ilişkilerini geliştirerek ekonomiyi öne çıkaracak çalışmaları birlikte yapmaktır.
1: Burada hazır Suriye demişken Suriye'nin inşasında biz inşaat noktasında da önemli bir pay edinebilir miyiz müteahhitlik anlamında?
0: Tabii Türkiye'nin müteahhitlik sektörü dünyanın gelişmiş ülkelerinde bile müteahhitlik sektöründe çok ileri gittiğimizi çok iyi biliyoruz. İster Rusya'ya bakalım, Avrupa'ya bakalım, Uzak Doğu'ya bakalım. Aynı şey bölge için de geçerli. Bakın Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası olarak 26 bin üyemin neredeyse 10 bini inşaat sektöründe yan ürünü olsun, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler. Türkiye'deki birçok projede de bölge inşaat firmalarının olduğunu görebiliyoruz. Şu Suriye işte 13 yıllık bir çatışmalı süreçte gidip gezdik, biz de gördük. Şam'daki fuarlara katıldık, Halep'e gittik. Şimdi dönüp baktığımızda doğrusu belki de inşaat sektörünün acilen girip orada bir onarıma ihtiyaç olan bir sektör. Yani en cazip sektör. En güçlü olduğumuz sektörümüz bu inşaat sektörü. Suriye için de en cazip sektör buyken bizim bunu eşleştirmemiz lazım. Yani Suriye'nin onarımında Türkiye'nin inşaat sektörünün orada hızlı bir şekilde Suriye'nin onarımında rol alması gerekiyor. Bunun için gerek Şam'la, gerek Kamışlı bölgesiyle, yani gerekse Halep'te bunlarla ilişkileri kapsayıcı bir ilişki oluşturup oranın onarımında Türk müteahhitlerinin görev alacağı, çalışacağı ortamları Türkiye hükümetinin hızlı bir şekilde yapması lazım. Evet, ikili görüşmeler sürekli oluyor. Ticaret Bakanımız olsun, bölgeden heyetler olsun sürekli gidiyor. Biz de geçen iki ay önce Şam'daki inşaat fuarına katıldık. Gerçekten sadece oranın tek başına bırakılmayacağı ve birçok ülkeden inşaat sektörünün de orada pay kapmak için geldiğini çok net gözlemledik. Çünkü evet, böyle bir payı, bizim komşumuzdaki bu payı ta Atlantik ötesi gelen firmalara kaptırmak veya onlara bırakmak gibi bir lüksümüz olmamalı. Yani biz o pazarı bir şekilde, evet, en çok mağdur olan bölge müteahhiti. Onlarla birlikte yapmak zorundayız.
1: 6-7 dakikam kaldı. Birçok başlık var. Hem bölge hem Diyarbakır'la alakalı. Müsaadeniz

0: soruları da sormak isterim. Zaten ihracat ve ticaret noktasını konuşuyoruz ama çok önemli bir eşiği geçiyor Türkiye. Terörsüz Türkiye süreci olumlu bir şekilde ilerliyor ve bölgenin bu anlamda iyi bir turizm potansiyeli olduğunu da biliyoruz. İhracat ve ticaret noktasında zaten temas ettik. İsterseniz bu başlık altında turizm açısından da değerlendirelim. Hem de spesifik olarak Diyarbakır'a yaklaşmış oluruz.
1: Tabii şöyle, ya biz bir barış süreci yaşadık. Bakın 2013-15 süreçlerine baktığınız zaman Türkiye o süreç içerisindeki ekonomik rakamlara bakın, sadece bölgenin değil, Türkiye'nin rakamlarında bile büyük ilerlemeler olduğunu gördük. Bölgeye gelen turist sayısından tutun da Türkiye'nin gayri safi milli hasılada yakaladığı rakamı ancak 2022'de yakalayabildik. Demek ki barış süreçleri hem ülkeye hem bölgeye çok önemli kazanımlar sağlayan süreçler. Şimdi son 1,5 yıl içerisinde tabii ki bizim için en değerli şey insanımızdır. 1,5 yıldır bir tek insanımızı kaybetmedik. Bundan daha değerli bir durum söz konusu değil. Ama şunu da biliyoruz ki bu süreçler, özellikle barış süreçlerinin en çok faydasının olduğu ekonomi. Yani bölgedeki ekonomik. Şimdi son 1,5 yıldır işte daha önce 300 bin, 500 binlerde seyreden Diyarbakır'daki turist sayısı 2025 rakamlarında 1,5 milyonları aştı. Şimdi ısrarla belki medyada siz de görüyorsunuzdur. İşte uçak sefer sayılarının artırılması.
0: Nerelere geliyorlar orada?
1: Genelde bölgede Mezopotamya burası. Yukarı Mezopotamya. Ne demek Mezopotamya? 12.500 yıllık bir tarih, 33 bir medeniyet. İlk tarımın ilk yerleşik hayata geçildiği bir bölgeden bahsediyoruz. Yani bu şu demek, dünya buradan yayılmış. Yani insanlar atalarını, geçmişlerini gelip burada görebiliyorlar. Artık dünyada turizmde de şekil değişti. Turizmde bu deniz kum dediğimiz turizmden çok kültür turizmi daha çok öne çıkmaya başladı. Harcamalara baktığımızda da artık gezen ülkeler de değişti. Yani uzak doğu ülkeleri daha çok gelmeye başlıyor buraları görmeye. Avrupa'dan gelmeye başladılar.
0: Dizilerin de etkisi oldu mu?
1: Tabii ki dizilerin özellikle iş turizmine çok fazla etkisi oldu. İnsanlar gelip o nostaljiyi, işte Mardin'dir, Diyarbakır'ın köyleridir, ilçelerindeki o filmlerin çekildiği alanları ziyaret ederek o nostaljiyi yaşıyorlar. Onlar da iş turizme katkısı oldu ama asıl bizim yapmamız gereken, işte 2 yıldır Berlin Turizm Fuarına katılıyoruz. Uluslararası bir fon, Diyarbakır olarak katılıyoruz. Bunun da faydasını görüyoruz. Çünkü oraya gittiğimizde şunu görebiliyoruz. Ya savaşın bitmesiyle, barışın sağlanmasıyla insanların görmek istediği ilk alan Mezopotamya. Bizim Mezopotamya'yı dünyaya pazarlamamız gerekiyor. Bu çalışmayı birlikte yapmamız gerekiyor. Şimdi bu çalışmayı Türkiye Turizm Bakanlığı hedefine koyduğu takdirde biz inanıyoruz. Özellikle Avrupa'dan olsun, birçok ülkeden bölgemize yurt dışı turları, direkt yurt dışı turları düzenlenecektir. Evet, bugüne kadar güvenlik kaygısıyla insanlar o bölgemizi turuncu alan, turizmde turuncu alan diye gösterdikleri için haklı olarak gelemiyorlardı. Ama bugün artık bunlar bitti. Bölgede önemli bir barış sağlandı bölge için. Çok çok önemli. Bunun devam edeceğine inanıyoruz. Bunun ekonomik rakamlarını biz 2013-15'te hem Türkiye ölçeğinde hem bölge ölçeğinde gördük. Bir tek rakam söyleyeyim size. Türkiye 2014'te Irak'la yakaladığı ihracat rakamını halen yakalayabilmiş değil. Bakın biz 2014'te o barış sürecinde bu rakamı yakaladık. 2026'da 12 yılda halen o rakama ulaşamadık. Demek ki bu savaş yaşanmamış olsa bizim o 14 milyar dolarlık rakamımız bugün 50 milyar dolarlara çok rahatlıkla ulaşabilirdi. Bu rakam üzerinden bile değerlendirdiğimizde aslında bölgede sağlanacak olan barışın hem bölgeye hem bölgedeki işsizliğin bitmesine, bölgede işsiz insanların batıya göç etmesinin engellenmesine, tarım diyoruz, GAP diyoruz, sulama kanalları, bunların bitmesi demek işte 300 bin insanın istihdamı deniyor ve bu fırsatı bizim hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz lazım. Çünkü artık bizde de beşeri sermaye doğum hızı maalesef hızla düşüyor. Onun için evet, bu dönem, bu barış sürecini turizmde olsun, ekonomide olsun iyi bir şekilde birlikte de değerlendirmemiz gerekiyor.
0: 1,5 dakikam kaldı. Tarıma da temas edelim mi? Neler yapıyorsunuz?
1: Doğrusu tarım bölge

0: En önemli sektörlerinden bir tanesi tarihsel süreciyle birlikte. Bakın, GAP sulama kanalları, Silvan Barajı'nın yapılması ve Dicle Kral Kızı Barajı'nın da sulama kanallarının hayata geçmesiyle, şöyle bir rakam söyleyeyim, Diyarbakır'ın 600 bin dönümlük arazisinin 400 bin dönümü sulanabilir hale gelecek. Bu ne demek? Yani bu Hollanda'nın toplam sulama alanı, bakın, toplam sulama alanının neredeyse %40'ına eşdeğer. Bir ülkenin sulama alanının neredeyse %40'ını Diyarbakır bölge tek başına karşılayacak. Böyle baktığınız zaman, Hollanda rakamlarına baktığımızda, tarımdaki ihracat rakamlarına, bölgede bunu yakalamak çok zor değil. Orada önemli olan barış ortamı ve akılcı bir tarımsal politika oluşturmak.
1: Bir sonraki programda tarıma daha fazla zaman bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya bizlere eşlik etti. Anadolu planına böylece nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
3: Tamam hayat.
2: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
3: Tamam hayatım.
2: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams.
2: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
3: Ha, şimdi tamam.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Güçlü partneriniz CV Enerji.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: son bir projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Yakıt alacağız yine, yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
3: Ankara Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni...
3: Aslında bu Temmuz ayında alacakları zam da netleşmeye başladı. 4 aylık enflasyonda %14,64 olarak netleşti. Yani aslında... %10,51'lik zam artık cepte diyebiliriz. Tablo yavaş yavaş netleşmeye başladı. Tabii detaylarını konuşacağız. 4 aylık taban maaşları da konuşacağız ve sizden gelen sorulara cevaplayacağız. Bize sorun@apara.com.tr adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
3: Emekli ve memur için 4 aylık fark netleşmiş oldu. Nisan ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte. Buyurun.
4: Evet, tabii hem emekliler hem memurlar Temmuz'da yapılacak 2026 yılına ait ikinci artış oranı için enflasyonu takip ediyor. Biz de takip ediyoruz netice itibariyle. Dolayısıyla senin söylediğin gibi Nisan enflasyonu belli oldu ve 4 ayda tamamlanmış oldu. Yani netleşmiş oldu artık. 4 aylık oran emeklilerin ve memurların ceplerine girmiş oldu. Bundan sonra 2 oran daha kaldı. Mayıs ve Haziran enflasyonları belirlendikten sonra, açıklandıktan sonra Temmuz enflasyonu, Temmuz ayında artık emeklilerin ve memurların maaş artışları da kesinleşmiş evet. olacak. Ama bir fikir veriyor mu bize? Veriyor tabii bu rakamlar. Elbette bu ay biraz farklı, hani beklentilerin de üzerinde bir enflasyon geldi.

0: İşte savaşın etkisi vesaire. O yüzden de biraz biz 6 aylık enflasyon oranlarında biraz yukarı doğru revize ettik zaten. Hani %17, 16-17 civarında bir beklentimiz vardı. Yeniden %18-19 civarında bir beklentiye hesaplamaya başladık. Tabii bu işte savaşın etkileri enflasyon üzerinde kalıcı gibi görünüyor. Netice itibariyle işte petrol fiyatlarının artması, enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyonun üzerinde bir baskı oluşturuyor. Haliyle enerji fiyatları artınca gıda vesaire bunlar da enflasyonu etkiliyor. Dolayısıyla bütün hesaplamalarda yıl sonu için belki daha farklı hesaplamalar oluyor ama 6 aylık enflasyon için şurada 2 ay kaldı. Farklı biraz daha yukarı yönlü bir revize söz konusu olacak. Ama biz onları zaten konuşacağız seninle inşallah burada olursak. Ama şu anda kesinleşen ve netleşen rakamlar üzerinden bir değerlendirme yapalım. Şimdi Ocak enflasyonu %4.84 çıkmıştı. Şubat enflasyonu %2.96 oldu. Giderek düşen bir enflasyon süreci izledik. Orada Mart'ta %1.94'ü gördük. Dolayısıyla 3 aylık enflasyon %10.04 olarak gerçekleşti. Geçen ay bunu konuşmuştuk, %10 oldu diye. 4. ayın enflasyonunun eklenmesini bekliyorduk. Nisan enflasyonu da %4.18 olarak gerçekleşti. Burada da 4 aylık enflasyon %14.64'e ulaşmış oldu. Yani aslında Haziran ve Mayıs ve Haziran enflasyonları sıfır çıksa bile 6 aylık enflasyon SSK Bağkur için %14.64 kesinleşmiş oldu. Maaşlar bu oranda artacak. Şimdi bunun üzerine dediğim gibi Mayıs ve Haziran enflasyonları gelince orada da yine beklentiler, yapılan anketlerden çıkan sonuçların şöyle ortalamasına baktığımız zaman da %18-19 civarında bir 6 aylık enflasyonu karşılayacağımız aşağı yukarı netleşmiş oluyor. Ama tabii tam rakam dediğim gibi Temmuz'un 3'ünde belli olacak. Şimdi bu 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklisinin 4 aylık artışı da %14.64 oldu. Bu enflasyon artışı ve bu kesinleşmiş oldu. Memurun enflasyon farkı 3.28 oldu. Şimdi nasıl oluşuyor bu? Ocak ayında memurlar ve memur emeklerine yapılan artışın üzerinde oluşan enflasyon Temmuz'da yapılacak %7'ye eklenecek. Toplu sözleşme artışı %7 olacak Temmuz'da. Dolayısıyla 3.28'e eklediğimiz zaman memurların ve memur emeklerinin 4 aylık artışta %10.51 oldu. Şimdi Ocak ayında 6-6,5'luk bir fark oluşmuştu SSK Bağkur emeklisinin lehine, memur emeklisinin aleyhine. Şimdi de aşağı yukarı bir 4 puanlık bir fark oluştu. Bunu tabii Temmuz ayında bu da bu şekliyle korunacak gibi görünüyor. Bu konuda da bir çalışma olduğunu biliyoruz. Yani burada bir refah payı eklenir mi? İşte bu aradaki fark giderilir mi? Onu da bekleyip göreceğiz. Bu kararı hükümet genelde Temmuz ayında oranlar netleştikten sonra veriyor. Evet. Onu da Temmuz ayında öğrenmiş olacağız. Ama öyle gözüküyor ki Temmuz enflasyonuna geldiğimiz zaman da 4-4,5 puanlık bir fark yine memurların aleyhine oluşmuş olacak. Bu da tamamen toplu sözleşmeyle ilgili bir gelişme. Ocak'ta da 6-6,5 puanlık bir fark oluşmuş. Ama geçtiğimiz yıllarda tersine gelişmeler de olmuştu. Memur ve memur emeklisinin artışı yüksek, SSK Bağkur'unki düşük olmuştu. Dolayısıyla refah payı ve eşitlemeyle bu oranlar birbirine yaklaştırılıyor veya eşitleniyor. Dolayısıyla onu da Temmuz ayında görmüş olacağız. Şimdi 4 aylık
1: tabloda tamam maaşları konuşalım.
0: Maaşlara da bakalım. Evet. Hani bunlar kesin maaşlar değil ama netice itibariyle netleşmiş. 4 aylık oranın eklenmiş halleri. SSK Bağkur emeklisinin zaten 20 bin lira biliyorsun en düşük emekli maaşı. O işte 14.64 ile beraber 22.928 liraya çıkmış oldu. Tabii buna dediğim gibi Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenecek ama Temmuz'da belki de bu oran mesela işte Ocak ayında 20 bin liraya çıkartılırken yapılan artışın üzerinde bir artış yapıldı taban maaşa. Hı. Yine öyle bir artış da yapılabilir. Yani 30 denilebilir, 25 denilebilir bilemiyorum ama şu anki rakam 22.928 lira. En düşük memur maaşı da 68.395 liraya çıkmış oldu. %10.51'lik artışla birlikte 4 aylık. Öyle gözüküyor ki Temmuz'daki artışla birlikte en düşük memur maaşı da 70 bin liranın üzerine çıkmış olacak.

0: En düşük memur emeklisi maaşı şu anda 30.691 lira oldu. O da öyle gözüküyor ki 32-33 bin lirayı geçmiş olacak Temmuz ayında, ama şu anda 4 aylık verilere göre cepteki kesin rakamlar bunlar. Bunları izleyicilerimizle paylaşmak istedik. Önümüzdeki süreçle ilgili sorular gelirse zaten emeklilerimizden ve memurlarımızdan onları da seve seve cevaplarız.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş sorulara geçelim ve seyircilerimize hatırlatalım tekrar. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. İlk sorumuz Esra Durak. Eylül 1967 doğumluyum. 6 Ocak 2006 girişliyim. 5400 günüm var. Bağkur iş günüm daha fazla olduğu için Bağkur'dan emekli olacağım. 60 yaşımı beklemem gerekiyor.
0: Evet, yani şöyle 5400 günün dolduğu tarihe göre kısmi emeklilikte Bağkur'da yaş şartı da belirleniyor. Evet. Sizinki dolmuş ama ne zaman dolduğu da tam belli değil, ama netice itibariyle 2006'da girmişsiniz. 15 yıl deseniz 2021, yani kesintisiz çalışsanız bile 2021'de dolmuş olması lazım. Dolayısıyla 60 yaşını evet bekleyeceksiniz.
1: Devam ediyorum. Ramazan Bodur. 95 sigorta girişim, 2700 günüm var. SSK, 3000 gün esnaf vakurum var. EYT çıktıktan sonra 30 ay SSK çalışanıyım. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi Ramazan arkadaşımız EYT'li olmuş ama tabii Bağkur daha fazla olduğu için emekli olamamış. Dolayısıyla SSK çalışmalarını, yani şu 30 ayı 3,5 yıla tamamlasın ve EYT'den emekli olabilir. 30 ay zaten tamamlanmış. Öyle gözüküyor ki yani 3 yıl tamamlanmış aşağı yukarı. Bir 6-8 ay daha çalışacak. 8 ay daha çalıştıktan sonra emekli olacak.
1: İsmail Özdemir. 2000-2008 arası 4 sene sigortalıyım. Askerliğimi 6 ay 2005'te yaptım. Askerliğimi saydırırsam emekli olduğumda maaşımda fark olur mu?
0: Olmaz. Yani şöyle, zaten 6 aylık ödemeyle bir fark oluşmayacaktır. Çünkü bütün çalışmaların ortalaması alınıyor netice itibariyle emekli maaşı belirlenirken. O yüzden boşuna para vermeye gerek yok. Zaten öderken tavandan ödeyemeyeceği için, ki tavandan evet, ödediğinde çok yüksek bir para tutuyor. Buna da gerek yok. Karşılığını alamayacak. O yüzden hiç siz bu işlere girmeyin. 7000 günü tamamlayın. 60 yaşında emekli olursunuz.
1: Peki, devam ediyorum. Emrah Bey'in sorusu. Babam 1960 doğumlu, 2000 prim günü var. Sigorta girişi 2003 yılında, nasıl emekli olur?
0: Şimdi 2003 girişine göre 7000 gün gerekiyor. 4000 itibariyle. Evet. 60 yaş gerekiyor. O tamamlanmış ama burada 7000 gün gerekiyor tam emeklilik için. 4500 günden de emekli olabilir. O zaman da 25 yıl lazım. 2028'de zaten ancak tamamlayacaktır. Bana sorarsınız 4500'ü tamamlasın. 25 yılda da olacaktır. Yaşla tamam. Evet. Kısmi emeklilik olacak.
1: Harun Yılmaz. 7 Aralık 99 SSK girişliyim. 7200 günüm var. 7 Ekim 1984 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi evet, yani prim tamamlanmış ama burada tabii bir 15 yaşında sigorta görünüyor. Yanlış evet, hesaplamıyorsam evet, yani tam 15 yaşında evet, sigortalı olmuş arkadaşımız. Bu nedir? Hani uzun vade sigorta kollarından mı, çıraklık mı, bunların bilinmesi lazım. Diyelim ki uzun vadeli sigorta kollarından bir iş yerinde sigortası yapılarak çalışmış. O zaman ne olacak? 7000 gün 60 yaş şartı var. 60 yaşı bekleyecek ama 15 yaşındaki sigorta, tekrar ediyorum, önemli.
1: Evet. Şerife Üre, 1973 doğumluyum. Sigorta girişim 93. 99 yılına kadar 1716 günüm var. 99'dan 2008'e kadar çalışmadım. 2008'de Bağkurlu oldum. 2020'ye kadar, fakat hiç ödemedim. 2020'de tekrar sigortalı oldum. Ne zaman emekli oldum?
0: Şimdi EYT'li olmuş ya arkadaşımız, evet, izleyicimiz. SSK'dan 5600 günle emekli olabilir. Hı hı. Ama son SSK'yı, SSK'lı oldum diyor değil mi? Tekrar sigortalı oldum diyor. Yani evet, bir 6 yıldır, inşallah 6 yılı tamamlamıştır. O 3,5 yıla tamamlanmış olması lazım. Yani 6 yılın tamamında çalıştıysa zaten sıkıntı yok ama

0: En az 3,5 yıl olması lazım.
1: 2020'den itibaren.
0: Evet. Ama geriye dönük bu Bağkur primlerini de hiç ödemedim diyor ya. 2008 ile 2020'ye kadar. Yani eğer burada gerçekten 12 yıllık bir Bağkur var ve ödemediyseniz ciddi bir prim kazandıracaktır. O da ihya edilir, satın alır ve emekli olur. Yani bunların hepsini bir toplaması lazım. 5600 günü ulaştırırsa, son 6 yılı da SSK'lı olduğunu varsayarak söylüyorum, 5600 günle emekli olursunuz.
1: Ayşe Ulu, 2009 girişliyim, 5300 günüm var. Hamilelikten dolayı işimden ayrıldım. Ne zaman emekli olabilirim veya ne kadar prim eksiğim vardır? 33 yaşındayım, bağkurlu değilim demiş.
0: Şimdi en az 5400 gün gerekiyor bir kere. 2009 girişine göre, yani kısmi emeklilik için söylüyorum, yoksa tam emeklilik için 7200 gün gerekiyor.
1: Evet, bir de 16 yaş galiba.
0: Evet, ve 58 yaş gerekiyor her ikisi için de. Yani 5400 gün SSK'lı olup 58 yaşında emekli olabilir, kısmi emekli 7200 günü tamamlayıp tam emekli olabilir. Yok çalışamıyorum derse hani bir 100 gün daha çalışıp 58 yaşını beklemesi lazım.
1: Hayriye Karaca, 2000 yılında sigortalı oldum. 6500 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Tabii 2000 girişine göre 7000 gün gerekiyor bir kere.
1: Evet.
0: Ve 58 yaş gerekiyor. Zaten 500 gün kalmış. Yaşını yazmamış. Eğer şu anda 58 yaşındaysa ve doğumu varsa 2000'den sonra mesela borçlanıp işte 500 gün, işte 1,5 yıldan fazla beklemeden emekli olabilir. İşte doğum borçlanmasının erken emekli etme şekli bu. Ama yoksa 500 gün çalışacak, 7000'i tamamlayacak ve 58 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Bu arada ilk sorumuz, Esra Hanım'ın sorusu, 60 yaşımı beklemeliyim demişti Esra Durak. 58 olması gerekiyor galiba, değil mi? Biz 60 dedik ama.
0: Yok, o kısmı emekli olduğu için 60 yaşını bekleyecek. Evet. Kadınlarda 58 ama zaten kısmı emekli olacağı için Bağkur'da 60 yaşını bekleyecek.
1: Peki devam ediyorum. Emrah Ayduvan. Babam 1960 doğumlu ve 2900 prim günü var. Sigorta girişi 2003 yılında nasıl emekli olur?
0: Şöyle, yaşı dolmuş 2003 yılından 4500 gün, 25 yıl ve 60 yaşla emekli olabilir.
1: Devam ediyorum. Şerife Hanım. 1973 doğumluyum. Sigorta girişim.
0: Bunu okuduk, evet.
1: Ayşe Ulu'yu da okuduk ve Ergin Çelik'le devam ediyoruz. İş giriş tarihim 1998, prim gün sayım 8100, ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi şöyle, Ergin aslında Çelik, işe giriş tarihine baktığın zaman EYT'li olmuş, prim gün sayısı da çok yüksek ama belli ki Bağkurlu arkadaşımız. Dolayısıyla 9000 gün gerekiyor anladığım kadarıyla. Yoksa hani 5975 gün en fazla EYT'den emekli olunan prim günü. Onu çok aşmış. 8100 muhtemelen 9000 olacak Bağkurlu ve emekli olacak.
1: Devam ediyorum. Abdülaziz Yıldız. Temmuz 1999 sigorta girişim. 55 gün var. 2009 yılında devlet memuru olarak göreve başladım. Emeklilik için 58 günümü beklemeliyim yoksa hemen emekli olabilir miyim demiş Abdülaziz.
0: Şimdi şöyle, ne demek istemiş anlamadım 58 günle ama herhalde ben şartlarını söyleyeyim.
1: Evet.
0: Devlet memuru olduğu tarih, işe giriş tarihi, yani devlet memuruna başladığı tarih emeklilik hesabı için kullanılacak. Dolayısıyla 60 yaşını bekleyecek ve 25 yıllık hizmeti de tamamlayacak. Şimdi bu 55 günü de istiyorsa kesinlikle ekletebilir ama burada hemen emekli olma gibi bir şeyiniz yok. 60 yaş, 25 yıl tamamlanacak.
1: Evet. Peki, anlık mailden de soru geliyor. Murat Bayrak sormuş. Devam ediyorum mailden. 2023 Haziran ayında emekli oldum. 1978 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1998 ve toplam 7864 gün sigorta primiyle emekli oldum. 1999 yılında 550 gün askerlik yaptım. Bu 550 günü borçlu olarak yüksekten ödersem emekli maaşımda dişe dokunur bir artış olur mu?
0: Şöyle zaten emekli olmuşsunuz. Emekli olduktan sonra bir borçlanma imkanı yok zaten. Evet. Hani zaten bir

0: dişe dokunur bir artış olmaz da, hı hı, diyelim ki hani olsa bile şu anda emekli olan birisinin artık hesabı kitabı kapanmış, evet, emekli maaşı hesaplanmış, bunu emekli olmadan önce
1: yapması
0: yapmanız gerekiyordu. Şu anda emekli maaşına bu şekilde müdahale etmek mümkün değil.
1: Evet. Yaşar Duru, bir ekip 1999 SSK girişliyim, 5800 günüm var, 1981 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum?
0: Artık EYT'yi kaçırmış arkadaşımız. Dolayısıyla 7000 günü tamamlayacak. 5800 gün 7000, evet, olacak. 1981 doğumlu, 60 yaşında da emekli olacak. 2041 oluyor galiba.
1: Evet. Devam ediyorum. Handan Atay yın sorusu. 2000 yılından itibaren yüksek kazanç üzerinden 4A statüsünde sigortalı olarak çalışmaktayım. Toplam 7000 günü doldurdum. EYT kapsamına girmemem sebebiyle yaş şartını beklemek üzere mevcut işimden ayrıldım. Mevcut verilere göre SSK üzerinden emekli olmam durumunda alacağım tahmini maaş 60 bin lira civarında. Güncel durumda kendi iş yerimi açmış bulunmaktayım ve zorunlu olarak Bağkur kapsamında sigortalılığım başlamıştır. Bağkur primlerimin asgari tutarı üzerinden yatırılması durumunda 58 yaşında hak kazanacağım emekli maaşımın bu durumdan nasıl etkileneceği konusunda bilgi rica ediyorum. Özellikle uzun yıllar yüksekten yatan SSK primlerimin üzerine eklenecek olan düşük tutarlı Bağkur primlerinin nihai emekli maaşı tutarımda bir düşüşe yol açıp açmayacağı hususunda tarafımı bilgilendirmenizi saygılarımla arz ederim demiş.
0: Şimdi baştan başlayayım. Mesela, evet, 60 bin lira rakamını nereden buldunuz? Bir kere 60 bin lira değil sizin maaşınız. Çünkü siz 58 yaşında emekli olacaksınız. O zaman hesaplanacak. Bugün 58 yaşında olsaydınız, bugün emekli olsaydınız 60 bin lira alacaktınız. Dolayısıyla 60 bin lira gibi bir rakam üzerinden hesaplama yapmayın. Yani o sizi yanıltıyor bir kere.

0: kasıt ne mesela? Onu da bilmiyoruz. Hani şu anda diyelim ki asgari ücret, brüt asgari ücret 36 bin lira. Bunun kaç katı mesela yüksek kazançtan kasıt? Ne yatırıldı onu bilmiyoruz. İkincisi, evet, yani siz yüksekten yatırmışsınız, bir ortalama alınıyor.
1: Evet.
0: Burada kalsaydınız, evet, bu ortalamaya göre daha yüksek emekli maaşı alacaktınız. Birdenbire daha düşük prim yatırdınız. Bu düşük primler buradaki ortalamayı aşağı çekecek. Aşağı çektiği için de maaşınız düşecek. Ama diyelim ki 60 bin lira bugün alıyordunuz. Yarın bu Bağkur primlerini yatırdınız diye 58 bin liraya düşmeyecek. 70 bin olacağına atıyorum bu rakamları. 65 bin olacak. Yani rakam düşmeyecek ama önceki gibi hızla yükselmeyecek.
1: Evet.
0: Onu söyleyeyim. O yüzden de prim yatırırım, maaşım düşer anlayışına karşıyız biz. Yani maaşım düşerden kastı şu aslında. Yani siz bugün 60 bin lira hesaplamışsınız, bugün emekli olursam. Bu maaş 55 bin liraya düşmüyor siz prim yatırdığınız için. Bu maaş 70 bin lira olacaksa 65 bin lira oluyor. Yine yükseliyor. Evet. Ama o kadar hızlı yükselmiyor. O
1: daha
0: yüzden Bağkur'da da imkanınız varsa yüksekten evet. yatırın. Ama asgari ücret yatırırsanız evet ortalamanız düşecek. Hatta Bağkur 3,5 yıl olursa emeklilik şartlarınız da değişecek.
1: Evet. Peki devam
0: edelim. Uzun soruduğu için uzun cevap vermiş olduk. İzleyicimize teşekkür ederim.
1: Kısa cevap vermek olmazdı.
0: Yok, izleyicimiz güzel izah etmek için o sorusunu yazmış. Evet. Teşekkür ederiz. Çünkü eksik soruda cevap da eksik oluyor.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden de hani bütün bilgileri verirlerse cevap da tam oluyor. Evet, buyurun.
1: Peki devam ediyorum. Eyüp Bey'in sorusu. 1978 doğumluyum. 1993 sigorta girişim. 2500 sigortalı günüm var. 2014-2026 arası Bağkurluyum. Ne zaman emekli olurum?
0: Artık Bağkurlu olmuş bu izleyicimiz. O yüzden de hani EYT'li olmuş ama Bağkur şartları oluşmuş. Ya tekrar SSK'ya dönüp şöyle söyleyeyim, 93 girişine göre SSK'da onu söyleyelim hemen.
1: Evet.
0: 5675 gün biriktirecek ama SSK'ya dönüp 3,5 yıl çalışması lazım ve emekli olacak. Ya da Bağkur'dan devam ediyorsa 9000 günü tamamlayıp yine EYT'den emekli olacak. Ha, bana sorarsanız eğer imkan varsa SSK'ya dönüp 5675 günle emekli olsun, 3,5 yılı tamamlayıp.
1: Evet. Pınar Kazan'ın sorusu. 1978 doğumluyum. İşe giriş tarihim Aralık 2002. Şu an çalışmıyorum. Prim günüm toplam 7745. Ne zaman emekli maaşı bağlanır?
0: Evet, kısmi 58 emeklilik. Yaşında bağlanır.
1: Evet, kısmi emeklilik yürürlüğe girecek mi demiş.
0: Kısmi yani. Emeklilik zaten yürürlükte.
1: Evet.
0: Dolayısıyla siz 7745 günle primleri tamamlamışsınız. 58 yaşını bekleyip emekli olacaksınız. Sizin için kısmi emeklilik şartları yok. Zaten hani priminiz tamam. Kısmi emeklilik daha düşük primi olanlar için. İşte 4500 gün olsaydı o zaman 2027'de 58 yaşında emekli olursunuz diyecektik. Evet.
1: Peki. Murat Bayrak tekrar mail atmış. Bu 2023 Haziran ayında emekli oldum demişti. 1978 evet. doğumluymuş. Onu da sorayım. 7000 lira almaya hak kazanacak şekilde prim ödeyen bir emekli ile 20000 lira almayı hak edecek biçimde prim ödeyen bir emekli şu an aynı maaşı alıyor.
0: Bu aynı işi maaşı almıyor tabii. Yani evet. Bak şimdi burada bu da yanlış değerlendiriliyor. Kimseye aynı maaş verilmiyor. Yani atıyorum bir tanesi 13000 lira, evet. bir tanesi de 25000 lira. Birisi bu 13000 lira alana 20000 lira ödeniyor. Evet ama İşte demin artış oranlarını gösterdik. Yüzde diyelim ki 18 artış yapılacak. O artış bu 13 bin lira üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla bunu bir sosyal yardım olarak devlet ödüyor zaten. Yoksa burada maaş 20 bin lira değil. Ha evet, bu bir tartışma konusu. Ben de burada söylüyorum. Yani bu taban maaşa çok yakın maaşlar açısından bir kademeli artış yapılabilir. Ama yani bu sosyal yardımı işte filan benim kadar maaş alıyor diye başkasının maaşına bakmak yerine herkes kendi maaşına bakmalı evet. yani. Evet, yani başkasına sosyal yardım yapılıyor, bana da yapılsın tamam doğru ama ona niye yapılıyor, bu yanlış.
1: Evet. evet. Lütfullah Köseoğlu. 1974 doğumluyum. 1999 Mayıs ayında

0: Taraflığa başladım. Prim ödemedim. 2001 yılında çıkan af kanunundan faydalandım. Başlangıç olarak 2000 Nisan ayı itibarıyla Bağkur girişim oldu. 2020'ye kadar primlerimi kısmen ödedim. 5800 gün prim ödemem var. 1999'daki esnaflık başlangıcına SGK'mı çekebiliyor muyum?
1: Çekemiyorsunuz zaten. SGK çekebilseydiniz sizi çekerdi. Evet. 2000 başlangıç tescil edilmiş. Yani eğer 99 Mayıs'ta Bağkur'a gidip kayıt alıp bir Bağkur numarası alıp başlasaydınız, ödemeseniz bile bugün ihya edebilirdiniz ve EYT'li olurdunuz, ama artık o şans kaybolmuş yani. Esnaflığa başlayıp Bağkur'a gitmemek demek, bir insanı işe alıp sigortası çalıştırmak demek aslında. Evet. Kendinizi sigortası çalıştırmışsınız.
0: Devam ediyorum. Kadın bir izleyiciyim. 2012 tarım sigorta başlangıcım var. 5041 prim günüm var. 53 yaşındayım. Prim yatırımı durumum yok. Yaştan bu primle emekli olabilir miyim?
1: Evet, ama tabii yaştan emekli olabilmek için 5400 gün gerekiyor. Yani burada bir 360 gün daha, yani bir yıllık daha bir prim ihtiyaç var. Hani bu primle emekli olunmuyor.
0: Evet. Süleyman Kurt, 1981 doğumluyum, 2000 staj girişim, 2005 uzun vade başlangıcım, prim 3600, benim emeklilik nasıl olur demiş.
1: Şöyle olur, 60 yaşında olur ve 7000 günle emekli olursunuz.
0: Sevil Akici, 1976 doğumluyum, 95 SGK girişim var, 3400 prim günüm var, 4 çocuğum var, nasıl emekli olurum?
1: Şöyle yapabilirsiniz, bu 3400 güne 200 gün bir doğum borçlanması yapılır, çocuklar 95'ten sonra doğmuş olmak şartıyla.
0: Evet.
1: 3600 tamamlanır ve 58 yaş beklenir. Ya da çalışırsınız ve borçlanma yaparsınız 3 çocuk için, 5750 gün tamamlanır ve yaş beklenmeden emekli olunur. Yani 4 çocuk aslında bir avantaj. Burada 3 çocuk borçlanması yapabilirse 2160 gün kazanır. Dolayısıyla 2160 eklediğin zaman 5500 güne ulaşıyor.
0: Evet.
1: Ne kadar dedim? 5750 gün. Yani 250 günde çalışabilirse,
0: evet,
1: veya isteğe bağlıyla öderse hiç 58 yaşını beklemeden emekli olabilir. Ama tabii 3 çocuk borçlanması için de bir ciddi bir para vermek gerekiyor.
0: Evet. Doğan Düz, 2006 SSK girişliyim, 1974 doğumluyum, 3000 günüm var, ne zaman emekli olacağım?
1: Evet, 7000 gün, 60 yaşında emekli olacak arkadaşımız.
0: Cem Hatay, 1975 doğumluyum, Ağustos 1993 sigorta girişim var, 96-97 arası 550 gün askerlik yaptım, toplam 2000 gün sigortam var, 2004 yılından beri Almanya'da yaşıyorum, nasıl emekli olurum?
1: Şöyle, tabii sigorta girişi var ama ne kadar primi var? Ha, 2000 gün sigortam var demiş. Bunu 5400 güne tamamlaması lazım. Yani Almanya'daki çalışmalarla birlikte onları, evet, borçlanıp, yani 3400 gün daha borçlanacak. Belki 550 gün de oraya ekleyebilir. Aşağı yukarı zaten aynı para ödeniyor. Artık %45 oldu biliyorsunuz. Doğum borçlanması haricinde bütün borçlanmalar eşitlendi. Asgari ücretin %45'i kadar her ay ödeme yapılıyor. Dolayısıyla ha askerlik borçlanması, sağ yurt dışı borçlanması, sorun yok. Siz 3400 gün daha borçlanın Almanya'dan ve 62 yaşını bekleyin.
0: Celalettin Rüstem, 2023 yılında EYT'den emekli oldum. %90 engelliyim. Emekliliğimi iptal ettirerek normal çalışmaya dönebilir miyim?
1: Şimdi şöyle, biliyorsun Türkiye'de emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel yok. Yani niye iptal ettiriyorsunuz? Çalışabilirsiniz. Ama burada %90 deyince acaba maullen emeklilik mi var? Maullen
2: tüm dünya olarak firmalar ve ülkeler, bunun bir maliyeti var elbette, ama resilience denen o dayanıklılık kavramı çok daha ön plana çıkmış durumda. Uzun vadeli risklerin yönetimi daha önemli hale gelmiş durumda. Bu süreçte tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması kritik önem kazanmakta. Kısa vadede maliyetleri artırsa da dediğim gibi uzun vadede farklı beklentiler oluşturmaktadır. Sonuç olarak bu eş zamanlı dönüşümlere uyum kapasitesinin artırılması, ülkelerin ve firmaların rekabet

açısından belirleyici hale gelmiştir. Değerli misafirler, böylesine kırılgan ve belirsizliklerin arttığı küresel ortamda Türkiye ekonomisi güçlü bir dayanıklılık ortaya koymakta ve birçok alanda pozitif ayrışmaktadır. Son dönemlerde uyguladığımız ekonomi programı sayesinde makroekonomik ve finansal istikrar belirgin şekilde güçlenmiş, ekonomimizin dış şoklara karşı direnci ciddi ölçüde artmıştır. Bunu son yıllardaki birçok şokta yaşadık. Pandemide, geçen yıl yaşanan İran-İsrail çatışmasında, savaşında, bu yıl yaşadığımız süreçlerde birçok alanda bu dayanıklılığını Türkiye ekonomisi ispat etti. Testlerden geçti diyebiliriz. Elbette bunun geçici etkileri oldu. Elbette yönetmemiz gereken bir takım riskler oldu. Ama sonuçta ekonomimiz yoluna devam ediyor. Son 6 yılda dünyadaki birikimli büyümeye baktığımız zaman, yani pandemi öncesini 100 kabul ederseniz 2019'u, 2020-25 döneminde dünya ekonomisi 100 iken 119 olmuş. 19 puanlık bir büyüme kaydetmiş. Aynı dönemde Türkiye ekonomisi 100 iken 135 olmuş. Dünyanın neredeyse iki katı diyebileceğimiz ölçüde bir büyüme kaydetmiş. Üretim kapasitesini arttırmış. Bu son derece önemli bir veri diye düşünüyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu yüksek büyüme performansıyla milli gelirimiz 2025 yılında 1.6 trilyon dolara ulaşmış durumda. Kişi başına gelirimiz ise 18 bin doları aşmış durumda. İlk defa Dünya Bankası sınıflandırmasına göre Türkiye orta gelirli ülkeler liginden yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor bu sene. Bu anlamda kritik. Dolayısıyla sadece artık nicel büyümeleri değil, nitel gelişmeleri de çok dikkatle değerlendirmek durumundayız. Önümüzdeki yıllarda birçok alanda yapısal dönüşümlerle ülkemizi bu yeni ligin tabiri caizse koşullarına göre hazırlamak durumundayız ve bu anlayışla hareket ediyoruz. Bu tablo Türkiye'nin küresel dalgalanmalara rağmen büyüme kapasitesini koruduğunu ve güçlendirdiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Aynı şey ticarette de geçerli. Son rakamlara baktığımızda mal ihracatımız geriye dönük 12 aylık hesapladığımızda 275 milyar doları aşmış durumda. Hizmet ihracatımız 120 milyar doların üzerinde. Dolayısıyla mal ve hizmet ticareti olarak bakarsanız 400 milyar dolara yaklaşan bir mal ve hizmet ihracatı yapan bir ülke konumuna yükselmiş durumdayız. Cari işlemler Türkiye'nin geleneksel meselesidir. Bu alanda da önemli mesafeler kaydettiğimizi ifade etmek isterim. Enerjideki bu gelişmelere rağmen ihracat ve hizmet gelirlerindeki artışlarla dış dengemizi yönetilebilir seviyelerde sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim. Tüm bu gelişmeler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyduğumuz ekonomi politikalarının sahada karşılık bulduğunu ve sonuç ürettiğini açık bir şekilde göstermektedir. Programın önemini burada vurgulamak isterim, altını çizerek. Bir programınız varsa, bir istikametiniz varsa ve oraya doğru gidiyorsanız bu son derece kıymetli. Ekonomide siyasi istikrar çok önemli, politika istikrarı çok önemli ve sahiplenme çok önemli. Biz de bu programımızın arkasına güçlü bir siyasi irade koymuş durumdayız. Programımızı uygularken zaman zaman olumlu veya olumsuz dış etkiler olabiliyor. Dış şoklar yaşayabiliyorsunuz. Kontrolünüzde olmayan bir takım gelişmeler gerçekleşebiliyor. Bunlar her zaman mümkün. Son yıllarda da maalesef olumlu sürprizlerden çok olumsuz etkiler görüyoruz bölgemizde, küresel düzeyde. Ama ben hep şunu söylerim ve burada da tekrarlayacağım. Asıl olan programınızdır.
Diğerleri

geçici etki yaparlar. Geciktirebilirler sizi. Hedeflerinize ulaşmayı biraz zorlaştırabilirler. Fakat bir anlamlı, bütüncül programa sahipseniz, kararlı bir şekilde uyguluyorsanız, o istikamette devam edersiniz. Er veya geç hedeflerinize ulaşırsınız. Biz de bu kararlılıkla programımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kıymetli katılımcılar, bu güçlü makro zeminin üzerine kararlılıkla inşa ettiğimiz alanlardan biri yatırım ortamıdır. Çatışmalardan uzak, siyasi istikrarı ve politika öngörülebilirliği ile Türkiye bölgesinde adeta bir istikrar adası konumundadır ve bir güvenli liman vasfıyla ortaya çıkmaktadır. Bugün Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktasında yer alan dinamik ve hızla büyüyen, yani dünyanın bağlantı noktası konumunda olan bir ekonomidir. Bu çerçevede şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bölgemizde bu çatışmalar, bu istikrarsızlıklar var ama Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bir taraftan caydırıcı gücümüzü arttırırken diğer taraftan diplomasiyi her halükarda savaşın, çatışmasının önüne koyuyoruz ve Türkiye'yi bu ateş çemberinden koruyup istikrarlı bir şekilde gelişmesi için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Yatırım ortamını iyileştirme konusunda bir kurulumuz var. Başkanlığını ben yapıyorum. Yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu. Burada kamu ve özel sektör olarak bir araya geliyoruz ve bir eylem planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle iş dünyasının sahada yaşadığı sorunları önceliklendirerek bürokratik süreçleri sadeleştirmeye, yatırım ortamını iyileştirmeye dönük çalışmalar sürdürüyoruz. YOİK olarak, yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu olarak 2025 eylem planımızda sanayi yatırımlarında dijital dönüşüme, Ar-Ge'den lojistiğe kadar geniş bir alanda somut adımlar atıyor, yatırım süreçlerini hızlandırıyor ve ekonomiye güveni güçlendiriyoruz. Yüksek katma değerli üretimi desteklemek amacıyla HIT 30 dediğimiz bir programı hayata geçiriyoruz. Yüksek teknoloji yatırım programı dediğimiz

sosyal refah da bu sektörlerdeki gelişmeye yakından bağlı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde HİT 30 programını hayata geçiriyoruz. Orada da çok net sektörler, öncelikler belirlemiş durumdayız. Diğer taraftan Merkez Bankamızla birlikte yatırım taahhütlü avans kredisi programını uyguluyoruz. Buraya da 500 milyar lira gibi bir kaynak ayırdık. Buradaki amacımız da yine ithalatı azaltıcı, üretimi arttırıcı, ihracatı arttırıcı, dolayısıyla dış dengemizi sağlam bir zemine kavuşturucu projeleri desteklemek. Bir taraftan bir komite yapısıyla, çok kurumlu bir yapıyla projeler analiz ediliyor. Diğer taraftan da bu projelere ciddi bir faiz sübvansiyonu sağlanarak 10 yıl vadeli, 2 yılı geri ödemesiz önemli avantajları olan bir destek sunuluyor. Bunlar da ülkemizin geleceği adına kritik, önemli projeler. Uluslararası yatırımları da çok önemli görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin koordinasyonunda yeni bir strateji hazırladık. Son 23 yılda 290 milyar dolar FDI'yi, doğrudan uluslararası yatırımı ülkemize çekmeyi başardık. Ama bu yeterli değil. Önümüzdeki dönemde bunu arttırmak istiyoruz. Küresel pastadan aldığımız pay %1 civarında. Bunu %1,5'a yükseltmeyi ve bundan da belki daha önemlisi, yatırımların daha nitelikli hale gelmesini hedefliyoruz. Stratejimizin iki ana ekseni bu. Arttırmak ve daha nitelikli hale getirmek. Bu konuda da 2025 yılındaki rakamlar sevindirici. Küresel, uluslararası doğrudan yatırımların fazla gelişmediği, hatta gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımının negatif olduğu, düştüğü bir yılda Türkiye 13,1 milyar dolarlık bir yatırımı geçen yıl cezbetti ve bu da niteliğine baktığımızda da daha nitelikli bir yatırım portföyü şeklinde gerçekleşti. Aynı yıl 475 yatırım projesi içinde karar alındığını görüyoruz. Bu projelerin toplam hacmi 21 milyar dolar seviyesinde ve 47 bin nitelikli istihdam öngörüyor. Dolayısıyla bu gelişmelere baktığımız zaman önümüzdeki dönemde de doğrudan yatırımların artmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Proje sayısında ve yatırım tutarında kaydedilen güçlü artış, Türkiye'nin küresel yatırımcılar açısından güvenilir ve cazip bir merkez haline geldiğini açık bir şekilde göstermektedir. Değerli misafirler, bu geçmiş performansı içinde bulunduğumuz bu dönem daha ileriye taşımak istiyoruz. Bu anlamda uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız bir programı geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı. Kısaca belki şey diyebiliriz, Güçlü Merkez Türkiye Programı diyebiliriz. Dünyanın istikrarsızlaştığı bir dönemde istikrarını koruyan ve pekiştiren bir ülke olarak, güvenli bir liman olarak daha fazla sermayeyi cezbetmek istiyoruz. Daha fazla nitelikli insanı cezbetmek istiyoruz. Karar alma merkezlerini daha fazla ülkemize yönlendirmek istiyoruz. Bu anlamda yeni bir program şekillendirmiş durumdayız. Bu program Türkiye'nin yeni dönemdeki ekonomik konumlanmasını net bir şekilde ortaya koyan bir stratejiye dayanmaktadır. Meclisimizde şu anda görüşmeleri başlamış durumda. Teklif olarak verildi kanuni boyutu. Burada kanun gerektiren hususlar var. İkincil düzenleme gerektiren hususlar var. Kanunla ilgili hususlar meclisimize hızla sevk edildi ve görüşmeleri devam ediyor. Kısa bir süre içinde tabii meclisimizin çalışma takvimine bir şey diyemeyiz ama bizim beklentimiz bayramdan önce bu paketin meclisimizden çıkması şeklinde. Meclisimizdeki bu paketin gerçekleşmesiyle özellikle üretim ve ihracat odaklı firmalar için son derece rekabetçi bir vergi yapısı oluşturuyoruz. İhracat yapan imalatçı firmalar için kurumlar vergisini önemli ölçüde indirerek

0: Türkiye'yi küresel ölçekte bir güçlü üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu yapacağımız indirim bir taraftan mevcut sanayi kapasitemizi destekleyici, mevcut imalat sanayini destekleyici, diğer taraftan da FDI'yi doğrudan uluslararası sermayeyi daha fazla cezbedici bir nitelik arz ediyor. Yine transit ticaret anlamında çok güçlü avantajlar ortaya koyuyoruz. Türkiye dışında ülkeler arasında yapılan ticaretten elde edilen gelirlerin Türkiye'ye getirilmesi halinde bunlardan neredeyse hiç vergi almayacak şekilde bir yeni yaklaşım geliştiriyoruz. Hizmet alanında hayata geçirdiğimiz nitelikli hizmet merkezi modeliyle de yüksek katma değerli hizmet ihracatına yeni bir ölçek kazandırmaya çalışıyoruz. Nitelikli insan kaynağını ülkemize çekmeye yönelik teşviklerle Türkiye'yi yatırımcılar açısından üretim ve değer oluşturma bakımından çok daha güçlü bir merkez konumuna taşımayı hedefliyoruz. Burada da yine somut düzenlemelerle nitelikli insanların gelip Türkiye'de faaliyet sürdürmelerini çok daha cazip hale getiriyoruz. İstanbul Finans Merkezi'ni küresel ölçekte etkin bir finans üssü olarak konumlandırma hedefi doğrultusunda finansal piyasalarımızın derinliğini arttırıyor, uluslararası sermaye ile entegrasyonunu güçlendiriyoruz. Tek durak ofis modeliyle yatırım süreçlerini sadeleştiriyor, bürokratik engelleri azaltıyor ve yatırımcıların tüm işlemlerini hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırmayı bekliyoruz. Öncelikle İstanbul Finans Merkezi'nde bu ay içinde bir tek durak ofis açılacak. Ben de inşallah açılışına katılacağım. Ama bunun da ötesinde tüm Türkiye için belli nitelikte ve ölçekte projeler için çok daha etkili bir hizmet sunumunu gerçekleştireceğiz. Bu yönde de Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimiz şu anda gerekli hazırlıkları sürdürüyor. Onunla ilgili adımlarımızı da kısa bir süre içinde atacağız. Böylece çok daha kolay bir şekilde ülkemize yatırımın geleceğini, aynı zamanda ülke içindeki yatırımcıların da çok daha elverişli şartlarda yatırımlar gerçekleştireceğini öngörüyoruz. Diğer yandan dijital şirket kurulumunu destekliyor ve girişimcilik ekosistemimizi tahkim ediyoruz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın özellikle öncülüğünde bu konuda da paketimizde önemli yenilikler getirdiğimizi söylemek isterim. Bu bütüncül yaklaşım Türkiye'nin yatırım, üretim, ticaret ve finans alanlarında güçlü ve öngörülebilir bir merkez olarak konumunu pekiştirecektir. Küresel ekonominin yönünün yeniden belirlendiği böyle bir dönemde doğru konumlanan ülkelerin önümüzdeki yıllarda kazançlı çıkacağı açıktır. Türkiye, güçlü makroekonomik temelleri, stratejik konumu, nitelikli insan kaynağı ve kararlılıkla uyguladığı politikalarla bu yeni dönemin merkezinde yer almaya devam edecektir. Güçlü merkez Türkiye vizyonuyla attığımız somut adımlar ülkemizin küresel değer zincirindeki konumunu daha yukarıya taşıyacaktır. Değerli katılımcılar, bu önemli zirvenin yapılacak değerlendirmeler ve kurulacak işbirlikleriyle hem ülkemiz hem küresel ekonomi açısından yeni imkanlara kapı aralayacağına inanıyorum. Başta Vizyon 100 platformu olmak üzere zirvede emeği geçen tüm paydaşlara ve zirve boyunca katkı sağlayacak olan tüm katılımcılara teşekkür ediyor. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.
1: Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizi bir müddet daha sahnede ağırlayacağız izninizle. Hazırladığımız hediyemizi takdim etmek isteriz. Hediye sunumu için Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Sayın Bülent Kutlu'yu ve Danışma Kurulu Üyesi Sayın Bülent Arıkan'ı birlikte sahneye davet ediyoruz.

0: fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratay Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 20, Balıkesir 22. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Konya ve Kayseri 16, Nevşehir ve Sivas 13. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Denizli 18, Aydın 25, Muğla 22, Manisa 23. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Mersin ve Kahramanmaraş 21, Adana 22, Hatay 20. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 12. Bolu ve Rize 15, Karabük 18, Samsun 17. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 14, Erzincan 15, Van ve Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 6. Mardin 15, Şanlıurfa 19, Siirt 18 ve Diyarbakır 17 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Ha, şimdi tamam.

0: sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

0: Köprü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey,
2: jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgi.

0: bekletecek. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Ankara'da.
1: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

0: Apar ekranlarından mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen özetlerle başlıyoruz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vizyon 100 İstanbul Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Uluslararası yatırımları Türkiye'ye çekeceklerini kaydeden Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'ni küresel merkez yapacağız dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşmayı kabul etmezse yoğun bombardımanın başlayacağı tehdidinde bulundu. Eğer kabul ederlerse destansı öfke operasyonunun sona ereceğini ve Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olmasını sağlayacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndansa ABD'nin sunduğu teklifin incelendiği açıklaması gelirken yanıtın Pakistan üzerinden ABD'ye iletileceğine yer verildi. ABD-İran geriliminde yumuşama sinyallerinin gelmesi küresel piyasalara pozitif yansırken BIST 100 endeksinde rekor seviyeler görüldü. Endeks 15.000 puanın üzerine çıkarak yeni zirvesini gördü. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Şimdi yurt içi piyasalarla devam ediyoruz. BIST 100'e bakalım. 14.933 seviyesinde gün içerisinde 15.000'in üzerini gördü ve günlük yükseliş %6'yı aştı. Şu anda %3'lük bir yükseliş olduğunu görüyoruz. BIST 100 endeksinde gelen olumlu haber akışıyla birlikte rekorunu tazeledi ve sabah saatlerinde 14.642 seviyelerindeydi BIST 100 endeksi. Sektörlere bakalım. Genel olarak sektörlerin yükselişte olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılık 17.241 seviyesinde %5'e yakın primlenme olduğunu görüyoruz. Sanayi yükselişte 18.867, turizm yükselişte, teknoloji 51.822, gayrimenkul 7.245, spor 2.000'in üzerinde %5'e yakın primlenme var. Sporda da bir sonraki sayfayla devam edelim. Sigortacılığa bakalım. Sigortacılık 82.700, kimya 17.700'ün üzerinde, inşaat 24.222, bilişim 8.233, madencilik %3'lük bir yükseliş var madencilikte ve gıdada da %3'e yakın yükseliş olduğunu görüyoruz. Şimdi en çok artanlara bakalım gün içerisindeki. Kiler Holding, Pasifik Teknoloji, Borusan, Manesman, Hektaş, Fenerbahçe gün içerisinde en çok artanlar bu şekildeydi. Borsada azalanlara da bakalım. Pasifik Eurasya, European Industry, Oba Makarnacılık, Kua Granit ve Ral Yatırım Holding en çok azalanlarda bu şekildeydi gün içerisinde Borsa İstanbul'da. Şimdi konuğumla devam ediyorum. Info Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş bizlerle birlikte. Serdar Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. BIST 100 bugün rekorunu tazeledi. Gelen olumlu haber akışıyla birlikte 15.000'in üzerini gördü. 10 Nisan'dan itibaren 14.000'in altına hiç düşmedi BIST 100 endeksi ve bundan sonra da yani bugün bunu da aştı. 15.000'in üzerinde gördü. Şu an 15.000'in altında ancak 14.900'ün üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Günlük yükseliş %6'yı aştı. Trump'ın tabii açıklamaları vardı. İran'la anlaşmaya yakın oldukları mesajını verdi. Petrol düşerken altın yükseldi. Borsada rekorunu tazeledi. Nasıl değerlendirmek gerekir borsadaki bu yükselişi? Geçici mi yoksa kalıcı mı?
1: Şöyle haber zaten şöyle bir şey var artık, hani savaş değil de savaşın içindeki gelen söylemler çok fazla piyasaları yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Yani bir saat öncesindeki gelen açıklamalarla bir saat sonrasında gelen açıklamalar arasında birbirine tezat açıklamalar geliyor. Bu da piyasaları olabildiğince sert dalgalı hale getirmiş durumda. Bundan sonraki süreçte de hani piyasalar tam anlamıyla %51 oranında dahi diyemiyor ki bir tarafa, yani ya 51 oranında bitecek, 51 oranında veyahut da devam edecek tarzına dahi bir fikir yürütemiyor. Tamamıyla hani 50-50 olaraktan devam eden bir durum var her iki taraf açısından da. Ama

0: Diğer taraftansa özellikle gidişat açısına da bakıldığında bu işin artık hani dünya ekonomileri açısından sonuçlanması daha böyle olası nitelikte düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Hani temel olaraktan baktığımızda olası olaraktan değerlendiriliyor. Burada artık hani volatilite dalga boyları çok fazla yükseldiği için birçok fiyatta da hani aslına bakarsanız biz herhangi bir yere uçup kaçtığımızı veyahut da gittiğimizi tam anlamıyla söyleyemiyoruz. Yani yatay bir pozisyonda dalgalanmalar yaşayarak sonucu beklediğini söyleyebiliriz şu an için. Tabii ki daha sonrasında savaşın en azından bitmesiyle beraber işte petrol fiyatlarının soğuması, arz yollarının açılması tekrardan, diğer taraftan da ulaşımın aynı şekilde eskiye dönmesiyle yavaş yavaş dünya ekonomisinin soğumaya geçip tekrardan kaldığı yerden dinamiklerine devam edebileceği konusunu söyleyebilirim. Ama diğer taraftansa eğer ki burada tersi bir durum olursa, çünkü taraflardan savaşın devam edebileceğine yönelik açıklamalar da geliyor bombardıman tarzında. Eğer böyle de bir durum olursa zaten petrolde ilk etapta gördüğümüz bir direnç seviyesi olan 125 dolarlar ve ardından da 150 dolarların konuşulabileceği bir fiyatlamada önümüzde durduğunu söyleyebiliriz. Şu an için hani bunlarla bir fiyatlamaya gittiğimizi görebiliyoruz. Ha, diğer taraftansa özellikle risk iştahı yüksek hisse senedi piyasalarında zaten tamamıyla savaş tarafını bertaraf etmiş, kulaklarını tıkamış durumda. Çünkü biz bir saat sonra savaşı bitirsek dahi birdenbire o ekonomi açısından özümüze dönebileceğimiz, hani patikanın iyi bir şekilde ilerleyebileceği bir döneme geçemeyeceğiz. Hali hazırda bizi etkileyecek en azından bir ikinci çeyrek ve üçüncü çeyreğe bağlayacak bir sürecimiz olacak. Ama şu an için işte Asya'da yarı iletkenleri konuşuyoruz. Avrupa'da işte finans tarafı veyahut da yapay zeka tarafındaki iyi gelen bilançoların etkisiyle beraber yeni zirve seviyelerini tazelediğimizi söyleyebiliriz. Yurt içinde de sonuçta biz de aynı şekilde bilanço sezonunu hızlı bir şekilde geçirdiğimizi söyleyebiliriz. En azından hani 3'te 1 yani 28 Şubat'ta başlayan savaşla beraber 3'te 1'ini ilk çeyreğin bu savaşla beraber geçirdik. Ama fiyatlara yansıması tabii ki sonunu buldu. O yüzden asıl yansımalar ikinci çeyrekler itibariyle yansıyacağını düşünüyoruz. Ama işte aldığımız bilançolarda şu an için en azından bu finansal yükü konuştuğumuz süreçle beraber devam eden bir bilanço sezonu şu an için geçiyoruz. Hani en azından geçen sene başlayan yukarı yönlü iyileşme ivmesinin bu çeyrekte de alabildiğimizi söyleyebiliyoruz. Ama dediğimiz gibi ikinci çeyreklere daha çok yansımalar göreceğiz.
1: Peki, az bir zaman kaldı kapanışa. Bankacılığı sorayım, onunla devam edelim. Ciddi bir yükseliş vardı bugün bankacılıkta da. Güne 16.800'lerde başlamıştı ve 17.500'ün üzerinde gördü. Gün içi yükseliş %6'yı aştı bankacılıkta da. Tabii hem bilançoları düşündüğümüzde hem de küreseldeki olumlu havaya baktığımızda bankacılıktaki yükselişi nasıl yorumlamak gerekir?
0: Evet, banka bilançoları da zaten özellikle özel bankacılık tarafındaki beklentiler dahilinde gelmeye devam ediyor. Beklenti üstünde bir tık rakamlarda aldığımızı söyleyebiliriz hatta. O taraftaki bu denli görüntü en azından şu an için hoş karşılandığını söyleyebiliriz. Karlılıkların devam ediyor olması iyi bir şekilde buraya destek sağlıyor. Burada daha çok önümüzdeki süreçte tabii ki biz artık ne bugünü fiyatlıyorsak zaten artık bizim için geçmiş bitmiştir. Bizim için her zaman için 3 adım sonrasını konuşuyoruz ve öngörülerle ilerlemeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu gelirlerin aynı şekilde devam etmesi, sorunlu kredilerin aynı şekilde yükselmemesi durumu ve tekrardan faiz ortamına geri dönmemiz tabii ki bu bankacılık için etkili bir süreç olacağını söyleyebiliriz önümüzdeki dönem için. Ama savaşın bitmesini özellikle likit tarafta olduğu için ilk girişleri o taraftan aldığımızı söyleyebiliriz.
1: Evet, Serdar Bey, kapanışa bakalım, devam edeceğiz.

0: Haftanın 3. işlem gününü geride bıraktık. BIST endeksi günü 14.917 puandan tamamladı ve %2,91'lik bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Gün içerisinde 15.000 üzerini gördü ve rekorunu tazeledi. BIST endeksi kapanış rakamı da 14.917. Serdar Bey, devam edelim. Hem kapanışı nasıl değerlendiriyorsunuz hem de bankacılığı konuşuyorduk. Onunla devam edelim. İkinci çeyrekte bankacılık benzer bir performans gösterir mi sizce? Çünkü İran-ABD gerilimini düşündüğümüzde 28 Şubat'ta başladı ve yaklaşık 2 aylık savaşsız bir dönem vardı birinci çeyrekte.
1: Evet, o tarafta zaten fiyatları düşük olaraktan yansıdığı için veyahut da patika en azından daha az etkilendiği için en azından şimdi istediğimiz o tarz bilançoları aldığımızı söyleyebiliriz. Keza bundan sonraki süreçte biz ikinci çeyrek ve ikinci çeyreğe bağlanacağımız üçüncü çeyreklere değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bir hayli en azından tam anlamıyla içine yansıyan bir süreç olacak bundan sonra. En azından tekrardan işte zaten önümüzdeki ay herhangi bir faiz değerlendirilmesi olmayacak. Ama daha sonraki aylar için, Haziran ve Temmuz ayı için tekrardan bu sürecin nasıl değerlendirileceği, nerede kaldık, nasıl devam edeceğiz tarzındaki sorularla beraber değerlendirmeye devam ediyoruz. Tabii ki sadece burası değil. Diğer taraftan da CDS'lerin özellikle geri gelmesiyle beraber avantajlı tarafta ve en azından pozitif yansıyacak fiyatlamalara sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü burada gelişmekte olan ülkelerin tahvil tarafı gelişmiş olan ülkelere göre daha az etkilendiğinden dolayı bu süreçte aşağı yönlü hareketleri gördüğümüzü söyleyebiliriz. Tamam, o tekrardan dip seviyelere gelmedik ama en azından aşağı yönlü tekrardan hareketler alıyoruz. Yani biz diyoruz ki en azından bu savaşın bitmesi bizi daha pozitif ve daha olumlu yere getirebileceğini şu an için gösteriyor. Bizim sadece bundan sonraki aradığımız, yani savaşın olası bir bitiş tarihinin verilmesiyle beraber biz şuna bakacağız. Yaralarımızı dünyaca ne kadar hızla sarabileceğiz? Yani Hürmüz'ün açılıp tekrardan bu yolların eski haline dönmesi, kuyuların açılmasıyla petrol arzının tekrar eski seviyesine kavuşması ve tekrardan işte 50 dolarları konuşamayacağız. O zaten hani biraz daha yakın vadede gözükmüyor. Ama en azından 70-80 dolarlarda bu volatilitenin azalıp soğuma dönemini görüp bundan sonra önümüze bir bilanço çıkartıp devam edebileceğimizi düşünüyoruz. Bu da en azından bizim kaldığımız yerde, en azından yurt içinde kaldığımız yerden o ivmeyi devam ettirebileceğimiz bir potansiyeli şu anki fiyatlamalarla da yansıttığını görebiliyoruz. Yani arkada bir güçlü bir momentum var. Biliyorsunuz ki 2025'te mesela dar bir bantta sıkışmıştık. En ufacık olumsuz haberde bile etkilenen bir fiyatlama mevcuttu. Ama nasıl ki Ocak ayına girmemizle beraber o hareketlenmeyi, o trendi tutturmamızla yukarı yönlü hızlı bir ivme almıştık. Zaten savaşın başlamasıyla da bizim düzeltme ihtiyacımızı, teknik açıdan düzeltme ihtiyacımızı giderip şu anda da zirve seviyelerimizi test ettiğimiz noktadayız ki diğer zirve noktamıza gelirken ki hisse senetleri daha çok bankacılıkken şu an için en azından bankacılığın içerisinde çok az desteği olmasıyla geldiğimiz bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Bundan sonra özellikle bankacılık sektörü buna destek verirse daha iyi endeks fiyatlarını konuşabileceğimiz günlerin bizi beklediğini söyleyebilirim.
0: Serdar Bey, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Info Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş bizlerle birlikteydi. Şimdi devam ediyoruz haberimizle. Borsa İstanbul savaşa rağmen yılbaşından bu yana yükseliş eğilimini sürdürdü ve bugün 15.000 puanın üzerine çıkarak rekorunu

0: Zilet.
1: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi. Piyasanın lokomotifi olarak kabul edilen BIST 30 hisseleri bu dönemde endeksin üzerinde performans sergiledi. Bankacılık, holding ve büyük sanayi şirketlerindeki yükselişler ana endeksi yukarı taşıyan en önemli faktörler arasında yer aldı.
2: 20.000'i görsek de çok şaşırmam. Çünkü hani bankacılığın katkısı olmadan, holdinglerin katkısı olmadan işte Aselsan, Tüpraş'ın ciddi bir katkısı var. Astor'un burada devreye girdiğini görüyoruz. Ağırlığı düşük ama katkısı yüksek şirketler var.
1: 2026 yılındaki yükselişte bazı sektörler belirgin şekilde ayrıştı. Bankacılık sektörü güçlü bilanço beklentileri ve yabancı yatırımcı ilgisiyle öne çıktı. Sanayi şirketleri ihracat gücü ve üretim performansı ile yükselişi destekledi. Teknoloji hisseleri ise büyüme beklentileriyle dikkat çekti. Endeksin bundan sonraki yönünde hem küresel gelişmeler hem de yurt içi ekonomik politikalar belirleyici olacak.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek küresel enerji şokunun Türkiye'ye etkileri, enflasyon görünümü ve maliye politikalarına dair önemli mesajlar verdi. Bakan Şimşek akaryakıtta uygulanan Eşel Mobil Sistemi'nin 2 aylık maliyetinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu açıkladı.
4: Şoku yani enerji.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek küresel enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye üzerindeki etkilerine dikkat çekerek akaryakıtta uygulanan Eşel Mobil Sistemi'nin enflasyonu sınırlamada kritik rol oynadığını söyledi. Sistemin maliyetine ilişkin de bilgi verdi.
4: İlk iki ayda bize maliyeti yani gelir kaybı söyleyeyim. Yani yapılmasaydı ki senaryo oranla yaklaşık 90 milyar lira. Yani ciddi bir rakam. 2 milyar dolar. Yılın tamamında benzer durum devam ederse etki yaklaşık 600 milyar lira civarında bir şey olacak. Yani bugünkü fiyatlarla 13-14 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyorsunuz.
1: Bakan Şimşek, sistemin devreye alınmaması halinde akaryakıt fiyatlarının çok daha yüksek seviyelere çıkacağını belirterek enflasyonist etkinin ciddi ölçüde sınırlandığını ifade etti. Bütçe disiplinine de vurgu yapan Şimşek, kamu tasarrufu ve gelir artırıcı adımlar sayesinde bu tür maliyetlerin karşılanabildiğini söyledi. Enflasyonla mücadeleye ilişkin de mesaj verdi.
4: Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz, bu konuda tereddüt yok. Biz enflasyonu gerçekten bu sene çok rahat bir şekilde %20 hatta %20'nin bir tık altını görebilir diye düşünüyorduk.
1: Vergi borçlarına yönelik yeni yapılandırma çalışmasına da değinen Şimşek, düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını belirterek maksimum 72 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanacak ifadelerini kullandı. Orta vadeli programa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, yaz aylarında güncelleme yapılacağını ve 2027 perspektifinin yeniden ele alınacağını kaydetti. Üzerinden.
3: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji piyasaları üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Lagarde, artan enerji maliyetlerinin Avrupa için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirterek, fosil yakıtlara bağımlılığın kıta ekonomisi açısından ciddi bir kırılganlık oluşturduğunu söyledi.
1: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi ve enerji piyasaları üzerindeki etkileri konusunda uyardı. Fosil yakıtlara bağımlılığın kıta ekonomisi açısından ciddi bir kırılganlık oluşturduğunu söyledi. Savaşın etkisiyle petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan yükseliş, küresel enerji maliyetlerini artırırken bu durum özellikle enerji ithalatçısı ülkelerde enflasyon baskısını güçlendiriyor. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar üretim maliyetlerini yukarı çekerek sanayi ve ulaştırma sektörlerinde maliyet enflasyonunu tetikliyor. Bu da küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Lagarde

0: Bu tablonun Avrupa için özellikle kritik olduğunu belirterek, yüksek enerji ithalat bağımlılığının jeopolitik risklere karşı kırılganlığı artırdığını vurguladı. Savaşın uzaması halinde enerji arz güvenliğinde daha fazla sıkıntı yaşanabileceği, fiyat oynaklığının artabileceği ve bunun da küresel finansal piyasalarda belirsizliği yükseltebileceği değerlendiriliyor. Olası senaryolar arasında enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalması durumunda küresel enflasyonun kalıcı hale gelmesi, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutmak zorunda kalması ve ekonomik büyümenin yavaşlaması yer alıyor. Lagarde bu risklere karşı çözümün fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması olduğunu ifade etti.
1: Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen havayolu gümrük beyan sistemi 4 Mayıs 2026 itibariyle uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında uygulanmaya başladı. Sistemle gümrük işlemleri uçtan uca dijital bir yapıya kavuşacak.
0: Ticaret Bakanlığı gümrük işlemlerinde dijital dönüşüm kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Havayolu gümrük beyan sistemi 4 Mayıs 2026 itibarıyla uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında devreye alındı. Yeni sistemle birlikte havayolu taşımacılığına ilişkin beyan formları ve ek belgeler artık gümrük idarelerine elektronik ortamda iletilecek. Böylece gümrük işlemleri tamamen dijital bir yapıya taşınmış olacak. Uygulamayla kağıt kullanımının ortadan kaldırılması, manuel işlemlerin azaltılması, veri güvenliği ve işlem kalitesinin artırılması hedefleniyor. Hem kamu hem de özel sektör için zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük süreçlerinde etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Yeni sistemle birlikte yıllık yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu öngörülüyor. Bu sayede çevresel sürdürülebilirliğe de önemli katkı sağlanması bekleniyor.

0: Şirket haberleriyle devam ediyoruz.
1: Penta Teknoloji yılın ilk çeyreğinde konsolide cirosunu 2025'in aynı dönemine göre %26 artırarak 8.7 milyar lira seviyesine yükseltti. Şirketin brüt kârı da %32 artışla 668,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul'da Gong, Gedik Yatırım'ın 35. yılı onuruna çaldı. Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Onur Topaç, attığımız büyüme adımlarıyla 2019 yılında 11 milyon dolar olan net karımızı 2025 sonunda 35.2 milyon dolar seviyesine çıkardık dedi. Ödeme teknolojilerinde yazılım odaklı çözümler sunan Bakiyem'le finansal teknoloji şirketi PN Kolay işbirliğine imza attı. İşbirliğiyle sanal POS, fiziki POS, B2B tahsilat işlemleri ve özel yazılım çözümleri tek bir dijital platform altında birleştirildi. PN Kolay Genel Müdürü Haluk Yum, oluşturulan yapının Türkiye'de dijital ödeme ekosistemini daha erişilebilir ve verimli bir seviyeye taşıyacağını ifade etti. İki şirket yıl sonuna kadar aylık 2 milyar liralık ek işlem hacmi hedefliyor. 2025'in ilk çeyreğinde 415.8 milyon euro net zarar eden Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal verilerini ve yeni maliyet düşürme planını yayımladı. Şirket, kapasite fazlasını eritmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla dünya genelinde 1860 çalışanı ile yollarını ayıracağını ve birden fazla üretim tesisini kapatacağını duyurdu. Siemens Türkiye 170. yıl dönümünü 170 yıldır zamanın ötesinde sergisi ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi işbirliğiyle düzenlenen gençlik konseriyle kutladı. Düzenlenen gece iş ve sanat dünyasından davetlileri bir araya getirdi. Türkiye'de 40 yıldır faaliyet gösteren L'Oréal Türkiye yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutladı. Yaklaşık 22 markası, 1000'e yakın çalışanı ve 27 milyon tüketiciye ulaşan ekosistemiyle dikkat çeken şirket, Türkiye nüfusunun 3'te 1'ine dokunduğunu açıkladı. Güzellik sektöründe %25 pazar payına sahip olan L'Oréal Türkiye liderliğini sürdürdüğünü belirtti. L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova, "Biz kendimizi artık sadece bir güzellik şirketi değil, tek işi güzellik olan bir teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz," dedi.
0: İş dünyasının sonucunu merakla beklediği Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Haziran ayında yapılacak seçimli genel kurulu için hazırlıklar devam ediyor. Mustafa Gültepe

0: Tim başkanlığına ikinci dönem için adaylığını açıkladı. Detaylar röportajımızda.
1: Evet, siz de belirttiğiniz gibi gerçekten zor bir dönem oldu. Aslında sadece hani bizim için zor değil, Türkiye için de zordu, dünya için zordu. Dengeler değişti. Yani pandemi sonrasında nasıl dengeler değişti son 4 yılda. Çok farklı şeyler oldu. İşte savaşların konuşulduğu, kısıtlamaların, vergilerin arttığı, işte İsrail'in yapmış olduğu katliamlardan her şey var yani aslında. Ve biz Türkiye yöneticisi olarak bütün birliklerimizle beraber, gerçekten başkanlarla beraber, ekonomi yönetimimizle beraber, Cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye'yi dünyada güçlü noktaya ve dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına koyma vizyonuyla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Hiç durmadık. TİB'e birliklerde istişare, ortak akıllı, beraberce çalışmanın gururunu aslında arkadaşlar, siz de burada dinlediniz, hepsi dile getirdi. Önlerini açtık. Fikri, düşüncesi, zikri olan, Türkiye için çalışmaya hazır olan herkese kapımızı açtık. Dolayısıyla TİB'in rolü de bu. Çok ticari heyetleri yaptık. Güzel projeler gelince onları destekledik. Avrupa Birliği'nden TİB tarihinde ilk kez proje aldı. Biz biraz bu yönetim, biraz özellikle proje insanlarıyız. Yani projeyle beraber ayakları yere basan, Türkiye'ye faydası olan her şeyin altına imza attık. Tabii burada Ticaret Bakanlığımızda gerçekten güzel çalışmalar istişareyle beraber götürdük. İşte ihracatı geliştirme aşı kuruldu. Onun satın aldığı Türk Ticaret Bankası aslında gelecekle ilgili ihracat ailesine çok büyük hizmetler yapacak. Tabii ki yani önümüzdeki 4 seneden sonra, belki 10 sene sonra çok daha farklı bir noktada olacak olduğu anlaşılacak. Dolayısıyla proje eğer yaparsanız, istişareli de onları ortaya koyarsanız, herkes onları destekler. Benim bu dönemde en fazla dikkat ettiğim, yapmaya çalıştığım çalışma grubu arkadaşlarıyla, yönetim kuruluyla, sektör konseyiyle onları yapmış. İyi bir ekosistem, iyi bir aile oluşturduk. Herkes gelirken mutlu geldi. Niye toplantı erken bitti diye aslında sizde işte bulundular. Sonuç odaklı çalışmaya çalıştık ve bunun da meyvesini bugün de gördük. Bütün Türkiye'nin bölgelerinden gelen yeni başkanlar, eski başkanlar, 61 ihracatçı birliği, sektör kurulu başkanları, sektör konseyi başkanları, tüm yönetim kurulu, herkes buradaydı. Tek vücut oldu, tek yumruk oldu, tek birlik oldu ve o birliğin sonuçları da inşallah önümüzdeki 4 sene içerisinde ülkemiz için, ihracatçımız için, üreticimiz için geleceğini, faydalı olacağını düşünüyorum. Fikri de olsa, zikri de olsa dile getirdiği zaman ikna ve istişare ile beraber onları hep çözmeye çalıştık. Bunun meyvelerini burada görüyoruz.
2: Tabii efendim, Nisan ayı ihracatında da sektörlerin tamamında yeşil rengi gördük. Bundan sonraki süreçte hedefler neler? Bunu da kısaca sormak istedim.
1: Tabii orada da açıkladık. Güzel de bir ilde açıkladık. Yani yeşilliğin ve doğanın en güzel olduğu bölge, Karadeniz bölgesi ve Ordu ilimiz de öyle. Fındık bahçelerinin işte yeni yeni yeşerdi. Güzel bir şey oldu. Tabii bütün sektörlerin de yeşil olması hepimizi umutlandırdığımız, hepimiz için gurur oldu. Tabii hani şey, Mayıs'ta bekleme şansımız yok. Çünkü Mayıs'ta gerçekten çalışma günü çok düşük. Bayramlar var. Dolayısıyla inşallah Haziran ve Temmuz daha oradaki gelecekle ilgili sinyalleri verir bize. Ya ben burada şunu söylüyorum. Biz Türkiye üreticileri ve ihracatçı olarak bize verilecek olan her desteğin çok daha fazlasını ülkeye kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'nin gücü üretim gücünden gelmeli. Kendini o şekilde dünyaya çok daha bir şekilde tanıtmalı. Her sektörde, dün Saha Expo İstanbul'un açılışı vardı. Çok kalabalıktı. Gururlandık, onurlandık. Bütün sektörlerde aynı şeyi yapabiliriz. Son dönemin parlayan yıldızı. Diğer sektörler de geçmişte bunu yaptı. Biraz son dönemlerde güç kaybettiler. Ama aslında savaş sonrası büyük bir fırsat var. Eğer geçen 10 gün önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu yatırım ortamını iyileştirme noktalarındaki desteklere rekabetçilikle ilgili destekleri de ilave edersek bence o geçen ay açıklamış olduğumuz Nisan rakamları gibi her tarafı biz çok rahat bir şekilde yeşil yapabiliriz. Rekabetçilikle biraz Türkiye'nin

0: Geçmesi lazım. Yurt dışından biraz farklı okunuyor, biraz pahalı diye okunuyor. O pahalılığı psikolojisini bitirmemiz lazım.
1: Kısa bir ara vereceğiz, ardından devam edeceğiz.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman sistemi nasıl işler?
2: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Ağaç havacılık teknolojileri yerli uçakların iniş, takım ve uçuş kontrol sistemlerini geliştiriyor. Ağaç havacılık teknolojileri Genel Müdürü Murat Koç Saha İstanbul'da sorularımızı cevapladı. İzliyoruz.
1: Efendim öncelikle hoş geldiniz. Tabii Avrupa'nın, Türkiye'nin en büyük savunma, havacılık ve uzay fuarlarından bir tanesindeyiz. Öncelikle fuar nasıl geçiyor? Bunu sorarak başlamak isterim.
2: Tabii bizim için fuar aslında fuar gününden önce başlıyor. Fuara hazırlık öncesi çalışmalarımızı yapıyoruz, stratejilerimizi belirliyoruz. İkili işbirliği için görüşmelerimizi, hazırlıklarımızı, sözleşme imzalayacaksak bu çalışmaları. Aslında bütün yoğun bir sürecin en sonunda uç noktasına geldiğimiz, tabiri caizse çalışmalarımızın meyvesini almayı umut ettiğimiz bir yer. Saha Expo tabii kurulduğu, başladığı ilk günden itibaren bizim düzenli olarak katılım sağladığımız bir fuar ve zaman içerisinde de Avrupa'nın en büyük fuarlarından birisi haline geldi. Türkiye'nin geldiği aşamayı, stratejik gücünü, savunma sanayinde aldığı aşamayı göstermesi açısından da aslında bir gövde gösterisi hüviyetinde. O anlamda her zamanki gibi bizim için çok yoğun ve keyifli geçiyor diyebiliriz.
1: Murat Bey, bu sene hangi ürünler sergileniyor? Yeni ürünler de var mı efendim?
2: Biz Taç Havacılık Teknolojileri olarak 3 faaliyet alanında ürün ve kabiliyet geliştiriyoruz. Bunlar iniş takımları, uçuş kontrol sistemleri ve hava platformlarının testlerinin yapılmasını sağlayan test sistemleri. Bu anlamda Türkiye'de devam eden tüm projelerde Milli Muharip Uçak, Hürjet, Hürkuş, Gökbey gibi platformlarda kritik sistemleri geliştiren, bunları üreten ve seri üretim aşamasına gelmiş bir firma durumundayız. Burada da Milli Muharip Uçağımızın uçuş kontrol sistemi, iniş takımı, aynı şekilde Hürjet için geliştirdiğimiz ekipmanlar, dünyanın en sofistike test sistemleri, Ironbird test sistemlerini sergilemekteyiz.
1: Haziran ayında da tekrar bir uçuluş yapılacak ve iniş takımlarını da daimi olarak göreceğiz sanırım.
2: Zaten iniş takımları aslında şu an uçağa entegre durumda. Hatırlarsınız bir basın turu düzenlenmişti TUSAŞ tesislerinde. Burada da Milli Muharip Uçağımız iniş takımlarının üzerindeydi. Uçuşta hem iniş takımları hem uçuş kontrol sistemleri hem de utility actuator dediğimiz bizim aslında ikinci tipteki eğleyiciler, örneğin kanopi eğleyicisi gibi eğleyiciler de uçuşta hazır olarak bulunacak. Bunun için hummalı bir çalışmamız devam ediyor. Safety of flight dediğimiz testlerimiz şu an tamamlanma aşamasına geldi. Aslında hemen hemen hazırız diyebiliriz. Son düzlükte uçak entegrasyonu ile ilgili olarak müşterimiz ve ortağımız olan TUSAŞ ile beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
1: Biraz da büyüme stratejinizi dinlemek isterim.
2: Aslında büyüme stratejimiz Türkiye'nin platform projeleriyle, havacılık stratejileriyle çok paralel. Şirketimizin zaten ortaya çıkışı da özgün yerli milli platformların geliştirilmesi aşamasında dış bağımlılığı olma riski olan kritik alt sistemlerin yerli milli mühendislikle geliştirilmesi ve üretilmesi şeklindeydi. Şimdi baktığımız zaman hem Milli Muharip Uçağımız, hem Hürjetimiz, hem T625 Gökbey'imiz, hem de diğer platformlarımız seri üretim aşamasına gelmiş durumdalar. Böylelikle aslında geliştirdiğimiz sistemlerin yüksek adetli seri üretimlerinin gerçekleştirileceği, Ar-Ge süreçlerinin artık hemen hemen tamamlandığı, seri imalat,

0: Bakım onarım, entegre lojistik destek, üçüncü ülkelere platform ihracatı ile beraber, ihraç gibi konularla beraber kapasitemizin, kabiliyetlerimizin, üretim hacmimizin oldukça büyüyeceği bir aşamaya geçiyoruz. Aynı zamanda da mühendislik kabiliyetlerimizi ihraç eder duruma geldik. Yurt dışından örneğin önemli bir insansız hava aracı üreticisinin bir insansız hava aracının iniş takımlarını özgün olarak geliştirmeye yönelik bir sözleşmemiz var. Onu devam ettiriyoruz. Buna benzer şekilde yurt dışında hava platformu üreticilerinin kritik sistem ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik iş geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Aslında özellikle Ar-Ge tarafında önümüzdeki dönemdeki ağırlığımızı yurt dışına vermeyi, ihracata doğru kaydırmayı hedefliyoruz.
1: Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi firmaları Saha Expo 2026'da gövde gösterisi yapıyor. Apara'nın sorularını cevaplayan Cevher CEO'su Oğuz Özmen, savunma sanayine döküm ve metal şekillendirme faaliyetleriyle katkı sunduklarını söyledi.
2: Efendim hoş geldiniz. 20-25 yıl önce yapılan yatırımların meyvesini aslında alıyor bugün Türkiye. Saha Expo'dayız. 300'den fazla yeni ürün tanıtılıyor. Bu anlamda savunma sanayinin, Türk savunma sanayinin gelişimine dair neler söylersiniz?
3: Teşekkürler. Aynen dediğiniz gibi açıkçası Türkiye'nin en güçlü olduğu sektörlerden biri savunma sanayi sektörü. Bu 25 yıllık stratejik plan çerçevesinde şu an geldiğimiz nokta yine fuarda da eminim gördünüz. Çok büyük firmalar, çok önemli markalar ve çok ciddi bir teknik know-how var Türkiye'de. Ve bunun da meyvelerini topluyor artık Türk savunma sanayi endüstrisi diyebiliriz. Biz Cevher grubu olarak otomotiv ağırlıklı bir üretim portföyümüz var, tecrübemiz var. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz 70. yılımızı kutladık. Otomotiv ile savunma belli ortak teknik altyapıları kullanma imkanı olan sektörler. Otomotivin yanına biz oradaki tecrübemizi kullanabileceğimiz bir ikinci alan yarattık aslında. Geçen sene verdiğimiz bir karardı bu. Ve o karar çerçevesinde de hani buradaki teknik bilgimiz, özellikle bizim kuvvetli olduğumuz alanlar alüminyum döküm, metal şekillendirme, alüminyum işleme alanları, sektörleri. Biz buradaki tecrübeyi savunma sanayinde nasıl kullanabiliriz diyerek yola çıktık. Ve görüyorum ki açıkçası bizim son 3 yıldır takip ettiğimiz, radarımıza aldığımız bir alandı. Gerçekten çok değerli firmalar ve çok yüksek mühendislik beklentisi olan ürünler var. Biz de buraya tecrübemizle katkı koyabilmekten gurur duyuyoruz açıkçası. Özetle bunu söyleyebilirim.
2: Efendim %80'lerin üzerine çıktı. Bir süredir de zaten bu seviyelerde savunma sanayide yerlilik oranı. Bu anlamda siz buna nasıl katkılar sağlıyorsunuz? Çünkü artık birçok üründe, vidasından motoruna kadar da yerli ürün.
3: Doğru. Şöyle, bizim tabii ana know-how'ımız alüminyum döküm teknolojileri. Şimdi savunma sanayinde daha çok alüminyum parçalar biraz daha CNC işleme ağırlıklı üretiliyor hali hazırda. Bu tabii ki çok önemli bir teknik ve sık kullanılan bir teknik. Biz de zaten kullanıyoruz kendi ürünlerimizde. Fakat her sorunu bu şekilde çözmeye çalıştık, her parçayı bu teknolojiyle üretmeye çalıştığımızda bu ciddi bir süre ve maliyet yaratıyor. Bunun farklı metal işleme teknolojileriyle kombine edilerek çözülmesi, örneğin döküm CNC işleme, döküm flow form CNC işleme gibi kombinasyonlarla üretilmesi bir kere üretim maliyetini ciddi anlamda aşağıya çekiyor. Ölçeklenebilirlik dediğimiz, örneğin bir ürünü CNC işlemeyle belki 18 saatte bir tane ürün çıkartırken biz dökümde 6-7 dakikada bir ürün dökebiliyoruz. Sonra onu tabii ki CNC işlemeyle belki 4-5 saatlik bir CNC işleme ihtiyacı oluyor üzerinde. Fakat o 18-19 saatlik süreleri çok daha kısa sürelere ve maliyetlere indirmek mümkün. Ama bunun için tabii birçok farklı metal işleme teknolojisine hakim olmak gerekiyor. Burada Cevher'in 70 yıllık tecrübesi aslında burada biraz katma değer yaratıyor ve farklılık yaratıyor diye düşünüyorum. Biz genelde burada bazı mühendislik çözümleri sunuyoruz. Yani sadece bir üretici olarak değil, bunların teknik analizlerini yapıyoruz. Dökülebilirliğini arttırmak için neler yapmak gerekiyor? Daha tasarım aşamasında neler yapmak gerekiyor kısmı kısmını ürün tasarımcılarıyla birlikte konuşuyoruz. Bu bence karşılıklı bir kazan kazan ilişkisi yaratıyor. Çünkü çok daha verimli, evet, çok daha hızlı

0: etmeye başladıklarını söyledi. Detaylar röportajımızda.
1: Bu yıl 300'den fazla yeni ürün tanıtılacak. Sizler de radar olarak yeni sistemlerinizi tanıtıyorsunuz. Bunları biraz detaylandırır mısınız?
2: Sağ olun. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Yaptığımız bu güzel ürünlerin hepsini halkımıza anlatanlar olarak size biz de teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bizim tarafta özellikle Saha Expo'da, Saha Expo ilk başladığı günden bugüne kadar inanılmaz büyüdü. 1700 aşkın firmamız artık savunma sanayinde burada yeni ürünlerini anlatıyor. Bizim tarafta da özellikle fiziksel yapay zeka tabanlı ürünlerimizi anlatıyoruz. Fiziksel yapay zeka deyince aslında yapay zeka evimize artık girdi. Anne babalarımız dahil hepsi o meşhur programa sorup oradan doğru mu yanlış mı gibi cevaplar alıyorlar ve fikir ediniyorlar. Ama bu işin özellikle endüstri tarafındaki baktığınızda öncüsü olduğumuz konu dünyada fiziksel yapay zeka. Bu ne demektir? Ürünün olduğu ortamda ne olduğunu algılayan, sonra bunu anlayan, anladığı şeyi de komuta çevirebilen sistemler. Dolayısıyla hem donanımın hem de yazılımın ikisinin bir arada olduğu ve bunun hepsinde yapay zeka temelli kullanıldığı sistemlerden bahsediyoruz. Bizim daha önce geliştirmiş olduğumuz trafik radarı sistemimiz 40 yılı aşkındır ülkemize ithal edilen bir üründü. Artık hem ülkemizde yapıyoruz, dünyada önce olarak yapıyoruz ve katma değerli ihracat olarak da göndermeye başladık. Bu sistem aynı zamanda ülkemizde kamu güvenliği tarafında da çok ciddi manada kullanılıyor. Kamu güvenliğinde ülke güvenliğiyle ilgili olan tarafı, ayrıca diğer taraftan da 7000'den fazla insanımızı bir yıl içerisinde aşırı kaynaklı trafik kazalarında kaybediyoruz. Bunun ülkemize insan kaynağı ki savunma sanayi fuarındayız. En önemli gücümüz genç insan kaynağı. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına bakarsanız 14-29 yaş arasındaki dünyada gençlerin birinci ölüm nedenidir. Bunlarla birlikte inşallah bu konuların da üstesinden gelmeyi hedefliyoruz.
1: Efendim, yerlilik oranı savunma sanayinde %80'in üzerinde, %80'lerin üzerinde. Peki yazılım ve yapay zeka alanında nasıl bir pozisyondayız şu anda?
2: Şöyle, aslında son 22 yılda baktığınızda savunma sanayimize yapılan yatırımla birlikte yerlilik oranını çok yükselttik. Ama bununla beraber az önce bahsettiğim gibi hem donanım hem de yazılımda artık kendimize özgü yapay zeka modellerimiz var. Bunun anlamı şu, yaptığımız her üründe, her ürünün bundan sonraki özellikle seri üretiminde ki arkada gördüğünüz bir sistemimiz var, yeni olan, dijital üretimde kullanılan. Bu sistemle birlikte biz seri üretimdeki her ürünün doğru üretildiğini, montajının doğru yapıldığını ve fabrikadan çıkmadan önce fonksiyonel olarak da doğru çalıştığının garantisini sağlıyoruz. Biz bunu 2018'den beri dünyanın en büyük otomotiv şirketi, Japon otomotiv şirketine veriyoruz. 72 saniyede bir araç üretiyorlar ve üretimin tamamı bize emanet. İnşallah bundan sonraki süreçte de savunma sanayimizin özellikle katma değerli ihracatında Made in Türkiye algısını koruyabilmek. Çünkü çok ciddi bir artık dünya genelinde Made in Türkiye algısı var savunma sanayi ürünlerinde. Hem bunu koruyabilmek hem şirketlerimizin tamamının sağ lojistik destek maliyetlerini düşürebilmek adına bu sistemleri hem de özellikle askerimizin, güvenlik personelimizin sahada düğmeye bastığında o ürünün çalışacağı güvencesine verebilmek adına bu sistemlerimizi geliştirdik ve uygulamaya da başladık.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 yayın evi telif ihlali iddiasıyla Meta ve CEO'su Mark Zuckerberg'e dava açtı. Meta, tarihteki en büyük telif hakkı ihlallerinden birini gerçekleştirmekle suçlanıyor.
1: İçerikler korsan olarak indirilmiş, izinsiz olarak kullanılmış. Meta'nın başı telif haklarıyla dertte. ABD'de 5 yayın evi ve yazar Scott Turow, telif haklarının ihlal edildiğini öne sürerek Meta ile şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'e dava açtı. Dava dilekçesinde telif hakkıyla korunan milyonlarca kitap ve dergi makalesinin korsan sitelerden yasa dışı olarak indirildiği iddia edildi. Çalıntı içeriklerin defalarca kopyalandığı ve Meta'nın yapay zeka sisteminin eğitildiği belirtildi. Meta'nın tarihteki en büyük telif hakkı ihlallerinden

0: Kendilerinden birini gerçekleştirdiği savunuldu. Parasal tazminat talebinde bulunuldu. Meta'dan yapılan açıklamada ise davaya agresif bir şekilde karşı koyulacağı belirtildi. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e göre ise yapay zeka geliştirmede yeni bir döneme girildi.
1: En çok odaklandığımız konu LaMA'nın gelişimini ilerletmek için bir yapay zeka ve makine öğrenimi mühendisi yetiştirmek. Çünkü tahminimiz şu ki önümüzdeki yıl muhtemelen geliştirmenin yarısı insanlar yerine yapay zeka tarafından yapılacak. Bu oran daha sonra artacak.
0: Dava, yapay zeka teknolojilerinin hangi sınırlar içinde geliştirileceği sorusunu yeniden gündeme taşırken, çıkacak kararın tüm sektör için emsal olması bekleniyor.

0: Jeopolitik riskler altında Merkez Bankası'nın adımlarını ve enflasyon tahminlerini stratejist Haluk İzzet Mutlu değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Merkez Bankası uzun zamandan beri para politikası tarafında istikrarlı bir duruş gösteriyor. Bu da piyasalara güven veriyor açıkçası. Zaten o güvenin yansımalarını piyasalarda görüyoruz. Bir yandan kaybettiği rezervleri yerine koyuyor. Diğer taraftan siyasi otoriteyle birlikte hareket ederek petrol fiyatlarından kaynaklı enflasyon etkisini minimumda tutmaya çalışıyor. Ama tabii ki şunu unutmamak lazım. Yani inisiyatif şu anda petrol fiyatları üzerinde, petrol fiyatlarını belirleyen tarafta biz değiliz. O yüzden her halükarda petrol fiyatları Merkez Bankası politikasıyla çok yüksek bir korelasyon içerisinde. Şimdi hatırlarsak Merkez Bankası'nın bir çalışması vardı. %10'luk bir petrol fiyat artışının enflasyon üzerinde yıllık bazda %1'lik bir etkisi olduğu söyleniyordu. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın hedefleri var. Hem ara hedefi var hem de bir bant hedefi var yıllık bazda. Büyük bir ihtimalle enflasyon raporu ile birlikte bu hedeflerde bir revizyona gitme olasılığını yüksek görüyorum ki sıkı para politikası devam edecek cümlesinin arkasında durduğunu piyasaya gösterebilsin. Bakıldığı zaman enflasyon hedeflerinin yukarı yönlü revizesi ilk başta olumsuz gibi algılanabilir ama diğer taraftan realite açısından bakıldığı zaman bu Merkez Bankası açısından bence inandırıcılık ve prestij anlamında pozitif etkisi olacaktır. O yüzden ben önümüzdeki hafta açıklanacak olan enflasyon raporuyla birlikte Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının arkasında duracağız açıklaması ne kadar birbiriyle tutarlı olacak, onu büyük bir ihtimalle piyasa gözlemleyecek.
0: Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, savaş ortamında piyasalardaki beklentileri değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Brent petrol tarafındaki gevşeme tüm piyasalarda, kıymetli metaller tarafında da bir miktar alımları desteklediğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda dolar endeksinde de bir miktar kayıpları olduğunu görüyoruz. Aslında Orta Doğu ve ABD İran savaşı ve ateşkes sağlanacak mı, sağlanmayacak mı, nasıl devam edecek? Bütün aslında piyasayı yönlendiren ana konunun bu olduğunu söylememiz mümkün. Özellikle enflasyonist etkiler, merkez bankalarının faiz kararları ki faiz kararlarının da değişebileceğine yönelik endişeler var. Bütün bunlar piyasadaki ana dinamik olmaya devam etmekte, devam edecek gibi de gözükmekte. Aslında piyasalarda bir miktar iyimserlik olduğunu görüyoruz. Bu iyimserlik genel olarak petrol fiyatlarında hemen satış baskısıyla kıymetli metaller tarafında bir miktar toparlanmaya yol açtı. Hala çok güçlü bir seyir olduğunu söylememiz zor. Bu piyasadaki genel dalgalanmanın devamı diye okuyorum ben. Çünkü net bir trend oluştuğunu da söylemek zor. Zaten böyle bir savaş ortamında bir trend beklemek de çok sağlıklı değil.
0: Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Yarın takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. Yurt içinde döviz rezervleri verisini takip edeceğiz. Yurt dışında ise Japonya'da borç para politikası toplantı tutanakları ve ABD enflasyon beklentileri, FED bilançosu bu verileri takip edeceğiz. Sayın seyirciler, piyasa takvimiyle Z raporunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Kurumi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 20, Balıkesir 22. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Konya ve Kayseri 16, Nevşehir ve Sivas 13. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Denizli 18, Aydın 25, Muğla 22, Manisa 23. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Mersin ve Kahramanmaraş 21, Adana 22, Hatay 20. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 12. Bolu ve Rize 15, Karabük 18, Samsun 17. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 14, Erzincan 15, Van ve Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 6. Mardin 15, Şanlıurfa 19, Siirt 18 ve Diyarbakır 17 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor.
5: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
6: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım çek.

0: götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
1: Trip dışında her şeyi şekerim.
2: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
1: Apartman sakinleri, sakin olalım. Biber az kaldı.
2: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da biber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
3: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade parksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlence dolu alanlar, sizin için şef dokunuşlu lezzetler. Gezinomi ile hayallerini erteleme. Tatil olsa
4: Gezinomi. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm...

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Hazine bonusu. Türk hazinesinin çıkardığı, vadesi bir yıldan kısa olan borçlanma senetleri. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da Ampara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün yine çok değerli bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Besteci, piyanist, yazar sevgili Angelika Akbar bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok çok tebrik ederim. Aforizmalar 432 hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sizden dinlemek istiyorum. Fikir tabii. Nasıl ortaya çıktı?
1: Tamam, tabii ki. Şimdi ben aslında 3 sene önce 432 Hz ile albümleri kaydetmeye başladım. Yani o demek değil ki bütün yapımlar öyle olacak ama 432 Hz konusuna insanların dikkatini çekmek istedim. Önemli bir konu olduğu için isterseniz biraz ileride onu da konuşuruz. Ve aynı zamanda insanlara çok faydalı olan bir frekans olunca bazı albümleri böyle yapmaya başladım. Ve Ahenk 432'den sonra 2-3 tane single çıktı yine 432 konseptiyle ve frekansıyla ve şimdi Aforizmalar 432 yine bir albüm. Bu sefer farkı şu, her bir eser vokalli. Bazılarında da ben vokal söylüyorum. Az önce dinlediğiniz gibi o benim sesim. Bazı insanlar şaşırıyor, nasıl yani?
0: Evet.
1: Siz söylüyor musunuz?
0: Sizi söylüyorum. Siz çünkü piyano başında onu çalarken böyle
1: olarak biliyorum.
0: Ve sesiniz muazzam.
1: Ay, çok teşekkür ederim. Şimdi böyle bir fikir ortaya çıktı ve benim sevgili menajerim Yeşim Doran, aynı zamanda albümün prodüktörü, yapımcısı ismini önerdi, Aforizmalar. Benim de çok hoşuma gitti. Zaten isim olarak da yani fonetik olarak da çok güzel, manalı ve seçtiğim eserler, seçtiğim şarkıların hepsinin derin bir manası var. Onun için böyle bir şey ortaya çıktı.
0: Derin mana dediniz. Suren Maksutov'la bir düetiniz var.
1: Evet.
0: Bu şarkının da hikayesini çok merak ediyorum.
1: Tabii. İlkini biliyorsunuz şu anda dünyada müzik sektöründe artık fiziki olarak CD çıkartılmadığı için genel olarak dijital platformlarda albümleri bütün olarak değil tek tek de single şeklinde ayda bir belli bir periyodunda çıkartıyorlar. Ben de bu albümde Pasaj Müzik'le biz böyle bir yayın politikasını tercih ettik. Aslında da güzel oluyor çünkü her bir single ayrı bir sürpriz oluyor. İnsanlar sindirme zamanına sahip oluyor ve bir sonraki tekrar sürpriz oluyor. Böylece ilkini Uletay şarkısını yaptık. Borodin'in operasının, Prens Igor operasının bir aryası aslında, koro için yazılan bir eser. Fakat sözler çok güzel ve ilk cümle Uletay na krilyakh vetra Rusçası, rüzgarın kanatlarında git. Yani uç anlamında. Uletay uç demek. Ve şarkıda esasında özgürlük ve güzellik unsurları ortaya çıkıyor. Yani bizim öz memleketimiz dediğimiz, hani kalbimiz, bizim öz ruhsal bir özümüz. Ondan bahsediyor esasında. Her ne kadar operanın içeriği farklı da olsa mana bu. Ve ben Rusça söyledim ve de yazmış olduğum Türkçe sözleri de söyledim.
0: Hem yani Rusça hem Türkçe.
1: Şarkıda iki dilde söylüyorum. Suren Maksutov ise opera sanatçısı. En son San Petersburg Operası'ndaydı. Dünyanın birçok sahnelerde misafir solist olarak davet ediliyor. O da Rusçasını söyledi. Böyle bir işbirliği oldu.
0: Çok güzel bir işbirliği olmuş. Çok beğendim.
1: Teşekkür
0: Peki,
1: ederim.
0: Peki albümün dinleyicilerde nasıl bir his bırakmasını istiyorsunuz? Nasıl bir mesaj veriyorsunuz?
1: Şöyle, her bir şarkı sonuçta bizim en önemli olan ve herkes için olmasını dilediği şey. Vicdan, sevgi, merhamet, özgürlük, dürüstlük, dostluk, bütün şarkılar bunu işliyor. Ve hangi şarkılar yer alacak derseniz genel olarak Türkiye'de sevdiğim Türkçe popüler şarkılar ve türküler.
0: Ha, çok güzel.
1: Evet, hepsinin piyano uyarlamasını ben

0: Kendim yaptım. Zaman zaman mesela hani ikinci single çıktı. Orada sevgili Çetin Akdeniz bağlama virtüözü ve de eşi sevgili Ceren Tügen Akdeniz. Onlar da beraber böyle bir hem enstrümantal hem de Ceren Hanım söyledi. Hı hı. Sesiyle katıldı. Böyle bir aranjman oldu. Ve bazı albüm, bazı eserlerde de böyle olacak. Hı hı. Kendi enstrümanı ile katılan mesela üçüncüsünü da şimdiden söyleyebilirim. Evet. sevgili Fuat Güner ve evet ve gitarıyla katılıyor ve de şarkısı Rüzgar'ın Lafı Yok. Evet, çok da güzel. Hoş bir şarkı. Ben onun piyano uyarlamasını yaptım ve birlikte Fuat Bey'in gitar solosuyla birlikte yer alıyor albümde.
1: Çok tebrik ederim. Çok, çok güzel. Biraz önce 432 Hz evet. frekansında evet. kaydettik şarkıları Doğru. dediniz. Bu nasıl oluyor? Nasıl anlatırsınız bize bunu?
0: Şöyle anlatırım. Yaklaşık 100 sene önce dünyada şöyle bir karar alındı ve o karar aslında tek taraflı alındı. Nazi Almanya'sında böyle bir talimat verildi. Hı hı. Bütün müzik aletleri 432 ve diğer faydalı olan frekanstan 440 hı hı. la notasının bir saniyede titreşim, kaç kere titreşim yaptığını anlatan bir şey. Hertz. Yani öyle bir ölçüm var müzikte. Hı hı. La notasının frekansını ölçen bir şey. Titreşim olarak bir saniyede kaç kere titreşiyor. Aslında 432 ve 440 arasında dersiniz ki bir fark yok. Nedir yani? Hı hı. 8 basamak ama muazzam bir fark. 432 kalbin frekansı, doğanın frekansı, daha kendinin yani insanın kendiyle barışık olduğu bir titreşim. Çünkü biliyorsunuz biz atomlardan ve titreşimden oluşuyoruz. Ve bizim karşımıza çıkan müzik neyse biz onunla o iç dünyamızla rezonansa geçiyoruz. Yani bu spiritüel, metafizik bir şey değil. Bu gayet fiziki bir şey ve psikosomatik olarak insan vücudu buna cevap veriyor. Ve eğer siz dışarıdan verdiğiniz müzik frekansı, notaların frekansı uygunsuz olursa o zaman insan hastalıklara kadar götürülebilir bir şey ve daha agresif olabiliyor, doğadan daha kopuk olabiliyor vesaire ve biz son 10 yıllardır aslında dünyada bunu izliyoruz. Çünkü bilenler bilir, müzik sadece bir yani hoş zaman geçirmeye aracı değil, aynı zamanda çok önemli bir araçtır ve bazen de silah olabilir. Hı hı. Ve yani böyle bir iyi olmayan niyetle diyelim bu çevirmeye yapıldı ve şu anda dünyada 440 ve üstü kullanılıyor. Orkestralar, piyanolar bu şekilde akort ediliyor. Dolayısıyla 432 Hz'de kaydedilmiş eser benim bu albümde. O demek ki ben piyanoyu 432 Hz'de kullandım. Hı hı. Dolayısıyla bütün vokaller de o titreşimde oldu ve dinleyiciler onu o şekilde dinler. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bence onu açıklamakta fayda var. Şöyle mesela siz normal gelen 440 Hz'lerde yükseği kaydediyorsunuz ve elektronik olarak şu anda teknoloji buna müsait. Orada çevirebiliyorsunuz 432'ye ama olmaz. Niye biliyor musunuz?
1: Ya da?
0: Ki yapılıyor öyle. Normal kayıtları alıyorlar, çeviriyorlar. Çünkü o insan, o müzisyen ya da müzisyen grubu o sırada o frekansın içinde olmalı. Müzik aletlerinden o titreşim gelmeli. Ve o ona konsantre olup müziği öyle icra etmeli. Dolayısıyla mekanik olarak onu oraya çevirmenin bir anlamı yok. Diğer yandan daha da önemli bir unsur. Önünüzde mesela bir müzisyenin önünde 432 Hz hani güya faydalı bir ayarlanmış bir müzik aleti var. Fakat o insan nefret dolu, kızgın, kin dolu, çok kötü duygu ve düşünceleri taşıyor. Hiçbir 432 onu kurtarmaz. Aa. Ve kaydedilen müzikten yine onun o duygu ve düşünceleri ve sevimsiz şeyler gidecek. Çünkü onlar da kaydoluyor.
1: Aa, şu tabii. an çok şaşırttınız beni. Çok derin bir yerden açıklıyor.

0: yapıyorsunuz. O yüzden de çok hoşuma gitti. Biraz sonra zaten psikolojiyle ilgili de sorularım var ama öncesinde bir başka projeniz daha var bu albüm gibi. Beni çok heyecanlandırdı. Aforizmalar çok heyecanlandırdı. Bu da siz müziğinizi resimle buluşturdunuz. Evet. Müzelerde, galerilerde sizin evet. müziğinizle beraber resimle buluştu. Bu proje fikri nasıl ortaya çıktı?
1: Yine sevgili menajerim Yeşim Hanım'la ortaya çıktı.
0: Yeşim Hanım yani ne şahane evet, yani. İnsansınız
1: gerçekten
0: ya.
1: Kendisi aynı zamanda mimar. Yani böyle bir iki mesleği var ve hı-hı. çok şahane bir organizatör, prodüktör. Çok ince hisseder müziği ve sanatı. Şöyle biz bu projeyi de St. Petersburg'da başlatacaktık. Hı hı. Ahenk üzerine ve altın oran üzerine. Kendisi mimar olduğu için onun doktora tezinin de konusu bu. Ve biz o alanda da onunla çok iyi anlaştık. Çünkü ben müzik tarafından bunu irdeliyorum. Frekans mı müzik? Kendisi ise mimarlık ve güzel sanatlar, görsel sanatlar konusunda. Ve biz St. Petersburg'da müze veya sanat galerilerinde oradaki eserlere ki ben esere baktığım zaman onun ne denli ahenkli olup olmadığını kendime göre karar hı-hı. veriyorum. Bende böyle bir ölçüm var. Aslında hepimizde var ama çoğu zaman kullanmıyoruz. Akıl ve öğretilmiş şeyler daha baskın çıkıyor. Ama böyle nötr bir şekilde baktığım zaman ben seçiyorum benim o anlamda kriterime uygun eserleri ve onları özellikle vurgulayıp o yerlerde konser verip ahenk yine 432 olarak o konuları hem konuşup hem görsellikle hem Yeşim Hanım'ın mimarlıkta ve görsel sanatlarda neler olduğunu altın oran olarak anlatarak hı hı. böyle bir müzik felsefe yani ruhani bir şey aslında bu.
0: Kesinlikle.
1: Ve insanları durdukları yerden bir nebze daha içe, daha ahenkli olduklarından daha güzelliğe doğru akan bir sürece çağırmaktır bu.
0: Çok
1: ve açılışını burada Türkiye'de o zaman olmadı. Hı hı. Rusya'da olmadı. Ama sevgili İnci Aksoy'la bir işbirliği yaptık. Ve
0: Ekavart. İnci Hanım'a da selam olsun. Burada.
1: Evet selam olsun. O da çok sevdi bu projeyi. Dedi ki tamam ilkini o zaman Türkiye'de biz de yapalım. Hatta hı hı. tekrarını da yapacağız. Çünkü birçok kişi gelemedi. İkincisi de olacak. Ve sonra bakalım Türkiye'de birçok yerde onu yapmayı planlıyoruz beraber.
0: Bence çok güzel bir fikir ama burada şunu da konuşmak lazım. Müzik mi bir mekanı dönüştürüyor yoksa mekan mı müziğe hizmet ediyor? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Çok güzel bir soru. Aslında ikisi birbirini etkiliyor. Kesinlikle evet. Şöyle olabilir. Bazen biri ya da diğeri hı-hı. baskın olabilir ama iç içelik mutlaka yaşanıyor. Yani hı-hı. etkileşim oluyor karşılıklı olarak.
0: Peki günümüz dinleyicisinin algısını nasıl değiştiriyor? Ne gibi tepkiler aldınız bu projeye başka?
1: Şöyle eğer yani bir insana diyelim frekans ya 432 vesaire ya da müzikten hiç anlamayan insan hı-hı. müziği dinliyorsa o farkında değil. Aa ben onu 440 mı dinledim hı-hı. 432 mi? Yani birçok müzisyen de farkında hı-hı. olmayabilir fakat direkt onun psikosomatik sistemine etki ediyor. O farkında olsa da olmasa da. Nasıl zararlı müzik ritimleri mesela ya da bazı tınıları kendisine zarar veriyor ama farkında olmayabilir ama uzun vadede ona zarar da verebilir bu. Aynı şekilde faydalı olan şeyler damla damla içine işliyor. Bir hoşuna gitti. Bir ertesi gün kendini güzel ve enerjik hissetti. Sebebi kim bilir ne? Böyle bir şey o. O işleniyor yavaş yavaş.
0: Müzik ruha gerçekten çok iyi geliyor. Zaten kesinlikle bilimsel öyle. Araştırmalar da bunu destekliyor evet. ama sizin tam bu anlamda bakış açınızı merak ediyorum. Müzik insanın ruhuna neler katıyor? Bir evet. müzisyen olarak evet, ne söylersiniz?
1: Tabii. Çok çok önemli bir konu. Sır bunun için o önünüzde olan kitabı yazdım. Her İnsan Bir Bestedir. Destek Yayınları'ndan çıkmıştı. Ve gerçekten bu müzik terapisi konusuna da geliniyor. Dünyada bu konu çok çok çalışıldı. Günümüzde de daha önce de hatta Osmanlı'da da biliniyor Edirne'de. Yani bu çok önemli bir şey. Direkt bir bağlantısı var. Hı hı. Çünkü dediğim gibi biz atomlardan oluşuyoruz. Atom ne demek? O titreşim demek, frekans demek. Hı hı. Önümüze çıkan her müzik bize ya zararlı ya faydalı ya da

0: tiyatroda olabilir. Ve bu kitapta özellikle o yüzden de bazı böyle bir anketleri bile yaptım. Boşlukları bırakarak soru yazdım. Yani insanı çalıştırıyorum o kitapta. Ve bu albümler, ahenk olsun, aforizmalar olsun aslında bu kitabın devamı. Orada teorik ve bir takım pratik altyapısı var. Albümler ise bunun müzikal dönüşümü diyebilirim. Ve hakikaten biz bu beden değiliz. Onu artık yani sanıyorum ki herkes anlamıştır. Biz bu bedende geçici olarak bulunuyoruz ama biz kimiz? Yani ben bunu kullanıyorum ama ben kimim? Hı hı. İşte o asıl ben olan için müzik çok önemli.
1: Çok.
0: Ve dolayısıyla bu bedene de doğrudan bir dokunuşu ve erişimi var müziğin. O yüzden de müzik bütün sanatlardan en etkileyici oluyor. Niye? Çünkü ses, siz onu duymazsanız bile ama titreşimle o size ulaşıyor. Ve zararlı müzikler, zararlı ritimler de var çokça. Onlardan da bahsediyorum.
1: Onları ayrıca bilmiyoruz.
0: Evet
1: yani ne dinlediğimiz aslında çok önemli. Biz sözlerine de dikkat etmeliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Müzik kesinlikle terapi bana göre.
0: Evet.
1: Ama size göre mesela bir iyileşme aracı mı yoksa bir yüzleşme biçimi mi müzik?
0: Her şey. İnsana bağlı. Hı-hı. Nasıl kullanacağı önemli ve hı-hı, o yüzden dinleyici çok dikkatli ve bilinçli olmalı, hı-hı, idrak etmeli. Ve bana birçok kişi yazdı, bu kitabı okuyan kişiler. Bu kitabı okumaya başladığımda ve bitirdiğimde farklı bir kişiyim artık. Ve bambaşka bakıyorum dünyaya. Çünkü bu kitapta sadece müzikten bahsetmiyorum, ses. Hı-hı. Evreni saran ya da başlatan diyebiliriz ses. Müzik onun bir bölümü. Her şey titreşiyor, bu da titreşiyor. Yani biz o açıdan hayatı okuduğumuz zaman bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Ve gerçekten sözlere de özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü sözler, kelam, onlar da çok etkileyici. Ve bizi onlar da çok etkiliyor.
1: Kesinlikle. Burada zararlı müziklerden de bahsetmişsiniz. Mesela bilmiyoruz. Popüler kültür diye bir şey var. Bir şey moda oluyor ve biz sürekli tekrar tekrar onu dinliyoruz. Aslında o belki psikolojimize zarar veriyor.
0: Kesinlikle.
1: Ruh halimizi gitgide daha da aşağıya çekiyor.
0: Evet.
1: Bilmiyoruz. Modumuz düşüyor.
0: Evet.
1: Burada neye dikkat etmeliyiz?
0: Şöyle bazı şeyler var. Mesela en basit, müzik çok yüksek desibellerle dinlenmemeli. Hı hı. En azından bu. Biliyorsunuz özellikle gençlerin gittiği bir takım mekanlarda müzik çok yüksek olarak veriliyor.
1: Hı hı.
0: Ve bu fiziki olarak yani insanı belli bir desibelin üstünde ise ölüme götürebilir insanı. Ya da çok ağır hastalıkları verebilir. Mesela biz yanlış bir şey yediğimiz zaman midemiz hemen reaksiyon veriyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani zehirlendiğimizi hemen vücut biliyor. Ama müzikle zehirlenme olduğu zaman vücut hemen buna reaksiyon vermiyor. Benim vücudum veriyor. Zararlı müziğe reaksiyonum direkt oluyor. Ama çoğu insanda bu mekanizma çalışmıyor.
1: Bilmiyoruz,
0: o zaman
1: evet.
0: Toplanıyor ve belli bir maksimuma ulaştığı zaman işte başka bir yere evriliyor. Onun için çok yüksek dinlenmemeli. Aynı zamanda mesela çok düşük de dinlenmemeli. Biliyor musunuz
1: çok,
0: niye?
1: Niye?
0: Evet. Çünkü çok düşük dinlendiği zaman insan ister istemez geriliyor. Bir şey yapıyor. Orada da pısır pısır bir şey var. Neydi belirsiz? Ve o zaman çok büyük bir enerji oraya harcanıyor. Neydi bu diye çözmek için. Hmm. O bile zararlı.
1: Peki uyurken dinlenmeli mi sizce?
0: Çok dikkatli olmak lazım. Çünkü uyurken biz daha da savunmasız oluyoruz. Ve yani ninni dinlenebilir mesela uyurken. Ama böyle sözleri ve müziği hoş olan, güzel olan ninniler olur.
1: Yani
0: ama
1: bir klasik
0: mesela,
1: müzik olur
0: klasik
1: mu?
0: Klasik müzikte de bazı zarar verebilecek şeyler de var. Tabii ki. Tabii ki. Mesela siz bir Chopin'in eserini dinliyorsunuz. O böyle daha kişisel bir şey. O eser size müthiş bir duygu veriyor. Ama başka bir insan çocuklukta tam da o müzik çalarken bir yerde çok sevimsiz, kötü, travmatik bir şey yaşadı. Hı hı. Ona direkt bir travma oluyor bu. Herkes mesela 10 kişi hoşlanır, bu insan nasıl kaçacağını bakacak yani. Hı hı. Ve de uykusunda o travmatik bir şey duyarsa o zaman daha da zararlı olur.
1: Tabii.
0: İnce ince binlerce
1: müziğin
0: detay var.
1: Müziğin hatırlatıcı etkisi var gerçekten.
0: Var tabii ki.
1: Özellikle de olumsuzları hemen getiriyor. Peki şu an günümüzde özellikle mesela Türk insanı için konuşacağım. Çok arabesk dinliyor, çok melankolik şarkılar dinliyor.

0: Benim ben dayanamıyorum mesela, o kadar böyle düşük enerjili şarkılar beni üzüyor, mutsuz ediyor. Diyorum ki hayat çok güzel, ben uyanıyorum mesela, çok güzel enerjik bir müzik açıyorum, diyorum ki bununla güne başlamak istiyorum. İnsanlar sürekli arabalarına biniyorum arabesk, evlerine gidiyorum arabesk müzikte, sürekli arabesk kendileri söylüyorlar ya da canlı müziklere gidiyorlar vesaire. Bu yüzden mi acaba sürekli mutsuzluktan şikayet ediyorlar? Bununla bir etkisi var mı?
1: Şöyle diyeyim, Türkiye olsa bile sadece arabesk diyemem. Arabesk bir müzik türü ve içinde mutlaka hoş eserler de vardı. Onun için genelleme yapmaktansa farklı farklı müzik türlerinde mutsuzluğa götüren şeyler var. Pop'ta da var, rock'ta da var. Ne bileyim, bir sürü müzik yani, özellikle modern akımlarında, klasik müzikte de var, yok mu? Bir sürü romans var, çok üzücü.
0: Var tabii ki.
1: Yani çok... hüngür hüngür ağlatır insanı.
0: Dolayısıyla, çok duygusal zaten bence klasik müzik.
1: Duygusal, evet, ama işte duygu duygudan farklı. Katarsis yaşatan, müthiş bir, evet, insandan böyle bir yerlerde üzüntü adacıklar varsa onları ortaya çıkartır ve akıtır. O mesela güzel bir şey. Benim mesela, örneğin parantez açayım, sonra o konuya tekrar dönerim. Benim müziklerimde hüzün yok. Ama dinleyen insanlar çoğu zaman bana, ay bu çok hüzünlü. Benim için hüzünlü değil. Çünkü ben onu yaparken ve icra ederken hiç hüzünlü değilim. Ama onun içinde o hüzün var. Ona dokundu, o tellere dokundu, o ağladı ya da bir hüzünlendi, bir şey oldu ve o katarsis denilen işlemle o aktı. Orası hafifledi, o başka bir şey. Ama mesela dediğiniz gibi sözlerde, müzikte, ritimlerde aşağıya düşürücü, ızdıraba sürükleyen ya da ne bileyim agresyona sebep olan bir sürü şey var. Pop müzikte de var. Onlar çok zararlı. O yüzden bu kitapta bunların hepsini yazdım.
0: Yani dinlediğiniz şarkıların sözlerine dikkat edin. Hatta volümüne dikkat edin.
1: Peki yani bir sürü unsura.
0: Rap için ne düşünüyorsunuz? Rap de bana mesela çok gergin geliyor.
1: Orada da genelleme yapamam. Bazı iyi örnekler var. Özellikle bazen bazı ülkelerde ya da bazı işte rap müzikte çalışanlarda bir melodiye bir şey var, yer var. Hatta güzel melodiler ve aranjmanı fena değil. O zaman bir nevi dengeleniyor. Fakat beni çok etkileyen şey sürekli olarak aynı ses tonunda, monoton olarak hızlı söylemler. O mesela bana bünye olarak çok ağır. Ben dinleyemiyorum. Bazen dediğim gibi güzel melodili ve güzel armonili o şarkılarda tamam olabilir. Dayanabiliyorum, ama eğer monoton bir şey varsa ve o ritim ve o agresif bir şey varsa neden konuşursa konuşsun hiç fark etmez. O monoton tonda çiçekler çok güzel, hava çok güzel falan dese bile bana zarar veriyor. Bazı insanlar belki ondan keyif alabilir.
0: Aslında şarkılara keşke böyle baksak. Yani bu kitabı inşallah okur izleyicilerimiz. Bu şarkı bana zarar veriyor. Mesela bazı şarkılarda küfür var.
1: Evet.
0: Şunu düşünmek lazım. Bu şarkı benim psikolojime kötü etki ediyor. Ve benim modumu düşürüyor.
1: Evet.
0: Ben bunu dinlemeyeceğim.
1: Evet,
0: popüler kültürünü, radyo onu her dakika çalıyor ama ben onu çevireceğim.
1: Evet, evet.
0: Diğer şarkıya
1: özgür
0: geçeceğim.
1: Özgür iradeyi kullanarak herkesin yaptığını yapmak zorunda değiliz zaten.
0: Tabii
1: bir
0: ki.
1: Farkımız olsun.
0: Genele baktığımız zaman peki günümüzde şarkılar bize zarar mı veriyor yoksa... İyi mi geliyor ruhumuza?
1: Yine genelleme yapamıyorum. Öyle de var, böyle de var. Tabii frekans olarak
0: radyo olarak düşünseniz mesela araba yolculuğu yapıyorsunuz. Radyonuz açık, bir saatlik bir yolculuk. Çalan şarkılar üzerinden mesela.
1: Radyo voyaj mesela. Hiç yormaz neredeyse.
0: Evet, o da aslında hangi kanalı dinlediğimizle etkili.
1: Bir sürü kanal var.
0: Tabii. Ama ben genel baktığım zaman çok düşük enerjiler.
1: İşte size bağlı. Yani dinlemek ya da dinlememek, kapatmak ya da açık bırakmak ya da kendi kaydınızı olan şeyleri dinlemek. Yani insan o seçenekleri mesela kendisi ayarlamalı. Ona dayatılan sistemi yapması şart değil.
0: Ama mesela Yunan şarkılar da beni üzüyor. Anlıyorum. Çok ciddi bir aşk acısı var orada mesela, evet, dinlediklerimi, evet, de Yunanlar da beni üzüyor. Ama mesela tamam, Fransızca şarkılar beni çok yükseltiyor.
1: Evet tamam, ben o yüzden buna...

0: müzik menüsü dedim. Biz nasıl açık büfeye gittiğimiz zaman hepimizin tercihlerimiz var. Hatta gün günden değişebilir. Bugün zeytin istiyorum, yarın istemiyorum. Evet. Aynı şekilde müzikler. Bir sabit bir şeyimiz var. Çocukluktan beri toplanan gelen daha ninnilerden başlayarak ve de her gün modumuza göre olan bir şey. Mesela orada soruyorum. Çalışman için, yani mesela ders çalışmak ya da şunun için, bunun için hangi müzikler sana uygun, seç, onları not al. Hangileri seni düşürüyor, sabah dinlememem lazım dediğin zaman çünkü hemen anında düşürüyor. Not al ve onlardan kaçın.
1: Uzaklaş hemen.
0: Peki. Ya da belli saatlerde dinle. O da bir ille
1: dinlemeyin ya, dinlemeyin, vazgeç. İyileştiren müzikler bölümü var mesela kitapta. Mesela sizden şu anda öneri isteyeceğim. Depresyondaki bir kişi uyandığı zaman ne dinlemeli?
0: Kendini.
1: Kendini dinliyor, o buhrandan çıkamıyor, çok mutsuz.
0: Şöyle
1: diyor ki, çok mutsuzum, yani çıkış şöyle yolu arıyorum ve bir müzik açacağım, bir şarkı açacağım.
0: Önce tavsiyem. Aynaya gidecek.
1: Evet.
0: Kendi gözüne bakacak.
1: Aynaya gidiyorsunuz da kendi gözünüze bakıyorsunuz.
0: Birkaç dakika gözünü kaçırmadan birkaç dakika merhaba diyecek kendi kendine. Ne yapıyorsun? Ne yani?
1: Mutsuzum.
0: Bu mudur?
1: Mutsuzum, evet.
0: Soracak kendini. Tamam. O zaman şimdi birlikte çözeceğiz.
1: Aynaya gittim, bakıyorum ve ayna, çok mutsuzum. Bugün dışarı çıkmak istemiyorum. Bütün gün uyumak istiyorum.
0: Tamam, uyusun. Ne dinleyecek? Hiç mutlak bir tavsiye yok. Kendini tabii. Çünkü diyelim ki bir insan klasik müziğe alıştı. O zaman Bach eğer dinlesin, şahane. Yani direkt söyleyebileceğim. Evet, üçüncü suitten Bach eğer dinlesin. Mesela, ama hiç klasik müzikle haşır neşir olan insan değilse ben ona bak dinle söyleyemem çünkü ona işkence gelir o. Belki çocukluğunda annesinin söylediği bir ninnisini dinlerse. Bakın mesela çok güzel bir gelenek var bazı milletlerde. İnsan doğduğu zaman ona herkes, onu sevenler ona bir şarkı oluşturuyor. Onun güzel niteliklerini anlatıyor. Böyle büyüdükçe, birkaç yaşına kadar geliştikçe bir şarkı oluşturuyor. Cesur, işte duygusal, sevgi dolu, çok işte ne bileyim, adaletli vesaire. Bu şarkı onun şarkısı oluyor. Ve orada, o yaşadığı yerde herkes o şarkıyı biliyor. Ve büyüdükçe insan zor durumlarda olunca ona o şarkıyı söylüyorlar. Bak sen şöylesin, sen böylesin, özünü unutmaması için. Aslında her insan kendi içinde öncelikle kendi ne olduğunu, neyi seviyor, ya gerçekten biz ne, bu
1: vücudumuz ne iyi geliyor bana.
0: Ne, yani önce sen kimsin? Yani en azından 3 tane kendinde sevdiğin şeyleri bul, yaz onları, unutma. Bu nitelikler benimle, onlar değişmez. Ondan sonra da buna, yani nasıl yemekle ilgili bir şey karar veriyorsak müzikle ilgili de karar verebiliriz. Bana şu iyi geliyor. Bırak o moda ya da şeyleri. Belki ne bileyim, bir türkü olabilir. Tabii. Belki bir ilahi olabilir. Her şey olabilir.
1: Tabii ki.
0: Belki sazın bir sesi. Belki dağlardan akan nehrin su sesi. Belki onu özlemiştir. Anlatabildim mi?
1: Tabii ki.
0: Herkesin kendine göre bir yol var, kendi içine. Onu çizmeli, sadece ona karar vermeli. Ben bunu yapmak istiyorum. İlk önce gitsin aynaya baksın ama.
1: Önce aynaya bakıyorsunuz, aynaya. Sonra kim olduğunuzu, ne yapmak istediğinizi, neyden mutlu olduğunuzu buluyorsunuz. Evet. Sonra şarkıya geçeceğiz.
0: Çünkü gözler ruhun aynasıdır. Bazı insanlar kendine uzun uzun aynada bakamıyor.
1: Yani İnsanlar kendi yanında kalamıyor ki, insanlar kendine de katlanamıyor.
0: İşte katlanamıyor.
1: Yani katlansın. Aynada bakmak şurada dursun.
0: Katlansın.
1: Katlanmalı bence de, kendiyle baş başa kalmalı. Evet. Ve bence şahane müziklerle yalnızlık müthiş bir şey.
0: Evet, bence de.
1: Ama insanların müzik zevki konusunda çok emin değilim. Bilmiyorum, zevkler çok değişmiş.
0: İşte onu sorgulayacak en azından. Herkesin götürdüğü yere gitmesin, kalbin götürdüğü yere gitsin.
1: Peki siz hangi dönemlerde üretiyorsunuz? Yani mesela böyle hep diyorlar ya, mutsuzken daha çok üretiyorum diyor besteciler.
0: Hiç inanmıyorum buna. Öyle bir şey yok. Hayır.

0: şöyle söyleyeyim, en mutlu zamanlarda en kendime göre iyi şeyleri çıkarttım. Onun dışında ne zaman yapıyorum? Bir olaydan etkilendimse ya da bir tablodan, görsel sanatlar eserinden etkilendimse veya bir edebiyat eserinden, bir şiirden o zaman. Yani sonuçta ben çocukluğumdan beri bestecilik deniliyor ona ama benim için o şu, etkilendiğim şeyleri müzik diline çevirmek. Hep öyle. Çevirmenim aslında.
1: Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Peki gece üretenlerden misiniz yoksa her an mı?
0: Her an. Her yerde. Uçakta da, tatilde de, bir kafede mesela çok müzik çalabiliyor. Hı hı. Bambaşka müzik ama ben o sırada mesela bir senfonik beste yapıyorsam önümde partisyon var. 32 satırlı ve ben rahatlıkla kafamdan onu çalışıyorum. Ve her an. Hiç benim için fark etmez.
1: Ah, çok güzel. Peki şu an Türkiye'de müziğin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Buna çok zor cevap vermek. Hem Türkiye'de hem dünyada geldiği nokta, yani bir yere gelmedi. Devam hı hı. ediyor. O bir, yani bu bir süreç. Hep müzik bir süreçtir. Hı hı. Ve burada keskin bir şekilde bu artık şu oldu, artık bu oldu, bu artık yapılmıyor. Öyle bir şey yok. Dönüşümlü bir şekilde insanlar. Mesela gençlerde görüyorum. Çok mesela Türkiye'de çok genç klasik müziğe dönüş yapıyor. Yani daha derin şeyleri aramaya başlıyor. Ben onu gözlemliyorum. Hı hı. Ya da mesela ne bileyim 1960'lı 70'li yılların müziklerini merak edip onları dinleyip bazen de işte remixler falan yapıyorlar. Hı hı. Bence hoş bir şey. Çünkü o zamanki müzikler hiç olmazsa biraz daha iyi, popüler müzikler anlamında.
1: Peki biz gelenekselle modern arasında sağlıklı bir köprü kurabiliyor muyuz sizce?
0: Biz dediğiniz Türkiye'de,
1: Türkiye'de
0: mi?
1: Türkiye'de. Bütün müzisyenler adına
0: bütün
1: soruyorum.
0: Bütün müzisyenler adına söyleyemem. Kimisi kuruyor, kimisi kurmuyor, kimisi istemiyor kurmak. Hı-hı. Ve de şart değil bu arada.
1: Tabii ki şart değil.
0: Tabii ki. Dolayısıyla bence bu köprüyü kurmuş olan birçok önemli sanatçı var, müzisyen var. Ve yani ben izliyorum, çok güzel, çok sıkı hı-hı. müzisyenler var. Mesela klasik müzik eğitimini alıp Türkiye'deki geleneksel müzikleri, ritimleri, enstrümanları kullanan, çok da ustaca kullanan ve her iki kitleye hitap eden insanlar var. Çok da takdir ediyorum.
1: Çok, peki dijitalleşme müziğin ruhunu sizce zenginleştirdi mi yoksa yüzeyselleştirdi mi? Derinlik kaybı oldu mu?
0: Dijitalleştirmeye siz müzik yayını olarak mı diyorsunuz yoksa dijital müziği işte yapay zeka ile yarattığım sürecini
1: hepsini
0: mi soruyorsunuz?
1: Hepsini diyorum aslında, ikisi de.
0: Tamam, birincisi dijitalleşmeye yaygınlık anlamında aslında yani kötü bir şey değil. Hı hı. Sonuçta her bir insan bir konser salonuna gidip canlı performans dinleyecek durumda olmayabilir. Coğrafi sebeplerle ya da başka ya da zamansızlık sebeplerle ama böylece aslında muhteşem müzik kataloğuna dijital dünyadan ulaşabiliyor. Bu, o onun ruhunu besliyor, belki ilham veriyor. O güzel bir şey. Onun dışında yapay zekaya gelince tabii orada yaratıcılık yok. Eğer yapay zekayı olduğu gibi, yani şu anda görüyoruz o örnekleri, çok da dünyada büyük bir tartışma var bu konuda. Yani yaratıcılık bir yana, bir sürü üretilmiş eserlerin o toplamını, o deposunu, müzikal deposunu kullanarak sipariş verip de ben buyurun şarkı yazdım diyenler var. Hiçbir var. Eğitim görmeden hiçbir şey. O haksızlık. O hı-hı. üreten insanlara, yaratıcı olan insanlara haksızlık. O aynı şekilde yani tabloyu hiç yapmayıp yapay zekaya onu yaptırıp ondan sonra print alıp buyurun ben yaptım. O olmaz. Hı hı. Ama eğer insanlar gerçekten diyelim ki eğitimini de almış ya da olmasın eğitim özden gelen bir müzik yeteneği varsa ama bazı enstrümanları kullanamıyor ya da bir kayıt stüdyosuna erişimi yoksa ama kendi emeğiyle o şarkıyı yazdıysa, sözleri yazdıysa niye olmasın? O bir enstrüman. Yani sonuçta bir ressam tablo

0: çizmek için bir fırça kullanıyor. Ama kendisi yapıyor değil mi? Aynı şekilde eğer böyle minimum olarak fırça niyetine birileri o yapay zeka yeteneklerini diyelim, imkanlarını kullanıyorsa tamam olur. Ama tamamıyla yapay bir şekilde ve sonra da üzerine alıp ben yaptım demek, yani en azından etik değil.
1: Çok güzel açıkladınız. Peki Türkiye'ye geleli tam 36 yıl olmuş.
0: Olmuş mu o kadar?
1: 36. Yani maşallah. Bu 36 yılı bize nasıl anlatırsınız? Şanslı bir yolculuk muydu, zorlu bir yolculuk muydu?
0: Kesinlikle şanslı. Bakın, ben 4 Aralık'ta geldim Türkiye'ye. Hindistan üzerinden geldim. Ve 4 Aralık gününü her sene kutluyorum. Yakınlarım biliyor. Nerede olursam olayım. Bazen sahnede, bazen televizyon programında bir kere bana pasta getirildi. 4 Aralık diye. Bazen işte arkadaşlar grubunda, ama mutlaka kutluyorum. Çünkü evet, kutlanacak bir şey benim için.
1: Sizin tamam. için bir doğum günü aslında,
0: evet,
1: Türkiye'ye gelişiniz. Ben, her zaman da söylüyorsunuz,
0: evet,
1: Türkiye'ye ne kadar aşık olduğunuzu.
0: Evet, onu söylüyorum. Çok çok. Yoksa ben burada durmazdım. Niye durayım? Bazıları zannediyor ki ben hani mecburiyet geldim. Sovyetler Birliği dağılmadan önce geldim. Ben UNESCO için uluslararası bir film projesinde eski eşimle birlikte çalışıyorken Hindistan'dan, başka ülkelerden sonra yolum buraya düştü. O sırada oğlum doğdu, öyle denk geldi ve ben zaten hali hazırda aşık oldum. Sonra Sovyetler Birliği dağıldı, benim ailem bütün dünyaya dağıldı ve herkes birazdan oraya buraya beni çağırıyordu. Amerika, Avrupa, Avustralya'da bile var, her yerde akrabalarımız var, ama ben buraya aşık oldum, ben gitmedim. Ve hala buradayım ve bütün ailem de Türkiye'ye aşığı oldu bu arada tabii ki.
1: Sizin için o zaman çok güzel bir 36 yıl olmuş diyelim.
0: Evet.
1: Ya peki bize nasıl anlatırsınız? Yani Türkiye ilk geldiğinizde böyle hangi farklılık sizi şaşırtmıştı? Ya da en çok neyine aşık oldunuz?
0: Önce sesler, kokular, yani martı, vapur sesleri, o ilk günden bahsediyorum.
1: Evet, ilk gün.
0: İlk gün o. Ondan sonra hemen... O gün bazı Türk insanları ile temasım oldu. Dil yok. Ben hala da Türkçe öğrenmedim. Hiçbir ders almadım. Ama işte aşk öyle bir şey. Kendiliğinden öğreniliyor. Ve insanlarla kalp, yani gönül diliyle anlaşmak bana çok iyi geldi. Muhteşem geldi. Yani aslında burada tanışmış olduğum insanlar ve hala tanışıyorum olduğum insanlarla ben sevdim Türkiye'yi. Ve ben kitap yazmıştım, İçimdeki Türkiye'm adlı kitap. Bakın orada Türkiye'm yazdım, sonunda M var ve niye öyle yazdığımı da bilmiyorum, öyle çıktı. Ve bir söyleşide bana soruldu, niye Türkiye'm? Çünkü dedim, Türkiye'm şuramda ve böyle kalbime yaklaştırım. O M olmasaydı ben Türkiye'de kalmazdım zaten. O M olduğu için
1: ya,
0: buradayım.
1: Peki o hangi an ben buraya aitim dediniz?
0: Ertesi gün.
1: O kadar.
0: Evet, hemen. Ya ben hemen mektuplar yazmaya başladım. Ya vuruldum, öyle diyeyim. Yani çok etkilendim. Ve o mektupları ben anneme yazmıştım. O da sonra kopya yapıp bütün akrabalara yollamış. Angelika aşık oldu. Türkiye. Böyle bir şey.
1: Ay, ne güzel
0: ve
1: olmuş.
0: Sonra Sovyetler dağıldı. Ben dönebilirdim ya da bir sürü yere gidebilirdim. Gitmedim ve gitmiyorum. Tek vatandaşlığım var bu arada. Bazıları yani çift vatandaşlığı zannediyorlar. Hayır, değil. Ya başka bir şey aramıyorum. Sevdiğim bir sürü şey var. Ben eski Sovyetlerin topraklarını da, benim o çıkmış olduğum kültürü de çok seviyorum. Oradaki bütün kültürel altyapısını çok seviyorum ve o beni besledi ve buraya kadar getirdi. Ama bir o kadar da Türkiye'yi seviyorum. O bir, yani boş bir laf değil benim için. Her seferinde böyle bir kalbim titrer bunu söylerken.
1: Ne güzel.
0: İnsanlardan dolayı işte.
1: Ne mutlu, ben bunları duyunca gerçekten çok mutlu olurum. İyi ki gelmişsiniz ya, ne
0: İyi
1: kadar
0: geldim.
1: Güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten. Peki yabancı bir ülkede kariyer inşa etmek psikolojik olarak sizi zorladı mı?
0: Ben kariyer inşa etmedim. Çünkü müzik için benim için kariyer değil. Ben onu hep söylüyorum. Aa. Ben sadece sevdiğimi yapıyorum. Hı hı. Sevdiğimi de insan sevince bir şey paylaşmak ister ya.
1: Evet.
0: Çocuk gibi aslında. Bir şey çizer, anne bak ya.

0: İnsanlar bile gidiyor batıda eğitim görüyor. Hı hı. Sonra dönüyor çoğu, yani klasik müzikte bilinen, tanınan insanların çoğu öyle. Ben ise kariyer olarak bakmıyorum. Bu benim için aşktır. Nerede olursam olsun, ben çok zamanları, yılları Himalayalarda, dağlarda geçirdim. Orada da ben gayet iyiydim. Orada da benim alanım, yani alanlarımdan biri, sevdiğim bir yer.
1: Bunu da anlatır mısınız biraz? Himalayalar nasıldı?
0: Himalayalar
1: nasıl
0: güzel.
1: Yaşar bir insan
0: çok,
1: orada?
0: Çok yükseklere gitmiyorum, yani dağcı değilim ama çok seviyorum. Küçüklüğümden beri böyle bir sevdiğim bir yer, yeryüzünde.
1: Oraya orada nefes almak boyunca. Kolay mı, zor mu?
0: Kolay, benim için kolay. Seviyorum çünkü. Evet. Ama değişik tabii.
1: Değişik bir deneyim.
0: Evet.
1: Peki Türkiye, yani farklı bir kültür. Sizi böyle zorlayan bir şey oldu mu?
0: Ne oldu zorlayan, size söyleyeyim. Aa, çok enteresan, hala da zorlanıyorum bazen. Şimdi Sovyetler zamanında bizim kültürümüzde direkt söylenir.
1: Aha.
0: Böyle dümdüz. Hiçbir arkadan bir şey, bu böyle ya da ay onu üzmeyeyim şöyle diyeyim. Hayır, direkt. Ve herkes öyle iletişim kuruyor. Hı-hı. Biliyor ki oradan böyle doğrudan bir şey gelir. Hı-hı. Yani iltifat o yüzden bizde çok olan bir şey değil. Ben size az önce söyledim, çok güzelsiniz. Elbiseniz de çok şık vesaire. Çok tamamıyla kalbimden geldiği için, yoksa yani mümkün değil, ben iltifat öylesine etmem. Fakat Türkiye'de hep böyle başkasını üzmeyeyim diye bir şey, mesela bir yere gelemiyor ama onu bekliyorlar. Galiba gelemeyebilirim diyor. Gelecek
1: aslında
0: misin?
1: Gelmeyecek.
0: Aslında gelmeyecek.
1: Evet.
0: Ya da bir toplantıda hep böyle bir
1: ya o işin olmayacağını orada söyle mesela.
0: Söylemiyor. Söyleyemiyor ama o kadar dolambaçlı bir şey oluyor ki, ve de ben dümdüz söylediğim zaman kendimi de, yani ben direkt ifade ediyorum ama insanlar da o psikolojiyle öyle diyor da, onun arka planda başka şey yok, benim arka planda bir şeyim, anlatabildim mi? O beni hala zorluyor. Ya da ikram ediyorsunuz. Bizde bir kere ikram ettin, istiyorsan alıyorsun, istemiyorsan hayır teşekkür ederim.
1: Bizde ısrar
0: burada
1: var.
0: Burada en az 3 kere.
1: Tabii.
0: Ondan hayır diyeceksin ve çok zor.
1: Hayır dersen de bozulurlar.
0: Evet. Onun için o biraz zor. Belki de buranın özelliği bu. Kötü bir şey değil ama işte zorlandığımı soruyorsanız.
1: Ya geleneklerimizde o var ama yeni nesil bence bununla çok güzel baş ediyor. Ya yeni nesil hayır demeyi çok güzel öğrendi. Hani ben
0: evet.
1: Mesela tatlı,
0: evet.
1: Yeni mesela bir bayramdan çıktık. Tatlı yemiyorum çünkü artık yeni nesil şeker tüketmiyor. Hani evet. Daha sağlıklı yaşıyor falan. Ve ben bu tatlıyı yemek istemiyorum. Bu bana zararlı. Bunu söylüyor mesela artık.
0: Evet, haklısınız. Evet,
1: biz böyle bir ayıp olur diye söyleyemezdik. Biz hani işte misafirliğe gittik. O tatlı çıkıyorsa biz onu yeriz.
0: Ya tabağındaki hepsini
1: kilo alıyoruz ama yemememiz lazım. Ben
0: ya,
1: artık şey
0: evet,
1: diyorum mesela, çok şeker falan hani
0: evet,
1: olmaz.
0: Mecburen. Ve hayır konusunda çokça insan gördüm, yani yaşça büyük insanlar hala çevreye hayır diyemiyor. Ailesine de hayır diyemiyor. Izdırap çekiyor.
1: Evet.
0: Izdıraplar içinde hayat geçiyor. Ama o onlara diyemem ki.
1: Onu hayır demeyi bilmiyoruz. Evet.
0: Evet.
1: Hayır demek
0: lazım.
1: Bence işte bu da yetiştirilme tarzı küçüklükten. Hayır demeyi bence öğretmiyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla evet, hayır demeyi çok zor öğrendik.
0: Çok ayıpmış gibi
1: evet.
0: Geliyor.
1: Zor öğrendik.
0: Ama bu insan hayatını zorlaştırıyor.
1: Çok zorlaştırıyor.
0: Her iki tarafı da. Ve böyle bir karışıklık yaratıyor. Net, hatlar net değil. Ama
1: evet.
0: Berraklık olması için ve herkesin daha hafif mutlu olması için çok net olarak basitçe ifade etmeye gerekiyor. Telepati gibi.
1: Telepati
0: mesela.
1: Gibi. Doğru. Ya biz de karşımızdakini kırmayalım diye kendimizi kırıyoruz.
0: İşte o da doğru bir şey değil. Sonra kırık kalplerle dolaşan milyonlarca insan oluyor.
1: Evet.
0: Kırmak değil. Eğer siz yumuşak bir dille, gerçekten sevgiyle anlatıyorsanız o insan kırılmaz. Kırılıyorsa da yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O da bir yani ifade özgürlüğü. Eğer sizin niyetiniz iyi ise, onu da güzel güzel tatlı tatlı anlatıyorsanız, o zaman bence sorun olmaması gerekiyor.
1: Kesinlikle. Ama şu güzel Türkiye'mizi çok güzel anlatıyorsunuz. Biraz daha anlatmanızı istiyorum. Sizi böyle şaşırtan,
0: tamam.
1: En beğendiğiniz insanları,
0: tamam.
1: Mesela dostluk kavramını nasıl buluyorsunuz?
0: Evet.
1: İş dünyasını nasıl buluyorsunuz? Sosyal hayatı nasıl buluyorsunuz?
0: Şimdi size bir olay anlatacağım. Nerede?

0: Kandilli de yaşadığım bir şey. Bir arabanın içinde yola yakın bir şekilde ve ışıklara yakın bir şekilde birini bekliyorum. Bakıyorum ki bir hanım adres arıyor. Belli ki bir yerlerde soruyor. Bir amca geliyor ama böyle belki 65-70 yaş var. İki elinde de kocaman böyle lokantalarda kullanılan şey gibi yoğurt kapları ama hı-hı, kap değil, bildiğiniz böyle büyük bir şey. Aha. Ne denir onun ismi, hatırlamıyorum şimdi. Her neyse, elleri dolu. Şimdi adres sordu ya o hanımefendi. İlk önce onları koydu. Adres anlatmaya başladı. Böyle yukarıya doğru. Kandilli'de de böyle bir yukarıya doğru yokuşlar, bir şey yokuş var.
1: Evet.
0: Anlamadı belli ki. Şimdi amca dedi hadi gel. Ben tabii konuşmaları duymuyorum ama tamamıyla böyle pantomim olarak seyrediyorum. Aldı o amca o ağır ağır şeyleri.
1: Onu oraya götürdü.
0: Götürüyor tepeye doğru. Canım benim. Ve kadıncağız belli ki oraya kadar götürdü. Ben bekliyorum. Amca indi. Gideceği yere gitti. Ben ağlamaya başladım arabada. Bu müthiş bir şey. Evet. Ve ben bunu hiçbir yerde görmedim. Mutlaka vardır demiyorum yani, bu Türkiye'ye özgü. Evet, Türkiye'de çokça var. Dünyada birçok yerde çok güzel insanlar var eminim. Ama bu o kadar bariz ki burada çok var.
1: Bizim insanımız
0: ve
1: bu anlamda çok
0: inanılmaz,
1: güzel.
0: İnanılmaz, o kadar tatlı kalpli ki. Ve ben o yüzden kitabımda yazdım. Ben Türkleri, Türkleri sevdirmeye çalışıyorum. Yeteri kadar kendini sevmiyorlar ve değer görmüyorlar.
1: Evet.
0: Ama değer görmeleri lazım çünkü.
1: O da bizim kültürümüzde
0: onu
1: var.
0: Onu bilmeye gerekiyor. O özellikleri bilirse o zaman daha güzel bir duruşu olacak ülke olarak. Yani bizden bir şey çıkmaz dediği zaman başka bir duruş. Ama evet, bizde bu değerler var ve bunlar çok önemli. İnsani değerler çok önemli.
1: Çok.
0: İşte bunlar beni en çok etkileyen şeyler.
1: Tatlı kalpli insanlar. Gerçekten evet, öyle. Bizim evet, sokağımızda herkes birbirine yardım eder.
0: Evet,
1: bizde
0: o
1: yardımlaşma
0: kadar güzel
1: çok
0: ki.
1: Çok çok var. Evet. Ben de bayılıyorum gerçekten bu özelliğe ama diğer dediğinizde biz birini çok övmeyiz şımarmasın diye. Aslında övmek lazım. Yani herkes kendini
0: doğrusunu
1: bilsin.
0: Doğrusunu söylemek
1: evet, doğrusunu
0: lazım. O bir objektif
1: lazım.
0: Bir şey. Yani hı, olumsuz şeyler de söylenir. Olumlu şeyler de söylenir. Neden olmasın? İşte o berraklık zaten öyle kazanılıyor. Yani olumsuz şeyler yok mu? Her ülkede var.
1: Tabii ki.
0: Görürüz, değiştirmeye çalışırız, düzeltiriz elimizden geleni. Ama önemli olan iyi şeyleri görüp onları vurgulamak, o örnekleri çoğaltmak. Kesinlikle. İnsanlar idrak edemiyor. Normaldir. Hani insan boğaz manzarasında yaşadığı zaman bakmıyor ya o boğaz tarafına. Bir iki gün bakar, ondan sonra bakmaz oluyor genellikle. Yani o nasılsa var. Bu değerler de öyle. Sanki hep bizde var ama evet kardeşim var ve onları idrak etmeniz gerekiyor ve onları vurgulayıp çoğaltmak gerekiyor. İdrak önemli.
1: Kesinlikle. Ya iyi ki geldiniz. Ne harika şeyler anlattınız. Dilerim albümün yolu çok açık olur.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ahenk konserlerini galerilerde, müzelerde, tarihi yerlerde dilerim
0: evet,
1: ki görmeyi Allah nasip eder.
0: Evet, bekleriz tabii ki.
1: Çok isteriz. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konumla karşınızda olacağım. Sizlere şimdi Angelika Akbar'ın şahane şarkısıyla veda edeceğiz.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.

0: imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Paşa Bahçe altılı vanilla kase 89 lira 50 kuruş. Mercan altılı kulplu bardak 99 lira 50 kuruş.
3: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
4: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
3: Bu telefona ne deriz?
4: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
3: onun özellikleri
4: budur
3: de.
4: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
3: Ha? Hayırlı olsun.
4: Aa, şuna da bir bakabilir miyim?
5: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
3: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Volatilite. Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapmayla ölçülür. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır.
5: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
6: Good True Partner CV Enerji.

0: Dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
1: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
7: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
8: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
9: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
10: Ama gelen giden yok işte.
11: Bu da tamam.
12: Kolay gelsin.
13: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
14: Aslında biz onlara gidiyoruz.
15: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
16: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
17: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
18: Donuyoruz Yüksel abi.
17: Bu havada tadımız kaçıyor.
19: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
20: İnternette donuyoruz.
17: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
21: Trip dışında her şeyi çekerim.
22: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
21: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
22: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
21: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: Ve kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner, yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
3: Gökmenler, göktekli kargış versin onlara. İlk baraklar, Batu gök yapguluna girdiğinde, batraklarını astıklarında hiçbiri karşı koymamış.
4: Gökmenler Türk töresine göre yetişmiştir. Yurdunu kurtarmadan pusat bırakmaz. Ta ki pusat bırak diyene kadar. Bırakmazlar.
3: Kaya. Kaya!
5: Ulukam işini bilir. Batuka tez zamanda iyileşecektir. Batuka iyi olsun da Alpaguan'ın Saltuntin'in yerini öğreniriz ondan. Alpaguan Batı göktedir Akkız. Sen nereden bilirsin? Batuka söyledi. Sen uyurken.
6: Tanrı dağdan esen yer, toprağı süpür de gel. Ataların ruhunu tekine getir de gel.

0: İçinde iyi bir aktarın Çakorda'ya geldiğini duydum. Yaptığı karışımlarla gebe kalmayan hatun yoktur derler.
1: O aktarı bul derhal. Altınlara boğ gerekirse. Bana da tez o karışımdan hazırlasın.

0: Yüzüm gözüme değince kırılıp parçalandı içim. Kırılınca seni buldum. O vakit kendime de varabildim. Bunca yıl göğsümde yara diye sakladığım yüreğim seni tanıyınca derman buldu. Senden evvel dolup taşan öç akıp gitti yüreğimden. Şimdi sende esenlik dolu yüzünü benden esirgeme Batuka. Başımı yasladığım, huzur bulduğum omzundan beni mahrum etme Batuka. Senin olmadığın bir hayat, mutluluğa atılmış düğüm. Beni bir başıma koyma. Bilirim duyarsın beni. Haydi gel. Haydi gel ki şenlensin ruhum. Ne dersin? İyileşir mi?
1: Onu suyla sağaltıp havayla dinlendirdim. Toprakla yoğurdum, ateşle kaynaştıracağım. Dört ruhun gücü onu iyileştirecek.
2: Gündoğana kadar uyumadın Akkız. Bari bir şeyler ye.
0: Yok. Gitmemiz gerek. Taci Kaya'dan Alpago Han'da ilk varakların elinden alacağız. Temur'la saldırıda.
3: Bunlar Çin İmparatorluğu'ndan. İtbarakların büyük hanı

0: O bağıra dostluğunun bir işaretidir. Eski yurdunuza, atalarınızın topraklarına, dönüşünün onuruna gönderdi. Gök orada yıkıp Türkleri buradan gönderdiğinizde çok daha fazlası sizin olacak.
1: Ne kadar fazla?
0: Bir devlet kurmanız için ne kadar gerekliyse o kadarına sahip olacaksınız.
1: Devlet için bizim sizin yardımınıza ihtiyacımız yok. Ancak Türkleri Çin'e tehdit olmaktan kurtarmamızı istersen daha fazlası gerek.
0: Daha ne kadar istersiniz?
1: Altından fazlasını. Çin hanının kızını isterim.
2: Nasıl olurdu? Rus varek devleti hanlığımı tanımazmış. Cevap ver! Bütün bunlar senin başının altından mı çıktı? Babam varken hanlığımızı tanıyanlar, ben başa geçince nasıl tanımazlar?
3: Senin hanlığını ben de tanımam.

0: Demek sen haber gönderdin.
1: Benim gücümü küçümsemesen iyi edersin Kaya. Bana karşı durursan Rus varekleri de karşına alırsın. Ben olmazsam sen de hiç olursun.
2: Öldürürüm.
1: Beni öldürürsen Rus varekler seni yaşatır mı sanırsın? Rus vareklere karşı savaşacak ordun bile yok. Bunları düşünesin hanım.
3: O gururla anlattığınız Oğuz atanız Ulu Barak Han'ın karşısında çaresizdi. Çünkü atam güçlüydü. Topraklarımızı savunurdu.
4: Senin atan zalimliği savundu. Benim atamsa bu zalimliğe engel olmak için bu topraklara geldi.
3: Geldi de ne oldu? Ulu Barak Han'ın karşısında tıpkı kafesteki bir kurt gibi debelenmekteydi.

bilmediğim bir şey daha var. Kurtlar kafesteyken de boyun eğmez. Bir kurt yollandı mı, bütün acun onun avlağı olur. Bütün itler de onun avı.

0: Yeter bu kadar oyun. Emni söyle. Barak Han'ın yere düşen tacı nerede?
1: Kellesiyle birlikte düşen tacı mı?
0: Altaku!
1: İstem de söyleme. Türkler için Barak Han'ın tacı Biritin tasmasından daha değerli değildir.

0: Zorluk çıkarmaya kalkmayın.
1: Türk kanı akıtmak istemeyiz. Ana sıfatına bürünmüş o albızı bırakın gidin.
2: Sağ olarak ele geçmek istemezsen o vakit Kaya Ağa'na leşini götürürüz.

0: Ne vakit uyanır? Ulukam.
1: Vakti var. Ama uyanır.
0: Yüreğime yara açıp kolayca kaçacağını mı sanırsın?

0: Hepsi kandışım Ulu Ece'nin suçu. Ben...
1: Senin de onun kadar suçun var. Sana ana diye sarılırken çok eğlendin mi?

0: akıllarınızı almaya geldik.
1: Senin dilin ne söyler?
0: Kaya Hanımızın buyruğudur. Varekler hanlığımızı tanımadığı için hanımız da artık sizi tanımaz.
1: Alın. Hepsini alın. Sonra da defolun gidin buradan.
0: Sizin çıkmanız gerek. Hanımız künelerle kalacağınızı buyurdu.
1: Ne dersin sen? Öyle bir şey olmaz. Bana kimse bunu yapamaz. Kimse bunu yapamaz.
0: Ver hatun eşlik edin.
1: O hanınıza söyleyin. Bunu onun yanına bırakmam. Duydunuz mu beni?
2: Hanım. Bayacan.
3: Haline bakılırsa kötü bir haber getirmişe benzersin Kuzubek. Konuşsana Kuzubek. Niye susarsın?
4: Şeyler yiyelim, acıktım.
3: Yukarı kalın sonra.

Seni... Seni kurtaracak... Önemli bir sır bilirim. Canımı bağışlarsan... Söylerim.

Gebe değil. Kaya'ya yalan söyler.

0: beni çok iyi dinle. Ulu yargı yeniden toplandığında ne yapıp edip Kaya'nın benim aleyhimde karar vermesini engelleyeceksin. Zaten bunu yapmazsan Kaya seni kendi elleriyle öldürecek. Gebe olmadığını bilirim.
1: Ben...
0: Boşuna inkar etme. Kaya bunu öğrendiğinde ne yapar çok iyi bilirsin. Ya Kaya'nın kılıcıyla öl... ya bu hançerle kendini öldür. Kurtulman için tek çare... benim yanımda olmak. Ol ki... ikimiz de kazanalım. Günsel'e.
2: Rus Barak Kinizi'den size hediyeler getirdim. Kinezimiz Batı Kök Yapkulluğu'nun Barak Hanlığı olmasını tanımıştır. Türklere karşı vereceğiniz savaşta yanınızda olduğumuzu ve her türlü desteği vereceğimizi söylemiştir.
3: Kinezine söyle, benim dostluğumu isteyip Türkleri yok etmek arzusundaysa bana armağan edeceği tek şey kızıdır.

0: Hacım nerede? Kim almış?
1: Bir düşman. Ama dost gibi görünen bir düşman.
2: Bu topraklarda düşmanımız çoktur. Ama dostumuz yoktur.
0: Bize dost gibi görünen bir düşmanımız var.

Ordan'ın hanı Kaya sizinle konuşmak ister. İtbaraklar emrinizi yerine getirmek için obanın girişinde bekletir.

0: efendim.
1: Burada yakalanırsa gerçeği biter.
2: Çek. Çek.
3: Ne beklersin bizi öldürmek için?
4: Misafirimi.
5: Bizi öldürmediğiniz her an, aldığınız her solukla ölüme daha da çok yaklaşacaksınız.
4: Atın şunları içeri. Ağızlarında bağlayın, sesleri çıkmasın.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.
2: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir tatil deneyimi, minikler için eğlence dolu alanlar. Gezinomi ile hayallerini erteleme.
3: Bahar geldiyse...

0: kaçırmayın.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. O nefis dondurulmuş etli ekmek 285 lira. Nimet dondurulmuş ince çıtır patates 85 lira.
5: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
6: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
5: Bu telefona ne deriz?
6: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
5: onun özellikleri
6: budur
5: de.
6: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
5: Ha? Hayırlı olsun.
6: Aa, şuna da bir bakabilir miyim?
7: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G

0: seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 20, Balıkesir 22. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Konya ve Kayseri 16, Nevşehir ve Sivas 13. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Denizli 18, Aydın 25, Muğla 22, Manisa 23.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
1: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
3: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
4: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Anlaşmamızı bozdun. Sözümde durmadın. Tek bir Türk'e zarar vermeyecektin. Ancak sen ne yaptın? Saçının bir teli için tüm acını ateşe vermekten geri durmadın, budunumu öldürdün. Anlaşmamızda iki taraf da kan dökmeyecekti. Kimsenin otağına erişilmeyecekti. Tek bir Türk'e dokunmayacaktı.
1: Ne dersin sen? Sen bana...
0: Ben ne yaptıysam budunum için yaptım. Soyum için. Yoksa seninle ölmek pahasına savaşır, buraya sokmazdım. Madem ki anlaşmamızı bozdun, şimdi söyleyeceklerimi iyi işit. Her yerde aradığın atanız, Barağan tacı bendedir.

0: oyun oynamaya devam edersen o tacı kendi ellerimle parçalarım. Tek bir parçasını bile bulamaz, o tahtada oturamazsın. Bilesin o var.
1: Buradan asla çıkamazsınız.
2: Çek!

0: Hediye yardım edersin bize. Çıkarın nedir?
1: Bilirim bana güvenmezsin. Haklısın da. Ama Temur'un yaşayıp yaşamadığını bir tek sen bilirsin.
0: Canını tehlikeye atacak kadar çok mu seversin Temur'u?
1: Temur'la yaşadıklarımızı bilirsin. Bu sebeple onu sevmediğimi düşünürsün. Ama neden yardım ettiğimi merak edersin. Bir çıkarım olduğunu düşünürsün.
0: Doğru düşünürsün.
1: Birbirimize ettiklerimiz. Temur'un beni sevmemesi. Bana olan öfkesi. Tüm bunlar şimdi umurumda değildir. Ne olursa olsun o benim evdeşim. Öldüğünü duyduğum gün bir hatun için evdeşin ne kadar önemli olduğunu anladım. Beni sevmese de, evliliğimiz çıkarlar için olsa da, evdeşim varken bu sarayda da, Acun'da da daha güvende hissederdim kendimi. Her şeye rağmen o sırtımı dayadığım dağımdı. Temur Tekin olmasa bu sarayda benim de ne olacağım belli değildir. Ulay Ece'yi bir çırpıda silen kaya beni burada hala niye tutar bilmem mi sanırsınız? Şimdi söyle bana Akkız. Temur hayatta mı? İzlerini bulabildiniz mi? Yaşarlar mı? Ölüm haberini aldığımda yüreğime bir ateş salındı.

0: onlar için. Ne gerekirse yaparım Akkız. Bana güvenebilirsin. İyi. O vakit o bara bir tık göndermemiz gerek. Adamlarımla kuşlardan bile hızlı gönderirim bir tiğini. İyi.
1: Bana bir söz verdin Obar. Yaptığımız anlaşmaya uymadın.
2: Anlaşmaya mı uymadın?
1: Babamın yaşadığını bilirim. Hatta beni babamın gözü önünde küçük düşürmek istediğini de.
2: İyi. O vakit bunu da bil. Bir daha benden bir şey saklarsan aramızda ne bir söz ne bir anlaşma kalır. Sen de kılıcımın kestiği binlerce gökbenden biri olursun. Şimdi Atan Barakağan'ın tacından nasıl haberin oldu?
1: Ben Batı Gök yapgusuydum Mabac. Batı Gök Kağanlığı'nın altını da üstünü de en iyi ben bilirim. Siz dağlarda masal dinlerken ben sarayda destan dinlerdim. Benim bilgimi sorgulama.
2: Tacı alıp bana haber etmediğine göre sen de bana oyun oynarsın. Tacın benim için ne kadar önemli olduğunu bilirsin. Neden bana haber etmedin?
1: Yaptığınla beni haklı çıkardın. Bu yüzden ben de tacı saklayıp yaptığımız anlaşmayı sağlama aldım. Görüyorum ki haklıymışım.
3: Bu itlerle anlaşmak ancak Kaya gibi bir adamdan beklenirdi.
4: Kaya Tegin ne ara o baralbız ile anlaştı da şimdi anlaşmayı bozdun diye çırpınır.
3: He. Kaya bu saltuk. Bir albızın bir albızı bulması çok uzun sürmez. Hemen bulmuşlar birbirlerini. Kaya'nın taht için anlaşamayacağı albız yoktur.
5: Kaya'nın gözü hep tahtta olmuştur. Taht için yapmayacağı şey yoktur. Ama atasını satacak kadar ileri gideceğini sanmam.
3: Han babam, Batı Gök Kağanlığı'na düşman girmiş. Düşmanla anlaşmak nedir? Düşmanla anlaşma yapılır mı?
5: Yapılır. Önemlidir. Kalan canlar için. Hem ölen Türklerin hesabını sorardı. Duymadınız mı?
4: Bir de taştan bahsederdi hanım.
5: Çok önemli. Barakan'ın tacı. O baronsuz bir hiç. Kaya tacı bulmuş.
2: Tacı bulup saklama cesaretini kimden alırsın Kaya? O taç bana ait.
1: Ama benim elimde. Ben istediğim sürece de öyle kalır.
2: Şimdi de beni Atan Barakağan'ın tacıyla mı tehdit edersin?
1: Ben seni atanın tacıyla tehdit etmem. Ben sana atanın tacını vaat ederim.

0: Tutuk Öteginimiz yaşar mı?
1: Sen önce buraya neden geldiğini söyle. Nereden bilirdin bizim yerimizi?
0: Tutuk Ötegin'in yaşadığını ve burada olduğunu duyduk. Onu korumak için geldik.

0: Şimdi söyleyecek misin? Batuga Tegin'in neyi vardır?
1: Düşmanla cenk ederken yara almış. İyileşecek Göktengri'nin izniyle.
0: Tegin'imizi sırtlayın. Yoksa araya gideriz.
2: İyileşmeden bir yere götüremezsiniz.

0: Ortuga'nın ölmesini istersin.
1: Sen ne dersin Ulukam?
0: Bu halde yolculuk etmesi ölmesi demektir derim. İyileşmeden hareket ettiremezsiniz.
1: Tamam. Batuga tekelimiz iyileşene kadar biz de burada sak dururuz. Dışarı çıkın. Ses konuşlarının. Haydi.

0: çevirirsin sen Kuzubek.
1: Hemen otağın her yanını sarın. Bak kız, sakın sizi görüp kaçmasın. Haydi. Hemen Göksaray'a gidip Kayahan'a Batugan'ın yaşadığını, çobanın da başında beklediğini haber et. Bak kız, er ya da geç buraya, Batugan'ın yanına gelecektir. O yüzden onu burada bekleriz.

0: Hem tacı saklarım hem de vaat ederim dersin. Aklı başında bir kişi olduğum bellidir. Belli olmayan sözünde durup durmayacağım.
1: Ben sana babamı öldürmen karşılığında Batı Gökkanlığını verdim. Sense babamı öldürmeyip üstüne bana oyun kurmaya çalıştın. Bu anlaşmada sözünü tutan benim o var.
0: Şimdi de oyun oynamadığını nereden bileceğim?
1: Bilemezsiniz. Ama ikimizin de oyun oynayamayacağı bir şekilde çözebiliriz.
0: Nasıl?
1: Sen verdiğin ilk sözü tut. Han'ı öldür. Ben de sana tacı vereyim. Daha önce sözünü tutup Batı Gökkanlığını verdiğim gibi.
2: İstikbar Yüce Obar.
0: Kimden?
2: Kimden olduğu yazmaz.

0: Ne yazar?
1: Barakan'ın tacı bendedir. Eğer tacı istiyorsan Alpaguan, Temur ve Saltuğ gün batmadan Bozat Çayırı'na getir. Ne demek bu?
0: Haksız. Haksız yaptı bilirim.
1: Sen benimle oyun mu oynarsın? Akkız o eksik kardeşinle mağarada çoktan çürümüştür.
0: Akkız'ın ölmediğini bilirim. Mağaradan kurtulmayı başarmış. Yaşadığını duyar duymaz gökmenleri peşine saldı.
1: O zehirli pusudan kimse kurtulamaz.
0: Demek ki kurtulmayı başarmış. Sana bir tik gönderdim. Akkız'ı hafife alma dedim. Rus varek kinezine gönderdiğim alacayı da öldürmüş. Göksaray'da her yeri bilir. Demek ki tacın senin için önemli olduğunu öğrenmiş. Bu bitik sana Akkız'dan geldi. Ancak bu tuzak. O tacı bulamaz. Yerini bilmez. Hiç kimse bilmez.
1: Demek ki Akkız biliyor.
0: Taç sakladığım yerdedir. Bırak getireyim.
1: Şşş. Dur hele. Belki de sakladığın yerde değildir.

0: var, ne yaparsın?
1: Taç yerinde mi değil mi birlikte öğreniriz. Gün batmadan Ozat Çayırı'nda. Sen benim canlı kalkanım olacaksın. Götürün bunu. Diğerlerinden ayrı bir yere koyun.
0: Ubaf!

0: Petugas. Yeğenim. Ulukan. Ulukan, bir şeyler olur. Batuga. Batuga. Bir şeyler olur. Batuga.
1: Sadece olacak olanlar olur çoluğum.

0: kartalı, pençesi aksak olmaz.
1: Olunca görecekler.
2: Ama bir öksüzle bir yetim önç alacak diye. Köyün yok olmasına izin veremem.
1: Kes vermez.
2: Çünkü içimde bir han var.
1: Sen çift başlı kurtsun. Türk ilinin bana değil sana ihtiyacı var.
2: Benim de sana ihtiyacım var.
1: Var mı?
2: Çok.
1: Tahta yürümeye başlayasın. Çift başlı kurt.
2: Başlayalım. Bence bütün acun bitmeyecek bir karanlıktır sanki.
1: Her karanlık aydınlığa gebedir Batuka. Güneşin yazgısı doğmaktır.
2: Ne vakit doğacak Akkız?
1: Güneş sensin Batukan. Ne zaman doğacağını aya mı sorarsın? Güneş doğmak zorunda. Onunla aydınlanmayı bekleyen bir putun var.

0: Şimdi o kulaklarını aç. Beni çok iyi dinle. Ulu yargı yeniden toplandığında ne yapıp edip Kaya'nın benim aleyhimde karar vermesini engelleyeceksin. Zaten bunu yapmazsan Kaya seni kendi elleriyle öldürecek. Gebe olmadığını bilirim. Kaya bunu öğrendiğinde ne yapar çok iyi bilirsin.
1: Göktengem, yalvarırım bana yardım et. Ne olursun bana yardım et. Yalvarırım bir şey olsun. Bir şey olsun, beni bu durumdan kurtar, ne olursun.

0: Alican? İyi misiniz? Ne oldu?
1: Vera Hatun bilir gibi olmadığımı. Tehdit etti beni. Nereden bilir gibi olmadığımı? Nereden bilir?
0: Yemek. Kesin o yılan söyledi. Mutfakta sana çay hazırlarken yanıma geldi. Bu ot gebe kalmak içindir bilirim. Günsel'i gebe değil midir diye sordu.
1: Sen ne dedin?
0: İnkar ettim tabii ki.
1: Nerede o İbek? Nerede o? İbek! Nerede bu?
2: Nerede bu?

0: alt üstünde götürülen de kim? İt baraklardan olmadığı kesin. O da bizim gibi esir herhalde.
1: Kaya gelir gelmez apar topar yola çıkardılar bizi. Nereye götürürler?
0: Nereye götürdüklerini bilmem Saltuk ama. Onlar bizi taç için tutar. Bizi taçla ilgili bir iş için götürür. İt barakların ağını barağın tacıyla takas edecekler bize. Kaya bugün taç bende dedi.
2: Ne yani? Kaya bizi düşündüğü için mi? Daha güvenli bir yerde takas etmek ister.
0: Görünen odur. Eğer Kaya bizi düşünmeseydi tacı getirir o bana verirdi. Kaya'nın gelişiyle birlikte biz yola çıktığımıza göre belli ki Kaya bizi güvenli bir yerde pazarlığa götürür.
2: Madem ölmediğimizi bilirdi Kaya, neden indi bir şey yapar? Neden indi bizi kurtarmaya çalışır? İndi mi aklına geldi bizi kurtarmak?
0: Bizi kurtarmak ister. Ama ne olursa olsun o taç obanın eline geçmeli.

edes. Gök Sarayı hep birlikte döneceğiz. Merak etmeyin. Vakit geldi. Hazır mısın? Kasa etme kız. Alpaguan, Temur, Saltuk, Batuka için. Batuka Tekin de mi yaşar? Yaşar. Ooh.

0: sen benim canlı kalkanımsın. O albız aklından bir oyun daha edeceğim.
1: Vera. Bugün kendimi öldürmem için bana hançer veren bir albız yarın kendi elleriyle canımı da alır. O sebeple zindanda kalman en doğru olandır.
2: Ulu Yargı kararını verdiğinde senin gibi bir yalancının sarayda rahat rahat gezeceğini mi sanırsın?

0: oğlum canımı kıymamı istediğini öğrendiğinde ne yapar sanırsın?
1: Kaya'ya söylediğin yalan ortaya çıkacak diye bunları yapıyorsan boşuna uğraşma. Ne yaparsan yap, oğluma her şeyi söyleyeceğim.
0: Yorulmayasın Vera. Evde şimdi tüm gerçekleri kendime anlatacağım.

0: kişinin ne işi vardır burada?
1: Demek takası yapacak olan kişi Meijin'miş.
0: Taç ne arar Meijin'de?
2: Tacı o bana vererek büyük bir yanlış yapar. Büyük bir yanlış.

0: Dieu.
1: Eğer oyun edecek olursan, kellesi gidecek olan tek kişi Kaya değil, tüm Han soyunuz olacak.
0: Biz neden sana güvenelim? Alpa Guha'nın, Temur Tegin'in, Saltuğ'un arabada olduğunu nereden bileyim?
1: Senin oyun oynamadığını nereden bileceğim? Önce sandığı aç, tacı göreyim.

Tanrı Çora hem tacımı gönderdi hem de kanını akıtmam için Türkleri.

bedendi, gök ruhlu. Oğuz atasının soyu, Türklerin muştulanan oğlu. Gök ordanın tek umudu. Anlığının tuğu, gökte hep dalgalanacak olan. Yüreğini gök tengrinin buyruğuna aç. Yaraların sağaldı. Acıların kurudu. Aldığı ilk can, atalarının yenildiği tek düşman olan Batuka. Şimdi kalkma vaktidir.

İlkin anası tılsımdan doğdu. İmdi toprağın tılsımından yeniden doğar. İkinci doğumunda artık sen ruh olacaksın. Akkız yürek olup tamamlayacak seni. Bir olacaksınız. İki bedende bir can. Türkleri birleştirecek çift başlı kurt olacaksınız. Birlikte it barakları yeneceksiniz.

0: öldürüldü! Bu saflar yapıldı! Orhun Nehri gibi dağları yırtıp düşmanı önümüze kattığımız günler geri geldi!
1: Umar!
0: Ben Alpa Guhanoğlu Batuga! Yüce Gök Tengri'nin Muştusu! İç soyunu yok etmek için yeniden doğdum. İç barakları yok etmeden Acun'da tek Türk esen kalmayacak.
1: Umar!

0: Tengri'ye alkışlar olsun. Nasıl oldu bu?
1: Oğuz atası gibi avucumda kan pıhtısıyla doğdu. Kan pıhtısı Tengri'nin izidir. Kan varsa avucunda, hüküm sürer acunda. Düşman bizi yok etmek için varınca toprağımıza, Gök Tengri eksikliğini giderdi. Yeniden hayat buldu. Ancak artık eksik de değil, yalnız da değil. Yanında ak kız var. Gök Ordalı Batuga'yla Dağ Hanlı Akkız. Biri ruh, biri yürek olup çift başlı kurdu tamamladılar. Onlar Gök Tengri'nin vudunumuza muştularıdır.
0: Gök Tengri, Oğuz Atam'ın oğulları

0: Ötegin sağ olmuş. Eksik değildir.
1: Aksak değildir.
2: Batum Ötegin sağ oldun.
3: Bakarım. Gözlerinizde şüphe görürüm. Gördüklerimiz düş müdür, gerçek midir dersiniz. Gök Tengri Türk budununa bir muştu vermiştir. Bu muştuya sevinin. Ulukam Arçuray. Gök Tengri Türk soyunun yok olmaması için bize bir fırsat daha vermiştir. Doğru mudur Ulukam Arçuray?
4: Doğrudur Alpaguhan. Yıllar önce atalarımızdan bize aktarılan gizli bilgiler artık gün ışığına çıktı. Baharlardır çift başlı kurdun ruhu Batuga Tegin'in ayağa kalkmasını beklerdik. Çift başlı kurdun yüreği Akkız'da bir olup çift başlı kurdu oluşturdular. Onlar iki bedende bir ruhlar. Çift başlı kurtlar. Baharlardır bu mucizenin olmasını beklerdik. Onların tamamlanması Türklerin bir olmasıdır. Bütün çektiklerinin bir anlamı vardı Batuga. Gök Tengri seni eksik Tegin olarak büyümekle sınadı. Başardın ve yeniden doğdun. Ve Akkız. Batuga ile Akkız boşuna bir arada değildir. Yazgı onları boşuna mı bir araya getirdi sanırsınız? Onlar

büyük bir destanı başlatmak için birliktedir. Gök ruhlu Batuga'yla korkusuzluğun ışığı Akkız artık bir aradalar. İtbarakları yenmek için çift başlı kurt oldular. Çift başlı kurt ilk savaşında itbaraklara karşı kazandı.

sonra herkes çift başlı kurdu dinleyecek. Onu bize armağan ettiği için Gök Tengri'ye alkışlar sunup çift başlı kurdun yolunda savaşacak.

0: Tacım. Tacım.
1: Bir şeyler yap Ulu Bilge. Yüce Ovar'ı ölümün pençesinden kurtar.
2: Ben elimden geleni yaparım. Ama yetmez. Yüce Ovar'a hayat verecek yiğitler gerek.

Eski budunlardan biri amansız bir hastalıkla pençeleşmiş. Hastalık sel gibi ilerleyip yakaladığı her insanı boğup öldürürmüş. Buna ne otacıları çare bulabilmiş, ne de ulu kanları. Tam budunları yok olacakken Muşlulu bir haber almışlar. Hanlıklarına çok uzak bir dağın tepesinde yağan karı bedenlerini sürerlerse yaralarının iyileşeceğini öğrenmişler. Bir kış vakti bu dağın tepesine çıkıp yağan karı bedenlerini sürünce yaraları hemen iyileşmiş. Budunu da bu dertten kurtarmak için karı çuvallara doldurmuşlar. Orada hiç kar bırakmamışlar. Atlarına yükleyip yurtlarına götürmüşler. Hastalıktan kurtuldukları için çok mutlularmış. Yolun üzerinde dinlendikleri bir yerde güneş çıkmış. Güneşin onlara verdikleri şevkle eğlenmeye, oynamaya başlamışlar. Oynarken de sarhoş olurcasına kendilerini kaybetmişler. Oyun oynamayı bırakmışlar. Sonra ne görsünler? Çuvalları topladıkları kar erimiş. Budunlarına da bu karı götüremedikleri için soyları yok olmuş.

bize ne kadar benzerler değil mi? Atalarımız çağlar boyu nice acılar çekti. Kimi zaman Çin, kimi zaman Rus marek, kimi zaman başka budunların tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Ama gök tengrinin yardımıyla yok olmadık. Yine de ayakta kaldık. Yüce devletimizi var ettik. Tehlikelerin geçmesiyle birlikte de birbirimize düştük. Heveslerimiz uğruna kandaşlarımıza ihanet ettik.

adalarda durmazsak bizim de soyumuz yok olacaktır. Artık birbirimizle değil, düşmanla savaşma vaktidir. Bir olup Oğuz Atam gibi it barakları geldiği yere gönderme vaktidir.

0: bilge. Güçlerini Yüce Obar'a adamak isteyen en iyi savaşçılarımız geldi.
1: İçinizdeki kanın sahibi kimdir?
2: Tanrı Şanadır!
1: Bedeninizdeki ruhun sahibi kimdir?
2: Tanrı Şanadır!
1: Yüce Obar kimdir?
2: Tanrı Şanadır Armağan'dır! Canım, Yüce Obar'a kan olsun! Canım, Yüce Obar'a can olsun! Yüce Obar var olsun!

0: Alpaguhan oğlu Batuga. Ulukanların muştusu. Anaların, çocukların, gökbenlerin ve Acun'daki tüm Türklerin umudu. Çift başlı kurdun ruhu olarak Hanlar Hanı, yüce Alpaguhan'ın ordusunda iç baraklarla ve soyumuza ilişen herkesle savaşacağıma and içerim.
1: Ben Akkız, Evren Alp'ın kızı, çift başlı kurdun üreyiyim. Madem ki gök tengrinin dileğiyle çift başlı kurduz, bundan böyle buyruğundayız hanım.

Oğuz atam, üç oğluna üç gümüş ok, diğer üç oğluna altın yay vermiştir. Şimdi Oğuz atamın altı oğluna verdiği ok ve yayı ben sana veririm.

kılıç Altay dağlarındaki ateşle dövüldü. Ötüken ormanlarındaki toprakla kalıplandı. Orhun nehrinin kaynağından çifte su verildi. Tanrı dağındaki rüzgarla soğutulup şekillendi. Ateş, havası ve toprak işledi bu pusada. Şimdi bütün düşmanlarımızı ve it barakları bu kılıçla yok edesin.

0: Soyumuz Oğuz Atan'ın oğullarıyla Acun'a yayılıp onlarla var olmuştur. Gök Orda'nın diriliği ve varlığı, çift başlı kurdun ruhu Batuga ve çift başlı kurdun yüreği Akkız'da olacak. Udunumuzu karanlık çağlara, kötü ruhlu albızlara karşı koruyun. Yanlış yapan ben bile olsam karşı durmaya çekinmeyin. Bu baban ve hanı olarak sana buyruğumdur.
1: Buyruk senindir hanım.
2: Öyle yaşadık, öyle ölürüz hanım.
0: Oğlumun sağaldığı için Gök Tengri'ye kansız ıdık sunarım. Binlerce atı bozkıra salın. Gök Tengri'nin bozkırlarında özgürce dolansınlar. Batuga.

Sana gelince yüzün nasıl güler? Benim yerime tahta geçmişken it baraklar nasıl kendilerine armağan edilmiş gibi Batı gökhanlığına girerler? Hem de hiç zahmetsiz. Türk'ün topraklarından vazgeçmesinin hiçbir geçerli nedeni olamaz. Bunun hiçbir açıklaması yoktur.

0: Sera neden yok? Nerededir?
1: Zindanda hanım. Hibe'yi öldürmüş olabileceğini düşünürüz. Hibe ortalarda yok. Odasında her yer kanla kaplı. En son odasında Ulu Ece'nin girdiği görülmüş. Hibek onu Ulu Yargı'da...
0: Nita. Bugün oğlum büyük bir tansık görmüştür. Bu geceyi hesaplaşmalarınızla değil, Göktengir'in oğlum Mutuga'ya verdiği tansığı alkışla geçirin. Gün doğumunda herkes sağlıklı olsun. Ulukam Açuray da bizimle olacak. Size söyleyeceklerim var.

0: Alpaguhan. O Alvız'ı çıkartmaya gitmezsin değil mi? Günsel'i senin yapamadığını yapmış. Sen de han olarak arkasında dur.
1: Ne zamandan beridir Gökhan'la hesap sorar oldun Çolfan?
0: Kendi hanlığımı Gökhan'ının evdeşi yok ettiğinden beri.
1: Çolfan.
0: Çalsın'ın. Kandaşımın canını aldırdı. Bir sürü suçsuz insan öldürttü. Çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirtti. O iç soylulardan ne farkı vardır Vera Hatun? Alpaguhan, söyle bana.
1: Bu söylediklerinin hiçbir kanıtı yoktur. Ulu yargı o zamanı gelince toplanıp doğru karar verecektir.
0: Ne durursun? Tez vakitte toplansın ulu yargı. Versin kararı.
1: Kendi çıkarları için suçsuz budunu aç bırakan, kıtlık başlatmaya çalışan sen mi istersin ulu yargının tez vakit toplanmasını?

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Anneler gününde altın başlamak lazım.
2: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

sende, bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de. İdefix'te.

0: 6 taksit seçeneği seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
4: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Anneler gününüz kutlu olsun.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
6: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: teklif.
1: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
0: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
3: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
4: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
5: Bu kadar artık show.
3: Evet show. Setur Yaz Show.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Peugeot var. Savaşçılarımızın kahramanlığı ve Tanrı Şura'nın kararıyla eski gücüne kavuşman az kaldı.
1: Yaran sağaldığında Yüce Obar, Türkleri avcundan silmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Az kalmıştı. Çok az kalmıştı. Neredeyse onları yenecektim ve tacı kendi elleriyle bırakacaktı. Ama
3: o geldi ve her şeyi bozdu.
1: Önce mağaradaki tuzaktan kurtuldu. Sonra bütün budununu ölümden kurtardı.
0: Vasoga. Vasoga ve Akkız. Ayağımıza çok dolanacağı benzerler Yüce Obar.
2: Tacı aldıktan sonra ilk onları sileceğim ucundan. İlk onları.
1: Beni bir defa yaraladı. Ona ikinci fırsatı vermeyeceğim. Onu kendi ellerimle bağladım. Kolunu kendi ellerimle kırdım. Çıtırtısını kendi kulaklarımla işittim. Ama sonra o hiçbir şey olmamış gibi çıktı geldi.
2: Savaşı kazandıran da oydu zaten. Öldü denilen eksik bir tekinin kahraman gibi dönüşü.
0: Bu nasıl olabilir?
3: Gizli ilimler ve ulu ruhlar. Belli ki çok ilim sahibi birinin elinden geçmiş.
4: Bizler öldüden de yanda, demirden daha eritip yeniden doğan bir soyuz.
2: Dediğini de yaptı. Öldü derken yeniden doğdu. Gerçekten de çift başlı kurtmuş. Ama o çift başlı kurdun önce pençesini sökeceğim, sonra da dişlerini. İkisi de ölmeden uyku değmeyecek gözlerime.

0: Sana teşekkür borçluyuz. Hayatını tehlikeye atacağını bile bile yardım ettin. Çok cesurca.
1: İnsan kızsa da, kırsa da, evdeşinin canı söz konusu olunca ejderha inine girer, yılan zehri içer derdi anam. O zamanlar anlamazdım. Ama şimdi anladım ki evdeşin neredeyse yuvan orası olur.

0: Ama bilirsin, bizim evde içtiğimizden yuva olmaz. Artık seni kılıcımla yenemem, bilirim. İkinci hamlede yere sararsın beni. Saltuk, seni birinin öldürebilmesi için sırtından vurması gerek. O itlerin seni gördüğü vakit nasıl kaçtıklarını gördüm. Onları öldürürken seninle gururlandım. Var olasın, var olasın. Ya bana ne demeli? Kandaşımı böyle sapasağlam görünce düş görürüm sandım Saltuk.
1: Ben de.
0: Ama gerçekmiş. Hala gözlerime inanamam.
2: Kandaşımın emaneti. Bilirdim içindeki gücü. Bilirdim Gök Tengri'nin vakti gelince seni saltacağını. Sen benim için hiç eksik olmadın Tekin'im. Sen yüreğinle, bedeninle, ruhunla hep tamdın benim gözümde.

0: Çok Tengrim'e alkışlar olsun. Seni korusun. Sağ salim sarayına dön diye adaklar adadım. Bilirdim hayatta olduğunu. Bilirdim. Şimdi karşımdasın.
1: İbe'yi sen mi öldürdün?
0: Hayır. İbe'yi ben öldürmedim. Onun ölüsü bile ortada yok. Günseli gebe olmadığını öğrendim diye bana bu suçu atar.
1: Günseli gebe değil miymiş? Bize oyun mu oynarmış?
0: Evet hanım. Kaya'ya söylerim diye beni zindana attı. Hepsi bir olup bana suç atar derim. Sen evdeşine neden inanmazsın?
1: Seni bu zindandan bir tek şartla çıkartırım.
0: İsteğim benim için buyruktur. Hem ben sadece zindandan çıkmak istemem. Senin gönlünde yeniden yer etmek isterim hanım.
1: İlk baraklara karşı Rus baraginden yardım isteyeceksin.
0: Evdeşim. Oğullarım. Hanlığımız için her şeyi yaparım ben. Bir ömür boyu zindanda çürüyeceğimi bilsem, gök orada için gerekirse ölürüm. Benim buradan başka yurdum yoktur.

Benim gideceğim yerim de sensin. Seveceğim yerim de sensin. Bundan başkası yoktur.

0: Nagi Bey'in odasındaki kanı görünce bütün saray yarandı. Ama ne ölüsü ne de derisi bulundu. Kimden şüphelenecektik? Tabii ki Ulu Ece'den. Nagi Bey'in odasından en son çıkan oymuş.
1: Nagi Bey'in sırları açığa çıkınca bu sebeple canına kaymıştır.
0: Beni de tehdit etti. Sen de yoktun. Ben de korktum. Zindana kapattım onu.
1: Hüseyin. Neyle tehdit etti seni? Söylesene.
0: Sana söylediğim yalanı ortaya çıkarmakla. Evet. Ya şimdi kayaya doğruyu söylersin. Ya kendini öldürürsün. Yoksa o seni öldürecek dedi. Korktum. Çok korktum.
1: Güzel'e ne yalan söyledin? Söylesene, sen bana ne yalan söyledin?
0: Sana oğul veremediğim için üstüme kuma getirecektim. Ben de seni kaybetmemek için sana...
1: Bana? Bana ne Günsel'i? Bana ne yalan söyledin Günsel'i? Söyle.
0: Seni sevdiğimden. Seni kaybetmemek için. Sana... Gemi oldum yalanını söyledim.

Sana ilk sahip olmak istediğimde setlerin önünde duramadığı çılgın bir nehir gibiydim. Ama oğlu babaya evdeşe kandaşa düşman edeceğini bilmezdim. Çocuklarımdan ve evdeşimden kuşku duyacağımı, yüreğimin yanacağını bilmezdim.

0: Hanım, beni çağırmışsın. Danış adı. Bildiğin, inandığın, kendine diyemediğin bir gerçek varsa ne yapmalı? Ne yapmalı da içini kemiren o kuşkudan kurtulmalı?
1: Eskiler suya fısıldarmış hanım, dipsiz kuyuya akıtırlarmış. Toprağı kazıp oraya dökerlermiş içlerini. Yele verirlermiş sırlarını.
0: Suya, yele, toprağa, kuyuya söyleyememekten korkarım danış adı.
1: Kaya Tevkid'in yaptıkları kuşkuludur hanım. İtbarakların Batı Gökhanlığı'na yürüdüğünü söylediğim de haberinin olduğunu söyledi. Kimseye danışmadı. Töreyi çiğnedi.
0: Bilirim. Hepsini bilirim.
1: Bilmek yetmez hanım. Şüphelerinin peşinden gitmek de gerekir. Düşündüğün gibi ise gereken cezayı vermen de gerekir.
0: Çevremize itbarak belası sarmışken ne cezadan korkarım ne de kuşkularımın peşinde gitmekten. Ancak kuşkularımı öğrenirsem odunumun güveni yıkılır. Hanlık tehlikeye girer.
1: Haklısın hanım. Budunu telaş ve korku sarmıştır. Şimdi söylenen her şeyi kabul etmek en doğru olandır. Ancak vakit olanları sana unutturmasın. Yüreğin seni bu olanlara ve bunları yapanlara karşı töreyi yaşatmaktan alıkoymasın. Unutmayasın. Kurt yalnız bir şeyden korkar. Bitten. Sen böyle düşünürken bitlerin seni sarmasına izin vermeyesin.

Yaptığın onca şey Gök Tengri'nin yazgısını değiştirmeye yetmedi. Şimdi gözlerinle gördün. Şunu da bil ki bundan sonra yapacağın her şey sadece seni bulacak. Erlik Han'ın öfkesi üstünden eksik olmayacak.

0: Tamam mı? İzin verirsen göndereyim Rusverek elçisine.
1: Yok. Ben gönderirim.
0: Bilirim. Bana güvenmez. Sana bir şey diyemem. Bu sarayda o kadar çok düşmanım vardır ki. Onlar aklına sokar. Bilirim. Ben her şeyi senin için, oğullarım için yaptım. Sadece iyi bir ana olmaya çalıştım. Kaya'yı bile bana suç atmasına rağmen bağışladım. Dağ baskınını yapıp kendi yaptığı suçu kapatmak için anasına suç attı.

0: Yine de ses etmedim. Bilirdim ki sen Kaya'nın yaptığını işittiğinde onu öldürecektin. Her ananın yapacağını yaptım, Alpago. Oğlumun canını kendi canımdan üstün tuttum. Eğer bu suçsa suçluyum hanım. Benim dağ baskınıyla da Tılsım Biken'in ölümüyle de hiçbir ilgim yoktur. Ama Kaya'ya bunun için kızamam. Kendini anasından daha çok sevdiği için. Oğullarımın kanına giren ak kızdır. Çolpanın zehrini akıtır teginlerime. Ana ile oğlu birbirine düşman eder.
1: Yeter artık Vera. Yeter.
0: Ak kızın oyunları yüzünden Kaya anasına da babasına da öyle bir düşman oldu ki, babasının da kandaşının da ölülerini görmeden balbalarını diktirdi.
1: Balbal mı? Sen ne dersin?

0: Eksik halimle sevdin beni. Beni sen tamamen bırak kız. Eğer senin koşulsuz sevgin olmasaydı ben yeniden doğamazdım.
1: Eksik görmedim ki ben seni hiç. Sana baktığım her an cesur yüreğini gördüm. Yüreğindeki gücü gördüm.
0: İndi yerli yerine oturur. Ulukam hariç yüreğin söyledikleri. Biz birbirimizin yazgısını vermişiz kız. Dağ obasında bana o tahta kılıcı verdiğin gibi hiç unutmadım.

0: James.
1: İkisi aldım. İki geri döndüm de. Omzunu eksik etmedim ben de.
0: Omzumdaki yerin her zaman hazırdır. Ay yüzlüm gelsin de yerleşsin diye bekler.

da gözlerin neler gördü? Kulakların neler işitti? İhanete mi uğramadın? Sırtından mı vurulmadın? Tutsak mı düşmedin? Evdeşini mi gömmedin? Kandaşını mı gömmedin? Bu hayatta neler gördün Alpagohan? Sen yaşarken öldün.

Evdeşimi öldürmeden ölseydim. Kandışımı gömmeden ölseydim. İhanetleri görmeden ölseydim. Balballarım dikilmeden ölseydim. Eşime güvenimi kaybetmeden ölseydim. Oğluma güvenimi kaybetmeden ölseydim. Ama babam.

0: gelmeden ardından diktiğin balballarımla konuşurum. Bak. Baba. Ben senin öldüğüne inanmadım. Gök Tengri bilir ki bir an olsun inanmadım. Ama inanmış gibi yapmam gerekti. O bar denen iç sürüsünü buna inandırmak gerekti.
1: Ona inandırmak için mi otağına tek başına gittin? Ona inandırmak için mi Batıköy'ü ona teslim ettin?
0: Başka çarem yoktu. Gökbenlerimizi kaybettik. Gücümüzü kaybettik. Gökhanlığını korumak için Batıgök'ten vazgeçtim.
1: Topraktan vazgeçilmez. Türk toprağından vazgeçmez.
0: Vatan. Kandaşlarım. Hiç kimse yanımda yoktu. Olamadan ne yapacağımı bilemedim. Belki sizi kurtarırsam bir olup topraklarımızı geri alırım dedim. O iç sürüsünü tüm acından sileriz dedim. O yüzden tek başıma gittim. O yüzden tacı vaat edip sizi kurtarmak istedim. Sizden başka kimseye güvenemezdim baba. O yüzden tek başıma bir oyun kurup boşa düşmesin diye de Akkız'ı bile kapattım.
1: Akkız'a güvenmeliydin. Ben ona güvendim, görev verdim. Akkız'a güvenmeliydin.
0: Güvenemezdim. Size zarar gelmesinden korkup oyunum ortaya çıkardığı kimseye güvenemezdim. Koca tek başımaydım. Koca tek.

0: Şimdi daha iyi misin Yüce Ovar?
1: Barak Han'ın tacını bulmadan daha iyi olamam Barsuk.
0: Sen yeter ki başımızda ol Yüce Ovar. Tacı eninde sonunda alırız.
1: Eninde sonunda alacağımı ben de bilirim Kamaz. Ama kandırılmak beni deli eder. Önce taç bende diyerek Kaya geldi. Sonrasında tacı Kaya'dan çaldığını diyen Bitik geldi.
0: Şimdi ne edeceğiz?
1: O taç...

0: sarayda bir yerlerde. Onu alacağım. Bütün gök sarayı almam gerekse bile. Ulu Bilge'ye haber edin. Dediğimi hazırlasın. Adamlarım hazırlansınlar. Haydi.
1: Gökhanlığının yiğitçerileri, kahraman gökmenleri, bugüne kadar Gökhanlığını ayakta tutmak için canınızı verdiniz, kanınızı döktünüz, az zamanda çok acılar çektiniz. Bilirim, dökülen kanlardan, yiten canlardan, kandaşlarınızdan dolayı üzgünsünüz. Bilirim. Ama yetmez. Yetmeyecek. Yurdumuzda zulüm varken, topraklarımızda kıyım varken, it baraklar batı göğü çiğnerken duramayız. Durmayacağız. Gök Tengri Türk budununu onun için yaratmıştır. Acun'u illetten, zayıfı zalimden korusun diye yaratmıştır. Acun'da son zulüm bitene kadar, son öksüz doyana kadar, son zalim bitene kadar duramayız. Biz ki Acun'a düzen getirmek için yaratılmış bir budunken, değil Acun'a, yurdumuza düzen getiremez olmuşuz. Birbirimize düşmekten kendimize yetemez olmuşuz. Görürüz ki düşman bir, biz de bir oluruz. Görürüz ki düşman güçlü, biz de güçlü olmak zorundayız. Artık kendimiz için değil, tüm Acun'un düzeni için vuruşacağız. İşe kendi topraklarımızı it baraklardan kurtarmakla başlayacağız. Şimdi Türk budununun kavgasını başlatırım. Ulu Kamar Çuray, konuşasın. Konuş ki gökle dağ dinlesin.
2: Yitip giden geceler düşmanlıkları bitirsin. Tan yerinde esen yel küskünlükleri götürsün. Türk bir olsun, diri olsun. Zulme son versin, Acun'a yön versin. Gök Tengri'nin hükmü Acun'u kuşatsın. Türk budununun pusadı insanları yaşatsın.

0: Buyurduğunuz karışımı hazırladım Yüce Obar.
1: Nasıl? İşe yarayacak mı? Bizi yarı yolda bırakmasın.
0: Hiçbir şey bizi yarı yolda bırakamaz Yüce Obar.
1: Doğru mu dersin?

0: doğru dermiş. Haber edin, hazırlansınlar. Öyle yapın ki Obara oyun oynamak neymiş, bütün Acun görsün.
1: Getirdiniz mi?
2: Getirdim Ulu Kamar Çuray.
1: Ruhunu bedenini sak edesin ak kız. Görev çetindir. Senin ruhun da bedenin de yeterince saktır Batuga.
3: Sen olmasan olmazdı.
1: Senin zaten ruhun hazırdı. Bana sadece bedenini hazırlamak düştü. Acun da bu tacı güven içinde saklayacak tek kişi var. Esrigün Kağan.
2: O vakit ona verelim tacı.
1: Esrigün Kağan baharlardır kimseye görünmedi. Görevini bekledi. Yaşadığı yeri bilen pek az kişi kaldı.
3: Sen varsın ya Arçurayan'a. Düşersin önümüze. Biz de peşinden geliriz.
1: Bu benim görevim değil. Biriniz yürek, biriniz ruh olup çift başlı kurt oldunuz. Bir başkası yapamaz.
2: Biz nasıl buluruz yolumuzu?
1: Orhun Nehri'nin doğduğu yöne gidin. Doğru vakit ve doğru yola varınca Esrigün Kam'ın çadırı karşınıza çıkacaktır.
2: Ya kaybolursak?
1: Kaybolmadan Esrigün Kam'ı bulamazsınız. Yeterince kaybolduğunuzda o sizi bulacaktır. Emri gidin.

Batı Gökyabgulu'nu itmaraklardan kurtarmamız için desteğe ihtiyacımız vardır. Ordu komutanı olarak Yasavulum Saltuk, Boybeglerine gidip destek Gökben'e ihtiyacımız olduğunu buyurasın. Çolpan sen de Dağhan olarak Saltuk'un yanında git. Birlik olduğumuzu görsünler. Destek vermek için çekinmesinler.

0: Ne işin var senin burada?
1: Konuşmak isterim.
0: Muştular olsun sana. Baba olmam. Günseli gebe değilmiş, anlattı bana her şeyi. Şimdi çık git buradan.
1: Çok güçlüsün Kaya. Ama içindeki gücün bilincinde değilsin. Hep böyle hemen öfkelenir. Sonra da öfkene yenik düşersin.
0: Ne dersin sen?
1: Ben buraya seninle yarışmaya gelmedim. Birlik olmaya geldim. Kaya, ne olursa olsun sen benim oğlumsun. Ben de senin ananım. O tahta biri geçecekse o Batuga değil, sen olmalısın.

0: zijn haar gevonden.
1: Batuga son yaşadıklarından sonra tahtın tek sahibi gibi görünür. O tahta geçerse ikimizi de uçmağa gönderir. Bu yüzden birlik olma vaktidir. Herkes bizi düşman bilirken işimiz daha da kolay. Sen tahta geçersin, ikimizin de hayatı.

0: Seni görmediğim her an, sana bakmadan aldığım her soluk, gözlerime çekilen mil oluyor kız.
1: Seni bulmadan önce eksiktim. Seninle tamamlandım Batuka.
0: Sen yokken mutluluğum bir kelebek ömrü kadar daha kız. İmdi bitmeyen bir nehir gibi sevincim.
1: Yüzünün ışığını görürüm de bu acına gelişimin sebebini anlarım.

0: Duyduğum her sesi sana yorardım. Baktığım her çiçek senden akkız. Acılarla boğuşurken senin için atardı yüreğim.
1: Destanlarda beklediğim sendin. Yırlarda yolunu gözlediğim sendin Batuka. Ulu kamların yakarışlarında sendin dilediğim.

Sessizce akan bir nehir sanırdım kendimi. Suya ulaşamadan kaybolur giderim sanırdım. Sonra sen geldin. İçimde serin sular gibi akar oldu gülüşlerin, bakışların,

İmri sana akarım. Senin sularında arınırım. Sığmaz yüreğime sevgin. Taşarım kendimden. Hiçbir yere sığmam da yine sana akarım.

Yaralıydı yüreğim. Dilsizdi. Kaynağına çekilen bir suydum. Sen geldin. Masmavi bir göğe döndü yüreğim Hakkı'sı.

0: Haydi.
1: Al kız. Varmadan önce sana söylemek istediklerim var.
0: Ve?
1: Sana varmadan evvel dikenli, taşlı yollardan yürümüşüm de canım acır sanırdım. Oysa yaşadığım her şey, attığımız her adım bizi birbirimize çıkarırmış. Artık içimde boğmayacağım.
0: Neyi?
1: Seni sevdiğim an kız. Yüreğimin düğümünü çözdüm artık. Susturmam. Sen de duy. Seni seviyorum kızım.

0: çift başlı kurdun ruhu Batuga. Ve çift başlı kurdun yüreği ak kız. Kaç bahardır sizi beklerim. Sonunda geldiniz.
1: Burak Hanım.
0: Tacı.

Gökorta hanlığını koruyacak olan bu tacın gizli kalması değildir. Gökorta'yı koruyacak olan sizin birliğinizdir. Yüreklerinizin birbirine bağlanması, budununuzun da yaşamasını sağlayacaktır.

0: İnsan serinbahar akşamları öyle gökyüzüne bakıp düşe dalar ya. Sonra bir yıldız kaymasıyla uyanır. Yaşadıklarımız bana aynı öyle gelir. Bir düşteyiz de uyanacakmışız gibi. Korkarım Batuka.
1: Korkma. Daha mutluluk içinde geçecek nice baharlarımız olacak. Hem bunların hiçbiri düş değildir Akkız. Bundan gayrı hiçbir algızın gücü bizi ayırmaya yetmez. Bizim yazgımız birbirine işlenmiş.

0: Sen yanımdayken hiçbir şey düşünmem. Hiçbir şeyden endişe etmem. Sen yanımdayken içimi güneş gibi ısıtırsın çoban. Hiç yanımdan ayrılma.
1: Güneşe bu kadar yakın durursan yakar ama. Bilirsin.
0: Yüreğimin yangınından daha mı çok canım yanar sanırsın? Varsın kıl içeri sevdalandığım kadından gelsin.
2: Dağ hanına sevdasından, gök hanına ihanet eden gök yasavulu karşıma geçmiş, benim öcümü yargılar.
0: Sana sevdalıyım.

0: Zatur. Sadık. Buradayım. Buradayım Sadık. Buradayım. Buradayım. Sadık. Ben de sana sevdalıyım. Ben de sana sevdalıyım. Sadık. Sadık. Kapatma gözlerini, kapatma. Sadık. Sadık bırakma beni. Sadık aç gözlerini. Aç gözlerini. Saltuk. Nasıl suçmağa gidemezsin Saltuk? Saltuk! Saltuk! Saltuk!
1: Birlikte bilinmeyenleri bildiniz. Birlikte gidilmeyen yollardan gittiniz. Birlikte canınızı tehlikeye attınız. Yoldaş oldunuz, candaş oldunuz. Budununuzu, hanlığınızı, en çok da birbirinizi büyük sıkıntıdan korudunuz. Bağınız güçlü oldukça siz de güçlü olacaksınız. Bağınız güçlü olursa hanlığınız da güçlü olacaktır. Şimdi var olan gün yüzüne çıkmalı, görünmeyen görünmeli. Gök Tengri'nin bildiğini herkes bilmeli. Onca bahar içinizde sakladığınız sevgi dışarı çıkmalı. Tüm acuna yayılmalı. Bu kuşaklar en hızlı atların kuyruklarından, eşine en sadık üveyik kuşlarının tüylerinden, sütü en bereketli koyunların yünlerinden ve en ulu kamların adaklarından ortaya çıkmıştır. Kalkın.

İkiniz nasıl ki bugüne kadar doğrulara, gerçeklere bel bağlamışsınız, şimdi de bu kuşakları birbirinizin beline bağlayın.

karanlığıma aydınlık oldum. Yokluğuma varlık oldum. Aksaklığıma ayak, çolaklığıma el oldum. İmdi ruhumda, bedenimde eksik değildir. Ama sensiz yüreğim eksik kalır Akkız. Yüreğimi tam eder misin?

Göz açıp seni gördüm. Ürek verip seni sevdim. Öksüzlüğümü seninle unuttum. Yurtsuzluğuma seninle dayandım. Yoldaşın oldum.

candaşın oldum. Sen varsan tam, sen yoksan eksik oldum. Üreğimin sesini seninle duydum. Yolun yolum, kalan baharlarım baharlarınla bir olsun.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürler.

0: Çak kaşık setleri sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 8. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 20, Balıkesir 22. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Konya ve Kayseri 16, Nevşehir ve Sivas 13. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Denizli 18, Aydın 25, Muğla 22, Manisa 23. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Mersin ve Kahramanmaraş 21, Adana 22, Hatay 20.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
0: Teknolojileriyle
3: hızla değişen piyasaları yakalamak isteyen Caner'le Caner oluyoruz. Caner canlı veriyle piyasaları anlık takip ediyor, yatırım kararlarına rehberlik eden kaşifle hisse senedi öngörülerine ulaşıyor. Mobilden Akbank'la ol, yatırımlarını tek yerden yönet.
4: Bahar geldiyse 100

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Haçlı seferlerini konuşacağız. Yüzlerce yıl öncesine gideceğiz ama günümüzde de zaman zaman Haçlı seferlerine atıfta bulunuyoruz. Malum ciddi anlamda yoğun bir haber akışı var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İsrail derken acaba bu yaşadıklarımızla Haçlı seferlerine örnek gösterebilir miyiz tarzında başlıkları kamuoyunda görüyoruz. Biz önce bir geçmişe gideceğiz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Neden Haçlılar denildi? Daha sonra yavaş yavaş günümüze de gelmeye çalışacağız. Hikayeler eşliğinde değerli hocamız bizlere anlatacak. Bizlere Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Usta eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun zaman oldu program yapmayalı.
1: Evet. Beraber bayağı bir oldu.
0: Yoğunsunuz.
1: Yoğunluk evet baki. Çalışmalar biraz arttı diyelim. Önemli bir çalışmanın eşiğindeyiz inşallah. Hani Türkiye'ye büyük bir külliyat kazandırmaya çalışıyoruz. Özellikle Selçuklular konusunda bunlarla alakalı bütün kaynak eserlerin bir tercümesini toplamaya çalışıyoruz ki hani bu bayağı bir mesai alıyor. Ama inşallah çıktığında 90 kitaplık çok hacimli ve güzel bir eser kendini gösterecek ama daha da önemlisi dünyada bir ilk olması. Bakalım çalışıyoruz.
0: 90 kitaplık
1: büyük bir külliyat.
0: Konya Belediyesi'yle değil
1: Konya mi? Büyükşehir Belediyesi'yle beraber yine Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yapılan bir çalışma bu. Hani inşallah ilk meyvelerini de yakında almaya başlayacağız.
0: Hayırlı olsun hocam.
1: Teşekkürler.
0: Biz de sabırsızlanıyoruz.
1: Eyvallah.
0: O külliyatı görmeye. İnşallah neticelendiğinde de 3 yılın sonunda 1 yıl geçti sanıyorum.
1: 1 yıl geçti evet.
0: İnşallah yine onun üzerine de konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Programlar yaparız çünkü çok önemli bir çalışma. Bildiğim kadarıyla bu tarz büyük külliyatlar 50 senede, 100 senede icra ediliyor. Siz 3 yıldan bahsettiniz.
1: Evet öyle bir taahhüdümüz oldu. Hani inşallah yine değerli

0: insanlarla çalışıyoruz, değerli hocalarla çalışıyoruz. Hani hep beraber bunun altından kalkmaya gayretimiz var.
1: Hayırlı olsun
0: İnşallah
1: hocam.
0: Da olacak.
1: Niyetiniz temiz. İnşallah 2 yıl sonra o külliyata elimize alacağız. Evet. Ve ne güzel işler yani başarmışsınız
0: diyeceğiz. Şu an için mesela bir 30 kitabımız hazır.
1: Maşallah.
0: Baskıda, yani baskıya girmeye
1: Üçte
0: başladılar.
1: Üçte biri bitmiş.
0: Sonrasında da işte yavaş yavaş diğerlerini de getiriyoruz.
1: Tebrik ediyoruz hocam.
0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Hemen masamdaki değerli kitapları da siz değerli izleyenlerle buluşturmak istiyorum. Bugün Haçlı Seferlerine temas edeceğiz dedik. Profesör Doktor Aydın Usta hocamızın Haçlı Seferlerine ilişkin önemli çalışmaları var. Onlardan biri Haçlı Seferlerinde Kuşatma kitap. İkinci baskıyı gördü ve Yeditepe Yayın Evlerinden çıktı. Yine Haçlı Seferleri Müslüman Haçlı Siyasi İttifakları Çıkarların Gölgesinde başlığını görüyoruz. Üçüncü baskı olarak kayıtlara geçiyor. Bu tarz tarih kitaplarının üçüncü baskıyı görmesi de önemli değil mi hocam?
0: Yani evet, o okuyucusu benim ikinci olsun. Kitabımdır. Ve gerçekten hani şu anki aslında konuşacağımız konuyla da alakalı. Bakalım inşallah seyircilerimize.
1: Hikayelerden bahsedeceksiniz. Haçlı hikayeleri.
0: Evet, evet.
1: Hemen şöyle değerli izleyenlerimize takdim edelim. Haçlı Seferleri tarihi kimi zaman ironik, kimi zaman ilginç, kimi zaman hayranlık uyandırıcı, kimi zamansa dehşete düşüren hikayelerle doludur diye başlamışsınız. Birazdan o dehşete düşüren hikayeleri de sormak isterim. Önce bu düşüncenin nasıl çıktığını konuşarak sohbetimize başlayalım mı? Haçlı düşüncesi, evet. Haçlı Seferleri düşüncesi.
0: Yani aslında geçmişe gideceğiz dedik ama aslında günümüze baktığımızda da benzer şeyler var. Yani Amerika neden Orta Doğu'daydı? Veya İşte zamanında Rusya neden Afganistan'a saldırdı? Veya işte Suriye'deki olaylar niye ortaya çıktı? Aslında bunların hepsi de birbirinin benzeri olaylar. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Tarihin ham maddesi insan. Ve insan her yerde, yani geçmişte de günümüzde de hiç fark etmiyor. Aynı temel özelliklere sahip. Dolayısıyla da belli bir takım hırslar, belli bir takım arzular ve istekler söz konusu oldu. Ve dolayısıyla hani bugünün ticari kaygılar diyoruz. İşte dünya hegemonyası vesaire diyoruz. Aslında geçmişte de durum aynı. Değişmiyor. Hani papalığın da burada bir haçlı seferinden niyeti. Aslında hani kendi içerisinde patlamaya hazır bir toplum var. Bir takım sosyal krizler, siyasi krizler burada hakim olmuş. Ekonomi tam anlamıyla çökmüş olan bir toplum var. Papalığın orada sekülerlerle, yani krallarla ve imparatorla olan bir mücadelesi var. İşte bütün bunları örtbas etmek veya ötelemek gayesiyle bir dış düşman lazım. Ve bunun içinde hani en orada görülebilecek olan şey Müslümanlar. Ve o dönemde Müslümanların elinde olan bir Kudüs var ki bütün bunları değerlendirip Avrupa'da işte bir doğuya karşı Haçlı Seferleri'nin başladığını biliyoruz. Ama şunu söylemek lazım, burada tabii ki insanları harekete geçiren bir takım motivasyonların olması lazım. Tabii ki burada hani başında zaten Haçlı Seferi diyoruz ya, yani bir din savaşından bahsediyoruz, kutsal savaştan bahsediyoruz. Hani bunun Müslümanlar tarafındaki karşılığı işte cihat mefhumu, Avrupa'da da Holy War veya işte kutsal savaş deniyor. Tabii ki burada insanlar ne yapacaklar? Öncelikle papalığın yapmak istediği şey şunu söyleyelim.
1: Ne yapmak istiyordu?
0: Avrupa'da bir hakimiyet kurmak derdinde. Hani papalık dediğimiz kurum aslında bizim hilafetle hemen hemen aynı. Hem dini hem siyasi lider konumunda. Dolayısıyla da Avrupa'da bir siyasi hakimiyet elde etmek düşüncesi söz konusu. Ama bunu başarmak için işte öncelikle insanları kendi idaresi altında bir yere yönlendirmesi lazım. Ve oradaki gücünü, yani siyasi gücünü göstermesi lazım ki işte bunu yapmak için de bir Haçlı Seferleri projesine sığınıyor. Peki buradaki dayanaklardan nelerdir? Yani harekete geçiren motivasyonlar nelerdir? Tam da bu dönemlerde hani Bizans İmparatorluğu'nun doğuda Türklere karşı kaybetmiş olduğu bir savaş var. Malazgirt bizim büyük bir zaferimiz ve Anadolu'nun kapılarını bize açan bir zafer ama hani bu Bizans için büyük bir kayıp olmuş. Ve sonrasında bakıyoruz Türk askerleri, Türk ordusu hızlı bir şekilde batıya doğru ilerlemeye başlamış. Yani Bizans için büyük bir tehdit söz konusu burada. Bizans ne diyelim yıllardan beridir kendini besleyen can damarını kaybetmek üzere. Tabii ki burada da Batı'dan bir paralı asker isteği söz konusu oluyor. Ve işte papalık Bizans'ın bu paralı asker isteğini aslında tam manasıyla bir sefer ruhuna dönüştürüp insanları Batı'dan doğuya doğru sevk etmeye başlamış. Burada şunu sorgulamak lazım. Bizans'la Batı'nın arasındaki ilişki ne? Çünkü şunu da söyleyelim, hani biliyorsunuz bir takım mazeretler vardır. Hani birine savaş ilan etmek isterseniz bir mazeretiniz olur.

0: olması lazım. Veya ne bileyim işte bir hareket siyasi anlamda tasarladığınız anda da bunun bir altyapısını oluşturmanız lazım ki burada papalığın yapmak istediği olaylardan bir tanesi de aslında Bizans'ta evvelinden beridir gelen bir çekişme söz konusu. Özellikle dini anlamda, mezhebi anlamda bir çekişme söz konusu ve niyetlerinden bir tanesi de aslında Bizans'ın Ortodoks Hristiyan dünyasını kendi hegemonyası altına almak. Fakat burada insanlara lanse etmiş olduğu şey Doğulu Hristiyan kardeşlerimiz baskı altında, Türklerin tehdidi altında ve bizim onları kurtarmamız lazım diyerek insanları bu şekilde doğuya doğru sevk etmek istiyorlar.
1: Kandırıyorlar deyim yerindeyse.
0: Bir anlamda kandırıyorlar çünkü ilerleyen zamanda baktığımızda mesela 10 senenin sonrasında bu kez Batı yine papalığın eliyle Bizans'a karşı bir haç seferi düzenliyor. Bakın bu çok ilginç. Hani evvelinde Doğulu Hristiyan kardeşlerini kurtarmaya geliyorlar Türklere karşı. Ama hemen sonrasında 10 sene sonrasında bakıyorsunuz bir anda Bizans'ın üzerine bir haçlı seferi düzenleniyor ki. Peki burada Bizans'ı kurtarmaya gelen kimdir? Batılıların elinden Türkler oluyor. Yani evvelinde Türklerin elinden Batı Bizans'ı kurtarmaya gelirken şimdi tam tersine bir ironiyle burada bakıyorsunuz Türkler Bizans'ı Batılıların elinden kurtarmaya geliyorlar. Hani bu da aslında hani niyetin ne olduğunu çok açık gösteriyor. Huntington'ın bir Doğu-Batı medeniyeti çatışması vardır. Hani iki medeniyetin birbirle çatıştığını söyler. Burada aslında din önemli değildir. Doğu'nun temsil ettiği bir takım gelenekler vardır.
1: Gerçek mi bu teori peki?
0: Bana göre gerçektir. Çünkü bunun en güzel ispatlarından bir tanesi aslında hani Bizans'ın o dönemdeki durumu. Hani Bizans aslında bir Batı merkezi olan bir devlettir. Yani Büyük Roma İmparatorluğu'nun yani baktığınızda Batı'nın temellerini oluşturan o siyasi yapının bir devamıdır. Ama biliyorsunuz Batı Roma bir zaman sonra yıkıldığında 476'da Doğu'da Bizans devam ediyor. Hani biz buna Bizans diyoruz ama bana göre Bizans ki bunu çok kullanmaz. Mesela Romalılar da daha doğrusu imparatorluk da kendini asla Bizans demez. Roma der. Çünkü bunlar Roma'nın devamıdır. Ama neden biz ona Bizans deriz? Çünkü artık o Doğu Roma'nın doğullaşmış, yani kendi özbenliğini kaybetmiş, dil anlamında Latinceden Grekçe'ye dönmüş, ne bileyim sosyal yaşam anlamında farklılaşmış, mezhebi anlamda farklılaşmış olan bir yapının dönüşümünün simgesidir aslında Bizans. Dolayısıyla burada mezhebi bir kavga söz konusu aynı zamanda ve bakın haç seferlerinden hemen önce Batı ile Bizans, yani Katolik Batı ile Bizans İmparatorluğu birbirini aforoz ediyorlar. 1054 senesinde bir şizma meydana geliyor. Peki bu ne zamana kadar devam edebilir? Şimdi aslında ben sonucu değilim ama arada bir soru sormak da.
1: 1096'ya kadar mı?
0: 1964.
1: 900 sene yaklaşık.
0: 900 seneye yakın bir zaman içerisinde baktığınızda bu devam ediyor ki yani aradaki nefretin ve kinin ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. Dediğimiz gibi oradaki Bizans'a yardım etmek lafzı aslında tamamen bir üzerliktir. Yani insanları harekete geçirmek istiyorsunuz. Dolayısıyla da onlara bir hedef göstermeniz lazım. Doğulu Hristiyan kardeşlerimiz tehdit altında hadi gidelim ve gidiyorlar. Ama sonrasında Bizans'a karşı olan tavırları işte 10 sene sonrasında bir sefer yapıldı diyoruz. 1204'te İstanbul Latinler tarafından işgal ediliyor. Bakın Bizans'ın önemli tarihçilerinden bir tanesidir. Nikates Onyates. Türkler bile der Kudüs'ü sizden geri aldıklarında bunu yapmadılar. İşte orada yıkılan, harap edilen şehrine yani İstanbul'a karşı 20 sayfalık bir ağıt yakar. Batılıları yerer. Hani bunlar din kardeşiydi, hani işte birbirlerine yardım ediyorlardı ama 1204'te aslında bütün hepsi çöker. Aslında şunu da getirebiliriz, bakın Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra mesela ben 3. Roma'yım diyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü Ortodoks Bizans'ta Doğu halkıyla Katolik Roma'nın arasındaki anlaşmazlıkları biliyor ve bunu kullanmak istemiş. Yani aslında haç seferlerinde başlamış olan hatta çok daha evvelinde başlamış olan bir çekişme, bir ayrım. Bakın Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar devam ediyor. Hatta günümüze kadar bile gelebilmiş. Bu çok önemli bir şey. İşte Huntington'ın teorisi diyoruz ya, Doğu'nun Ortodoks anlayışı Batı'nın bu Katolik anlayışıyla çekişiyor. Ve bunca uzun bir zaman iki taraf birbirini kabul etmemiş. Hatta çok daha ilginci, bakın biz Bizans deriz, Ortodoks Hristiyanlığı temsil eder.
1: O zaman bu haçlı seferleri Bizanslara yapılmış bir sefer mi?
0: Aslında bir anlamda öyle. Ki 10 sene sonrasında ilk sefer yapılıyor. Çok daha ilginci, bakın Doğulu Hristiyanlar

0: vardır. Biz bunlara yerli Hristiyanlar deriz. Yani Ermeniler, ne diyelim Süryaniler, Kıplar. Bunlar da doğunun Hristiyan halklarıdır ve uzun zaman Müslümanlarla birlikte yaşamışlar. Ve mezhebi olarak da bunlar birbirlerinden çok farklılar. Hatta 451 Kadıköy Konsili'nde Katolik Batı'yla Ortodoks Bizans bunları reddeder, aforoz ederler. Ve Batılılar yani Haçlılar bölgeye geldiklerinde bu adamları kendilerinden saymıyorlar. Hristiyan kabul etmiyorlar. Onların gözünde bu doğulu dediğimiz Hristiyanlar rafizi ve sapkındırlar. Hatta şunu söyleyebiliriz, Mısır'daki Kıplar, Kıpt Hristiyanlar, monofizittir bunlar. Biz haç seferini kabul etmiyoruz derler. Bakın mesela diğerleri Süryaniler veya Ermeniler. Hani bu adamlar Haçlılar geldiğinde memnun oluyorlar. Çünkü daha özgür bir yaşam hayaliyle bunlar kendi kafalarını tasarlamışlar. Ama Haçlılar gelip de onlara baskı kurduğunda işler tamamen değişiyor. Ve bu doğunun halkları da bir zaman sonra tekrardan Müslümanların tarafında yer almaya başlıyorlar ki yani başından itibaren Batı'nın doğuya doğru hareketini gerektiren bu Haçlı seferinin aslında tamamen bir düzmece olduğunu. Yani Batı'nın dediğimiz gibi bir takım gereksinimleri var. Ekonomik gereksinimleri var, sosyal gereksinimleri var ve bunları işte ötelemek ve düzenlemek için doğuya karşı bir Haçlı seferi planlıyor. Kudüs diyoruz, Kudüs'ü hedef gösteriyorlar, güzel. 1187'de Kudüs Selahaddin tarafından geri alındığında Batı bir daha Kudüs'le uğraşmıyor. Uğraşmıyor. Hatta işte İngiltere Kralı Richard geldiğinde doğulu baronlar sen bize diyorlar burayı alsan da Müslümanlar bizden tekrardan geri alırlar. O zaman Alman'a gerek yok diyorlar. Hatta işte bakıyorsun 5. Haçlı Seferi'nde El-Melikeri Kamil Eyyubi Sultanı bana diyor işte Haçlılar Dimyat'ı almışlar o sırada. Dimyat'ı bana verin, ben size Kudüs'ü vereyim diyor. Batılılar bunu kabul etmiyorlar. Peki hani siz Kudüs uğruna sefere çıkmıştınız? Dediğimiz gibi yani ortada bir sefer var. Din kisvesi altında büründürülmüş. Ama burada tamamen o harekete geçiren motivasyonların da çok da gerçekçi olmadığını, dediğimiz gibi temelde bir takım ekonomik sebepler ki Avrupa ciddi anlamda bir krizde. Sosyal sebepler var. İnsanlar yoğun geçen bir mücadele olmuş. İşte Viking istilaları gerçekleşmiş. Bakıyorsunuz Macarlar doğudan gelmiş. Müslümanlar Endülüs'ten yukarıya doğru bir tehdit oluşturmuşlar. İşte bütün bunların ortaya çıkardığı bir keşmekeş ve karmaşa var. Ve bunu ötelemek isteyen papalık da dediğimiz gibi toplum kendi içerisinde patlamaktansa evet, diyor Doğu'ya karşı bir sefer olmalı.
1: Kimlerden oluşuyordu bu sefer? İçerisinde kimler vardı peki? Haçlıların içerisinde kimler vardı?
0: Aslında farklı unsurlar var. Mesela Avrupa'da Frank dediğimiz unsurlar, yani daha çok böyle Fransa menşeli olanlar, Doğu, Kuzey veya işte Güney Fransızlar. Yine İtalya'dan gelen Normanlar burada önemli. Normandiya bölgesinde de yine aynı Normanlar var ki bunlar mesela Orta Doğu'ya geldiklerinde. Şimdi Urfa Haçlı Kontluğu mesela Frank'tır. Ama Antakya Prinkepsliğine bakıldığında bunların Norman olduğunu görürsünüz ki iki taraf arasında da aslında ciddi bir çekişme söz konusudur ve bütün Haçlı seferlerinde bu devam eder. Yani onlar da aslında böyle yeknesak değiller. Yani tek bir yumruk değiller. Onların da çekişmeleri var. Fakat geldikleri yerdeki Müslümanlar onlardan çok daha birbirine fazla düştüğü için Batılılar burada başarılı olmayı biliyorlar.
1: Peki Orta Doğu'ya geldiklerinde Haçlılar neler yaşandı?
0: Orta Doğu'ya geldiklerinde dediğimiz gibi hani karşılarında işte Sultan Melikşah'ın kısa bir süre önce öldüğünü, yani 1092'de işte eş tarafından zehirleniyor. Onun ölümünden sonra da Selçuklu Devleti'nin ki o dönemde Orta Doğu'nun süper gücüdür, bir parçalanmışlık yaşadığını biliyoruz. Bir iç savaşla karşı karşıya. Dolayısıyla taraflar bölündükçe yani taht iddiacıları arttıkça savaş daha da keskinleşmiş. İşte Haçlılar tam böyle bir ortama geliyorlar. Diğer tarafta Mısır'da mesela Şii Fatimiler var. Bunlar da Sünni Selçuklara olan düşmanlığıyla biliniyor. Yani böyle bir ortamda da başarılı olmamalarının imkanı yok. Ve bu fırsatı değerlendiriyorlar ki çok ilginç bir şeydir baktığınızda. Bakın 200 sene süren biz seferlerden bahsediyoruz. İşte burada 8 tane büyük sefer yapılmış. Onun dışında küçük seferler gerçekleşmiş. Sadece bir sefer başarılı oluyor. Birinci Haçlı Seferi. Ve bu adamlar 200 sene boyunca bölgede kalmayı başarıyorlar. İşte oradaki Müslümanların kendi içerisinde birbirine düşmüştükleri.
1: Sadece bir bölgenin, tane sefer başarılı oluyorsa nasıl kalıyorlar 200 sene?
0: İşte çıkarlarının gölgesinde aç seferleri oluyor. Çünkü oradaki Müslümanlarla yeri geldiğinde ittifaklar yapıyorlar. Müslümanların kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan çok ciddi bir şekilde istifade ediyorlar. Ha, 1187'den sonra mesela Kudüs alındığında, yani Müslümanlar artık Haçlılara karşı birleşmeye başladığında ne oluyor? Bu sefer de Müslümanların ticari kaygıları işin içine giriyor. Çünkü Haçlılar, bakın, o sırada Doğu dünyadaki en önemli 3 ticaret yoluna hakim. Kürk yolu, İpek yolu ve Baharat yolu. Buradan gelen çok yoğun bir ticaret hacmi var, yoğun bir arz var ve bunun hani iç piyasada tüketilmesi imkansız. Dolayısıyla dışarıya aktarılması lazım. İşte burada da Batılılar bunun için çok önemli bir enstrüman olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani oradaki malın, ticari emtianın batıya doğru yönlendirilmesi için Haçlılar burada bulunmaz bir fırsattır. Ve Müslümanlar da bunu kullanıyor. Hı hı. Yani bir 100 sene kadar diyelim Müslümanların
1: İttifak
0: kendi aralarındaki...
1: Yani?
0: Bir ticari ittifak söz konusu. Evvelinde bir siyasi ittifaklar var. Ama burada şunu söyleyelim. Müslümanların dediğimiz gibi kendi aralarındaki parçalanmışlıklar buna getirmişti. Ama İmadettin Zengi vardır. Zengiler devletinin kurucusudur aynı zamanda. Onun iktidara gelmesi işte önce Musul'da daha sonra Halep'i ele geçiriyor. Müslümanların bir toparlanma sürecini başlatmış. Daha sonra onun oğlu Büyük Nurettin Mahmut Zengi ve bunların bir devamı olarak da Selahattin Eyyubi geldiğinde artık Müslümanların kesin bir üstünlüğünün Haçlılara karşı özellikle siyasi ve askeri anlamda görüyoruz. Zaten bununla beraber işte 1187'de Kudüs geri alınmış. Ama akabindeki süreç, yani Selahaddin ve sonrasındaki süreçlere bakıldığında dediğimiz gibi daha çok hani ticari kaygıların ön plana çıktığını söyleyebiliriz.
1: Değerlendirmelerinizin içerisinde bugüne de atıfta bulundunuz. Amerika dedik. Hı hı. İşte yaşanan siyasi gelişmelere temas ettik. Evet. Benzerlikler var mı?
0: Şimdi dediğimiz gibi hani Amerika Arap Baharı'nı niye başlattı veya Amerika şu an niye Suriye'de olarak baktığımızda işte mesela bir sene öncesindeydi yanlış hatırlamıyorsam Kuzey Suriye'de işte PYD'nin bölgesini korumaya çalışıyordu. Neden? Çünkü orada petrol rezervleri vardı. Onları kendinin daha çok fazla kullandığını, daha fazla kullandığını biliyorduk. Batı'nın da işte burada mesela şuradan şunu söyleyelim size. Venedikliler, Cenovalılar, Pizalılar veya Barcelona veya Montpellier, bu adamlar yoğun bir şekilde bölgede varlıklarını gösteriyorlar. Özellikle Cenova ve Venedik. Peki bunların o dönemde bölgedeki varlıklarının şeyi ne? Sebebi nedir? Ticaret. Bunun dışında herhangi bir şeyle ilgilenmiyorlar. Ve Müslümanlar da yeri geldiğinde işte bunlardan dediğimiz gibi istifade edebiliyor. Ama bu adamların bölgedeki yegane varlık sebebi ticaret. İşte Amerika'nın bölgedeki yegane sebebi ekonomi. Ve bu mesela büyük bir birliktelik. Ve dediğimiz gibi bakın şimdi Amerika doğuda IŞİD'i şey yapmak için PYD'yi kullandı vesaire, bunları söylüyoruz. Neden? Çünkü kendi toplumuna bir takım şeyler göstermesi lazım. Mesela evvelinde bir soğuk savaş dönemi vardı. Orada Rus tehdidini gösteriyordu. Ondan sonra 11 Eylül'den sonra bir İslamofobi başladı, bir İslam tehdidi meydana geldi. Ama bunların hepsi toplumu mesela bir tarafa yönlendirmek içindi. Haç seferlerinin niye başladığını biz söylüyoruz. İşte aynı şey. Kendi içerisinde patlamaya yakın bir takım sıkıntılara uğramış olan toplumun dışarıya yönlendirilmesiydi. Değişmiyor. Amerika da aynısını yaptı. Yani değişmedi orada.
1: Aslında seneler değişiyor. Aktörler belki değişiyor ama iş değiş, olaylar, yaşananlar aynı.
0: Aynı kalır. Orta Doğu, eski Orta Doğu veya günümüzdeki Orta Doğu. Bakın o dönemde...
1: Orta Doğu'nun bu çok değerli oluşundan kaynaklanıyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Mesela ekonomi, mesela, ticaret bakın, dediniz. Yeraltı kaynakları ve zenginlikleri açısından önemli bir bölge.
0: Sultan Abdülhamid'in işte Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce o bölgedeki petrol rezervlerini değerlendirdiğini, bunları haritalandırdığını biliyoruz. Hepsinin yeri belirlenmiş. Ama ondan sonra bakıyorsunuz bir anda tekrardan İngilizlerin, Fransızların ve diğer milletlerin buraya olan ilgisi tekrardan baş gösteriyor. Çünkü petrol o dönem içerisinde bulunmaz bir nimet. Ve herkes bunu elde etmek derdinde. Ve sonrasında işte Birinci Dünya Savaşı patlıyor. İngiltere Irak'ta. Fransa Suriye'de. Bunlar tesadüf değil. İşte o dönemde de yine Fransızlar, yani Frank dediğimiz Fransızların Suriye'ye geldiğini biliyoruz. İşte İşte Amerika tabii ki yok. İşte daha sonra Almanlar yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Ama Batı'nın ilgisi, yani Orta Doğu'ya olan ilgisinin aslında hiç değişmeden o bölgenin kaynaklarıyla alakalı olduğunu söylemek çok rahatlıkla mümkün.

0: Şimdi bir yıldır da nadir toprak elementi çok konuşuluyor. İşte 21. Aha. yüzyılın petrolü diye nitelendiriliyor. Hep bu bölgedeki petrol yataklarından ve zenginliklerden bahsediyorduk. Yavaş yavaş hem bu bölgedeki nadir toprak elementlerinden hem de Avrupa'da da işte Ukrayna'daki nadir toprak elementleri falan da
1: gündemde. Tesadüfe bakın ki Ukrayna'da savaş var. Bunlar tesadüf değil. Hani dediğimiz gibi geçmişte geldiler. Bazen de tabii ki şey kullanıyorlar. Başka hani kestaneyi ateşten çekmek için maşa kullanırlar ya. Bazen de bunu kullanıyorlar. Mesela şu an baktığımızda Rusya'ya karşı Ukrayna'nın kullanılması, orada bir savaşın olması, işte oradaki rezervlerin, hatta yanlış hatırlamıyorsam Amerikan Başkanı Ukrayna ile bir anlaşma yapmak istedi ve bunu kabul ettirdi mi ettirmedi mi tam hatırlamıyorum ama yine bu rezervlerle tabii, alakalıydı.
0: İmzaladı onu.
1: İkinci Dünya Zelenski. Savaşı'nda bakın Almanların da yegane yenilgi sebeplerinden bir tanesi Rusya'dır. Ama Hitler'in orada yapmış olduğu en büyük hata da işte Rusya'ya saldırdığında Moskova yerine aşağı Ukrayna'ya inmesidir. Neden? Çünkü oradaki rezervler çok önemli onun için. Kömür veya işte buğday. Bir anda onları elde etmek için aşağı saptığında yine aynı kaygılarla, ekonomik kaygılarla veya işte o ordusunu beslemek için aynı şeye uğruyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan tutun, ne bileyim Amerika'ya gelin, geçmiş Asya seferlerine gidin. Bunun değişmeden devam ettiğini görebiliyorsunuz.
0: Hocam şimdi biraz Selçuklular üzerinden de ilerleyelim mi?
1: Çok dağılıyor.
0: Evet. Gidelim gelelim daha tamam. Güzel oluyor. Çünkü anlattığınız şeyler günümüzde de yaşanan olaylarla benzerlikler gösteriyor. Evet. Hatta uluslararası ilişkiler boyutunu konuştuğumuzda işte tarihçilerin de kıymetli değerlendirmeleri bu anlamda etkili oluyor. Ki evet. Bu dönemi anlayabilmek için geçmişi de anlamak önemli. Kesinlikle. Bayağı bir ışık tutuyor. Evet. Geleceği de anlamak adına yaşadığımız şeyler ve geçmişteki gelişmeler önemli. Ama şimdi biraz önce Bizans'tan bahsettik. Bir Haçlı düşüncesinin doğuşundan bahsettik ve dediniz ki ilk sefer sonrasında Bizanslara aslına bakarsak bu seferler gerçekleşti. Bir nevi Bizanslara da yapıldı bu Haçlı seferleri dediniz. Tabii. Şimdi, o dönem Selçukları tanımlarken büyük bir güç olarak değerlendirdiniz ve önemli bir savaşı kazandığımızı Malazgirt'e atıfta bulundunuz. Tüm bunlar yaşanırken Selçuklu kanadında neler yaşanıyor? Yani 200 yıl sürdü diyorsunuz. Hemen bertaraf edemedi mi? Ya da direkt Selçuklulara yapılmadığı için mi bu seferler?
1: Şimdi orada da aslında şu var. Biliyorsunuz Selçuklular da aslında 5 kola ayrılmış. Bunların en büyüğü işte Türkiye Selçukluları ve Büyük Selçuklular. Büyük Selçukluların hani Haçlı Seferleri ile alakalı Sultan Muhammed Tapar dönemi hariç çok fazla bir etkisini görmezsiniz. Ama Türkiye Selçukluları dediğimizde yani Süleyman Şah'la başlamış işte 1. Kılıç Hasan'la devam eden bir süreç var. İşte o süreç dahilinde aslında yine ben günümüze getireceğim. Mesela bakın Selçuklular Haçlı Seferlerinde Orta Doğu'daki Müslümanların bir kalkanı olmuşlardır. Yani Haçlı dünyasına karşı onların bir kalkan vazifesini görmüşlerdir. Hep korumuşlardır. Mesela bakın Haçlı Seferleri 200 sene devam eder. Ama aslında 1101'de bitmiştir. Çünkü öyle bir şey oluyor ki Sultan 1. Kılıç Hasan, 22 yaşında genç bir sultandan bahsediyoruz. Haçlılara karşı işte yapılan ilk seferde başkentini kaybetmiş, büyük bir yenilgi almış, sonrasında işte başkentini İznik'ten Konya'ya taşımış. Ve hemen sonrasında bir Haçlı güruhuyla tekrardan karşılaşıyor ki bakın birbiri ardına gelen 100'er bin kişilik 3 tane ordu var. Ve bu sultanın elinde de 20 bin kişilik bir kuvvet söz konusu. Ama gelenlerin her bir ordunun yarı nüfusu sivil. Yani Batı'nın yapmak istediği burada. Kazanılan ilk seferin sonrasında yani Kudüs'ü almışlar, Urfa'yı almışlar, Antakya'yı almışlar. Artık oraya nüfusu getirip kolonize etmek. Yani Orta Doğu'yu dönüşüme uğratmak, değiştirmek. Ve eğer bu sefer başarılı olsa diyorum ben, ve o dönemde Müslümanların karmaşasını da göz önüne aldığımızda tamamen bugün artık belki de hani Orta Doğu'da bambaşka bir siyasi kimlik, dini kimlikle karşılaşabiliriz. Haçlı seferleri bambaşka bir mecraya sürüklenebilir. Ama bu olmuyor. Çünkü 1. Kılıç Hasan o 3 orduyu da bizim yanık toprak dediğimiz strateji var. İşte bunu 2. Dünya Savaşı'nda Ruslar Almanlar uygulamış, yine Ruslar Napolyon uygulamışlar. Düşmanın önünden onun bütün ikmal yaşı imkanından yok ederek çekiliyor. Ve bu 3 orduyu da bir ay içerisinde birbiri ardına bozguna uğratmış. Yani şöyle söyleyelim, Anadolu'ya gelen bu kuvvetler asla Orta Doğu'ya geçmeyi

0: başaramıyorlar. Ve o nüfus gelmediği anda da işte Orta Doğu'daki bütün ne diyelim imkanlar kısıtlanmış. Haçlılar dar bir şeritten çıkamıyor. Yani sahilde kalmışlar. İçerilere nüfus etme imkanları kalmıyor. Ha, günümüze getireyim. Şöyle getirebiliriz aslında. Bakın. Gerek bu sefer, gerek ikinci Aziz Seferi veya gerek üçüncü Aziz Seferi. Hep Türkiye Selçukları karşılamışlar. Haçlılara karşı ilk mücadeleyi onlar vermişler. Peki bugün şunu soruyorum. Orta Doğu'da, Suriye'de veya Filistin'de oradaki Müslümanları koruyan, onlara kalkan olan, onlara destek olan kimdir?
1: Türkiye.
0: Türkiye bu coğrafyanın insanı. O dönemde de yine bu coğrafyanın insanı olarak Türkiye Selçuklarıydı. Aynı görevi orada da görüyordu, bugün de görmeye devam ediyor. Değişmiyor.
1: Türkiye'de, Türkiye'nin bu bölgede garantör devlet oluşu uyguladığı politikalarla pek tabii mümkün tabii oldu. Yani bu biri hani getirip anahtarı da bize elimize vermedi. Trump öyle diyor ama biz yani tırnaklarımızla kazıyarak bu noktaya getirdik işi, deyim yerindeyse.
0: Şu da var. Mesela Türkiye'nin orayla bakın gönül bağı bir taraftan. Siyasi bağı, sosyal bağı, dini anlamda bağları, tarihsel bağları var. Dolayısıyla zaten bizim kopamayacağımız coğrafyalar bunlar. Yani Suriye, Filistin, Kafkaslar, Balkanlar, Libya, Mısır. Yani dolayısıyla bizim orada müdahil olmamamız zaten imkansızdır. Türkiye Selçukluların özellikle 2. Aziz Seferi'nde kazanmış olduğu başarı ve oradaki işte az evvel bahsetmiş olduğumuz gibi Batılılara karşı o kalkan vazifesi hakikaten çok önemli. Çünkü bu seferin başlangıcı 2 sene sürüyor. Ardından bir sefer var ki Almanlar ve Fransızlar buraya geliyorlar. Almanları Dorleyon'da tamamıyla bozguna uğratıyor. Antalya'ya geldiğinde askerlerini orada bırakıp soylularıyla ve süvarileriyle doğuya yelken açar. Gemilerle gitmeye kalkar. Geride kalan askerler ne yapacaktır? Onları tamamen Türklerin ne diyelim artık insafına terk etmiş olur. Peki burada Türkler ne yaparlar? Haçlılarla savaşmayı bırakıp onlara yiyecek verirler ki çünkü bu adamlar artık iyice perişan olmuşlardır. Ve onlara artık öldürmeyi keserler ve yiyecek sunarlar ki burada mesela 2. Aziz Seferi'nin kroniği Deyüllü o da şunu söyler. Ey der ölümden bile korkunç olan merhamet. Türkler yiyecek vererek Haçlıların yani Hristiyanların dinini satın alırlar. Çünkü 3000 kişi orada Müslüman oluyor. Türklerin göstermiş olduğu bu acınatlıktan dolayı. Bunun daha sonra dediğimiz üzere 3. Aziz Seferi'nde de görebiliyoruz. Yani bu coğrafya diyelim, Türkiye coğrafyası Orta Doğu için her zaman önemli olmuş. Hem geçmişteki Aziz Seferlerinde hem de işte bugün de yine örneklerini Suriye'de de Filistin'de görmüş olduğumuz gibi. İşte Kafkaslar'da yine Azerbaycan olayında bunu görebiliyoruz. Birçok yerde de aslında örneğini rastlamak mümkündür. Şunu da söylemek lazım. Bakın bu coğrafya çok önemli. Türkiye coğrafyası. Hani üç kıtaya hakim deriz ya, Afrika ile bağlantımız vardır, Asya ile bağlantımız vardır, Avrupa ile bağlantımız vardır ve o yüzden bu topraklar her daim önemli olmuştur. Mesela bakın Bizans, biraz şimdi geriye saracağız ama Bizans mesela Müslümanlar gelir İstanbul kapılarına dayanırlar. Ne bileyim işte İranlılar, Sasaniler gelir öyle veya böyle İstanbul kapılarına dayanırlar. Ama Bizans ne zamanki Anadolu'yu elinde tutmuştur, tekrardan toparlanmayabilir. Ama işte 1071 ve sonrasında yani Sultan Alparslan'ın büyük seferinden sonra Türkler Anadolu'ya girmeye başladığı andan itibaren artık Bizans için geriye sayım başlar. Sonra bu coğrafya Türkiye haline gelir ve aynı önemini devam ettirir. Yani bu topraklar aslında hem bu coğrafya insanının hem de Orta Doğu'daki işte diyelim Müslümanların can damarıdır.
1: Biraz bu Haçlı hikayelerinden de bahsedelim mi? Zaten eseri de kaleme aldınız.
0: Evet.
1: İyaşe problemi Haçlılar sefer esnasında yaşıyorlar anladığım kadarıyla. Hı-hı. Ve insan eti mi yiyorlar? Nasıl oluyor?
0: Maalesef. Bakın o olay biraz aslında hani yamyamlıktan ziyade açlığın getirmiş olduğu çaresizlik. Çünkü o dönemlerde hani günümüzdeki büyük ordularda bile ikmal ve iyaşe problemdir. Özellikle savaş zamanlarında. Mesela Stalingrad'daki Alman ordusunun hani mağlubiyetinin temel sebebi bu ikmal ve iyaşenin yapılamaması. Ki o dönemden bahsediyoruz. Hani insanlar ne diyelimse bir haftalık azıklarını alıyorlar ve yola çıkıyorlar. Nedir işte gittikleri yerlerde biz hacıyız diyorlar. İnsanlar onlara yiyecek veriyorlar veya işte Bizans İmparatorluğu'na geldiklerinde imparator bunlara ikmal ve iyaşe sağlamış ama zaman içerisinde özellikle

0: Özellikle mesela Anadolu'dan geçerken veya işte Antakya kuşatması esnasında bunlar çok büyük açlık çekiyorlar. Hatta işte derileri yemişler, ağaç kabuklarını yemişler, işte buldukları ot vesaire bunları yiyorlar. Gerektiğinde leş yiyorlar. Ama özellikle Mahretun Numan'da baktığımızda işte o açlık probleminden dolayı da oradaki ölü insanların etlerini yediklerini biliyoruz. Hatta işte bir hikaye vardır. Bohemond'un üzerinden anlatılan bir hikayedir bu. Haçlılar Antakya'ya geldiğinde işte 8 ay burayı kuşatmışlar ve zamanla açlık problemi çekmeye başlıyorlar. Ve Bohemond işte o civarda Müslüman casusların dolandığını haber almış sözde. Ve bunlardan bir tanesini yakalıyor ve adamı kebap ettirmiş. Öldürüyor, kebap ettirmiş ve bunu herkesin gözü önünde kendisi ve diğer askerlere yediriyor. Ama kaynak bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki işte Bohemond bunu yaptığında diyor diğerleri korktu ve hepsi kaçtılar ve Haçlıların işte gücünden, işte onların düşmanlarının cesetleriyle beslendiğinden vesaire bahsetti deyip hani bir korku ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bu
1: İnanılmaz
0: dediğimiz gibi tamamen çaresizlik diyelim. Mesela Ant Dağları'nda düşen bir uçak vardır hatırlarsan. Uçakta da oradaki insanlar, kurtulanlar bir arkadaşının cesetlerini yiyerek hayatta kalmışlardır. Bu şekilde bir durum.
1: Yine hikayeler üzerinden devam edelim. Bu seferler esnasında bir rahibe Türk askeri aşık oluyor değil mi?
0: Evet, normalde baktığınızda hani bu türden olaylar çok sık rastlanmaz. Çünkü hani rahibelerin bir evlenmeme yemini vesaire vardır ama işte böyle bir Türk askerine aşık olmuş. Sonrasında bir ilişki yaşamışlar. Ama 1. Ayşe ordusu geldiğinde rahibe tekrardan işte kaçıp Haçlı ordusuna sığınıyor. Hatta işte bir günah çıkarma töreni yapılmış. Fakat sonrasında Türk tekrardan gelip kadını ikna ediyor. Onu yanına alıp kaçırıyorlar ki Haçlılar bundan şöyle bahsediyor. Ya diyor bu kadar şey yaptılar. Hani onun için günah çıkarma yaptılar vesaire. Ama o tekrar diyor Türk'ün yanında kaçtı deyip kadına hayretle bakmışlar. Dinden dönme olayları burada bakın çok fazla yaşanıyor. Hani aslında yani? Şunu söylemek lazım. Şimdi bu bir ay seferinde yani iki dinin karşılıklı mücadelesinde hani bunu çok fazla görmemek lazım. Yani çünkü bir taraf Hristiyan, diğer taraf Müslüman ve bunlar birbirlerine düşmanlar. Ama seferin başından itibaren her iki taraftan da dinden dönme olaylarının yaşandığını biliyoruz. Mesela işte Haçlılar İznik taraflarına geldiğinde Kısarigordon denen yani bugün Yalova civarlarında bir kale var. Orada sıkışmışlar ve sıkışanlardan bazıları burada İslam'ı kabul ediyorlar. Ve sonrasında işte diğerleri ölmüş ve bunlar da Müslüman olarak hayatlarına devam etmişler. Aynı şekilde mesela bakın din değiştirme olayında da şu vardır. Hani insanlar dinleri farklı motivasyonlara değişebilirler. Hani bunlardan bir tanesi mesela ne bileyim bir paradır veya aşktır veya inanarak bunu yapar. Antakya'da da mesela iç kale hala Müslümanların elinde. Dışarıda bir savaş gerçekleşiyor. İşte Kürbağa, Selçuklu kumandanı gelmiş. Haçlılarla mücadele ediyor ve mücadeleyi kaybettikten sonra geriye çekilmiş. Haçlılar kaledeki Müslümanlarla bir anlaşma yapıp onların serbest çekmesine müsaade ediyorlar ama oradaki kalenin kumandanı şunu söylüyor. Antakya Kalesi üstte bir yerdedir. Hani Antakya'ya gidenler bilirler. Ben diyor hani savaşı izledim yukarıdan diyor ve gökten inen diyor beyazlı meleklerin Haçlı ordusuna yardım ettiğini gördüm. Dolayısıyla işte Hristiyanlığın büyük bir din olduğuna inandım ve Hristiyanlığı kabul ediyorum. Bu gerçekten böyle mi? Hayır. O adam tamamen oradaki siyasi durumun geleceğin Haçlılar lehine değiştiğini düşündüğü için bu şekilde davranıyor. Ve bu dediğimiz gibi bütün seferler müddetince bakın Selahaddin'in yanında mesela bu türden adamlar var. Yine karşı tarafta mesela Türkopol olarak isimlendirilmiş, Müslümanken Hristiyan olmuş adamlar söz konusu. Ve bu hep devam ediyor. Hatta işte İngiltere Kralı Richard geldiğinde 300 tane işte Türk memlükün karşı tarafa geçtiğini biliyoruz. Hatta bunlardan birkaçını da İngiltere'ye götürüyor. Yani bu türden olaylar da kesilmemiş ve bunun da aslında temel göstergesi şudur. Aslında bu bir din savaşı değildir. Tamamen işte siyasi, sosyal ve ekonomik içerikli bir olan bir mücadeledir. İşte bu dinden dönmeler de bunun göstergelerinden bir tanesi olmuş.
1: O zaman şimdi bu seferlerde kadınlar da var. Doğru anlıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Nasıl oluyor?
0: Aslında kadınlar hani sefere katılması çok istenmeyen unsurlar. Hani biraz daha fiziki yetersizliklerinden dolayı çok fazla tasvip edilmiyor. Hatta papalık şunu söylüyor. Hani kadınlar sefere katılmakla mükellef değiller. Sadece erkek vasileri veya kocalarının yanında sefere katılabilirler diyorlar. Ama bakıyorsunuz ilerleyen dönemlerde istenmeyen bir unsur olmalarına rağmen, hatta şunu da söyleyebiliriz. Antakya'daki kuşatmada Haçlılar bir ara zor duruma düştüklerinde diyorlar ki hani bunun sebebi kimlerdir? Kadınları bulmuşlar. İşte Hazreti Havva'nın kızları. Yani çünkü Hristiyan teolojisinde de şöyle bir şey var. Erkeği kötülüğe sevk eden unsur olarak kadınları hep betimlerler. Hmm. Hristiyanlıkta böyle bir algı söz konusu. Orada da...
1: Yani onlar katıldığı için mi biz kaybediyoruz, yeniliyoruz, mağlup oluyoruz?
0: Onların işte işlemiş oldukları günahlar veya erkeğe işletmiş oldukları günahlardan ötürü diyorlar. Böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Erkekler diyorlar 3 gün oruç tutsunlar ama bütün kadınları ordugahtan kovuyorlar. Böyle bir algı oluşmuş.
1: Bütün müsebbibi her şeyin kadınlar diyoruz.
0: Maalesef, maalesef. Ama ilerleyen dönemde olayların tam tersine değişmesi söz konusu. Neden? Çünkü erkekler savaşlarda ölüyorlar. Ne bileyim işte yaşam şartları uygun olmuyor, ölüyorlar. Ama kadınlar hayatta kalmışlar ve baktığınızda mesela Kudüs Krallığı'nda kadından gelen bir veraset ortaya çıkmış. İşte Melisende vardır. Folk'un, Bodwin'in kızı, Folk'un eşi ama daha sonra mesela oğlu adına krallığı idare ediyor. Ve artık öyle bir olay gelmiş ki kadın hakimeler ortaya çıkıyor. Mesela işte Selahaddin'le arada mektuplaşan, hatta yeri geldiğinde Selahaddin'e ben hep şunu söylüyorum, bir racon kesen bir kadın hakime vardır. Etenye de Mili. Veya işte yine hakimiyeti ele geçirmek için babasını çiğneyip Müslümanlarla ittifak yapmaya çalışan bir Antakya hakimesi vardır. Yani bunlara çok sık rastlıyoruz ama bu da işte haç seferleri sırasında kadının gelişen pozisyonuna, orada kimliğine bir anlamda işaret ediyor. Hı hı.
1: Biraz batinilerden de bahsedelim mi bu Haçlıları konuşurken? Hı hı. O dönemde de görüyoruz değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Şimdi batinilerin İslam dünyasındaki biliyorsunuz Hasan Sabbah'la beraber ortaya çıkıyor. Yani batini tabiri aslında aşırı Şii gruplarına verilen ortak bir isimdir. Hasan Sabbah Nizari İsmaililik olarak bunu işte Alamut merkezi olmak üzere ortaya çıkarmış. Ve şu da vardır. Mesela İsmaililer Fatimi Devleti ile beraber bir siyasi vücut bulmuşlar. Ama sonradan bunlar bölünüyor ve Hasan Sabbah da işte az evvel bahsetmiş olduğum gibi Nizari İsmaililik adı altında Alamut'ta bir yapı oluşturmuş ki bu yapının düşmanlarından bir tanesi tabii ki Sünni Selçuklular. Onlara karşı mücadele veriyor ve Sultan Melikşah'ın ölümünden hemen sonra işte bu savaşın cephelerini genişletmek için Hasan Sabbah'ın batıya adamlarını gönderdiğini biliyoruz. Yani batınlar batıya doğru akmaya başlıyorlar ki buradaki durum nedir? Hem Selçuklara karşı dediğimiz gibi cepheyi genişletmek hem de nefret ettikleri işte kendi imamları olan Nizar'ın elinden tahtı alan Mustali Fatimilere karşı mücadele etmek. Ve bunlar adanmış adamlar. Hakikaten çok fanatikler. Ve bölgeye geldiklerinden itibaren işte Halep'e yerleşmişler, Dımaşk'a yerleşmişler olmuyor. Neden? Çünkü Halep olsun, Dımaşk olsun büyük metropoller. Ve bunların yapılanmasında da hani ben hep şunu söylüyorum. Alamut merkezli bunlar. Alamut örneğine uygun bir şekilde yapılanmaları lazım. Neden? Çünkü Alamut öyle bir yer ki ele geçirilmesi imkansız. Hatta Hülagü, şöyle söyleyelim, 8 kişi kalmış içeride. Ona rağmen bir ara orayı alamıyor. Sonradan biri gizli bir yer göstermiş, ancak alabilmiş. Hani öyle bir özelliğe sahip. Bu adamlar Halep'e geldiklerinde olmuyor. Dımaşk'ta olmuyor. Ama ne zaman ki bugünkü Suriye ve Lübnan arasındaki Cebel-i Ensar dağları vardır. Orada işte Masyaf olsun, Hevabi, Kef gibi kayalar var. Yine sarp yerlerde veya işte ulaşılmaz yerlerde. Buraya yerleşmelerinden itibaren tutmuşlar. Ve ilk dönem için bakıldığında bu adamlar genelde Müslümanlara düşman. Yani Müslümanların o dönemdeki kumandanlarını öldürüyorlar. Haçlılara karşı mücadele veren. İşte bunlardan bir tanesi Aksun Gurel Porsuki. İşte bir tanesi Cenaüt Devle. Hatta işte Selahaddin Eyyubi'ye iki defa suikast düzenliyorlar. Ama sonrasında Selahaddin bunlarla anlaşıyor ve 3. Haç Seferi'ni bitiren şeydi anlaşmada. Batıniler yani Haşhaşiler ki Assasiyun işte İngiltere'deki Assasin daha doğrusu İngilizce'deki Assasin. Haşhaşilerle
1: Batıniler aynı mı?
0: Yani bunlar doğuda Batın olarak biliniyor. Batı'da ise daha çok Haşhaşi olarak isimlendirilmişler. İşte İngilizce'deki Assasin kelimesi de buradan geliyor aslında. Yani haşhaş içen manasında. Ve ilginçtir, bunlara o ne diyelim lakabı, ismi veren Fatımi hilafettir. Yani onlarla aynı inancı paylaşan kimselerdir. Selahaddin bunları anlaşmaya dahil etmiş ve bunlar

0: Reşidüddin Sinan vardır.
1: İnanılmaz.
0: Aslında bakın Şeyhül Cebel lakabı vardır. İşte dağların şeyhi. Bu Hasan Sabbah'a söylenir ama onunla alakası yoktur. İşte Marco Polo'dan itibaren ortaya çıkmıştır. Onun sahibi, yani o ünvanın, o lakabın sahibi aslında Reşidüddin Sinan'dır. Bu adamın Hospitaller ve Templiyer şövalyelerine, yani tapınakçılara verdiği bir şey var. Vergi var. Çünkü batinlerden korkmayan bir tek bunlar var. Tarikat şövalyeleri ve Hospitallerler. Çünkü bunların hani kaybedecekleri bir şey yok. Geride bıraktıkları bir çocuk yok, aile yok. Dolayısıyla korkmuyorlar. Bir ara Haçlılara haber gönderip Hristiyan olacaklarını söylüyor. Ama diyor ki sadece diyor bu adamların bizden almış oldukları vergileri iptal edin. Biz de diyorlar Hristiyan olalım. Kral buna sevinmiş, Kudüs kralı. Hemen diyor tamam, haberler gönderiyor işte tapınakçılara ki bu adamlar artık Hristiyan olacaklar. Vergiyi almıyorsunuz. Peki tapınakçılar ne yapıyor? Biliyorsunuz ki tapınakçılar da hani aslında çok hani mütevazı bir hareket olarak başlamışken daha sonradan Avrupa'nın mesela ekonomik anlamda efendileri olmuşlardır. Ve bankacılığı tefecileri de doğuda öğrenmişlerdir. Bu para elimizden gitmesin diye Templiyerlerin orada batın ilaçlarını öldürdüğünü görüyoruz ki işte bu noktadan tapınakçıların buradaki para hırsı ve hevesi batinlerin bir anlamda belki takiye yaptılar ama Hristiyanlığını engellemiş.
1: Hocam 200 yıl sürdü diyorsunuz. En can alıcı nokta sizce hangisi? Bununla da bitirmiş olalım. Bu Haçlı seferleri sürecinde.
0: Yani en can alıcı nokta olarak baktığımızda 1187 bir milattır. Yani Selahaddin'in burayı alması. Ama Selahaddin'in sonrasında özellikle Memlüklerin iktidarı, Baybars gibi büyük bir sultanın gelmesi ki burada sadece Haçlılarla mücadele etmez. Aynı zamanda Moğollarla da o mücadeleyi sürdürmüştür. Haçlıları tam anlamıyla ezer. Büyük bir güç olduğunu farkındadır. Büyük bir hükümdar olduğunun, artık karşısındakinin sona geldiğinin farkındadır. Baybars'la beraber başlayan bir süreç vardır. Önemli bir süreç vardır. Haçlıların bölgeden silinmesi anlamında Memlüklerle beraber. Bunu işte onun diyelim ardıllarından Kalavun devam ettirir ve en nihayetinde Elmelik Eleşref Halil'le beraber Akka'nın alınması. Ki burada aslında bakın Akka hani gerçekten bir din savaşı mıydı? Yoksa bir ticari savaş mıydı, bir olay mıydı? Çok güzel, açık bir örneğidir. Çünkü bakın, savaşla ticaret bir arada yürümez. Sosyal hayat bir arada yürümez. Yani savaşın olduğu yerde şehirler çöker. Ekonomi ortadan kalkar. Ama tam aksine Haçlı Seferleri döneminde ticaret artmıştır. Doğu ile Batı arasında. Akka, Haçlılar gelmeden önce küçük bir şehirken, Haçlılar geldiğinde büyük bir metropol haline dönüşür. Büyük bir ticari hinterlanta kavuşur. Neden? Çünkü aslında zaten seferlerin maksadı budur. İşte o şehir Elmenik Eleşref Halil tarafından alındıktan sonra da tekrardan eski örümünü kazanır. Yani o şaşal dönemleri biter. Çünkü Memlükler burayı aldıktan hemen sonra yıkıyorlar. Aynen Trablus'ta olduğu gibi, aynen Kayseri'de. Neden? Çünkü Haçlılar tekrardan gelip de burayı ele geçirmesinler diye şehri yıkıyorlar. Biraz daha geride, Karasal tarafta o şehri tekrardan kurmayı düşünmüşler. Ama dediğimiz gibi Memlüklerin burada özellikle varlığı Haçlı seferleri için çok kritik bir nokta. Ve onların askeri kabiliyetleri, Baybars ve Kalavun gibi büyük sultanlar bu işi sona erdirmeyi bilmişler.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Sıralı bir Haçlı seferleri tarihi yapmadık. Daha spesifik noktalara değindik. Aslında söylemlerinizin içerisinde yeni program konuları da bence doğdu. İnşallah. Haşhaşiler dediniz, Hasan Sabbah dediniz, Batinilerin faaliyetleri dediniz. Merak edilen konular bunlar da başlı başına kendi özgü konular.
0: Çünkü bu adamlar gerçekten de bakın Haçlılarla ittifak halinde yeri geldiğinde Müslümanlarla ittifak yapıyorlar. Kendi mezheplerinin olanlara düşman olmuşlar. Onlarla ilgili birçok hikaye var.
1: Onları biz da önümüzdeki süreçte inşallah uygunluğumuza göre konuşalım. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Haçlı seferlerini konuştuk. Spesifik yaklaştık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te. Değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye.

0: FX'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da Ankara'da.
2: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: kazanın içindedir Osman.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in eseri Bir Adam Yaratmak vizyona girdi. Murat Çelik'in yönettiği dram türündeki filmin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur, Hakan Menişliler gibi oyuncular var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği film, bir tiyatro yazarının yaşadığı derin ruhsal çalkantıları merkeze alıyor.
2: Senin işini yapmıştım.
1: Kült film Şeytan Marka Giyer'in sinema severler tarafından heyecanla beklenen ikinci filmi vizyona girdi. David Frankel'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde usta oyuncular Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt başrollerdi. 2006 yapımı ve bir nesli tanımlayan kült filmin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmişken oyuncular Miranda, Andy ve Emily rollerine yeniden hayat vererek New York'un şık sokaklarına ve Runway dergisinin modern ofislerine geri dönüyor.
3: Seni ben almadım ve tek yapmam gereken sen başarısız olana kadar beklemek. Neden trene binmiyorsun canım? Not show up late, might be on time. Just wait, I'm coming. Bu işten bir şeyler çıkaracağım.
4: Dur. Umarım akşama bunu giymez.
3: Bu kadar.
5: Fendi, bize bu lazım. Brunello Cucinelli pantolon. Bayılıyorum. Ve kesinlikle işlemeli iki parçalı bir totem takım gerekiyor. Ama toprak rengi değil çünkü çok soluksun.
4: Ben işimi seviyorum.
6: Hepiniz şenliğe davetlisiniz.
1: Şehzade Büyük Şenlik animasyon türünde bir yapım. Film, saraydan gizlice ayrılan bir şehzadenin, kardeşinin sünnet şenlikleri sırasında kimliğini gizleyerek katıldığı bir gösteri grubunda İtalyan bir prensesle yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları serüveni konu alıyor.
7: Bir sorun var sultanım. Şehzade Murat. Şu an sarayda olmadığını söylemek zorundayım.
8: Dışarısı sizin için çok tehlikeli şehzadem.
9: Ben şenlikleri izlemek için dışarı çıktım.
10: Şehzadeyi yakalıyor ve Rodos'a götürüyorsunuz.
11: Ama her tahtın arkasında tehlikeler bekler. Şehzadeyi birlikte yakalayacağız, beni alırsak paylaşacağız.
12: Koş!
11: Daha önce anlatılmamış gerçek bir saray hikayesi.

0: Şehzade'nin macerası seni bekliyor.
1: Haftaya salıdan itibaren rüzgar şiddetlenecek.
2: Dram türündeki Aldığımız Nefes'in yönetmeni Şeyhmuz Altun. Oyuncu kadrosunda Defne Zeynepenci, Rüzgar Usta, Aras Kavak gibi isimler var. Film, kimya fabrikası patlamasıyla başlayan ve dinmek bilmeyen yangının ardından hayatı altüst olan 10 yaşındaki Esma'nın hikayesini anlatıyor.
3: Niye yangına kimse bir şey yapmıyor?
1: Olur mu ya, uğraşıyorlar işte söndürmek için. Sen o fabrikada çalışmıyor musun?
3: Komutanım, kusura bakma ama biz küçük yerde yaşıyoruz.
2: Megastar Michael Jackson'ın hayatını konu alan Michael filmi gösterime girdi. Michael Jackson'a yeğeni Jaffer Jackson'ın hayat verdiği film, Pop'un Kralı ismiyle anılan, hayatı büyük başarılar ve tartışmalarla dolu geçen Michael Jackson'ın yaşamına odaklanıyor. Kadroda ayrıca Miles Taylor, Coleman Domingo, Nia Long ve Kendrick Sampson gibi isimler var. This is what I was put on earth to do. I knew you were different the moment you were born. You let your light shine into the world.
4: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun. Bu topraklar İslam diyarı olduğundan beri yaşayanların, yapılanların, yıkılanların, gidenlerin, kılanların kaydıdır.
2: Dram türündeki Geçmişin Kokusu'nun yönetmeni Serkan Özarslan. Görkem Sevindik, Gülsim Ali, Emir Benderlioğlu gibi oyuncular filmin başrollerinde. Film, Makedonya'nın tarihi dokusu eşliğinde imkansız bir aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyor.
4: Anlaşılan seninle konuşacak çok şeyimiz var Elena.
5: Salih.
4: Elena.
5: Bunu sormuşsun.
4: Unutmadım.
5: O kadar çok özledim ki. Değişmemiş buralar. Şehir, çarşı, hep hatırladığım gibi.
4: Hepimiz bıraktığın gibiyiz. Bunların yaralarını sarmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok.
6: Evet.
4: Benim amcam.
6: Baza.
5: Sonra onlar geldi. Hepimizi bir yere götürdüler. Kardeşlerimi, çocukları, herkesi öldürdüler.

Laodikya, Denizli Merkez Efendi ve Pamukkale ilçeleri sınırları içinde yer alan antik bir kent. Kent yerleşiminin M.Ö. 5500 yılından itibaren başladığı kent, antik dünyanın tekstil kenti olarak anılıyordu.

Milattan sonra 7. yüzyıl başında meydana gelen büyük depreme kadar yerleşimin iyi sürdüğü kent ticaret başkentiydi. Fransa'nın Lyon kentinde ele geçen mezar taşında burada Laodikya kumaşlarını satan tüccar Julius Verecundus yatmaktadır yazması, marka ve tanınırlığın deniz aşırı ülkelerde bile nasıl olduğunu anlatması bakımından önemlidir. Laodikya Antik Kenti'nde Kuzey Tiyatrosu oturma basamakları üzerinde yer alan yazıtlar, bölge kentlerinin oturma yerlerinin olduğunu, diğer taraftan kentin esnaf loncaları, ticaret erbapları ve tanınmış ailelerinde özel oturma yerlerinin olduğunu ortaya koyar. UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınan Laodikya'da geçtiğimiz günlerde tarihi bir keşif yapıldı. Kazılarda beyaz mermerden 3 metrelik Athena heykeli ortaya çıkarıldı. Heykelin Augustus dönemi izleri taşıdığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserin taşıdığı sanatsal değeri vurgulayarak, Augustus dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkati çekiyor diye konuştu.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Oğuzhan Koç sözleri ve müziği İbrahim Başaran'a ait Ağla şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Bahadır Tatlıöz, sözleri Sezen Aksu'ya, müziği Kostas Montakis'e ait 90'lı yıllarda süperstar Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz Ağlama Anne şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Erkan Taşçı ve Teoman, sözleri ve müziği Teoman'a ait 90'lı yılların klasikleşen şarkılarından Sus Konuşma'yla dijital platformlarda ön sıradalar.

Hollywood'un iki ünlü ve karizmatik aktörü Brad Pitt ile Tom Cruise'un yapay zekalı kavga videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve bazı etik tartışmaları beraberinde getirdi. Yapay zeka ile üretilen ve Pitt'le Cruise'un bir binanın tepesinde dövüştükleri görülen viral video, yeni bir yapay zeka video üretim platformu olan Seedance 2.0'dan geliyor. Video internette yayılırken yapım şirketi MPA ve diğer sektör paydaşları içeriğin telif hakkıyla korunan eserleri izinsiz kullandığını belirterek tepki gösterdi. Deadpool üçlemesi ve Zombieland gibi filmlerin senarist yapımcısı Retri ise yakında insanların bilgisayar başına geçip Hollywood'un şu anda ürettiklerinden ayırt edilemeyecek filmler yapabileceğini ve gelecekte sektörde önemli istihdam sorunlarına ve hukuksal mücadelelere yol açacağını savundu. (Gülüyor)

Almanya'nın Hessen eyaletinde her turistin ziyaret ettiği masalsı, rengarenk bir kent var. Idstein. Orta çağdan kalma bozulmamış dokusuyla vakti zamanında kontların ikamet

güzergahı olmuş, şipşirin bir kasaba olan Itstein, ziyaretçileri unutamayacakları bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Tarihi 12. yüzyıla kadar uzanan Itstein, Taunus dağlarının eteklerinde kurulur.

şehrin en dikkat çekici yapıları Eyik Evşi Fıs House, 1698 yılından kalma belediye binası Rat House ve 13. yüzyılda yapılan kilise. Bu güzel şehir, Arnavut kaldırımlı kıvrımlı sokakları ve panjurlu, rengarenk yarı ahşap karkas evleriyle ziyaretçileri bambaşka bir dünyaya götürüyor. Hemen belirtelim. Kasabanın en eski evi 1410 yılında inşa edilmiş ve hala içinde ikamet edenler var.

Tuğçe'yle usta dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Luka Sulic, solo kariyerinin en özel repertuarıyla Live Tour kapsamında Türkiye'ye geliyor. Bio Entertainment organizasyonuyla 27 Kasım akşamı Zorlu PSM'de gerçekleşecek konserde Sulic, izleyiciye güçlü ve etkileyici bir deneyim sunacak. Sanatçı, 2019 yılında yayımlanan Vivaldi Four Seasons albümüyle ABD Klasik Albümler listesinde bir numaraya yükselmişti.

Punk'ın ruhunu şiirle besleyen Patti Smith 17 Mayıs'ta ülkemize geliyor. En son 2016 yılında ilk albümü Horses'ın 40. yıl turnesi vesilesiyle izlediğimiz Patti Smith tam 10 sene sonra İstanbul'u tekrar ziyaret ediyor. Müzisyen bu kez uzun süredir birlikte çalıştığı isimler Tony Shanahan, Seb Rochford ve Jackson Smith'ten oluşan Patti Smith Quartet projesiyle bonus performans sahnesinde olacak.

çapında La Dolce Vita'nın kralı olarak bilinen Alessandro Ristori, 23 Mayıs akşamı Mondaine de Paris'o İstanbul'da solo performans sunacak. Gençlik yıllarından beri şarkıcılık ve şovmenlik yapan Ristori, 1960'larla 70'lerin İtalyan müziğinin ihtişamını Amerikan rock'n'roll ve İngiliz pop rock ruhuyla

14. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, Macaristan'ın güçlü müzikal ruhunu İstanbul'a taşıyor ve Budapeşte'nin seçkin oda müziği topluluklarından Saygun Kuarteti Türkiye'deki ilk konserlerinde sanatseverlerle buluşturuyor. Dünyaca ünlü keman virtüözü Marta Abraham ve çalışmalarını Budapeşte'de de sürdüren viola sanatçısı Engin Mevsim tarafından kurulan Saygun Kuartet, 10 Mayıs'taki AKM konserlerinde Yaylı Çalgılar Dörtlüsü evreninden 3 başyapıtı sahneye taşıyor.

sanatçı Merve Şendil'in kişisel sergisi sadece bir rüyaydı. Çanakkale Troya Müzesi'nde 22 Mayıs tarihine dek sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının eserleri resim, çizim, fotoğraf, video ve metin temelli işlerden oluşurken Troya'nın mitolojik ve tarihsel katmanlarından hareketle rüya, hafıza ve zaman arasındaki geçirgen ilişkileri araştırıyor. Serginin küratörlüğünü Ceren Erdem üstleniyor.

Leyla, Vi Leyla. Adını Şehrazat'ın hükümdar Şehriyar'ı etkilemek ve canını kurtarmak için anlattığı Orta Doğu kökenli fantastik öyküler bütünü Binbir Gece masallarından alan bu eser, masalların taşıdığı zamansız ruh halini müziğe dönüştürüyor.

Arap müzik geleneğinin en görkemli anlatılarından biri olan eser, ilk kez 1960'ların dünyaca ünlü isimlerinden Ümmü Gülsüm'ün sesiyle hayat buldu. Pek çoğumuzun kulağına aşina gelen eseri besteci Balik Hamdi geniş orkestral anlayışa taşıdı ve duygu ani bir yükselişte

Şimdi solist May Faruk'un yorumu ve Ulusal Arap Orkestrası'nın ritimleriyle aşk, bekleyiş ve zaman kavramları etrafında şekillenen kolektif bir müzik hafızası olan Harf Leyla ve Leyla'yı dinliyoruz.

Megakent İstanbul'da yaşıyorsanız hafta sonları çok uzaklaşmadan kaçabileceğiniz lokasyonlar var. Şehir stresinden biraz olsun uzaklaşmak için terapi niteliğindeki bu kaçış noktalarını sizlere yeniden hatırlatalım istedik. Belki rotanızı oluşturmak için sizi motive edebilir bu hatırlatma. İstanbul'a bu kadar yakın olup o kadar dışında hissedebileceğiniz bir yer var. Sapanca. Yeşille mavinin kaynaştığı bu kasaba, sakin atmosferiyle tam da kafa dinlemelik bir lokasyon. Sabah göl kıyısında yürürken soluduğunuz çimen kokusu, gerçek dünyadan bir süreliğine kopmanız için kafi. Şehir gürültüsünden, trafikten ve kalabalıktan arınma noktası da olan Sapanca, yeniden enerji depolamanız için birebir.

göl manzaraları eşliğinde yürüyüş yaparak ve temiz havada dinlenerek kısa bir tatil yapmak istiyorsanız Yedigöller Milli Parkı tam size göre. Burası 1965 yılında Milli Park olarak korumaya alınmış doğal bir cennet. Yakınlığı nedeniyle hem İstanbullu hem de Ankaralı ziyaretçileri ağırlıyor. Yedigöller'de gezilecek yerler arasında nefes kesen Kapankaya seyir terası, sonsuza uzanan matematik harikası Pisagor ağacı bulunuyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi, Türkiye'nin nadir ekosistemlerinden biri olan longoz ormanlarına ev sahipliği yapıyor. İğneada, Karadeniz'in en batı ucunda yer alan, uzunluğu neredeyse 20 kilometreye ulaşan kesintisiz kumsalları ve plajları, yılın değişik dönemlerine yayılan turizm yelpazesindeki çeşitliliği de Karadeniz'in Trakya'daki incisi konumunda. Subasar ormanları, kuş sesleri ve sakin atmosferiyle bu rota hem çocuklar hem de yetişkinler için öğretici ve keyifli bir alternatif sunuyor.

İstanbul'un kalabalığından kaçıp huzur dolu bir hafta sonu geçirmek ve unutulmaz bir tatil yapmak istiyorsanız istikametiniz Prens Adaları içinde en bilineni olan Büyükada olmalı. Bu ada her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen büyülü bir yer. Bisikletliler, sokakları süsleyen rengarenk leylaklar, begonviller, erguvanlar, buram buram deniz kokusu ve güler yüzlü insanlar. Büyükada Tabiat Parkı adanın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için

İdeal bir durak. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısı olan Büyükada Yetimhanesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. 1903-1964 yılları arasında yetimhane olarak hizmet veren bu devasa yapı günümüzde de ihtişamlı görünümünü koruyor.

Bir diğer prens adası olan Burgazada'da size deniz havası, bisiklet turları ve nostaljik ada atmosferiyle keyifli bir hafta sonu vaat ediyor. Üçüncü büyük ada olan Burgazada plajlarıyla ünlü. Bunlardan en ünlüsü ise Kalpazankaya plajı. Ayrıca Türk edebiyatının usta yazarlarından Sait Faik Abasıyarık'ın yaşadığı evde şu an müze. Onun anısını yaşatmayı amaçlayan müzede yazarın kişisel eşyaları, eserlerinden ilham alan sergiler ve etkinlikler mevcut.

İstanbul'a yakın bir diğer kafa dinlemek için kaçış noktası Şile. Tarihi eski çağlara kadar uzanan, Karadeniz'in kıyısında ufacık bir kasaba olan Şile'nin sembolü hiç kuşkusuz Şile Feneri. Aktif olarak çalışan, dünyanın en büyük ikinci deniz feneri olan bu fener, 1850'li yılların sonunda yapılmış. Şile merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Saklıgölü'de kasabaya gitmişken ziyaret edin deriz.

0: Sensiz gidiyorsun yabancı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bıktım.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Astrolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
2: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
1: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunu ise %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmedim.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden

0: Bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Ciğerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalık.

0: korkutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
1: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta.

0: kaderim.
1: Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin, Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim." der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayınlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

amma cool filmlerdir western filmleri. Dünya üzerinde çok da izleyicisi vardır vahşi batıdan kovboylarla özdeşleşen bu filmlerin. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri en sevilen, bazıları da kült olan western filmleriyle baş başa bırakıyoruz. Ünlü aktörler Russell Crowe, Christian Bale ve Peter Fonda'nın oynadığı 3.10 Yuma, 2 saat 2 dakikalık bir western kült film. James Mangold'u yönetmen koltuğunda gördüğümüz filmi özetleyecek olursak, Evans azılı bir katil olan Wayne'in yakalanmasının ardından onu 3.10'da Yuma'ya kalkacak olan trene götürmeyi kabul eder. Ancak durum farklı şekilde gelişecektir. Evans bu kanun kaçağı ile birlikte yola çıktığında bir şekilde ona saygı duyacak noktaya varır.

0: Hayvanını vurduğum için özür dilerim ama olayı idrak edip aceleyle bir şey yapmanı istemedim.
1: Sinemanın sıra dışı yönetmeni Quentin Tarantino'nun Zincirsiz'i efsane sayılabilecek bir western filmi. Jamie Foxx, Christopher Waltz ve Leonardo DiCaprio'yu buluşturan yapım, köle Django'nun Alman asıllı ödül avcısı Dr. King Schultz'la yolunun kesişmesiyle başlıyor. Django, eski efendisini ölü ya da diri ele geçirmek isteyen Schultz'la anlaşmaya varır ve özgürlüğü karşısında Brittle kardeşleri kendisine getirme sözü verir.
0: Sorular var.
2: Canın cehenneme pisliği.
0: Daha önce dediğim gibi Brittle kardeşleri yeniden görecek olsam tanıyabilir misin?
3: Evet. Satın alıyorum. Evet Baspek. Baspek genç Django için ne kadar istiyorsun?
0: Bu pranga hoş bir şey değil. Şunu biraz tutar mısın? Teşekkür ederim. Django, o ata bin. Ayrıca yerinde olsam merhum Spain geride bıraktığı paltoyu da alırdım.

0: Sakın kardeşimin paltosuna dokunmaya kalkma.
1: Lanet olsun.
2: Tam olarak 110, 20 ve 5. Genç Cengo'nun karşılığı ve artık ihtiyacı olmayacağı için kardeşinin beygirini de satın almak istiyorum. Ayrıca Bay Speck, ne yazık ki bir fatura istemek zorundayım. Verebilecek misiniz?

Biyografik western türündeki korkak Robert Ford'un Jesse James suikasti, Brad Pitt, Casey Affleck ve Sam Shepard'ın muhteşem oyunculuk performanslarıyla anımsanan bir film. Andrew Dominik'in yönettiği film, Jesse James'in kendisini idol olarak gören 19 yaşındaki Robert Ford'la karşılaşmasıyla son günlerini anlatıyor.

Western gerilim türündeki ihtiyarlara yer yok. Joel ve Ethan Coen kardeşlerin klasikliğe taşıdığı başarılı bir Western filmi. Tommy Lee Jones ve Javier Bardem'in oyunculuklarını konuşturduğu film aynı zamanda 4 Oscar ödüllü bir başyapıt.

Meksika'daki bir köyün ahalisinin düzenli olarak ürünlerini yağmalayan haydutlardan korunmak için Amerikalı bir grup silahşörü kiralamalarını anlatan Muhteşem Yedinli'nin tanıtım sloganı aynı zamanda filmin bir özeti gibi. 7 kişiydiler ama 700 kişi gibi dövüştüler. Tüm zamanların en popüler westernlerinden biri olan Muhteşem Yedinli'nin senaryosunu Kurosawa'nın 7 Samuray filminden William Roberts uyarladı.

0: Tombstone, Arizona'nın birdenbire zengin olan kasabalarındandır. Sokaklarında acımasız kuralların işlediği, iyiğin ve kötünün yan yana yürüdüğü, merhametsiz haydutların insanları vahşice katlettiği kasabadaki cehennem azabı gibi geçen günler, White Earp'ün geldiği güne kadar sürecektir. 1993 yapımı Tombstone, dünya genelinde en sevilen western türü yapımlardan.
1: Merhaba dostum. Memleketinden bu kadar uzakta dolaşman pek akıllıca değil.
0: Western türünün usta yönetmeni Sergio Leone'nin kült olan filmi Bir Avuç Dolar, isimsiz bir avarenin kendini gurur, açlık ve intikam üzerine oynanan bir oyunun ortasında bulmasını odağına alıyor. Çektiği her Western filmiyle Western türüne yeni bir klasik armağan eden Sergio Leone'nin sayesinde ustalık mertebesine eriştiği filmin başrolünde türün en önemli oyuncularından biri olarak kabul gören bugünün ödüllü yönetmeni Clint Eastwood var.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
4: Böyle zengin olamazsın. Becersen öldürülmeyi becerirsin.

0: Tüm belaların üzerine bir sen eksiktin. Ne istiyorsun?
1: Yiyecek, biraz da içecek.
0: Su işte orada.
1: Hayır, su istemem.
2: Western sinemasının en başarılı yapıtlarından biri olarak kabul edilen ve bu türe kattığı yenilikçi yaklaşımla ışıldayan Sonsuz Ölüm'ün başrollerinde Robert Redford ve Paul Newman ikilisi var. 1969 yapımı film, 1890'lı yıllarda faaliyet gösteren bir soygun çetesinin zeki ve karizmatik liderinin yaşamına ve hak mücadelesine odaklanıyor.
3: Ama savaşırsak orada kalıp bizi açlıktan öldürebilirler. Ya da nişan alıp ateş ederler. Gece aşağı kaya atıp işimizi bitirebilirler. Her şey olabilir.
4: Bize teslim de olabilirler ama ben olsam güvenmezdim.
3: Ateş açmak için pozisyon alıyorlar.
4: Hazırlansan iyi olur.
3: Git. Gelecek sefer Bolivya gibi bir yere gidelim dediğinde Bolivya gibi bir yere gidelim.
4: Tamam. Gelecek sefer. Hazır mısın?
3: Hayır, atlayacağız.
4: Sen aklını mı kaçırdın?
3: Hayır, sorun olacağını sandım. Su yeterince derinse dibe saplanıp ölmeyiz. Bizi asla izleyemez.
4: Nereden biliyorsun?
3: Mecbur kalmasan buradan aşağı atlar mıydın?
4: Mecbur kalsam da atlamazdım.
3: Ama atlamalıyız, yoksa işimiz bitik. Geldikleri gibi gitmek zorunda kalacaklar dostum. Hadi.
4: Sadece tek bir atış, bütün istediğim bu.
3: Atlamalıyız.
4: Hayır, benden uzak dur.
3: Neden?
4: Savaşmak istiyorum.
3: Bizi öldürecekler.
4: Belki.
3: Ölmek mi istiyorsun?
4: Ya sen?

0: söylemiştim.
1: Evet.
2: İşte. Bu da küçük tabii. Ama küçük aynı zamanda güvenli demektir.
3: Bill Condon'ın yönettiği 2017 yapımı Güzel ve Çirkin bir Amerikan romantik fantastik müzikal. Film 18. yüzyıl peri masalı uyarlaması. Oyuncu kadrosunda Emma Watson, Ben Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Ewan McGregor gibi ünlü isimler var.
4: Kaçacağım, söz veriyorum.
5: Bak bir kız.
4: Kim konuştu?
6: Merhaba.
4: Konuşabiliyor musun?
0: Konuşuyor tabii. Tek yaptığı da bu zaten.
7: İzin verirsen önce seni hazırlayayım.
4: Sana bir numara yapayım mı? Son gül yaprağı düşünce ne olacak?
5: Efendimiz sonsuza dek yaratık kalacak.
0: Ve biz de antika olacağız. Ne yaptın sen öyle?
4: Hiçbir şey.
0: Çık dışarı. Defol!
3: Güzel ve Çirkin 2017'nin en çok hasılat yapan filmi ve tüm zamanların en çok hasılat yapan 17. filmi.
5: Öğrenmeniz gerekecek.
4: Bu kitapların hepsini mi okudun?
0: Hayır, bazıları Yunanca.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, sizleri Güzel ve Çirkin filminin kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.
1: One second, clearing, and background and playback.

Son dönemin ekstrem sporlarından skydiving, merak salan sporcularıyla nefes kesiyor. İşte sosyal medyada en çok beğenilen serbest düşüş performansı var sırada.

Kuzuların Sessizliği, Hannibal ve Cinayet Gecesi gibi filmleriyle tanıdığımız Hollywood sinemasının efsane aktörlerinden Anthony Hopkins'le ilgili yarım asırlık bir sırrı sizlerle paylaşıyoruz.

Hopkins sinema kariyerine henüz başlamamış bir gençken And the Waltz Goes On yani Ve Vals Devam Ediyor adlı bir klasik eser besteledi. Ancak bu eseri hiç yayınlamadı. Zira olumsuz eleştirilerden çekiniyordu. Derken bir gün Johann Strauss Orkestrası'nın kurucusu, ünlü orkestra şefi André Rieu'dan çekinerek bestesini çalmasını rica etti. Rieu bu teklifi gururla kabul etti. 2011 yılında Viyana'da ilk kez bu eseri çaldı. Dinleyenler arasında Hopkins da vardı. Eserin sonunda Oscar'lı aktör alkış yağmuruna tutuldu.

Bravo.

popüler müzik tarihine damgasını vuran, izleri hala devam eden Altın Dönem. Her birimizin hatıralarında ayrı bir yeri olan bu dönemin albümleri de döneme yakışır cinstendi haliyle. Milenyum çağına, yani 2000'li senelere girerkense bir devir kapanmıştı adeta. Müzikte daha steril çalışmaların olduğu bu dönem satışa endeksli fakat satışların çarpıcı bir şekilde düştüğü bir dönem olarak karşımızdaydı. Fakat çok da önyargılı olmamak gerek tabii ki. Çok başarılı albümleri de gördük 2000'lerin başında. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizlerle Milenyum'un başında çok dinlenilen, sözlerini ezbere bildiğimiz çeyrek asırlık o şarkıları birlikte hatırlayacağız. Bir umut şarkısıydı. 17 Ağustos depreminin ertesi yıldı. Binlerce canı kaybetmiştik. Kalanlarsa enkazdı. İşte o günlerde, o geleceğe küstüğümüz günlerde bir şarkı parlamıştı. Sözleri Candan Erçetin tarafından yazılmış, Akın Ertübey bestesiydi. Diyordu ki o şarkının sonunda Candan, en derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayatta? Söyleyin bana. Elbette 2000 yılına damgasını vurmuştu.

lakin o karamsar havadan bir türlü sıyrılamayacaktık. Sonradan bir milenyum hastalığı olarak tarihe geçecek depresyonu o yıllarda sık kullanır olmuştuk. Belki de sebeplerinden biri Göksel'di. Göksel'in naif yorumuna inat 2000'li yılların başında herkesin dilindeydi. Depresyondayım. Kimseye kızamadım. Kimseye küsemedim. Sonunda kendime küstüm. Sonunda hayata diyen Göksel'in bu albümü gelecek yıllarda yapacağı işlerin teminatı olarak karşımıza çıkmıştı.

Sezen Aksu'nun el verdiklerindendi. Ancak vokalisti olarak değil, davul virtüözü olarak tüm konserlerinde neşeyle davul çalıyordu. Işın Karaca, güçlü yorumuyla ilk kez 2001 yılında müzikseverlerin karşısına çıktı. Ana Dilim Aşk albümündeki Tutunamadım şarkısı çok beğenildi. Yeni çıkan isimsiz bir pop şarkıcısının Tutunamadım gibi bir tangoyla çıkması o dönem sektörün pek alışık olduğu bir durum değildi. Ve hiç kimse böyle bir şarkıyla ticari bir beklenti içine girmezdi. Fakat Karaca'nın hem Tutunamadım şiirlere, şarkılara, izimi sürer sesin, ben nereye, sen oraya diye gürleyişi, hem de şarkının akıllara minik serçe ve onun tunçu hatırlatması çok sevildi.

Bir yanımda dop dolu yaşanmış sayfalar, bir yanımda üst üste okunmamış kitaplar. Dünüm, yarınım hep burada, küçücük odamda. Susadım, yoruldum ama aklım hayatta. Bugün derin bir sessizlik süreci yaşayan, hayranlarının tek bir konser vermesini büyük bir heyecanla beklediği Şebnem Ferah, milenyuma perdelerle giriş yapmıştı. Kadın ve Artık Kısa Cümleler Kuruyorum gibi Türk rock müziğinin en iyi albümlerinden ikisini yayınlamış olan Ferah'ın olgunluğa ererek belki de en iyi şarkı sözlerini en iyi melodilerle buluşturduğu özel albümüydü Perdeler. Ve bugün üzerinden neredeyse çeyrek asır geçti.

müziğin kült gruplarından MFÖ'nün 1971'de adım attığı müzikal yolculuğunda 2002'de şaşırtıcı bir gelişme yaşanmıştı. Grubun üyesi Mazhar Alanson solo albüm yayınlamıştı o yıl. Türk dokumuyla Tatlı Rüyalar albümünde ne şarkılar vardı ama. Ah bu ben, yandım, benim hala umudum var. Mazhar Üstad tüm meziyetlerini ustalıkla solo albümünde göstermişti. Bugün bu albüm hala çeyrek asır önceki kadar kalpten dinlenebiliyor ve de söyleniyor.

baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. TK Kitap'tan raflardaki yerini alan Sana Söyleyemedim'i Murat Gener kaleme aldı. Yazar satırlarında okuru Erzincan'dan Muğla'ya, Maçka'daki bir apartman dairesinden Diyarbakır Sincariye Medresesi'ne götürüyor. Sana Söyleyemedim, Anadolu'nun sözlü kültüründen beslendiği gibi okuru modern, geleneksel bağlamda iç dünyasını sorgulamaya davet ediyor. Yürümenin tarihini irdeleyen Rebecca Solnit, Minotaur Kitap imzalı Yol Aşkı adlı kitabında ilgi çekici hikayeleri buluşturarak insanlığın en temel ve etkileyici eylemlerinden birine yeni bir bakış açısı getiriyor. Yürümenin keyif verdiği kadar estetik ve sosyal anlamlar da taşıdığını savunan Solnit, antik Yunan filozoflarından romantik dönem şairlerine, sürrealist gezintilerinden dağcıların tırmanışlarına, kültürümüzü şekillendiren yürüyüşçülere odaklanıyor. Yazar Christopher Booker'ın kaleme aldığı Neden Hikaye Anlatırız? Hikaye üzerine her şey, hikayeleri hayal etme biçiminin temelinde yatan bilinç dışı kalıpları, onları daha sistematik bir şekilde keşfetmek isteyenler için vefalı ve disiplinli bir yol arkadaşı. Yazar, İnkılap Kitabevi'nden çıkan eserinde hikaye anlatımının ardında yenilenen kalıpların evrenselliğini iletmek için mitlerden ve halk masallarından günümüzün Hollywood filmleri, gerilim filmleri ve bilim kurgularına kadar geniş yelpazedeki hikaye türlerini çalışmasına alıyor. Tasavvufun derinliklerinden yükselen bir ışık Tevfik Baba, Kanada'nın soğuk topraklarında 40 yıldır sönmeyen bir meşale. Tasavvuf ummanlığına defalarca dalıp gönlünün derinliklerinden çıkardığı incileri cömertçe paylaşan bir hizmeteri Tevfik Baba. TK Yayınları'ndan raflardaki yerini alan Tevfik Aydöner'in yazdığı Kaftan'ın Ötesi okuru mistik bir yolculuğa davet ediyor. Usta yazar Naip Ağlu'nun kaleme aldığı Özgürlük Afrika'da geçiyor. Ve ana karakterleri bir zamanlar özgürlüğü Afrika'da bulmuş olan iki İngiliz. Bu roman Naip Ağlu'nun en büyük romanlarından biri. Sert ama acıma dolu. 1971 yılında Booker ödülünü kazanan kitap Alfa Yayıncılık'tan okuyucularıyla buluştu. Sağlıksız gıdalar, katkı maddeleri, büyüyen porsiyonlar ve yanlış beslenme alışkanlıkları hayatımızı nasıl etkiliyor? Yanlış diyet yöntemleri, bilinçsiz gıda tercihleri ve modern yaşamın getirdiği hatalı beslenme alışkanlıkları bizi nasıl hasta ediyor? Yağ yaktıran mucize besinler gerçekten var mı? Yoksa bunlar birer pazarlama efsanesi mi? Çocukluk hayallerini gerçekleştirerek milyonlara rehberlik eden Doktor Ayça Kaya'nın yazdığı Hayat Yeniden Doğan Kitap imzasını taşıyor.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: anlaşmamızı bozdun. Sözümde durmadan tek bir Türk'e zarar vermeyecektin. Ancak sen ne yaptın? Saçının bir teli için tüm acını ateşe vermekten geri durmadın, budunumu öldürdün. Anlaşmamızda iki taraf da kan dökmeyecekti. Kimsenin otağına erişilmeyecekti. Tek bir Türk'e dokunmayacaktı.
1: Ne dersin sen? Sen bana...
0: Ben ne yaptıysam budunum için yaptım. Soyum için. Yoksa seninle ölmek pahasına savaşır, buraya sokmazdım. Madem ki anlaşmamızı bozdun, şimdi söyleyeceklerimi iyi işit. Her yerde aradığın atanız, Barağan Tacı bendedir.

0: oyun oynamaya devam edersen o tacı kendi ellerimle parçalarım. Tek bir parçasını bile bulamaz, o tahtada oturamazsın. Bilesin Omar.
1: Buradan asla çıkamazsınız.
2: Çek!

0: Hediye yardım edersin bize. Çıkarın nedir?
1: Bilirim bana güvenmezsin.
0: Haklısın da.
1: Ama Temur'un yaşayıp yaşamadığını bir tek sen bilirsin.
0: Canını tehlikeye atacak kadar çok mu seversin Temur'u?
1: Temur'la yaşadıklarımızı bilirsin. Bu sebeple onu sevmediğimi düşünürsün. Ama neden yardım ettiğimi merak edersin. Bir çıkarım olduğunu düşünürsün.
0: Doğru düşünürsün.
1: Birbirimize ettiklerimiz. Temur'un beni sevmemesi. Bana olan öfkesi. Tüm bunlar şimdi umurumda değildir. Ne olursa olsun o benim evdeşim. Öldüğünü duyduğum gün bir hatun için evdeşin ne kadar önemli olduğunu anladım. Beni sevmese de, evliliğimiz çıkarlar için olsa da, evdeşim varken bu sarayda da, Acun'da da daha güvende hissederdim kendimi. Her şeye rağmen o sırtımı dayadığım dağımdı. Temur Tekin olmasa bu sarayda benim de ne olacağım belli değildir. Ulay Ece'yi bir çırpıda silen kaya beni burada hala niye tutar bilmem mi sanırsınız? Şimdi söyle bana Akkız. Temur hayatta mı? İzlerini bulabildiniz mi? Yaşarlar mı? Ölüm haberini aldığımda yüreğime bir ateş salındı. Ama bilirdim. Yaşarlar demek ki.
0: Yaşarlar. Ama yaşamaları bize bağlı.
1: Nasıl? Yaşarlar dedin.
0: Bize yardım eder misin? Sana güvenebilir miyiz? Ne işin?
1: Temur için ne gerekirse yaparım Akkız. Bana güvenebilirsin.
0: İyi. O vakit o bara bir tik göndermemiz gerek.
1: Adamlarımla kuşlardan bile hızlı gönderirim bitiğini.
0: İyi.
2: Bana bir söz verdin Obar. Yaptığımız anlaşmaya uymadın.
3: Anlaşmaya mı uymadın?
2: Babamın yaşadığını bilirim. Hatta beni babamın gözü önünde küçük düşürmek istediğini de.
3: İyi. O vakit bunu da bil. Bir daha benden bir şey saklarsan aramızda ne bir söz ne bir anlaşma kalır. Sen de kılıcımın kestiği binlerce gökbenden biri olursun. Şimdi Atan Barakağan'ın tacından nasıl haberin oldu?
2: Ben Batı Gök yapgusuydum Babac. Batı Gök Kağanlığı'nın altını da üstünü de en iyi ben bilirim. Siz dağlarda masal dinlerken ben sarayda destan dinlerdim. Benim bilgimi sorgulama.
3: Tacı alıp bana haber etmediğine göre sen de bana oyun oynarsın. Tacın benim için ne kadar önemli olduğunu bilirsin. Neden bana haber etmedin?
2: Yaptığınla beni haklı çıkardın. Bu yüzden ben de tacı saklayıp yaptığımız anlaşmayı sağlama aldım. Görüyorum ki haklıymışım.
4: Bu itlerle anlaşmak ancak Kaya gibi bir adamdan beklenirdi.
5: Kaya Tekin ne ara o bar albazıyla anlaştı da şimdi anlaşmayı bozdun diye çırpınır.
4: He. Kaya bu saltuk. Bir albazın bir albazı bulması çok uzun sürmez. Hemen bulmuşlar birbirlerini. Kaya'nın taht için anlaşamayacağı albaz yoktur.
6: Kaya'nın gözü hep tahtta olmuştur. Taht için yapmayacağı şey yoktur. Ama atasını satacak kadar ileri gideceğini sanma.
4: Han babam, Bazıgök Kağanlığı'na düşman girmiş. Düşmanla anlaşmak nedir? Düşmanla anlaşma yapılır mı?
6: Yapılır. Önemlidir. Kalan canlar için. Hem ölen Türklerin hesabını sorardı. Duymadınız mı?
5: Bir de taştan bahsederdi hanım.
6: Çok önemli. Barakan'ın tacı. O baronsuz bir hiç. Kaya tacı bulmuş.
3: Tacı bulup saklama cesaretini kimden alırsın Kaya? O taç bana ait.
7: Ama benim elimde. Ben istediğim sürece de öyle kalır.
3: İmdi de beni atam Barakan'ın tacıyla mı tehdit edersin?
7: Ben seni atanın tacıyla tehdit etmem. Ben sana atanın tacını vaat ederim. Anla bunu.

0: Sabıteginimiz yaşar mı?
1: Sen önce buraya neden geldiğini söyle. Nereden bilirdin bizim yerimizi?
0: Batu Gategen'in yaşadığını ve burada olduğunu duyduk. Onu korumak için geldik.

0: Şimdi söyleyecek misin? O tokata giren neyi vardır?
1: Düşmanla cenk ederken yara almış. İyileşecek Göktengri'nin izniyle.
0: Teginimizi sırtlayın. Yoksa oraya gideriz.
2: İyileşmeden bir yere götüremezsiniz.
1: Batuga'nın ölmesini istersin.
0: Sen ne dersin Ulukam?
1: Bu halde yolculuk etmesi ölmesi demektir derim. İyileşmeden hareket ettiremezsiniz.
0: Tamam. Batuga tekerimiz iyileşene kadar biz de burada sak dururuz. Dışarı çıkın. Test konuşlanın. Haydi.

0: çevirirsin sen Kuzubek.
1: Hemen otağın her yanını sarın. Hakkı sakın sizi görüp kaçmasın. Haydi. Hemen Göksaray'a gidip Kayahan'a Batugan'ın yaşadığını, çobanın da başında beklediğini haber et. Bak kız, er ya da geç buraya, Batugan'ın yanına gelecektir. O yüzden onu burada bekleriz.

0: hem tacı saklarım hem de vaat ederim dersin. Aklı başında bir kişi olduğum bellidir. Belli olmayan sözünde durup durmayacağım.
1: Ben sana babamı öldürmen karşılığında Batı Gökkanlığını verdim. Sense babamı öldürmeyip üstüne bana oyun kurmaya çalıştın. Bu anlaşmada sözünü tutan benim o var.
0: Şimdi de oyun oynamadığını nereden bileceğim?
1: Bilemezsiniz. Ama ikimizin de oyun oynayamayacağı bir şekilde çözebiliriz.
0: Nasıl?
1: Sen verdiğin ilk sözü tut. Hanı öldür. Ben de sana tacı vereyim. Daha önce sözünü tutup Batı Gökkanlığını verdiğim gibi.
2: Bir tek var, yüce o var.
0: Kimden?
2: Kimden olduğu yazmaz.

0: Ne yazar?
1: Barakan'ın tacı bendedir. Eğer tacı istiyorsan Alpaguan, Temur ve Saltuğ'u gün batmadan Bozat Çayırı'na getir. Ne demek bu?
0: Haksız. Haksız yaptı, bilirim.
1: Sen benimle oyun mu oynarsın? Akkız o eksik kardeşinle mağarada çoktan çürümüştür.
0: Akkız'ın ölmediğini bilirim. Mağaradan kurtulmayı başarmış. Yaşadığını duyar duymaz gökbenleri peşine saldı.
1: O zehirli pusudan kimse kurtulamaz.
0: Demek ki kurtulmayı başarmış. Sana bitik gönderdim. Akkız'ı hafife alma dedim. Rus varek kinezine gönderdiğim alacayı da öldürmüş. Göksaray'da her yeri bilir. Demek ki tacın senin için önemli olduğunu öğrenmiş. Bu bitik sana Akkız'dan geldi. Ancak bu tuzak. O tacı bulamaz. Yerini bilmez. Hiç kimse bilmez.
1: Demek ki Akkız biliyor.
0: Taç sakladığım yerdedir. Bırak getireyim.
1: Dur hele. Belki de sakladığın yerde değildir.
0: Var. O var, ne yaparsın?
1: Taç yerinde mi değil mi birlikte öğreniriz. Gün batmadan Bozat Çayırı'nda. Sen benim canlı kalkanım olacaksın. Götürün bunu. Yerlerinden ayrı bir yere koyun.
0: Bu var.

Batuka. Batuka. Yeğenim. Ulukan. Ulukan, bir şeyler olur. Batuka. Batuka. Bir şeyler olur.

0: Atalı, pençesi aksak olmaz.
1: Olunca görecekler.
2: Arami öksüzle bir yetim öç alacak diye köyün yok olmasına izin veremem.
1: Kes vermez.
2: Çünkü içimde bir han var.
1: Sen çift başlı kurtsun. Türk ilinin bana değil sana ihtiyacı var.
2: Benim de sana ihtiyacım var.
1: Var mı?
2: Çok.
1: Tahta yürümeye başlayasın. Çift başlı kurt.
2: Başlayalım. Bence bütün acun bitmeyecek bir karanlıktır sanki.
1: Her karanlık aydınlığa gebedir Batuka. Güneşin yazgısı doğmaktır.
2: Ne vakit doğacak Akkız?
1: Güneş sensin Batukan. Ne zaman doğacağını aya mı sorarsın? Güneş doğmak zorunda. Onunla aydınlanmayı bekleyen bir putun var.

0: Emine, o kulaklarını aç. Beni çok iyi dinle. Ulu yargı yeniden toplandığında ne yapıp edip Kaya'nın benim aleyhimde karar vermesini engelleyeceksin. Zaten bunu yapmazsan Kaya seni kendi elleriyle öldürecek. Gebe olmadığını bilirim. Kaya bunu öğrendiğinde ne yapar çok iyi bilirsin.
1: Göktengem, yalvarırım, bana yardım et. Ne olursun bana yardım et. Yalvarırım, bir şey olsun. Bir şey olsun, beni bu durumdan kurtar, ne olursun.

0: Ulaycan? İyi misiniz? Ne oldu?
1: Vera Hatun bilir gibi olmadığımı. Tehdit etti beni. Nereden bilir gibi olmadığımı? Nereden bilir?
0: Yemek. Kesin o yılan söyledi. Mutfakta sana çay hazırlarken yanıma geldi. Bu ot gebe kalmak içindir bilirim. Günsel'i gebe değil midir diye sordu.
1: Sen ne dedin?
0: İnkar ettim tabii ki.
1: Nerede o İbek? Nerede o?

0: Baraklardan olmadığı kesin. O da bizim gibi esir herhalde.
1: Kaya gelir gelmez apar topar yola çıkardılar bizi. Nereye götürürler?
2: Nereye götürdüklerini bilmem Saltuk ama. Onlar bizi taç için tutar. Bizi taçla ilgili bir iş için götürür. İt barakların ağını barağın tacıyla takas edecekler bize. Kaya bugün taç bende dedi.
0: Ne yani? Kaya bizi düşündüğü için mi? Daha güvenli bir yerde takas etmek ister.
2: Görünen odur. Eğer Kaya bizi düşünmeseydi tacı getirir o bana verirdi. Kaya'nın gelişiyle birlikte biz yola çıktığımıza göre belli ki Kaya bizi güvenli bir yerde pazarlığa götürür.
0: Madem ölmediğimizi bilirdi Kaya, neden indi bir şey yapar? Neden indi bizi kurtarmaya çalışır? İndi mi aklına geldi bizi kurtarmak?
2: Bizi kurtarmak ister. Ama ne olursa olsun o taç obanın eline geçmeli.

kadıdız. Gök Sarayı hep birlikte döneceğiz. Merak etmeyin. Vakit geldi. Hazır mısın? Kasa etme kız. Alpaguan, Temur, Saltuk, Batuka için. Batuka Tekin de mi yaşar? Yaşar. Ooh.

0: Alpa Guhan bile beni böyle cezalandırmamışken sen kim olursun da beni zindana atarsın?
1: İşlediğin tüm suçların cezası ulu yargı tarafından kesilecek, tasa etme. Yaptıklarına Yibe'yi öldürdüğün de eklenecek. Senin yaptığını bilirim.
0: Sen ne dersin? Ben kimseyi öldürmedim.
1: İpek gerçekleri konuşunca ona düşman kesildin. Canına kıydığını bilmez miyim?
0: Sen beni neyle suçlarsın? Karşında Ulu Ece var senin.
1: Ulu Ece mi? Tacının alınmasını sindirmen kolay değildir, anlarım. İpek'in canını onun için kıydın. Tanıklık yapmazsa tacımı geri alırım diye düşündüm.
0: Bunların hepsi iftira. Sen de evleşin Kaya gibi iftira atarsın. Ulu yargı toplandığında bunların hepsinin hesabını vereceksiniz.
1: Yerlerde kanı var İbeğin. Ona ne dersin? Ulu yargı buna ne der? Senin nasıl bir abuz olduğunu ancak ben bilirim. Bugün bana hançer veren sen değil misin, Vera? Bugün kendimi öldürmem için bana hançer veren bir abuz yarın kendi elleriyle canımı da alır. O sebeple zindanda kalman en doğru olandır.
0: Ulu yargı kararını verdiğinde senin gibi bir yalancının sarayda rahat rahat gezeceğini mi sanırsın?
1: Oğlum canıma kıymamı istediğini öğrendiğinde ne yapar sanırsın?
0: Kaya'ya söylediğin yalan ortaya çıkacak diye bunları yapıyorsan boşuna uğraşma. Ne yaparsan yap, oğluma her şeyi söyleyeceğim.
1: Yorulmayasın Vera. Evdeşime tüm gerçekleri kendime anlatacağım.

0: kişinin ne işi vardır burada?
1: Demek takası yapacak olan kişi Mecin'miş.
0: Taç ne arar Mecin'de?
2: Tacı o para vererek büyük bir yanlış yapar. Büyük bir yanlış.

0: Aytekin.
1: Eğer oyun edecek olursan, kellesi gidecek olan tek kişi Kaya değil, tüm Han soyunuz olacak.
0: Biz neden sana güvenelim? Alpa Guha'nın, Temur Tegin'in, Saltuk'un arabada olduğunu nereden bileyim?
1: Senin oyun oynamadığını nereden bileceğim? Önce sen de aç, tacı göreyim.

bedendi? Gök ruhlu. Oğuz atasının soyu, Türklerin muştulanan oğlu. Gök ordanın tek umudu. Allah'ın tuğu, gökte hep dalgalanacak olan Batuka. Sesimi işit. Yüreğini gök tengrinin buyruğuna harç. Yaraların sağaldı. Acıların kurudu. Aldığı ilk can, atalarının yenildiği tek düşman olan Batuka. Şimdi kalkma vaktidir.

İlkin anası tılsımdan doğdu. Şimdi toprağın tılsımından yeniden doğar. İkinci doğumunda artık sen ruh olacaksın. Akkız yürek olup tamamlayacak seni. Bir olacaksınız. İki bedende bir can. Türkleri birleştirecek çift başlı kurt olacaksınız. Birlikte it barakları yeneceksiniz.

0: Rusaslan yapıldı. Orhun Nehri gibi dağları yırtıp düşmanı önümüze kattığımız günler geri geldi.
1: Umarız.
0: Ben Alpa Guhanoğlu Batuga, Yüce Gök Tengri'nin Muştusu, iç soyunu yok etmek için yeniden doğdum. İç barakları yok etmeden Acun'da tek Türk esen kalmayacak.
1: Umarız.

0: Tengri'ye alkışlar olsun. Nasıl oldu bu?
1: Oğuz atası gibi avucumda kan pıhtısıyla doğdu. Kan pıhtısı Tengri'nin izidir. Kan varsa avucunda, hüküm sürer acında. Düşman bizi yok etmek için varınca toprağımıza, Gök Tengri eksikliğini giderdi. Yeniden hayat buldu. Ancak artık eksik de değil, yalnız da değil. Yanında Ak Kız var. Gök Ordalı Batugay'la Dağ Hanlı Ak Kız. Biri ruh, biri yürek olup çift başlı kurdu tamamladılar. Onlar Gök Tengri'nin budunumuza muştularıdır.
0: Gök Tengri, Oğuz atamın oğulları göğe

0: Batu Kategin sağolmuş.
1: Eksik değildir.
2: Aksak değildir.
3: Batu Kategin sağoldur.
4: Bakarım. Gözlerinizde şüphe görürüm. Gördüklerimiz düş müdür, gerçek midir dersiniz. Gök Tengri Türk budununa bir muştu vermiştir. Bu muştuya sevinin. Ulukam, Arçuray. Gök Tengri, Türk soyunun yok olmaması için bize bir fırsat daha vermiştir. Doğru mudur Ulukam Arçuray?
5: Doğrudur Alpaguhan. Yıllar önce atalarımızdan bize aktarılan gizli bilgiler artık gün ışığına çıktı. Baharlardır çift başlı kurdun ruhu Batuga Tegin'in ayağa kalkmasını beklerdik. Çift başlı kurdun yüreği Akkız'la bir olup çift başlı kurdu oluşturdular. Onlar iki bedende bir ruhlar. Çift başlı kurtlar. Baharlardır bu mucizenin olmasını beklerdik. Onların tamamlanması Türklerin bir olmasıdır. Bütün çektiklerinin bir anlamı vardı Batuga. Gök Tengri seni eksik Tegin olarak büyümekle sınadı. Başardın ve yeniden doğdun. Ve Akkız. Batuga ile Akkız boşuna bir arada değildir. Yazgı onları boşuna mı bir araya getirdi sanırsınız? Onlar... büyük bir destanı başlatmak için birliktedir. Gök ruhlu Batuga'yla... korkusuzluğun ışığı Akkız. Artık bir aradalar. İtfarakları yenmek için çift başlı kurt oldular. Çift başlı kurt ilk savaşında itfaraklara karşı kazandı.

sonra herkes çift başlı kurdu dinleyecek. Onu bize armağan ettiği için Gök Tengri'ye alkışlar sunup çift başlı kurdun yolunda savaşacak.

0: Hacım. Hacım. Bir şeyler yap Ulu Bilge. Yüce Ovar'ı ölümün pençesinden kurtar.
1: Ben elimden geleni yaparım. Ama yetmez. Yüce Ovar'a hayat verecek yiğitler gerek.

Eski budunlardan biri amansız bir hastalıkla pençeleşmiş. Hastalık sel gibi ilerleyip yakaladığı her insanı boğup öldürürmüş. Buna ne otacıları çare bulabilmiş, ne de ulukanları. Tam budunları yok olacakken Muşlulu bir haber almışlar. Hanlıklarına çok uzak bir dağın tepesinde yağan karı bedenlerini sürerlerse yaralarının iyileşeceğini öğrenmişler. Bir kış vakti bu dağın tepesine çıkıp yağan karı bedenlerini sürünce yaraları hemen iyileşmiş. Budunu da bu dertten kurtarmak için karı çuvallara doldurmuşlar. Orada hiç kar bırakmamışlar. Atlarına yükleyip yurtlarına götürmüşler. Hastalıktan kurtuldukları için çok mutlularmış. Yolun üzerinde dinlendikleri bir yerde güneş çıkmış. Güneşin onlara verdikleri şevkle eğlenmeye, oynamaya başlamışlar. Oynarken de sarhoş olurcasına kendilerini kaybetmişler. Oyun oynamayı bırakmışlar. Sonra ne görsünler? Çuvalları topladıkları kar erimiş. Budunlarına da bu karı götüremedikleri için soyları yok olmuş.

bize ne kadar benzerler değil mi? Atalarımız çağlar boyu nice acılar çekti. Kimi zaman Çin, kimi zaman Rus varek, kimi zaman başka budunların tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Ama gök tengrinin yardımıyla yok olmadık. Yine de ayakta kaldık. Yüce devletimizi var ettik. Tehlikelerin geçmesiyle birlikte de birbirimize düştük. Heveslerimiz uğruna kandaşlarımıza ihanet ettik.

Bunun karşılığında da Gök Tengri karşımıza it barakları çıkardı. Şimdi oyunlara dalarda durmazsa

bizim de soyumuz yok olacaktır. Artık birbirimizle değil, düşmanla savaşma vaktidir. Bir olup Oğuz Atam gibi it barakları geldiği yere gönderme vaktidir.

0: Ulu Bilge. Güçlerini yüce obara adamak isteyen en iyi savaşçılarımız geldi.
1: İçinizdeki kanın sahibi kimdir?
2: Tanrı Şanadır.
1: Bedeninizdeki ruhun sahibi kimdir?
2: Tanrı Şanadır.
1: Yüce Obar kimdir?
2: Tanrı Şanadır armağanıdır.
3: Kanım Yüce Obar'a kan olsun. Canım Yüce Obar'a can olsun. Yüce Obar var olsun.

0: Alpaguhan oğlu Batuga. Ulukanların muştusu. Anaların, çocukların, gökbenlerin ve Acun'daki tüm Türklerin umudu. Çift başlı kurdun ruhu olarak Hanlar Hanı, yüce Alpaguhan'ın ordusunda itbaraklarla ve soyumuza ilişen herkesle savaşacağıma and içerim.
1: Ben Akkız, Evren Altın kızı, çift başlı kurdun üreyiyim. Madem ki gök tengrinin dileğiyle çift başlı kurduz, bundan böyle buyruğundayız hanım.

Oğuz atam, üç oğluna üç gümüş ok, diğer üç oğluna altın yay vermiştir. Şimdi Oğuz atamın altı oğluna verdiği ok ve yayı ben sana veririm.

kılıç. Altay dağlarındaki ateşle dövüldü. Ötüken ormanlarındaki toprakla kalıplandı. Orhun nehrinin kaynağından çifte su verildi. Tanrı dağındaki rüzgarla soğutulup şekillendi. Ateş, hava, su ve toprak işledi bu pusada. Şimdi bütün düşmanlarımızı ve it barakları bu kılıçla yok edesin.

0: soyumuz Oğuz Atan'ın oğullarıyla Acun'a yayılıp onlarla var olmuştur. Gök Orda'nın diriliği ve varlığı, çift başlı kurdun ruhu Batuga ve çift başlı kurdun yüreği Akkız'da olacak. Udunumuzu karanlık çağlara, kötü ruhlu albızlara karşı koruyun. Yanlış yapan ben bile olsam, karşı durmaya çekinmeyin. Bu baban ve hanı olarak sana buyruğumdur.
1: Buyruk senindir hanım.
2: Öyle yaşadık, öyle ölürüz hanım.
0: Oğlumun sağaldığı için Gök Tengri'ye kansız ıdık sunarım. Binlerce atı bozkıra salın. Gök Tengri'nin bozkırlarında özgürce dolansınlar. Batuga.

Sana gelince yüzün nasıl güler? Benim yerime tahta geçmişken it baraklar nasıl kendilerine armağan edilmiş gibi Batı gökkanlığına girerler? Hem de hiç zahmetsiz. Türk'ün topraklarından vazgeçmesinin hiçbir geçerli nedeni olamaz. Bunun hiçbir açıklaması yoktur.

0: Fena neden yok. Nerededir?
1: Zindanda hanım. Hibe'yi öldürmüş olabileceğini düşünürüz. Hibe ortalarda yok. Odasında her yer kanla kaplı. En son odasında Ulu Ece'nin girdiği görülmüş.

0: Yibek onu Ulu Yargı'da...
1: Nita. Bugün oğlum büyük bir tansık görmüştür. Bu geceyi hesaplaşmalarınızla değil, Göktengri'nin oğlum Batuga'ya verdiği tansığı alkışla geçirin. Gün doğumunda herkes avluda olsun. Ulukam Açuray da bizimle olacak. Size söyleyeceklerim var.

0: Alpaguhan. O alvızı çıkartmaya gitmezsin değil mi? Günseli senin yapamadığını yapmış. Sen de han olarak arkasında dur.
1: Ne zamandan beridir Gökhan'la hesap sorar oldun Çolpan?
0: Kendi hanlığımı Gökhan'ının evdeşi yok ettiğinden beri.
1: Çolpan.
0: Çalsın'ın. Kandaşımın canını aldırdı. Bir sürü suçsuz insan öldürttü. Çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirtti. O iç soylulardan ne farkı vardır Veri Hatun? Alpaguhan, söyle bana.
1: Bu söylediklerinin hiçbir kanıtı yoktur. Ulu yargı o zamanı gelince toplanıp doğru karar verecektir.
0: Ne durursun? Tez vakitte toplansın ulu yargı. Versin kararı.
1: Kendi çıkarları için suçsuz budunu aç bırakan, kıtlık başlatmaya çalışan sen mi istersin ulu yargının tez vakit toplanmasını? Üstelik bunca hainliğinin kanıtı varken. Şimdi birbirimizle hesaplaşma değil, Batıgöy'ü ele geçiren iç soylularla hesaplaşma vaktidir.

0: Hücre Ovar. Savaşçılarımızın kahramanlığı ve Tandır Şura'nın kararıyla eski gücüne kavuşman az kaldı.
1: Yaran sağaldığında Yüce Obar, Türkleri avcundan silmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az kalmıştı. Çok az kalmıştı. Neredeyse onları yenecektim ve tacı kendi elleriyle bırakacaktı. Ama
2: o geldi ve her şeyi bozdu.
1: Önce mağaradaki tuzaktan kurtuldu. Sonra bütün Budun'unu ölümden kurtardı.
0: Batoga. Batoga ve Akkız. Ayağımıza çok dolanacağı benzerler Yüce Obar.
1: Tacı aldıktan sonra ilk onları sileceğim ucundan. İlk onları. Beni bir defa yaraladı. Ona ikinci fırsatı vermeyeceğim. Onu kendi ellerimle bağladım. Kolunu kendi ellerimle kırdım. Çıtırtısını kendi kulaklarımla işittim.

0: sonra o hiçbir şey olmamış gibi çıktı geldi. Savaşı kazandıran da oydu zaten. Öldü denilen eksik bir tekinin kahraman gibi dönüşü. Bu nasıl olabilir?
1: Gizli ilimler ve ulu ruhlar. Belli ki çok ilim sahibi birinin elinden geçmiş.
2: Bizler öldü dendiği anda demirden daha eritip yeniden doğan bir soyuz.
0: Dediğini de yaptı. Öldü derken yeniden doğdu. Gerçekten de çift başlı kurtmuş. Ama o çift başlı kurdun önce pençesini sökeceğim. Sonra da dişlerini. İkisi de ölmeden uyku değmeyecek gözlerime.

0: Sana teşekkür borçluyuz. Hayatını tehlikeye atacağını bile bile yardım ettin. Çok cesurca.
1: İnsan kızsa da, kırsa da, evdeşinin canı söz konusu olunca ejderha inine girer, yılan zehri içer derdi anam. O zamanlar anlamazdım. Ama şimdi anladım ki evdeşin neredeyse yuvan orası olur.

0: olmazsa yurtsuz kalırmışsın.
1: Bu kadar işli konuşacağını beklemezdim Mecin, sağ ol. Ama bilirsin, bizim evdeşliğimizden yuva olmaz.
2: Artık seni kılıcımla yenemem, bilirim. İkinci hamlede yener sanırsın beni.
3: Saltuk, seni birinin öldürebilmesi için sırtından vurması gerek.
2: O itlerin seni gördüğü vakit nasıl kaçtıklarını gördüm. Onları öldürürken seninle gururlandım. Var olasın, var olasın.
1: Ya bana ne demeli? Kandaşım böyle sapasağlam görünce düş görürüm sandım Saltuk.
2: Ben de.
1: Ama gerçekmiş. Hala gözlerime inanamam.
0: Kandaşımın emaneti. Bilirdim içindeki gücü. Bilirdim Göktengir'in vakti gelince seni saltacağını. Sen benim için hiç eksik olmadın Tekin'im. Sen yüreğinle, bedeninle, ruhunla hep tamdın benim gözümde.